0: de yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili Axios'a konuştu. Önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Yeni bir saldırı emri vermek yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebileceğini ifade etti.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump, ABD'li medya platformu Axios'a İran'la devam eden müzakere süreci hakkında konuştu. ABD Başkanı müzakereleri sessizce yaptıklarını söyledi. İran'la yarı müzakere halinde olduklarını belirten Trump, İran'ın ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğini savundu. Saldırmak yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebiliriz ifadelerine yer verdi. İran'ın askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını savunan Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda da konuştu. İşlerin zamanla yoluna gireceğini iddia etti. Yaşananları satranç oyununa benzetti. ABD medyasında Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu yazılmıştı. Ancak ordudaki füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı iddia edilmiş. Trump'ın bu bilgilendirmenin ardından saldırı kararından vazgeçtiği belirtilmişti. Ayrıca ABD Başkanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlemlenmişti.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili bir iletişim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında anlaşmanın birlik, dayanışma ve işbirliği mesajlarını içeren görseller İstanbul ve Ankara'nın yüksek görünürlüğe sahip noktalarında vatandaşlarla buluşturuldu. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranıyla Galata Kulesi'nde görsel bilgilendirme yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza atan ülkelerin bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Ankara'da da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Telekom binalarıyla Atakule'nin dijital ekranlarından özel içerikler yayımlandı. Kampanyayla Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ortak gelecek ve dayanışma vurgusu geniş kitlelere taşındı. Şam ve Moskova 1,5 yıl süren yoğun müzakerelerin ardından Suriye'deki Rus üslerinin geleceğine dair mutabakata vardı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tartus ve Hmeymim'deki üslerinin geleceğini belirleyen mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Mutabakata göre Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Rus varlığının yeniden organize edilmesine başlanacak. Esad rejimi devrilmeden önce Rusya'nın Tarsus'ta donanma, Hmeymim'de hava üssü vardı. Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya askerlerini ve askeri teçhizatını üslerden taşıdı. Manisa'da dün orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin 8 saatlik yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Kula ilçesi Seyit Ali mahallesindeki bir tarım arazisinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Toplam 309 personelle yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İstanbul'da güvenlik kameraları kurallara uymayan bir araç sürücüsünün neden olduğu kazayı kayda aldı. Olayda kazaya karışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
3: Trafik tabelasına, kurallara aldırış etmedi, yasak yerden U dönüş yaptı. bedeli ağır oldu. İstanbul Avcılar'da yasak yerden dönen bir araç kazaya neden oldu. Bir motosiklet sürücüsü duramayarak ona çarptı. O anları güvenlik kamerası görüntüledi. Kuryelik yapan motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı görenler yardıma koştu. Ümit Karagözoğlu adlı motosikletlinin ağır yaralandığı anlaşıldı. Olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. Firizköy Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaşanan kaza sonrası hastaneye kaldırılan kuryenin bacağı ve çenesi kırıldı. Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
1: İstanbul Fatih'te camide namaz kılan bir vatandaşın yanında taşıdığı çantada bulunan yaklaşık 420 bin lira tutarındaki altın ve nakit para çalındı. O anlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
3: Öğle namazını kılmak için çantasıyla camiye girdi. Önce ayakkabılarını bıraktı, ardından cemaatle saf tuttu. Ancak onu takip eden hırsızı fark etmedi. Yanında taşıdığı çantasında bulunan otomobil almak için ayırdığı tüm birikimi çalındı. Olay 6 Ağustos günü İstanbul Fatih'teki Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde yaşandı. Hırsızlık anını ve zanlıyı caminin güvenlik kamerası kaydetti.
4: Altınları kapalı çarşıda bozdurmak için çantaya koydum. Ezan vakti girdi, namaz vakti girdi. Ben namazımı kırdım, ondan sonra altınları verdim. İmamın arkasında saf tutarken çantayı yan tarafa koydum. 53 gram altın vardı, 70 bin lira Türk lirası vardı.
3: Namaz kılarken hırsızlık mağduru olan İshak Yılmaz'ın çantasında yaklaşık 420 bin lira değerinde altın ve nakit bulunuyordu.
4: Asgari ücretli olarak çalışan biri için kolay bir şey değil. Mağdurum beni perişan etti, yıllarımın emeğini çaldı.
3: Mağdur İshak Yılmaz olay sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
1: Ankara'da trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan 11 kişiye 2 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca drift atanlarla ilgili trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda trafik denetleme ve asayiş şube müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Bu tespitin ardından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Drift'te kullanılan 12 araç trafikten men edilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Hülya Tunçağ'la Gece ve Caz.
1: Sevgili caz severler, gecenizin iyi geçmesini umarak programa başlıyorum.

Piyanoda Jerry Allen, basta Charlie Hayden, davulda Paul Motion, 1989 yılına ait In the Year of the Dragon adlı albümde seslendirdi. Hayden'ın eşi Ruth için yazdığı en güzel parçalarından First Song. Ne yazık ki bu üç usta müzisyen artık yaşamıyor. Şimdi Norveç'teyiz. Ünlü şarkıcı Karin Krog, 1976 yılında yayınladığı High Fly albümünde efsane tenor saksafoncu Archie Shepp'i konuk etmişti. Yanlarında piyanoda Jon Balke, trombonda Charles Greenlee, basta Arild Andersen ve davulda Beaver Harris yer alıyordu. High Fly'dan Billy Strayhorn ve Duke Ellington'ın bestesini dinliyoruz. Daydream.

Norveç'ten Karin Krogh'un tenor saksafoncu Archie Shepp'le 1976 yılında yayınladığı High Fly albümünden dinledik. Bu Billy Strayhorn, Duke Ellington parçasını Daydream. Kara filmlerin gizemli müzikleri de caz müzisyenlerine daima çok çekici gelir. Vibrafoncu Joe Luck ve gitarcı Bob Snyder'ın 2009 yılına ait böyle bir projesi var. The Bob Snyder Joe Luck Film Noir Project. Albümün adı ise Nocturne for Eva. Albümde özgün parçalar da var. Örneğin Joe Luck'ın albümle aynı adı taşıyan bestesi. Tenor saksafonda Grant Stewart, trompette John Snyder, piyanoda Paul Hoffman, basta Martin Wind, davulda Tim Horner yer alıyor. Ardından ona bağlı İsveçli basçı Lars Danielsson'un 2023 yılına ait Symphonized albümünden Libretto Symphonized Suite'nin Nikita's Dream bölümünü dinliyoruz. Gothenburg Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

The Bob Schneider, Joe Luck, Film Noir Project'ten Nocturne for Eva ve ardından Lars Danielson'un Symphony Heist albümünden Libretto Symphony Heist Suite'nin Nikita's Dream bölümünü dinledik. Gece ve Caz, Kurt Elling'le devam ediyor. 2015 yılında yayınladığı Passion World albümünden eski bir Skoç balıkçı şarkısını Florian Russ'un düzenlemesiyle söylüyor. Loch Tee Boat Song. Tommy Smith yönetimindeki Skoç Ulusal Caz Orkestrası eşlik ediyor. Tenor solosunu da Tommy Smith yapıyor.

0: NTV Radyo.
1: Loch T. Boat Song, Scotch Ulusal Caz Orkestrası eşliğinde Kurt Elling söyledi. Tenor solosunu Tommy Smith yapıyordu. Parça Elling'in Passion World albümündendi. Gece ve cazın sonuna yaklaşıyoruz sevgili caz severler. İki parçayla veda ediyorum. Tenor saksafonda Mark Turner, piyanoda Brett Meldow, gitarda Peter Bernstein, basta Larry Grenadier, davulda Bill Stewart, Solid Jackson abiminde seslendiriyor. Meldow'un bestesi Maurice Greywick. Ardından şarkıcı Lauren Henderson'ın 2023 yılına ait Conjuring abiminden Amuleto adlı valsini dinliyoruz. Piyanoda Sean Mason, vibrafonda Joel Russ, basta Eric Wheeler, davulda Joe Dyson eşlik ediyor.

0: Gece bir caz sona erdi. Hava durumu.
1: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34.

derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.

şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo.

0: Dört haberleriyle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilmişti. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek.
1: Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan terörsüz Türkiye sürecine dair açıklama var. Kılıçdaroğlu, bu süreç bir bölünme süreci değil, tam tersine yaraları sarmak, kardeşliği güçlendirme sürecidir dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı, bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu açıklamasında ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara asla geçit vermeyeceğiz ifadesini de kullandı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceklerini de söyledi. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
2: Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan aylık ödeme arttırılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarın asgari ücretten az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme miktarı ise asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri nedeniyle yaralanan ve derece tespiti yapılan ancak mağlul sayılmayan kişilere bağlanan aylık miktarları da arttırılacak. Gösterge rakamları yükselecek. Bu kişilere gazilik unvanı verilerek sosyal hakları arttırılacak. Bu olaylarda yaralanan ancak mağlul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacak. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde indirim gibi haklar tanınacak. Kanunla şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de arttırılacak. Vazife malulü, er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılacak. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri de SGK tarafından karşılanacak.
0: Avusturya Başbakanı Christian Stoker bugün Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyarete ilişkin bilgi verdi. Buna göre Avusturya Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkileri değerlendirilecek, işbirliğinin geliştirilebilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Duran görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel konuların da masada olacağını kaydetti. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi.
3: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. İsrail ordusu Hamas ve silahları dağıtılmadan Gazze'den çekilmeyecek.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kabine toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'nun 15 maddelik Gazze planını kabul etmediklerini söyledi. Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti.
3: Hamas ve silahlarının imha edilmesi derken ağır silahlar, daha hafif silahlar ve küçük silahlar dahil olmak üzere tüm silahları kastediyorum. Gerçek bir imhadan bahsediyoruz. Hayali bir imhadan değil.
1: Trump ay sonunda Gazze'de savaşı sona erdirme yolunda önemli ilerleme sağlandığını ilan etmişti. Hamas'ın ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini bizzat Trump duyurdu. Trump'ın tarihi bir adım dediği planı Netanyahu reddetti.
3: Amerikalılarla bu konu hakkında görüşüyoruz. Bazı fikirler var. Bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez.
1: Gazze'de geçen yıl Ekim ayında ateşkes sağlanmıştı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarına devam etti. Ateşkese göre sarı hattın gerisine çekilmesi gereken İsrail ordusu Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Hamas, İsrail'in saldırılara son vermesi ve sarı hattın gerisine çekilmesi şartıyla silah bırakmayı kabul etmişti. Netanyahu kabine toplantısında daha da ileri gitti. Filistin devleti kurulmayacak dedi.
3: Ben başbakan olduğum sürece Filistin devleti kurulmayacak. Ne Gazze'de, ne Batı Şeria'da, ne Fetihistan, ne Hamasistan.
1: Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hamas'tan bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi.
0: İran savaşı sürerken ABD'de silah stoklarının azalmasına ilişkin endişeler artıyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un savunma sanayisinden kritik silahların üretimini hızlandırmasını istediği iddia edildi. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre ABD Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg silah şirketlerinden üretimi artırmak ve teslimat takvimlerini önemli ölçüde hızlandırmak ve için plan hazırlamalarını istedi. Şirketlere yeni planları sunmaları için 21 gün süre verildi. Pentagon özellikle kritik askeri kapasitelere yönelik üretimin daha hızlı ve agresif şekilde arttırılmasını istiyor. ABD'nin İran savaşında taarruz füzelerinin neredeyse tamamını tükettiği ve hava savunma stoklarında ise kritik seviyeye geldiğini iddia etmişti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması renkli gösterilerle kutlandı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İsakdar anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. İslamabad'daki yeni mavi bölgede düzenlenen kutlama etkinliklerine aileler, öğrenciler ve gençler yoğun katılım gösterdi. Pakistan bayrakları dalgalandırıldı. Suudi Arabistan'la Türkiye lehine sloganlar atıldı. Çeşitli binalar Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İsakdar da Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Anlaşmanın herhangi bir ülkenin hedef alınmadığını belirtti. Pakistanlı bakan bölgede anlaşmanın ilkelerini benimsemeye hazır tüm ülkelere açık olduğunu da bildirdi. Üç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de bir şantiyede suyla dolu alanda hayatını kaybeden 3 çocukla ilgili dava başladı. İlk duruşmada ölümlerden sorumlu tutulan dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü beraat etti. Öte yandan mahkeme olayda sorumluluğu bulunan belediye çalışanlarının tespit edilmesi için yeni soruşturma başlatılmasını istedi.
1: Berat 7, Baran 8 ve Batuhan Sağın 11 yaşındaydı. 3 kardeş 4 Ekim 2023'te oyun oynamak için evden ayrıldılar. Bir daha geri dönmediler. 33 saat sonra İstanbul Sancaktepe'deki bir inşaat temelinde cansız bedenleri bulundu. Çocuklar suyla dolan alanda can vermişti.
4: Topu düşmüş herhalde önce. Sonra o öbürünü kurtarayım derken üçü birden boğulmuş. Gereken dilekçeleri devletime, savcılığa vereceğim. Hepsinden de şikayetçi olacağım. Okul yaya yolunda. Hani benim çocuklarım gitti. Yapacak bir şey yok. Kaderdir ama ihmal var sonuçta.
1: Bilirkişi raporunda dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen kusurlu bulundu. Diğer yetkililer hakkında ise soruşturma izni verilmedi. İddianamede Özgen'in şantiyeye yetkisiz kişilerin girmesini önleme konusunda yeterli çalışma yapmadığı ve su tahliyesi girişiminde bulunmadığı öne sürüldü. 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayla ilgili yaklaşık 3 yıl sonra dava başladı. Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre ilk duruşmada sanık Özgen yapının kaçak olduğunu, kendi sorumluluk sahasında olmadığını iddia etti. Asıl sorumluluğun farklı belediye görevlilerinde olduğunu, kendisinin kurban seçildiğini ileri sürdü. Baba Ayvaz Sağ'ın fen işleriyle oranın bir alakası yok. Cenazede birileri yanıma geldi. Belediyede çalışma teklifinde bulundular. Kabul etmedim diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısının da bu yönde verdiği mütalaanın ardından mahkeme Ahmet Özgen'in beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca olayda ihmali bulunan belediye çalışanlarının tespiti hakkında soruşturma başlatılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
0: İstanbul Başakşehir'de şehirler arası bir yolcu otobüsüyle bir İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
1: İETT otobüsü kırmızı ışıkta durmak üzereyken geriden gelen yolcu otobüsü hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı. Araçlardan savrulan parçalar yola saçıldı. İstanbul Başakşehir'de eski Edirne asfaltındaki kaza kameraya böyle yansıdı. Şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü kabinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. İETT otobüsündeki 3 yolcu da hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemeler hayati tehlikelerinin bulunmadığı yönünde. Bir süre trafik akışında aksama yaşandı. Yol kapandı. Sürücüler daha sonra kontrollü olarak tek şeritten ilerlemeye çalıştı. Kazada yağışlı havanın da etkili olduğu tahmin ediliyor. Şofördeki kusur oranı, yolcu otobüsünde bir arıza meydana gelip gelmediği araştırılıyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: yüzlü şarkıları.
1: Beyaz şarkılarına hoş geldiniz. Ben Suat Kavukluoğlu.
2: Ben Ömer Vatan Artıran, merhaba.
1: Ve prodüktörümüz Atilla Özdal. Bu hafta da yine sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, geçen hafta böyle bir 5-6 ayın dökümünü şarkılarla yapmıştık. Ve tam da yazın ortasındayız demiştik. Bugünlerde de tabii bir yandan hani müzik gündemimizde hepimizi böyle bir ucundan kıyılarına çeken bir Madonna gerçeğini konuşuyoruz. 20 yıl sonra Confessions to a Dance Floor albümüyle Madonna her yerde gerçekten. Amerika'da başladı, Times Square'de muhteşem konseriyle, işte en son Amsterdam'daydı, hatta Kylie Minogue'la şimdi o albümden bir şarkı düet yaptılar, onu yayınlayacaklar. Her yer yeniden böyle bir 80'ler 70'ler dans pistleri, işte o yılların duygusu, o yılların tabii ki şarkıları, yeni şarkılar olmasına rağmen tabii ki o duyguları barındırıyor. Biz de böyle biraz öyle bir yere gittik kendi içimizde.
2: Hep bizi şey yapar ya, bir şarkı böyle çorap söküğü gibi bir ipin devamını getirir. Yine Madonna'nın bu yeniden yükselişi bir şarkısıyla biz hangi kıyıya uzanacağımızı anlamıştık. Aslında evet, bugünün programı o şekilde oluştu. Madonna'ya gelince gece gündüzde de çok işledik. Gerçekten emek ve tutkunun sesi. Tamam bir diva, tamam işte Amerikanizasyonun 80'ler 90'lar en büyük elçilerinden biri. Çok alt okumalar yapılabilir farklı farklı tandanslardan, siyasi, toplumsal ya da kültürel perspektiflerden. Fakat ben şöyle insan olarak baktığımda günahıyla, sevabıyla, iyisiyle, kötüsüyle emek ve tutku dolu bir artist görüyorum karşımda. Bu son albümü de evet, ben eski Ömer değilim. Eskiden olsa daha heyecanlanırdım. Farklı bir hızla ve böyle fişek gibi hemen böyle hizaya çekilirdim o albümü dinlerken. Bu sefer ne yalan söyleyeyim, bu Madonna ile ilgili bir şey değil, benimle ilgili bir şey. Fakat sen bazı şarkılarını paylaştın ve ne demek istediğini hemen anladım. Gerçekten burada emek, tutku ve duygu var. Hatta bu kalibredeki divalarda göremediğimiz bir duygu var. Yani Madonna genellikle materyalizmle, işte ironik bir şekilde o şarkısından mülhem, ya da işte daha yeni dünyanın robotik ihtiyaçlarına karşılık veren bir sanki oyuncak gibi lanse edilir. Ben tam tersini düşünüyorum. Çok Akdeniz duyguları taşıyan sahici, evet, bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama oyunun kurallarını çok iyi biliyor. O başka bir şey.
1: Evet, bir yandan tabii elbette ki o dünyanın ondan istediğini de veriyor. Ama bir tarafıyla bütün şarkılara baktığım zaman, özellikle şimdi bu son albümden bir şarkı seçtik, orada da bunu dinleyicilerimiz fark edecekler. Bir yanıyla da o kırılgan tarafı hep oldu onun. Yani bütün albümlerinde biz daha önce de yine bir şarkısını çalmıştık. O kendiyle yüzleştiği, kendi kırılganlıklarını açık
2: Paradise'da
1: ettiği.
2: Paradise'da değil mi?
1: Evet, aynen. O yalnızlığını, o yaşadığı hikayeleri, evet, çıplak ve fitesli bir şekilde de paylaştı. Hani bir tarafıyla tabii ki hayata başka türlü baş kaldırdığı o şarkıları da hep dinledik. Eleştirdiği şarkıları da veya tam anlamıyla popüler müziğin ondan istediği şarkıları da biz onunla coşkuyla paylaştık. Ama işte bir yanıyla o tarafı bana çok hala gerçek, evet, ve samimi geliyor. Mesela kızına yazdığı bir şarkı var. Hmm. O da beni çok etkiledi bu albümde. Bir yandan da senin o dediğin tutku cümlesine ben de bir cümle eklemek istiyorum. Sahiden şuna çok mutlu oldum. Oh be dedim, yani 20 yıl sonra onun Confessions 2 albümü, ama çok uzun bir zamandır şöyle başından sonuna gerçekten bu kadar ilmek ilmek, ince ince düşünülmüş, tasarlanmış. Bu soundları nasıl yapmışlar diyorsun. Bu sözler, tabii, bu melodiler, müthiş bir melodi zenginliği, müthiş bir söz zenginliği ve tabii ki muhteşem bir görsellik. Ve bunu sürdürüyor, işte bütün dünyayı dolaşıyor, orada temas ediyor insanlarla. Yani böyle bir süreci çok özlemişim. Keşke onu bizim ülkemizde de görebilsek. Yani evet, böyle tutarlı albümler baştan sona bir fikirle, bir duyguyla,
2: bütünlükle
1: ortaya çıkmış şeyleri keşke görebilsek. Biz de biraz daha işi günü kurtarmak üzere. Şimdi şu, evet, popülerse parça parça, evet, bundan şarkı alayım. Aa, rapçiler şimdi çok popüler oldu, bir tane rapçiyle düet yapayım gibi, evet, ilerliyor. Ne yazık ki bütün bunların karşısında bu albüm bana o anlamda da çok iyi hissettirdi kendimi. Elbette dinleyicilerimiz baştan sona o en güzel dans şarkılarını da dinlesinler bu yazın keyfini çıkarsınlar. Ama biz tabii Beyüzü şarkıları olarak buradaki tam bir Beyüzü şarkısını seçtik. Çok hüzünlü bir şarkı. Betrayal bir yandan da çok hüzünlü bir şey de anlatıyor. Bir yüzleşme. Burada da bir anneyle olan bir hikaye anlatıyor gibi, ama sözlerinden hepimiz aslında bunu kendi hayatımıza, kendi yüzleşeceğimiz kişiyi oraya koyarak dinleyebiliriz. Çok etkileyici de bir gücü oldu şarkının şimdiden. Hadi gelin ona bir başlayalım, sonra bakalım nasıl devam edeceğiz.
0: Hadi. Beyyüzü şarkıları.

0: Ben bu karanlığı çok seviyorum. Yani Madonna bir karakter olarak, popüler kültürdeki yeri olarak bambaşka bir dinamizmi ve hep sonraki adıma bakmayı temsil etse de bu kırılgan yönünü çıkarmasını çok değerli buluyorum. Bunu yapabilen bazı şarkıcılar, ses sanatçıları ya da fenomenler var. Ülkemizde de var elbette. Fakat bunun bir Amerikan materyalizminden fışkırmış olması her zaman bana çok ilgi çekici geliyor. Bu şarkıda da o dark, o karanlık,
1: çok üzünlü
0: armoniler, yani geçişler, sözler, hikayedeki sahicilik, sen anlattın az önce. Bunu yapabilen şarkılar bende ayrı bir şey yakalıyor. Zannederim Beyyüzü şarkısı sevmek de zaten biraz bu melankoliyi taşımayı gerektiriyor. Hep seninle bunu dile dökmeye çalışırız, bir ismini koymaya çalışırız ama galiba koyma gayretine de gerek yok. Neyse o. Burada buluşanlar onun ne olduğunu çok iyi biliyor. İşte şu an Ağustos ayının başında bir kayıt yapıyoruz. Aslında yaz çok hafif, tüy gibi. İşte ne atom bombası, işte ne de platonik aşk, bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Orhan Veli'nin şiiri gibi geçen bir yaz bir tarafıyla. Ama bir tarafıyla yürekte bazı yükler oluyor. Evet. İşte onu akıtmak için bizim bu notalara ihtiyacımız oluyor ve bu sahici sözlere. Şimdi öyle bir şarkıyla devam edeceğiz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet tabii, aynen. Şimdi ben Madonna'yı, bu şarkıyı seninle paylaştığımda sen de hemen beni LP'nin kıyılarına getirdin. Evet. Tabii ki Lost On You, onun yine çok o acayip, çok üzünlü ses, işte o çok, çok yakan bir çok çığlık gibi. Çok da güzel haberlerimiz var tabii, bir yandan ona da denk gelmiş oluyor. Daha önce de birçok kez ülkemize konser vermeye gelmişti. Tam da bugünlerde yeniden İstanbul'da, hatta 3 konser verecek. 11 Ağustos'ta Ankara'da, 12 Ağustos'ta İzmir'de ve 14 Ağustos'ta da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. O konserin müjdesini de vermiş olalım. Evet, şarkıya gelirsek, sende nasıl yankılanır Lost On You?
0: Ya Lost On You artık yani çok klişe oldu ama hiç böyle gururla sevmeye devam ettiğin klişeler vardır ya, bu şarkı az önce çok tesadüf Suat'cığım. Buraya gelmeden böyle iki lokma bir şey yemek istedim. Maslak'ta bizim kanala yakın bir yerde kendimi attım oraya, bir baktım fonda bu çalmaya başladı. Kendi kendime dedim birazdan biz bunu Suat'la çalacağız. Yani o kapıldığım duyguyu nasıl anlatayım? Belki birebir bu hikayeyi ben yaşadım mı, yaşamadım mı, kim bilir. Önemli olan o değil. Önemli olan bir bütün olarak bu şarkı hakikaten insana kendini yalnız olmadığını hissettiriyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir konser müjdesi verdin. Bizim ülkemiz nasıl güzel bir ülke ki bütün bazı hicranlarımıza, üzüntülerimize, her yerde olacağı gibi bazı şeylere rağmen, hayatın binbir güçlüğüne rağmen, bunu bir sosyoloji dersimde benim çok değerli hocam Kenan Çayır söylemişti. Demişti ki burası hem over modernization'ın yaşandığı yer hem de biraz da pre-modernization, ikisi bir arada. Yani böyle bir şarkıyı söyleyen ve hikayesinde de birçok baş kaldırı ögesi olan bir sanatçı, müzisyen. Ve onu bağrına basan bir ülke burası. Ya çok
1: ne güzel.
0: Bu,
1: evet.
0: O kadar bana umut veren bir şey ki bu. O kadar güzel bir şey ki. Ve ben eminim ülkemizde hangi şehre giderse gitsin hikayesinden bağımsız şu şarkı herkesi bir paydada buluşturur.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hadi gel o zaman bir kez daha Lost On You diyelim.
0: Haydi.

0: Sevgili Suat, hep böyle 10 yıllar üzerinden düşünürüz ya, bir 10'lu yaşlarımız, 20'li yaşlarımız, 30'lu yaşlarımız. Çok matematik olarak hesabı tutmaz ama işimize gelir o kategorizasyon. İşte 17'li 18'li yaşlarında hissettiğin o yaşa mahsus bir melankoli, bir üzüntü, hafif umut, %100 karamsar değil ama bir tarafıyla aslında böyle gizli bir bildiğin de vardır orada. Ve böyle şarkılar vardır ve sen 20'lerinde, 30'larında, 40'larında, Allah ömür verirse 50'lerimizde de hep karşılaşırız bu şarkılarla. Bizi 15-16 yaşımızdaki melankoliye götürür verir, ışınlığı verir. Tam pandemi dönemi, biz bebeğimiz oldu. İşte tam bir koza halinde yaşıyoruz. Sayılı dakikalarla dışarı çıkıyoruz. Şimdi geri dönüp bakınca ne kadar ilginç, saçma, çılgın geliyor. O dönem ama çok normalleştirmiştik onu. Ve o dönem ben bu Anın My Countryite'a düştüm. Kelimenin tam anlamıyla. Ve bu şarkı Ausgehen, yani çıkalım işte, dışarı çıkalım diyor. Benim de ilk öğrendiğim yabancı değil, Almancadır bu arada. Öyle bir şey de var bende. Çınlaması da var. Fakat nasıl diyeyim? Ya birden işte ben 30'larımın sonlarında baba olmuşum, pandemi, dünyanın bambaşka bir realitesi içinde
1: ya,
0: ben
1: doğru.
0: 10-15 yaşımı gidiverdim. Üstelik çok yeni, çok çağdaş, Almanya'da çok yeni sözleri olan bir grup bu her şeyiyle. Ama bu beni o yaşlarıma götürüverdi.
1: İşte öyle bir gücü var işte şarkılarında, filmlerinde öyle. Mesela filmde bazen bir sahne izliyorsun, bir çocukluk sahnesi, senin çocukluğundan aslında hiçbir his taşımıyor gibi görünüyor ama işte oradaki belki bir tane o sahnedeki masanın üzerinde duran işte bir obje, evet, seni kendi hikayene götürüyor. Evet. Valla ben de bu şarkıyı dün itibariyle senden öğrenmiş oldum. Evet. Zaten bu programın şöyle bir özel tarafı da kalacak ikimiz için de. Madonna bizi gerçekten daha önce birbirimize de açmadığımız başka odalarımızı açtırdı. Yani evet, böyle daha karanlık disco yılları, işte biraz o göreceğiz, evet, şimdi diğer şarkılarda. Hatta geçen az önce sevgili arkadaşımız Başak'la konuşuyordum. Ne çalacaksınız bu hafta dedi, gösterdim. Aa, ben senin böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum dedi. Tabii Nükhet Duru'yla özdeşleşen bir tarafım da var bir yandan ama dedim herhalde yani var bizim de böyle gizli koridorlarımız, diskoteklerimiz, karanlık sokaklar, işte o yani, çünkü birazdan göreceğiz o şarkıları. Yani o başka bir dönemi anlatıyor ve hakikaten o dönem ilgimi çekiyor benim, merak ediyorum. Yani işte o 70'ler ve 80'lerdeki İtalya'da da başka ülkelerde de yani nasıl bir disco kültürü, değil mi? Çok
0: tabii Giorgio Moroder'ler, Donna Summer'lar.
1: Çok farklı tabii geliyor. Karanlık da Grace geliyor Jones'lar, bir yanıyla hüzünlü gelen tabii şeyler var o melodinin içinde. Onlar ilgimi çekiyor. Şimdi madem öyle sen bana bu şarkıyı öğretmiş oldun, teşekkür ediyorum, dinleyelim. Sonra ben de bunun üzerine madem Almanya'ya gidiyoruz ama ondan önce başka bir yere gidelim diye sana başka bir şarkı çalacağım. Hadi gel önce bir Almanya'ya gidelim.
0: Auf Wiedersehen. Tamam. Ich weiß.

0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jüver'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Beyyüzlü şarkıları devam ediyor.
2: Tabii sen bizi önce Almanya'ya götürdün ama ben de sana diyorum ki önce Manhattan'a gidelim, sonra Berlin'e gidelim. İşte bunu bir Leonard Cohen şarkısıyla tabii ki söyleyeceğim. Yeah. First we take Manhattan, then we take Berlin diye hatta evet. O telaffuz itibariyle. Ya tabii Leonard Cohen de çok özel bir sayfa. Belki şimdi evet, Beyzüm'de ilk kez bir şarkısını çalıyoruz. Evet. Ama galiba ikimizin de hayatında zaten dünya müzik tarihinde çok özel bir yeri var.
3: Çok.
2: O da hani bir yanıyla da şey tabii Ömer, hani ben mesela yıllar sonra hani onun bir belgeselini izlemiştim. Tabii ya benim şahit olduğum yılları elbette ki hani o daha olgun yaşlarıydı. İşte hatta İstanbul'da konserine geldi, gittim. Öyle takip ettiğim yılları daha hep böyle artık oturmuş bir karakterdi. Oysa bayağı deli bir gençlik yani. Hmm. Hani o Hidra Adası'nda tabii. Bir yandan işte o sevgilileri, hayatı ama bir yandan üzdüğü kadınlar ve orada başka bir ego, başka o egoyla kırılan hayatlar diyelim. Yani bir anda bambaşka yüzünde görmüş oldum. Şu şarkıların aslında neler sakladığını, bir nevi o yüzleşmeleri de özürler de diliyor tabii. Şarkılarda. Tabii. Başka bir portre de çizilmiş oldu benim için. Sende nasıl bir yeri vardır?
3: Ben şöyle söyleyeyim, kültür dünyamızda Leonard Cohen'ı böyle temsil eden, onun bayraktarlığını yapmış çok değerli abilerimiz, ablalarımız vardır. Asla onlar kadar böyle Leonard Cohen sözcülüğü yapacak durumda değilim. Tanırım, bilirim, dinlerim. Ablam da çok dinlerdi çocukken, severim. Ama daha çok şöyle, onun böyle sözcüsü ve sanki kültür elçisi gibi olmaktan ziyade işte senin bu şarkıyla beni yeniden karşılaştırman gibi denk gelirim o şarkıya ve alır götürür böyle bir vakumun içinde giderim orada.
2: Bir zaman yolculuğu.
3: Ama tabii Leonard Cohen'a daha böyle bir sosyoloji soğukkanlılığıyla baktığımda ben bir erdem felsefesi görüyorum karşımda. Tabii. Yaşayarak öğrenmenin erdemi. Hı-hı. Hani mutlak doğruları yaşamadan, sınanmadan, denenmeden hı-hı. bir kıyafet olarak giyip kendini ona sığdırmaya çalışmak değil de yaşayarak. Bütün o hatalarla, o demlenmişlikle onun o fazilet dediğimiz şey eğer buysa
2: evet öyle ulaşıyor.
3: Leonard Cohen gerçekten öyle bir hikaye ve sadece sözleri, müzikleri, düzenlemeleri üzerinden değil ben hikayesinde de böyle bir alt katman yakalıyorum. Çünkü erdem felsefesine çok inanırım. Çok kıymetli buluyorum onu.
2: Evet ben de öyle düşünüyorum. Bu arada tabii Leonard Cohen diye telaffuz ediyorum ama ben niyeyse abi daha dolu dolu olsun diye Leonard Cohen demeyi seviyorum. Ya bilmem belki hiç böyle bir telaffuzu yoktur ama ben niyeyse böyle o Cohen ya sanki olmaz, böyle daha mu? Değerli hissettirecekmişim onu.
3: Ayrıca
2: gibi hissediyorum.
3: Ya ne güzel bir şey söyledin. Bu vesileyle bir parantez açalım. Bence hiç şeyin ukalalığını yapmamak lazım. Neyin, hangi sanatçının, hangi grubun telaffuzu nasıldır? Bilmek zorunda değiliz. Biz nasıl yorumluyorsak, nasıl alıyorsak, bizdeki yansıması neyse zaten güzellik oradan çoğalıyor. Onları da bence eminim mutlu edecek olan budur. Yoksa onun ismini doğru söylemişiz, yanlış söylemişiz. Hı hı. Tamam işte kimi, ama bizim ülkemizde bu arada bir Türk, hı hı, olarak hani Türkçe, tabii, tabii, tabii, ile gözünü dünyaya açmış bir insanın ilk refleksi tabii ki senin dediğin yerden onunla bir ilişki kurmak. Ve ben tam tersi, bilakis bunu daha kıymetli ve güzel buluyorum.
2: Vallahi bana öyle geliyor, sanki Cohen deyince daha böyle bir katmanlı, evet, duyuluyor kendi içinde. Evet. O zaman öyle diyelim, Leonard Cohen'den First We Take Manhattan.
3: Katmanlara yolculuk.
2: Then We Take in Berlin.
0: B yüzü şarkıları. Mesela.

0: Şimdi tabii bu melankoli, bu hüzün, bu otomatik dünyada sanki minörlerin yok olduğunu sandığımız ve ana akımın o şekilde tanımlandığına ikna olduğumuz bir dünyada beliriveren o minörler, işte o daha duygusal katmanlar, müzikal olarak da söz olarak da. Manhattan dedik, Berlin dedik, biraz daha yukarıları çıkalım. Nordik bir dünya ve 2000'li yıllarda hakikaten birkaç şarkısıyla bu pencereyi paylaşabilecek insanların playlistinde baş köşede olan bir grup. Yine sen hatırla.
1: Evet evet, Royskop'tan bahsediyoruz. Tabii Only This Moment herhalde, onu hepimiz hatırlıyoruz. Sonra onların çıkan bir albümünde vardı bu benim seçtiğim şarkı.
0: Remind Me esas bir çıkış yakalamıştı sonra bu.
1: Evet, evet doğru. Skulls seçtiğim şarkı. O albümde böyle başka güzel şarkılar da var ama ya dün bir anda işte böyle oradan oraya, hani sen evet, beni oraya, ben seni oraya götürürken evet, benim de aklıma bu şarkı geldi. Aslında tam da benim için de bir yaz hatırası bu. Hüzünlü bir yaz hatırasıydı. Ama buraya da çok yakışacağını düşündüm bu şarkının. Hadi o zaman bu resimde Norveç'te eksik olmasın, Royskop'tan Skulls'ı dinleyelim.
0: Hadi bakalım.

0: Şimdi sen az önce söyledin, Royskop'u takdim ederken hüzün dedin. İşte yaz, hatıra, hüzün. Galiba ortak kelime hüzün burada. Bu nasıl bir duygudur ki biz hüznün Portekizcesi zannederim Saudat, Cesária Evora'nın o Akdeniz kokan, çınlayan, tınlayan şarkısında da o hüzne boğuluruz. Norveç'in en soğuk rüzgarlarında, en böyle sepya renklerden müteşekkil dünyasına da savrulabiliriz. Hepimizi buluşturuveren bir duygu. Galiba müzikte benim neşeden çok, işte umuttan çok, evet onlar da çok güçlü ve önemli bir yerde ama zannederim hüzün böyle en kedi gibi kıvrılabildiğim yer. En işte budur samimiyeti ve aidiyeti yaşadığım duygu. Bunu yakalayan şarkılar diskoda olsa, az önce sen diskotek dedin ya, ya bir tarafıyla disko, çık piste dans et. Ya da yazlık diskoya, ki seninle yazın çaldığımız bu hüzünlü disko şarkıları genelde yazlık diskosu olarak lanse etmişizdir. Çık dans et, yani bir tarafıyla yaşasın hayat da diyebilirsin bu şarkılarla ama bir tarafıyla ah be hayat çok güzelsin ama çok hüzünlüsün dedirtiyor bize. Şimdi öyle bir şarkı, bu çağrışımsallığı da seviyorum Suat'cığım. Bir şarkı öbürünü getiriyor ya, illa çok büyük alakalar olması da gerekmiyor. Ama dinleyen anlıyor. Bunun sonrasında bu yakıştı diyor.
1: Evet evet. Valla bu bizim için de öyle oldu. Belki de yaptığımız en bir anda yine oluşan ama böyle en farklı yolları buluşturan, bir anda kendimizi işte oradan başka bir yolda, hiç biraz alakasız gibi görünüyor temelde ama aslında birbiriyle alakası olan, tabii, bir şeyi olan, belki dinleyicilerimiz de şaşıracaklardır bizden bu şarkıları hiç bugüne değil kadar mi? Böyle şarkı duymadılar ama değil, duyacaksınız efendim, daha böyle
0: buraya kadar şaşırmadan gelenler de şimdikine şaşıracak.
1: Evet, bence evet doğru.
0: Cranberries.
1: Aynen.
0: Ben bu albüme üniversitedeyken İdealtepe'den iki katlı yeşil otobüslere binerdim. Ve Mecidiyeköy, Kuştepe'ye okuluma giderdim. Çok da müzisyen dostum vardı orada. Şimdi çok tanınan isimler onlar. Ve kulaklığı takardım. Cranberries'in bu albümünü başa sarıp sarıp dinlerdim. Zombiden sonrakilerden diyelim. Nedir bu? Like Dying in the Sun. Yani Animal Instinct'in olduğu, Promises'in olduğu. Ve o dönem işte Beyoğlu'nun altını üstüne i̇şte getiren bizlerin yani, hep fonunda olan bir albümün, evet, ama bir grup. O mizansenlerde fona girmiştim.

0: Keyif şarkıları.
1: Doğa takvimi. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Aslan Günü bugün. Aslan zekidir, duyarlıdır, sosyaldir, empati yeteneği güçlüdür. Sürüdeki dişi aslanlar yavrularını hep birlikte büyütürler. Sürüde yiyecek bulmak için birlikte ava çıkılır, tam anlamıyla bulmaca çözer gibi birlikte davranırlar. Aslan kükremesi 114 desibele kadar çıkabilir ve 8 kilometreye kadar uzaktan duyulabilir. İşte herkesi korkutan bu kükremenin sahibi, ormanların kralı da tehdit altında. Dünya Aslan Günü de bu yüzden ilan edildi. Aslanlara dikkat çekmek amacıyla. Doğal yaşam alanlarının kaybı ve iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki aslanlar bir de avcılara karşı ölüm kalım savaşı veriyor. Vahşi hayvan olmalarına rağmen kapalı alanlara hapsedilerek yetiştirilen aslanlarsa tam anlamıyla işkence çekiyor. Sonuç olarak doğadaki aslan sayısı hızla azalıyor. Böyle giderse yakında sadece heykelleri kalacak. Bugün Dünya Aslan Günü'nde aslanların tehlikede olduğunu hatırlayın, hatırlatın.

0: takvimi. Hava durumu.
1: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlanımın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece. Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
1: Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağrurlere yapılan aylık ödeme arttırılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarın asgari ücretten az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağrurlere yapılan ödeme miktarı ise asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri nedeniyle yaralanan ve derece tespiti yapılan ancak mağrur sayılmayan kişilere bağlanan aylık miktarları da arttırılacak. Gösterge rakamları yükselecek. Bu kişilere gazilik unvanı verilerek sosyal hakları arttırılacak. Bu olaylarda yaralanan ancak mağrur sayılmayan veya derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacak. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde indirim gibi haklar tanınacak. Kanunla şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de arttırılacak. Vazife malulü, er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılacak. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri de SGK tarafından karşılanacak.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edildi. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Süreç yasası teklifinin ayrıntılarına bakalım biz de.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kuruma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan terörsüz Türkiye sürecine dair açıklama var. Kılıçdaroğlu, bu süreç bir bölünme süreci değil, tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme sürecidir dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı, bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu açıklamasında ülkemizde yeni bir karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara asla geçit vermeyeceğiz ifadesine de yer verdi. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceklerini de söyledi. Avusturya Başbakanı Christian Stoker bugün Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyarete ilişkin bilgi verdi. Buna göre Avusturya Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkileri değerlendirilecek. İşbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Duran görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel konuların da masada olacağını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili konuştu. Axios'a konuşan Trump, önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump, ABD'li medya platformu Axios'a İran'la devam eden müzakere süreci hakkında konuştu. ABD Başkanı müzakereleri sessizce yaptıklarını söyledi. İran'la yarı müzakere halinde olduklarını belirten Trump, İran'ın ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğini savundu. Saldırmak yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebiliriz ifadelerine yer verdi. İran'ın askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını savunan Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda da konuştu. İşlerin zamanla yoluna gireceğini iddia etti. Yaşananları satranç oyununa benzetti. ABD medyasında Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu yazılmıştı. Ancak ordudaki füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı iddia edilmiş. Trump'ın bu bilgilendirmenin ardından saldırı kararından vazgeçtiği belirtilmişti. Ayrıca ABD Başkanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlemlenmişti.
0: İran'ın dini lideri Müşteba Hamane ile ilgili ard arda açıklamalar var. İran'ın resmi haber ajansı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın ekonomik ve askeri konuları görüşmek üzere kısa süre önce Hamane ile bir araya geldiğini duyurdu. Yarı resmi Mehraber Ajansı da Telegram kanalında Hamane'in daha önce ortaya çıkmayan bir görüntüsünü paylaştı. Ancak görüntünün ne zaman ve nerede çekildiğine dair açıklama yapılmadı. Besiç güçlerinin komutan yardımcısı da yakında Hamane'in halkın arasında ya da komutanlarla çekilmiş görüntülerinin yayınlanacağını söyledi. Açıklama Yargı Erkin'in haber sitesi Mizan'da yer aldı. Müşteba Hamane, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında yaralanmıştı. Mart'ta aynı saldırıda ölen babası Ali Hamane'in yerine dini lider seçilen Müşteba Hamane saldırıdan bu yana hiç görüntü vermedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili bir iletişim kampanyası başlattığı kampanya kapsamında anlaşmanın birlik, dayanışma ve işbirliği mesajlarını içeren görseller İstanbul ve Ankara'nın yüksek görünürlüğe sahip noktalarında vatandaşlarla buluşturuldu. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranıyla Galata Kulesi'nde görsel bilgilendirme yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza atan ülkelerin bayraklarıyla aydınlatıldı. Ankara'da da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Telekom binalarıyla Atakule'nin dijital ekranlarında özel içerikler yayımlandı. Kampanyayla Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ortak gelecek ve dayanışma vurgusu geniş kitlelere taşındı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi.
4: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. İsrail ordusu Hamas ve silahları dağıtılmadan Gazze'den çekilmeyecek.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kabine toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'nun 15 maddelik Gazze planını kabul etmediklerini söyledi. Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti.
4: Hamas ve silahlarının imha edilmesi derken ağır silahlar, daha hafif silahlar ve küçük silahlar dahil olmak üzere tüm silahları kastediyorum. Gerçek bir imhadan bahsediyoruz. Hayali bir imhadan değil.
2: Trump ay sonunda Gazze'de savaşı sona erdirme yolunda önemli ilerleme sağlandığını ilan etmişti. Hamas'ın ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini bizzat Trump duyurdu. Trump'ın tarihi bir adım dediği planı Netanyahu reddetti.
4: Amerikalılarla bu konu hakkında görüşüyoruz. Bazı fikirler var. Bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez.
2: Gazze'de geçen yıl Ekim ayında ateşkes sağlanmıştı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarına devam etti. Ateşkese göre sarı hattın gerisine çekilmesi gereken İsrail ordusu Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Hamas, İsrail'in saldırılara son vermesi ve sarı hattın gerisine çekilmesi şartıyla silah bırakmayı kabul etmişti. Netanyahu kabine toplantısında daha da ileri gitti. Filistin devleti kurulmayacak dedi.
4: Ben başbakan olduğum sürece Filistin devleti kurulmayacak. Ne Gazze'de, ne Batı Şeria'da, ne Fetihistan, ne Hamasistan.
2: Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hamas'tan bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi.
0: Manisa'da dün çıkan orman yangını ekiplerin 8 saatlik yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Kula ilçesi Seyit Ali mahallesindeki tarım arazisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın alev rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Toplam 309 personelle yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 9 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz dedi. Adalet Bakanı 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadesini kullandı. Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha'nın komşu dairede haşere ilaçlamasından dolayı ölümü üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla ilgili ilaçlamayı yapan şirket sahibi tutuklanmıştı. Zanlı ifadesinde insanların yaşadığı yerlerde uygulanması yasak olan bir haşere zehrini kullandığını söyledi.
5: Tüm önlemleri aldığını zannetti ancak ölüm ilacının iğne deliğinden bile sızabildiğini hesap etmedi.
2: Evde tahta kurusu şikayetiyle bana ulaşıldı. İlaçlama için anlaştık. Zirai haşere zehriyle bütün evi ilaçladım.
5: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açtığı iddia edilen ilaçlamayı yapan şirket sahibi emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddetti. Ancak ifadesinde başvurduğu zehrin insanların yaşadığı yerlerde kullanılması yasak türde olduğu görüldü.
2: Genelde bu ilacı kullanırım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Giderleri, havalandırmaları ve daire giriş kapısında önlem alıp dışarıyla teması kesmiştim. Yasal izinlerim var. Bu vakanın bizimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başkaca sağlık problemlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
5: Alüminyum fosfit içerikli haşere zehri, yüksek ölümcül risk taşıması nedeniyle ilaçlama sertifikası bulunmayan kişilere satılmıyor. İnsanların bulunduğu yerlerde kullanımı da yasak.
6: Alüminyum fosfit fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik, yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında, zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz, düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
5: Yusuf Talha'nın öldüğü ilaçlama olayı ile ilgili Çanlı ailesinin komşusu Zeynep Beyaz da tutuklu durumda. Alınan ifadelerde şüphelinin evinde ilaçlama yaptırdıktan sonra komşularını uyarmadığı ve kendisinin bir günden uzun süre eve dönmediği anlaşıldı. Ölen çocuğun annesi de halen yoğun bakımda.
0: İstanbul'da bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Olay Fatih'te yaşandı. Soru sorma bahanesiyle bölgede görevli trafik polisinin yanına giden saldırgan bir anda bıçakla saldırdı. Son anda geri çekilen polis memuru dur ihtarına uymayan saldırganı bacağından vurarak yakalayabildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen zanlının üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Başakşehir'de şehirler arası bir yolcu otobüsüyle bir İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
2: İETT otobüsü kırmızı ışıkta durmak üzereyken geriden gelen yolcu otobüsü hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı. Araçlardan savrulan parçalar yola saçıldı. İstanbul Başakşehir'de eski Edirne asfaltındaki kaza kameraya böyle yansıdı. Şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü kabinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. İETT otobüsündeki 3 yolcu da hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemeler hayati tehlikelerinin bulunmadığı yönünde. Bir süre trafik akışında aksama yaşandı. Yol kapandı. Sürücüler daha sonra kontrollü olarak tek şeritten ilerlemeye çalıştı. Kazada yağışlı havanın da etkili olduğu tahmin ediliyor. Şofördeki kusur oranı, yolcu otobüsünde bir arıza meydana gelip gelmediği araştırılıyor.
0: İstanbul'da görme engelli bir kişi Gayrettepe metro istasyonunda rayların olduğu bölüme düştü. Tren ve peron arasında sıkışmasına rağmen hafif şekilde yaralandı. Ancak yaşananlar engellilerin günlük hayatta karşı karşıya kaldığı riskleri de bir kez daha gündeme getirdi.
2: Kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul'a gelmişti. Havalimanında metroya bindi. Gayrettepe istasyonunda aktarma yapacaktı. Elinde valiziyle ilerleyen doğuştan görme engelli genç adam raylara doğru yürüdüğünü fark etmedi. Dengesini kaybetti, perondan düştü. Tam o sırada tren geliyordu. Her şey birkaç saniye içinde gerçekleşti. Kimse duruma müdahale edemedi. Yolcular hemen görevlilere haber verdi. İtfaiye ihbarda bulunuldu. Şans eseri 25 yaşındaki adam peron ve tren arasındaki boşlukta asılı kaldı.
7: Siz kimsiniz?
2: Bilinci açıktı. Sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi yoktu. Ayağından yaralandığı tespit edildi. Hastaneye kaldırıldı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması getirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla kara borsa bilet dolandırıcılığı da iddialar arasında. Muzaffer Şirin uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmakla da suçlanıyor. Ankara'da trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan 11 kişiye 2 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca drift atanlarla ilgili trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Bu tespitin ardından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Driftte kullanılan 12 araç trafikten men edilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira dari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Üniversite sınavına giren 2 milyon 250 binden fazla aday için tercih süreci doluyor. Üniversiteye kaydolmak isteyenler gece yarısına kadar tercihlerini yapmalı. Uzmanlar son saate tercihlerini bırakanlar ve karar veremeyenler için bazı kritik uyarılarda bulunuyor.
5: Puanlar açıklandı, tercih dönemi başladı ve artık son saatlere girildi. Bu yıl sınava girip üniversite hayali kuranların saat 23.59'a kadar tercih listelerini tamamlayıp sisteme girmesi gerekiyor. Eğitim uzmanları sosyal medyanın tercihlerde yanıltıcı rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Bir üniversiteye kesinlikle yerleşmek isteyen adaylara tercih listelerini geniş tutmalarını öneriyor.
8: Öğrenci birinci derecede kendi istediği bir takım kararlarını sosyal medyanın etkisiyle alıyor. Halbuki orada kendi becerilerini, yetkinliklerini görmeden ya da pop kültürün getirmiş olduğu bir takım kararlarla alıyor. Meslekler her 3 ayda bir değişebilir ama asıl mesele sizin okuduğunuz o bölümün alanın belirlenmesi gerekiyor.
5: Bu yıl üniversite kontenjanlarında 47 bin kişilik düşüş yaşandı. Rekabeti artıracağı düşünülen bu durumla uzmanlar geleceğin mesleklerine ilginin yoğunlaşmasını bekliyor.
8: Siz okurken aynı zamanda çağın getirmiş olduğu endüstriye göre, endüstrinin ihtiyacına göre bunu değerlendiriyorsun. İşte mesela bugün en büyük, bundan önce örnek olarak söyleyeyim, bambaşka otomotiv sektörü çok ön plandayken bugün savunma sanayi ve özellikle uzay var. İşte öğrenci o yüzden ne yapması lazım? Uyanıklılığını gösterecek ve bu anlamda da kendini mezun olduktan sonra endüstrilerin nereye doğru gittiğini anlaması gerekiyor.
5: Üniversite tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
0: Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu Türkiye genelinde yüz binlerce özel gereksinimli öğrenciye eğitim veriyor. Konfederasyon eğitimin devam etmesi için desteklerin artmasını talep etti.
7: Bugün sadece özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar değil, yüz binlerce özel gereksinimli çocuğumuzun geleceğini konuşuyoruz. Rehabilitasyon merkezlerine ödenen destek eğitim ücretleri ülkenin ekonomik gerçeklerinin çok altında kalmıştır.
9: Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu desteklerin artmasını talep ediyor. Özel eğitimde seans sayılarının artırılması, servis ücretlerinin karşılanması ve eğitim için ödenen ücretin asgari ücret oranına bağlanması talepler arasında.
7: Özel gereksinimli çocuklarımıza hizmet eden uzman personellerimiz maalesef asgari ücretin biraz üzerinde bir ücret almaktadırlar. Bu durum vermiş olduğumuz özel eğitim hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir.
9: Konfederasyon Türkiye genelindeki 3250 kurumda 60 bin uzman personelle 600 bin özel gereksinimli bireye hizmet veriyor. Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabahattin Yıldız, eğitimin sürmesi için desteklerin artmasının önemine vurgu yaptı.
7: Kurumlarımızın kira maliyeti, servis hizmetlerindeki giderlerimizin fazlalığı ve diğer giderlerle birlikte yapmış olduğumuz hizmeti sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Bu hizmetin sürdürülebilmesi için ücretlerimizin güncel koşullara getirilmesi lazım.
0: Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. İnsansız deniz aracı güvenli bir mesafeye çekildikten sonra imha edildi.
2: Kıyıdan 500 metre açıkta bulunan cisim panik yarattı. İnsansız deniz aracı olduğu belirlenen cisim geniş güvenlik önlemleri altında imha edildi.
10: SAS komandolarımız geldiler, çalışmalarını gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle bu söz konusu araç güvenli bir mesafeye çekilerek açık denize imha edildi. Sorun çözülmüş oldu.
2: Artvin Hopa'da balıkçılar su yüzeyinde yabancı bir cisimle karşılaştı. Hemen yetkililere haber verildi. Deniz polisi su altında görüntüleme yaptı. İncelemeler sonucu cismin insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Hopa limanındaki yakıt tesislerine yaklaşmasını engellemek için denize 600 metrelik ağ gerildi. Ancak insansız deniz aracı akıntıyla kıyıya 50 metre kadar yaklaştı. Kıyı şeridindeki yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
11: Hopa gümrük kavşağında yol kesik, yaklaşık 2 saattir yol trafiğe iki yönlü kapalı.
2: İnsansız deniz aracı SAS komandoları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
0: Plajlarda yeni bir dönem başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı plaj işgallerine müdahale edebilecek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak.
9: Plajlara erişim kolaylaşacak, kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek. Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri de plajlarda düzenleme yapabilecek. Yönetmelik kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemleri belediyelerin yanı sıra Çevre Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı. Düzenlemeyle kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık olması hedefleniyor. Bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve tahribatların önlenmesi de amaçlandı. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlarda yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapay zeka destekli muhasebe projesi kamu harcamalarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Sistemle 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
9: Yapay zeka kamuda hatalı harcamaların önüne geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
2: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
9: Sistem 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli şekilde işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Böylece kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik önleyici kontrol yaklaşımı güçlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sisteme ilişkin yaptığı değerlendirmede mali disiplini güçlendirmeyi ve kamu kaynaklarını etkin kullanmayı hedeflediklerini söyledi.
0: Otomobil sektöründe ikinci el araç piyasası son aylarda en durgun dönemlerinden birini yaşıyor. Otopazarlarındaki satıcılar özellikle son 6 ayda satışların ciddi şekilde düştüğünü belirterek piyasadaki belirsizliğin devam ettiğini söylüyor.
12: Kış sezonumuzdan bile kötü şu anda. 1 milyona kadar olan araçlar, bizim çalışma prensibimiz o şekilde olduğu için o araçlar satılırdı ama şu an hiçbirine talep yok.
13: 94 model onu satmaya getirdim.
14: O da evet.
13: Şu anda satan var, alıcısı yok.
2: Satışlar iyice düştü. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında durgunluk hakim. İlk 6 ayda satılan araç sayısı 600 bini aşarken Temmuz ayında sadece 80 bin satılabildi. İstanbul Eyüp Sultan'daki ikinci el otopazarında da durum farklı değil.
15: Altındaki hareketlilik, sıfır araçlar için yapılan kampanyalar derken ikinci el otopazarlarında durgunluk yaşanıyor. Öyle ki esnaf kredi kartı ile bile satış yapıyor.
16: Altının düşüşünden ve faizlerin çok yüksek oluşundan kaynaklanıyor. Zaten gördüğünüz gibi müşterimiz normalde burada çok yoğun olması lazımken şu an bu saatte bomboş. Faizin düşüp altının yükselmesi lazım.
17: Sinek avlıyoruz dedikleri şey bu olsa gerek. Son 3 yıl 4 yılın en kötü dönemi diyebiliriz. Pazar günü oturamazdık, sürekli müşterilerle ilgilenirdik. Ama şu son 6-7 aydır özellikle büyük bir durgunluk var.
2: Kimine göre ikinci el fiyatları uygunken kimine göre sıfır araçla arasında pek fark yok.
16: Sıfırın fiyatları yüksek, çok yüksek. Onun için ikinci el daha mantıklı ama araçlarda çok güzel araba yok işin doğrusu. Bize uygun araba da bulamadık.
18: İkinci el biraz daha fiyat olarak uygun geliyor. Yani ona göre işte bakıyoruz.
19: İkinci el araçlarla sıfır araçlarla hiçbir fark yok. Arada 300-500 lira oynuyor. İkinci el aracın da çok cazibesi yok.
2: Yılın ilk yarısında el değiştiren her 3 otomobilden biri 16 yaş ve üzerindeki araçlardan oluşurken 2-8 yaş grubundaki birçok modelde satışlar geriledi. Daha düşük fiyatlı ve yaşlı otomobillere yönelim belirginleşti.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şanlıurfa'da inşa edilen afet konutlarının görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Şanlıurfa'nın yarınlarına yakışan yuvaları ifadeleri kullanıldı. 6 Şubat depremleri sonrası 11 ilde 174 ayrı alandaki 3481 şantiyede inşa çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada deprem bölgesinde 2 yılda 367.995'i konut, 65.672'si köy evi, 21.690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455.357 bağımsız bölümün teslim edildiği belirtildi. Şanlıurfa'da ise 10.914 konut, 2.495 köy evi, 20 iş yeri olmak üzere toplam 13.429 bağımsız bölümün teslim edildiği kaydedildi. Şam ve Moskova 1,5 yıl süren yoğun müzakerelerin ardından Suriye'deki Rus üslerinin geleceğine dair mutabakata vardı. Suriye Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Tartus ve Hümeymim'deki üslerinin geleceğini belirleyen mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Mutabakata göre Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Rus varlığının yeniden organize edilmesine başlanacak. Esad rejimi devrilmeden önce Rusya'nın Tartus'ta donanma, Hümeymim'de hava üssü vardı. Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya askerlerini ve askeri teçhizatını üslerden taşıdı. Arnavutluğun orta kesimlerindeki Kuruca şehrinde başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Çok sayıda kişi tahliye edilirken yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Söndürme faaliyetlerine Bayraktar TB2 insansız hava aracı da destek verdi.
3: Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etti. Çok sayıda kişi tahliye edilirken yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Görüntüler Arnavutluk'tan. Kuruca şehri çevresindeki ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Gece boyunca yangın söndürme çalışmaları devam etti. Çalışmalara Bayraktar TB2 insansız hava aracı da destek verdi. Kuruca'da silahlı kuvvetler, sivil acil durum birimleriyle itfaiye servisinden yaklaşık 300 personel yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Bölge halkı tahliye edilirken yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yangının kontrol altına alınmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yangında sadece bir deponun yandığını ve hiçbir bölge sakininin yara almadığını açıkladı. Yetkililer yangının doğal nedenlerden değil, insan eylemlerinden kaynaklandığını duyurdu. Arnavutluk polisinin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.
0: Kosova Meclisi'nde muhalefet milletvekili başbakana yumurta attı. O anlar kameralara nasıl yansıdı izleyelim.
2: Görüntüler Kosova parlamentosundan. Muhalefet milletvekili Başbakan Albin Kurti'ye yumurta atarak protesto etti. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi milletvekili Time Kadriyay, Meclis Genel Kurul salonunda çantasından çıkarttığı yumurtaları başbakana fırlattı. İktidar Partisi milletvekilleri araya girdi. Protesto Başbakan Kurti'nin konuşmasının ardından geldi. Kurti, meclis başkanlığına aday göstermek ve hükümet kurmak için milletvekillerinden daha fazla zaman istedi. Henüz anlaşma sağlanmadığını, yeniden seçime gidilmemesi için diğer partilerle müzakereye devam etmek istediğini söyledi. Meclisteki gerginlik 18 ayda 3. kez yapılan seçiminde siyasi tıkanıklığı gidermediğini gösteriyor. Önceki parlamento cumhurbaşkanı seçemediği için Haziran'da sandığa gidilmişti. Kurti'nin partisinin 120 sandalyeli mecliste 58 milletvekili var. Kurti küçük bir partiyle koalisyon kurabilir. Ancak Cumhurbaşkanı seçimi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Başbakan 18 milletvekili bulunan Kosova Demokratik Ligi ile koalisyon pazarlığı yürütüyor. Koalisyonu kurabilirse aralarında Türklerin de olduğu azınlık partilerinin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçtirebilecek. Kosova Demokratik Ligi meclis başkanlığının kendisinde kalmasını istiyor. Kurti reddediyor.
0: 9 Ağustos tarihi 1945 yılında Japonya'ya ikinci atom bombasının atıldığı gündü. Nagasaki'de Amerikan saldırısında ölenler için bir tören düzenlendi. Siyasiler nükleer silahlarla ilgili mesajlar verdi.
14: Nükleer caydırıcılık teorisi son derece risklidir. Nükleer silahlar gerekli bir kötülük değil, mutlak bir kötülüktür. İnsanlıkla nükleer silahlar asla bir arada var olamaz.
2: Bu sözler Nagasaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki'den geldi. Suzuki nükleer silahlara sahip olunmasını ve kullanılmasını kınadı. Nükleer caydırıcılığın tehlikelerine dikkat çekti.
14: Uluslararası toplumda karşılıklı güvensizlik, çatışma ve bölünme yayılırken büyük güçlerin zorla yönetme politikası da yaygınlaşıyor. Nükleer silaha sahip devletlerin doğrudan dahil olduğu Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar öngörülemezliğini koruyor.
2: Uyarı nükleer gücün yol açtıklarını bizzat yaşayanlardan, yani en iyi bilen yerden geldi. Nagasaki dünyada atom bombası dehşetini yaşayan iki Japon kentinden biri. 9 Ağustos Amerika Birleşik Devletleri'nin Nagasaki atom bombası saldırısının yıl dönümü. Dehşet verici saldırının yıl dönümünde ölenler Barış Parkı'nda törenle anıldı. Bombanın patladığı anda barış çanı çalındı. Saygı duruşunda bulunuldu. Törene Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de katıldı. Nagasaki'nin nükleer saldırıya uğrayan son kent olarak kalmasını istiyoruz dedi.
15: Nagasaki ve Hiroşima'da 81 yıl önce yaşanan trajedilerin asla tekrarlanmasına izin vermemeliyiz. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesine yönelik gerçekçi ve pratik girişimleri destekliyoruz.
2: Japonya Başbakanı nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının son gözden geçirme konferansının zorlu uluslararası güvenlik ortamında gerçekleştiğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'ya iki nükleer saldırı yaptı. İlk atom bombası 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atıldı. 3 gün sonra Nagasaki'ye ikinci saldırı gerçekleştirildi. 2. Dünya Savaşı Japonya'nın teslim olmasıyla sona erdi. Saldırılarda 200 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Nükleerin etkileri ise hala sürüyor.
0: İtalya'nın Sicilya adası açıklarında 2000 yıldan eski ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir geminin enkazı bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine İtalya polisi harekete geçti. Dalgıç ekipleri Sicilya açıklarında keşif görevine çıktı. Yaklaşık 46 metre derinlikte Roma döneminden kaldığı düşünülen geminin enkazına rastlandı. Uzunluğu 21 metre, genişliği 6 metre olan geminin içinde gıdaların taşındığı amforalardan yüzlercesi iyi korunmuş halde bulundu. İtalya Kültür Bakanlığı'nın açıklamasında enkazın M.Ö. 2. veya 1. yüzyıla ait olduğunun değerlendirildiği ifade edildi. Akdeniz'de sayıları giderek artan balon ve aslan balıklarına karşı önemli bir uyarı var. Uzmanlar ikisinin de ölümcül zehre sahip olduğunu, özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
2: Denizlerde zehirli ve istilacı türlerin sayısı artıyor. Özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olmak gerekiyor.
20: Aslan balığı dikeni batması durumunda ciddi anlamda bir zehirlenme söz konusu olabilir. Sürekli olarak Akdeniz'e yeni balıklar girmekte. Artık yani toplumsal olarak denizden babam çıksa yerim mantığını terk edip bilmediğimiz, tanımadığımız balıkları kesinlikle tüketmememiz gerekiyor. Tüketmemeliyiz.
2: Son yıllarda Akdeniz'deki tatil bölgelerinde yeni bir tehlike söz konusu. O da balon ve aslan balıklarıyla uzun dikenli deniz kestaneleri. Sayıları giderek artan istilacı türler denize giren tatilcileri tedirgin ediyor. Uzmanlar genellikle kayalık alanlarda görülen bu türlere karşı önemli uyarılarda bulundu.
20: Balon balıklarının derisinde de yüksek miktarda zehir bulunabildiği için gerek amatör balıkçılar gerekse diğer vatandaşlarımız ellerinde açık yara olması durumunda kesinlikle balon balıklarının derisine dokunmamalıdır. Çünkü açık yaradan derideki toksin vücuda geçip sirayet edip bu şekilde zehirlenmelere de yol açabilir. Aslan balığı tüketilebilir ancak dikenlerinin temizlenmesi, dikkatle temizlenmesi gerekmektedir.
2: Aslan balığının dikeniyle temas edildiğinde şiddetli ağrı, uyuşma, bulantı, hatta kalp ritim bozukluğu görülebiliyor. Doktorlar etkilenen bölgenin hemen sıcak suyla yıkanması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söylüyor.
0: Bu yıl 12 kişi kene yüzünden hayatını kaybetti. Kayseri'de de Erciyes Üniversitesi keneden bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı bir aşı geliştiriyor. Birinci faz testleri tamamlanmak üzere ikinci ve üçüncü faz süreci de bittikten sonra aşının hazır olması bekleniyor.
21: Keneden bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriliyor. Çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.
22: Benim tahminim birinci fazla birlikte ikinci ve üçüncü faz sürecini de tamamlayıp aşının hazır olması süreçlerine doğru düzenli, istikrarlı bir ilerleme içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum.
21: Yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte kene vakaları başlıyor. Ölümlerin nedeni keneden bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Bu hastalığa karşı Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde aşı hazırlanıyor. Pandemi dönemi turko vaka geliştiren Profesör Doktor Aykut Özdarenderi Başkanlığındaki Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Aşının birinci faz testleri bitmek üzere.
22: Gerçekten yaz aylarına başladığımızda hep gündemimize gelen bir rahatsızlık süreci olarak durmakta. Ama biz bu konularda Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde, Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettiriyoruz.
21: İkinci ve üçüncü faz süreci de tamamlandıktan sonra aşının hazır olması hedefleniyor.
0: 13 yaşındaki Hasan Yahya Gül küçük yaşta önemli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Motor tutkusunu öğrenen motosikletçiler de ona destek olmak, moral vermek için bir araya geldi, uzun bir kortej oluşturdu.
3: Farklı noktalardan motosikletlerini atlayıp geldiler, konvoy oluşturdular. Kortejin ardından küçük bir motor tutkunuyla Hasan Yahya Gül'le buluştular.
1: Benim en büyük hayalim bir Gold Wing'e binmekti. En son hastanede böyle bir Gold Wing gördüm ve çok binmek istedim ama binemedim.
3: İstanbul'da motosikletliler bu sefer sürüş keyfi için değil, küçük dostlarının yanında olmak için bir aradaydı. 13 yaşındaki Hasan Yahya Gül, Mukopolis Sakkaridos tip 4 hastası.
4: Çok mutlu oldu. MPS Mukopolis Sakkaridos olarak geçiyor. Söylemesi zor, yaşaması daha zor. Sloganımız bu bize. Katılan arkadaşlara, çok onu mutlu eden arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz.
3: Hayatının henüz başında bu ciddi rahatsızlıkla mücadele etmeye başladı. Bu zor günlerinde ne zaman bir motosiklet görse yüzü gülüyor. Bu tutkusunu öğrenen iki yakının motorcuları grubu onun unutamayacağı bir gün geçirmesini istedi.
6: Biz Yahya'yı sosyal medya hesabına gelen bir mesajla tanıdık. 4-5 kişi gideceğimizi düşündüğümüz bu buluşmada bir anda 100 kişiyi aşkın motorcuyla beraber büyük bir organizasyona dönüştürdük.
3: Buluşan motosikletliler uzun bir yolculuğun ardından Hasan Yahya'nın yanına ulaştı.
1: Bu etkinliğin son anına kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Sonra bir anda babam bana şöyle bir şey dedi. Eurovision en büyük organizasyon için hazır mısın dedi. Sonra içeri Gold Wing'çiler geldi, motorcular geldi. Babam bana el salla dedi. Asla unutamayacağım bir anı oldu.
3: Hasan Yahya motosikletle tur attı, böyle poz verdi. Trafik polisleri de kendisine eşlik etti. Etkinliğin sonunda Hasan Yahya motosikletlilerin getirdiği balonları uçurdu.
0: Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcu Salah'ı transfer etmesi kentin tanınırlığını da arttırdı. Salah transferi bölge turizmini hareketlendirdi. Kahire ve Tahran'dan Trabzon'a uçuşlar başladı.
23: Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi tüm dünyada ses getirdi. Yıldız futbolcuyla birlikte bölge turizmi de hareketlendi. Mısır ve İran'dan Trabzon'a uçuşlar başladı.
24: Kahire Trabzon haftada iki kez charter şeklinde yapılacak. Bunun sayısı çok artacak görünüyor. Şehrin zaten bir dünya şehriyiz ama tanınma oranımıza birazcık daha katkı sağlayacak ve turizmle birlikte çok daha bir değer kazandıracak günler bizi bekliyor.
23: Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Muhammed Salah, yeşil sahaların yanı sıra Karadeniz turizmini de hareketlendirdi. Salah'ın sosyal medya gücü kentin uluslararası tanınırlığını zirveye taşıdı. Mısırlı futbolcunun gelişiyle birlikte Kahire ve Tahran'dan uçak seferleri başladı.
25: 70 milyon takipçisi var dediğim gibi. Bunun bir büyük etkisi olacak hem Avrupa'da hem yurt dışında. Trabzon turizm için çok büyük bir şey, kar yani bence. Büyük bir fayda sadece Trabzonspor'a, Trabzon'a.
26: Böyle bir transferin bu şehre ihtiyacı vardı. Turizme de çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum.
23: Bölge halkı da oldukça heyecanlı. Trabzonlular Salah'ın turizme ve bölge ekonomisine ciddi etki edeceğini düşünüyor.
27: Ya Allah! Bismillah! Muhammed Salah!
0: İngiltere'de modifiye edilmiş çim biçme makineleri 9 saatlik dayanıklılık yarışında mücadele etti. Saatte 80 kilometreye ulaşan makinelerin yarışı izleyenlerde büyük heyecan yarattı.
28: Motor sporlarının en sıra dışı yarışlarından biri İngiltere'de büyük heyecana sahne oldu. 30 takım modifiye edilmiş çim biçme makineleriyle 9 saat boyunca mücadele etti. Bahçe makineleri özel olarak hazırlanan pistte adeta yarış otomobillerine dönüştü. Makineler saatte yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşırken mücadele motor yarışı severlere Formula 1'i aratmadı. Yarış Le Mans'daki geleneksel startı andıran görüntülerle başladı. Pilotlar pist boyunca koşarak yarış makinelerine bindi ve 9 saatlik zorlu mücadele başladı. Üçer kişilik ekiplerde pilotlar sırayla direksiyonun başına geçti. Yakıt ikmali, pilot değişiklikleri ve mekanik arızaların giderilmesi için yapılan pit stoplarsa yarışın kaderini belirledi. 9 saatlik çim biçme mücadelesinin sonunda damalı bayrağı ilk gören ekip Dean Faller'ın pilotluğunu yaptığı SDS Racing oldu.
0: Nevşehir Kültür Yolu Festivali Kapadokya'nın yöresel tatlarını gastronomi dünyasının yıldızlarıyla buluşturduğu Michelin yıldızlı şefler belirlenen lezzet noktalarını ve yerel işletmeleri gezdi, yemeklerin hikayelerini ustalarından dinledi.
23: Testi kebabı, Nevşehir tavası, apakla, kuru kaymak ve tık tık mantı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali bu kez Kapadokya'nın eşsiz lezzetleriyle adından söz ettirdi.
5: Nevşehir dediğimizde aslında iki şey çok önemli. Biri üzüm, biri toprak. Dolayısıyla genel itibariyle burada pişen tüm toprak kaplardaki yemekler çok kıymetli. Buna apaklası da dahil, buna tavası da dahil, buna testi kebabı da dahil.
23: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hayata geçirdiği Lezzet Noktası projesi kapsamında 43 özel durak belirlendi. Gastronomi dünyasının yıldız isimleri Nevşehir'de buluştu. Michelin yıldızı şefler Zeynep Pınar Taşdemir ve Maksut Aşkar'la festivalin ev sahibi şefi Duran Özdemir, Kapadokya'nın en özel tatlarını yerinde deneyimledi.
7: Öncelikle her yerde birbirinden güzel yemekler yedik. Bu kadar yemeği ya da çeşidi ya da mutfak çeşitliliğini bir arada görmek çok besledi benim ruhumu açıkçası.
8: Buraya gelip de önceden zaten bir danışma kurulu tarafından belirlenmiş olan bu listeleri çok rahatlıkla geziyor olmak. Aynı zamanda o şehirlerin en öne çıkan yemeklerini bu restoranlarda keşfediyor olmak bizim için çok değerli.
23: Festivalin ilk iki gününde lezzet noktalarını ve yerel işletmeleri gezen şefler Nevşehir'in geleneksel yemeklerini tattı. Üreticilerden hikayelerini dinledi.
0: Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen medya ve içerik fuarı MIPCOM'da dünyaya tanıtılacak.
9: Burası her yılın Ekim ayında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli medya ve içerik fuarlarından biri olan MIPCOM. Türkiye'deki onlarca dizinin dünya pazarına açıldığı etkinlikte bu yıl Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin dünyaya tanıtılacak.
10: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yasaya evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
11: Sana emanet ettim her şeyi. Nasıl bıraktıysam öyle olmak isterim.
9: Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'u başrolde buluşturan dizi sezon boyunca zirveden inmedi.
12: Ben seni çok üzerim bir çirkin.
13: Üzeceksen de sen üz beni.
11: İhanetin en acısı nedir biliyor musun?

0: Genç bir kadının hayat mücadelesini merkeze alarak sarsıcı bir aşk hikayesini anlatan dizinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu kaleme alıyor.
1: Yanında seni görüyorum Türkiye'm. Öyle denk geldi galiba. Denk gelmiş olsun.
2: Böyle küçük hesaplar yapıyorsun. Bu yüzden kaybediyorsun.
0: Çetin Tekindor ve Nur Sürer gibi usta oyuncuların rol aldığı Çirkin'in yönetmeni ise Burcu Alptekin ve Merve Çolak.
3: Destek olurum. Bizim aramızda hiçbir şey yok derim. Kadir kızını seviyor derim.
2: Burada yaptığın hatayı hayatında ödersin.
0: Nipcon Fuarı bu yıl 12-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
2: Sakın yapma böyle bir şey. Sakın lütfen yapma.
4: Beyaz Perde'den bir haberle veda edelim. 2002'de başlayan Örümcek Adam macerasında yönetmenler, oyuncu kadroları, hikayeler dönüştü ve son filmiyle rekora doğru koşan Örümcek Adam'ın macerasını getireceğiz biz de ekrana.
0: Marvel sinematik evreninin genç yüzü Örümcek Adam'ın birbirinden renkli maceraları 14 yıldan bugüne sinema perdesine yansıtılıyor. Yıl 2002. Peter Parker okul gezisi sırasında bir örümcek tarafından ısırılır ve olanlar olur.
5: Are you alright? I'm fine.
0: Sam Raimi'nin yönettiği ilk Örümcek Adam macerasında Peter süper güçlerini keşfeder ve amcasının kaybıyla mücadele eder. Büyük gücün getirdiği büyük sorumluluklar ve aile olgusu ilk filmin yapı taşlarını oluşturdu. Ve tabii ki aşk. Tobey Maguire'a başrolde Kirsten Dunst eşlik etti. Filmde özgür dijital kameralar, Örümcek Adam'ın kostümündeki ışık yansımaları gibi birçok teknolojik gelişmeden yararlanıldı. Peter'ın Mary Jane'in düşen yemek tepsisini ve yiyecekleri havada yakaladığı sahnede Maguire'ın eline yapıştırıcı sürüldü ve sahne tam 156 tekrarda çekildi. Yıl 2004. Yönetmen koltuğunda yine Sam Raimi, başrolde ise Maguire ve Dunst ikilisi yeni maceranın yıldızları sayılabilirdi. Ancak ikinci filmde yıldızlaşan Alfred Molina tarafından canlandırılan kötü adam Doktor Ahtapot oldu. Çılgın profesör, canlı gibi görünen ahtapot kolları, karakterinin derinliği ve tabii ki Molina'nın performansı gibi nedenlerle zirveye yerleşti. Peter Parker'ın gündelik hayatıyla süper kahramanlık arasında denge kurmaya çalıştığı ikinci film, en iyi görsel efekt dalında Oscar ödülü kazandı. Yıl 2007. Üç kişilik dev kadroyu görmeye alışan seyirci bu kez kötü adamı çok sevecekti. James Franco'nun hayat verdiği Harry Osborn ilk filmde babasını öldüren örümcek adamdan intikam almak için and içti. Filmde kötülerle mücadele eden kahramanımız bir yandan da içindeki kibri ve karanlığı da keşfetti. Üçlemenin en yüksek bütçeyle çekilen üçüncü filmi 895 milyon dolarla en yüksek gişe hasılatına da ulaştı. ...2012 ve 2014'te Andrew Garfield'ın süper kahramanı canlandırdığı iki film daha çekildi. Hikayede çokça karakter, birçok yan hikaye ve aceleci bir tavır izleyen seyirci iki filme de geçer not vermedi.
6: Ne Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can.
0: Takvimler 2017'yi gösterdiğinde Amerikan kültürünün kahramanı Örümcek Adam'ı bir İngiliz'in oynayacağı gerçeğiyle yüzleşen sinema severler kısa zamanda bu sevimli İngiliz genç aktörü bağırlarına bastı.
7: And that's where you operate.
8: Oh.
7: All right.
9: It's not a hug. I'm just grabbing the door for you. All right, kid. Good luck out there.
0: Örümcek Adam eve dönüşte genç, canlı, iyi niyetli bir lise öğrencisi Demir Adam'dan aldığı mentörlükle hayatta kalmayı öğrendi, gelişti ve büyüdü. You're not ready yet.

0: zamanda aşık bir genç adam olacaktı. My life has felt normal. 2019'da serinin Eve Dönüş Yok isimli halkasında Holland ve Zendaya'nın birliktelikleri gün yüzüne çıktı. Seyirci ikilinin sahnelerine daha içten gözlerle baktı. Evrenin kapılarının açıldığı filmde yanlışlıkla diğer evrenlerdeki örümcek adamlar Peter'ın evine geldi. Üç örümcek adam düşmanlarını iyileştirecek panzehirleri hazırlamak için okul laboratuvarında bir araya geldi. Bu sahnede meşhur internet akımı olan birbirini gösteren örümcek adamlar canlandırıldı.
1: I was in the Avengers.
2: The Avengers?
1: Yeah.
2: That's great.
0: Peter Parker eskisi gibi neşeli değil, yapayalnız ve karamsar. Tom Holland'ı dördüncü kez Örümcek Adam karakteriyle gören seyirci bu yeni filmin etkisinden kurtulamamış görünüyor. Eleştirmenlerden tam not alan Örümcek Adam yepyeni bir gün, 1 milyar dolara yaklaşan hasılatıyla tüm zamanların en yüksek hasılata ulaşan filmleri listesinde ikinci sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde ise yine bir Marvel filmi olan Avengers Endgame var. Film ülkemizde 800 bine yakın bilet satarak gişenin ilk sırasındaki yerini aldı.
1: Go home!
0: 225 milyon dolarlık bütçeyle çekilen 2 saat 25 dakikalık filmi diğer 3 filmden ayıran bazı özellikler var.
1: Excuse me, Dr. Banner. I need your help.
3: What did you say your name was?
0: Peter Parker'ın yaşadığı yoğun yalnızlık ve psikolojik baskı güçlerinde kontrolsüz ve tehlikeli bir fiziksel evrimi tetikliyor. Doktor Ahtapot ya da Thanos gibi fiziksel olarak dövüşebileceği düşmanlar yerine bu kez insanların zihinlerine atlayabilen mistik bir düşmanla savaşıyor.
4: We are faced with a danger that we can't control.
0: Yapay zeka ile oluşturulan yüksek teknoloji ürünü kostüm yerine Peter kendi elleriyle diktiği basit kumaştan kostümüyle sahaya çıkıyor. Peter'ın en yakın dostlarının beyni yıkandığı için varlığından habersizler. Peter sevdiği kadının hayatına başka birinin girdiğine tanık oluyor.
4: Even if it breaks Peter Parker's heart.
0: Tek başına karakterin yeni karanlık hikayesinde Holland'a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink ve Mark Ruffalo gibi isimler eşlik ediyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlanımın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
5: Hava durumu. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve

ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilmişti ve düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Şimdi biz de süreç yasa teklifinin ayrıntılarına bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK, KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
0: Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
2: Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan aylık ödeme arttırılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarın asgari ücretten az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme miktarı ise asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri nedeniyle yaralanan ve derece tespiti yapılan ancak mağlul sayılmayan kişilere bağlanan aylık miktarları da arttırılacak. Gösterge rakamları yükselecek. Bu kişilere gazilik unvanı verilerek sosyal hakları arttırılacak. Bu olaylarda yaralanan ancak mağlul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacak. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde indirim gibi haklar tanınacak. Kanunla şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de arttırılacak. Vazife malulü, er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılacak. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri de SGK tarafından karşılanacak.
0: Avusturya Başbakanı Christian Stoker bugün Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyarete ilişkin bilgi verdi. Buna göre Avusturya Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkileri değerlendirilecek. İşbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Duran görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel konuların da masada olacağını kaydetti. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi.
3: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. İsrail ordusu Hamas ve silahları dağıtılmadan Gazze'den çekilmeyecek.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kabine toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'nun 15 maddelik Gazze planını kabul etmediklerini söyledi. Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti.
3: Hamas ve silahlarının imha edilmesi derken ağır silahlar, daha hafif silahlar ve küçük silahlar dahil olmak üzere tüm silahları kastediyorum. Gerçek bir imhadan bahsediyoruz. Hayali bir imhadan değil.
1: Trump ay sonunda Gazze'de savaşı sona erdirme yolunda önemli ilerleme sağlandığını ilan etmişti. Hamas'ın ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini bizzat Trump duyurdu. Trump'ın tarihi bir adım dediği planı Netanyahu reddetti.
3: Amerikalılarla bu konu hakkında görüşüyoruz. Bazı fikirler var. Bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez.
1: Gazze'de geçen yıl Ekim ayında ateşkes sağlanmıştı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarına devam etti. Ateşkese göre sarı hattın gerisine çekilmesi gereken İsrail ordusu Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Hamas, İsrail'in saldırılara son vermesi ve sarı hattın gerisine çekilmesi şartıyla silah bırakmayı kabul etmişti. Netanyahu kabine toplantısında daha da ileri gitti. Filistin devleti kurulmayacak dedi.
3: Ben başbakan olduğum sürece Filistin devleti kurulmayacak. Ne Gazze'de, ne Batı Şeria'da, ne Fetihistan, ne Hamasistan.
1: Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hamas'tan bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi.
0: İran savaşı sürerken ABD'de silah stoklarının azalmasına ilişkin endişeler de devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un savunma sanayisinden kritik silahların üretimini hızlandırmasını istediği iddia edildi. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre ABD Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg silah şirketlerinden üretimi arttırmak ve teslimat takvimlerini önemli ölçüde hızlandırmak için plan hazırlamalarını talep etti. Şirketlere yeni planları sunmaları için 21 gün süre verildi. Pentagon özellikle kritik askeri kapasitelere yönelik üretimin daha hızlı ve agresif şekilde artırılmasını istiyor. ABD'nin İran savaşında taarruz füzelerinin neredeyse tamamını tükettiği ve hava savunma stoklarının da kritik seviyeye düştüğü iddia edilmişti. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, danışmanı Muhsin Rızai'yi Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atadı. Hamaney atama kararında Rızai'nin uzun yıllara dayanan tecrübesine ve İran-Irak Savaşı'ndaki başarılarına işaret etti. Rızai'yi bu dönemin öncülerinden biri olarak niteleyen Hamaney yeni görevinde başarılı olması temennisinde bulundu. Açıklamada Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in Hamaney'in siyasi danışmanı olarak atandığı, Zülkadir'den boşalan makama da Rızai'nin atandığı duyuruldu. Kararın sonunda Rızai'ye hitaben dini ifadelere yer veren Hamaney, "İnşallah daima başı dik İran milletinin mücahit bir askeri olursunuz" ifadelerini kullandı. İstanbul Kağıthane'de evden kaçtığı öne sürülen 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü, Sarıyer'de ormanlık alana gömüldüğü belirlenmişti. Tutuklanan katil zanlısı ifadesinde eşini öldürdükten sonra kayınvalidesine gittiğini ve kızının yine evden kaçtığını söylediğini anlattı.
4: Öldürdüğü eşinin arama çalışmalarına katıldı, ailesine eşinin kaçtığını söyledi. Katil zanlısı koca ifadesinde cinayetin detaylarını anlattı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay 23 Temmuz günü katıldığı bir düğünden sonra evinde eşi tarafından boğularak öldürülmüştü. Katil zanlısı kocanın davranışları polisin dikkatini çekmiş, yapılan çalışmalarla Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü belirlenmişti. Katil zanlısının verdiği ifadeyle cinayetin detayları da ortaya çıktı. Katil zanlısı koca Bedriye Karaçay'la sözlü tartışma yaşamalarının ardından iki çocuğunu kayınvalidesine gönderdiğini, tartışmanın devamında ise Karaçay'ı öldürdüğünü anlattı. Zanlı ifadesinde kayınvalidesinin cinayetten hemen sonra yaşadıkları binaya geldiğini, ancak kapıyı açmayınca döndüğünü, sonrasında eşinin cansız bedenini battaniyeye sardığını, dikkat çekmemek için kayınvalidesinin evine gittiğini söyledi. Kayınvalidesine kızının evden kaçtığını söylediğini, kayınvalidesinin ise "merak etme, gelir" dediğini anlattı. Cinayet sonrası bir saat boyunca hiçbir şey olmamış gibi kayınvalidesiyle ve sokaktakilerle sohbet ettiğini de belirtti. Tutuklu katil zanlısının önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
0: 3 yıl önce İstanbul Sancaktepe'deki bir şantiyede suyla dolu alanda hayatını kaybeden 3 çocukla ilgili dava başladı. İlk duruşmada ölümlerden sorumlu tutulan dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü beraat etti. Öte yandan mahkeme olayda sorumluluğu bulunan belediye çalışanlarının tespit edilmesi için yeni soruşturma başlatılmasını istedi.
1: Berat 7, Baran 8 ve Batuhan Sağın 11 yaşındaydı. Üç kardeş 4 Ekim 2023'te oyun oynamak için evden ayrıldılar. Bir daha geri dönmediler. 33 saat sonra İstanbul Sancaktepe'deki bir inşaat temelinde cansız bedenleri bulundu. Çocuklar suyla dolan alanda can vermişti.
5: Topu düşmüş herhalde önce. Sonra o öbür onu kurtarayım derken üçü birden boğulmuş. Gereken dilekçeleri devletime, savcılığa vereceğim. Hepsinden de şikayetçi olacağım. Okul yaya yolunda. Hani benim çocuklarım gitti. Yapacak bir şey yok. Kaderdir ama ihmal var sonuçta.
1: Bilirkişi raporunda dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen kusurlu bulundu. Diğer yetkililer hakkında ise soruşturma izni verilmedi. İddianamede Özgen'in şantiyeye yetkisiz kişilerin girmesini önleme konusunda yeterli çalışma yapmadı ve su tahliyesi girişiminde bulunmadığı öne sürüldü. 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayla ilgili yaklaşık 3 yıl sonra dava başladı. Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre ilk duruşmada sanık Özgen yapının kaçak olduğunu, kendi sorumluluk sahasında olmadığını iddia etti. Asıl sorumluluğun farklı belediye görevlilerinde olduğunu, kendisinin kurban seçildiğini ileri sürdü. Baba Ayvaz Sağ'ın fen işleriyle oranın bir alakası yok. Cenazede birileri yanıma geldi. Belediyede çalışma teklifinde bulundular. Kabul etmedim diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısının da bu yönde verdiği mütalaanın ardından mahkeme Ahmet Özgen'in beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca olayda ihmali bulunan belediye çalışanlarının tespiti hakkında soruşturma başlatılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
0: Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Altındağ'ın Hüseyin Gazi Mahallesi Yeşil Kuşak Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 81 yaşındaki Mehmet Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan iki kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da güvenlik kameraları kurallara uymayan bir araç sürücüsünün neden olduğu kazayı kayda aldı. Olayda kazaya karışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
6: Trafik tabelasına, kurallara aldırış etmedi, yasak yerden U-dönüş yaptı. Bedeli ağır oldu. İstanbul Avcılar'da yasak yerden dönen bir araç kazaya neden oldu. Bir motosiklet sürücüsü duramayarak ona çarptı. O anları güvenlik kamerası görüntüledi. Kuryelik yapan motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı görenler yardıma koştu. Ümit Karagözoğlu adlı motosikletinin ağır yaralandığı anlaşıldı. Olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. Firizköy Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaşanan kaza sonrası hastaneye kaldırılan kuryenin bacağı ve çenesi kırıldı. Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
0: Gaziantep'te bir kişi kadın kılığına girerek husumetlisini vurdu. Yakalanan zanlı tutuklandı. İlhan T. ile Ökkeş K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet vardı. İlhan T. siyah çarşaf giyerek camide husumetlisinin yanına gitti. Zanlı burada husumetlisine peş peşe ateş açtı. Yaralanan Ökkeş K. hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olayın ardından taksiyle kaçmaya çalıştı. O sırada polislerin aracı durdurmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha'nın komşu dairede haşere ilaçlamasından dolayı ölümü üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayla ilgili ilaçlamayı yapan şirket sahibi tutuklanmıştı. Zanlı ifadesinde insanların yaşadığı yerlerde uygulanması yasak olan bir haşere zehrini kullandığını söyledi.
6: Tüm önlemleri aldığını zannetti ancak ölüm ilacının iğne deliğinden bile sızabildiğini hesap etmedi.
1: Evde tahta kurusu şikayetiyle bana ulaşıldı. İlaçlama için anlaştık. Zirai haşere zehriyle bütün evi ilaçladım.
6: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açtığı iddia edilen ilaçlamayı yapan şirket sahibi emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddetti. Ancak ifadesinde başvurduğu zehrin insanların yaşadığı yerlerde kullanılması yasak türde olduğu görüldü.
1: Genelde bu ilacı kullanırım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Giderleri, havalandırmaları ve daire giriş kapısında önlem alıp dışarıyla teması kesmiştim. Yasal izinlerim var. Bu vakanın bizimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başkaca sağlık problemlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
6: Alüminyum fosfit içerikli haşere zehri, yüksek ölümcül risk taşıması nedeniyle ilaçlama sertifikası bulunmayan kişilere satılmıyor. İnsanların bulunduğu yerlerde kullanımı da yasak.
7: Alüminyum fosfit, fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik, yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında, zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz, düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
6: Yusuf Talha'nın öldüğü ilaçlama olayı ile ilgili Çanlı ailesinin komşusu Zeynep Beyaz da tutuklu durumda. Alınan ifadelerde şüphelinin evinde ilaçlama yaptırdıktan sonra komşularını uyarmadığı ve kendisinin bir günden uzun süre eve dönmediği anlaşıldı. Ölen çocuğun annesi de halen yoğun bakımda.
0: Bodrum'da otelde havuz bakımı sırasında gaz sızıntısı oldu. Gazdan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Bodrum Gümüşlük'teki bir otelde yürütülen havuz bakımı sırasında gaz sızıntısı meydana geldi. O sırada havuz çevresinde bulunan 15 kişi de bulantı, baş dönmesi ve solunum sıkıntısı başladı. Haber verilmesi üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 15 kişi ambulanslar ve özel araçlarla hastanelere götürüldü. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İstanbul'da yurt dışına firar etmeye çalışan bir suç örgütü üyesi tırın Dorsesi'nde yakalandı. Üç eyleme karıştığı belirlenen SG'yi takip eden polis ekipleri zanlının Hamza Beyli Gümrük kapısındaki bir tırda olduğunu belirledi. Gümrük muhafaza ekiplerince baskın yapıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçak yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan şüpheli tırdaki gizli bir bölmede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin bağlantılarını tespit etmek için yürütülen soruşturma devam ediyor. İstanbul Fatih'te camide namaz kılan bir vatandaşın yanında taşıdığı çantada bulunan yaklaşık 420 bin lira tutarındaki altın ve nakit para çalındı. O anlar caminin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
6: Öğle namazını kılmak için çantasıyla camiye girdi. Önce ayakkabılarını bıraktı, ardından cemaatle saf tuttu. Ancak onu takip eden hırsızı fark etmedi. Yanında taşıdığı çantasında bulunan otomobil almak için ayırdığı tüm birikimi çalındı. Olay 6 Ağustos günü İstanbul Fatih'teki Gazi Atikali Paşa Camii'nde yaşandı. Hırsızlık anını ve zanlıyı caminin güvenlik kamerası kaydetti.
8: Altınları kapalı çarşıda bozdurmak için çantaya koydum. Ezan vakti girdi, namaz vakti girdi. Ben namazımı kılayım, ondan sonra altınları bozdum. İmamın arkasında saat tutarken çantayı yan tarafa koydum. 53 gram altın vardı, 70 bin lira Türk lirası vardı.
6: Namaz kılarken hırsızlık mağduru olan İshak Yılmaz'ın çantasında yaklaşık 420 bin lira değerinde altın ve nakit bulunuyordu.
8: Asgari ücretli olarak çalışan biri için kolay bir şey değil. Mağdurum beni perişan etti, yıllarımın emeğini çaldı.
6: Mağdur İshak Yılmaz olay sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 9 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz dedi. Adalet Bakanı, 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. 14 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadesini kullandı. Üniversite sınavına giren 2 milyon 250 binden fazla aday için tercih süreci bugün doluyor. Gece yarısına kadar tercih yapacak olan adaylar için uzmanlar son uyarılarında bulundular.
6: Puanlar açıklandı, tercih dönemi başladı ve artık son saatlere girildi. Bu yıl sınava girip üniversite hayali kuranların saat 23.59'a kadar tercih listelerini tamamlayıp sisteme girmesi gerekiyor. Eğitim uzmanları sosyal medyanın tercihlerde yanıltıcı rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Bir üniversiteye kesinlikle yerleşmek isteyen adaylara tercih listelerini geniş tutmalarını öneriyor.
9: Öğrenci birinci derecede kendi istediği bir takım kararlarını sosyal medyanın etkisiyle alıyor. Halbuki orada kendi becerilerini, yetkinliklerini görmeden ya da pop kültürün getirmiş olduğu bir takım kararlar da alıyor. Meslekler her 3 ayda bir değişebilir ama asıl mesele sizin okuduğunuz o bölümün alanın belirlenmesi gerekiyor.
6: Bu yıl üniversite kontenjanlarında 47 bin kişilik düşüş yaşandı. Rekabeti artıracağı düşünülen bu durumla uzmanlar geleceğin mesleklerine ilginin yoğunlaşmasını bekliyor.
9: Siz okurken aynı zamanda çağın getirmiş olduğu endüstriye göre, endüstrinin ihtiyacına göre bunu değerlendiriyorsunuz. İşte mesela bugün en büyük, bundan önce örnek olarak söyleyeyim, bambaşka otomotiv sektörü çok ön plandayken bugün savunma sanayi ve özellikle uzay var. İşte öğrenci o yüzden ne yapması lazım? Uyanıklılığını gösterecek ve bu anlamda da kendini mezun olduktan sonra endüstrilerin nereye doğru gittiğini anlaması gerekiyor.
6: Üniversite tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
0: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması renkli gösterilerle kutlandı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İsakdar anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. İslamabad'daki yeni mavi bölgede düzenlenen kutlama gösterilerinde aileler, öğrenciler ve gençler yoğun katılım gösterdi. Pakistan bayrakları dalgalandırıldı. Suudi Arabistan'da Türkiye lehine sloganlar atıldı. Çeşitli binalar Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İsakdar da Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Anlaşmanın herhangi bir ülkenin hedef alınmadığını belirtti. Pakistanlı bakan bölgede anlaşmanın ilkelerini benimsemeye hazır tüm ülkelere açık olduğunu da bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz küresel üretim zincirinin enerji ve taşımacılıkta yaşanan aksamalardan ne kadar etkilendiğini bir kez daha gösterdi. Bu krizlerden daha fazla etkilenmemek için neler yapılabileceğini ise uzmanına sorduk.
10: Bazı taleplerin yığılması, çekilmesi ve bu sırada bizim bu esnekliğimizin olmamış olması, fabrikalarımızda, firmalarımızın hantal yapısından dolayı hızlı reaksiyon verememe veya üretim düştüğü zaman stokla yakalanma gibi problemler firmalarımıza ciddi problem olarak yansımış oldu.
11: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz üretim zincirlerindeki eksikleri ortaya çıkardı. Enerji maliyetlerinden ham madde tedarikine kadar birçok riski de beraberinde getirdi. Peki enerji, ham madde ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanma üretim planlarını nasıl etkiledi?
10: Ciddi maliyetler ortaya çıkmış oldu ve bunları da bir kısım yansıtabildi, bir kısım da yansıtamadılar. Ve bundan dolayı rekabette ciddi bir sıkıntımız ortaya çıkmış oldu. Bu problemleri yaşamayan ülkelere karşı.
11: Sanayide verimlilik uzmanı Hakan Cengiz yeni bir krizle karşılaşıldığında benzer sorunların yaşanmaması için yapılması gerekenleri anlattı.
10: Her kriz sonuçta kendi fırsatını da doğurur. Ürünleri daha hızlı üretebiliyor olmamız lazım. Daha az stokla veya bazı maddelerde daha stokla bir stok optimizasyonu olması lazım diyoruz. Sadece gerektiği hızda, çok hızlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde hayata geçirebilecek bu sistemleri kurgulamamız lazım.
0: Kanada'da orman yangınları giderek büyüyor. British Columbia eyaletinde alevlerin yaklaşmasıyla 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 100 kilometre kareyi aşan ormanlık alan kül oldu. Bir kişi yaşamını yitirdi.
2: Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde orman yangınları büyüyor. Yangınlar nedeniyle Bald Range bölgesindeki binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangın kısa sürede 130 kilometrekareden fazla alana yayıldı. Eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer alevlerin yerleşim alanına yaklaşmasıyla 20 bin kişiyi evlerinden tahliye etti. Yangın nedeniyle ormanlık alana çıkan yollar kapatıldı. Arama kurtarma ekipleri bölgede mahsur kalanlara ulaşmaya çalışırken yangın söndürme uçakları da tahliye çalışmalarına destek verdi. Kuvvetli rüzgar, sıcak hava ve uzun süren kuraklık yangınların genişlemesine neden oluyor. Yetkililer yangının kendi hava sistemini oluşturacak kadar yoğunlaştığı, yıldırıma yol açtığı, durumun kolayca kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Britanya Kolombiyası yönetimi 100 noktadaki yangının ancak yarısının kontrol altına alınabildiğini duyurdu.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hava yolu istatistiklerini değerlendirdi. Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı dedi.
11: Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcu hava yoluyla seyahat etti. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, Ocak-Temmuz döneminde havalimanlarına iç hatlarda 570 bin, dış hatlarda ise 505 bin uçağın iniş kalkış yaptığını bildirdi.
1: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu trafiğinin 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı AB üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 yılı Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %2,6 artış oldu.
11: Uraloğlu bu yılın Temmuz ayında da iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 478 bin, dış hat yolcu trafiğinin ise 16 milyon 311 bin olduğunu söyledi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 26 milyon 797 bin yolcuya hizmet verildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı ise Temmuz ayında toplam 8 milyon 146 bin yolcuya hizmet verdi. Turizm merkezlerinde ise 7 ayda yaklaşık 32,2 milyon yolcu ağırlandı.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu deniz ambulanslarıyla bugüne kadar 44.476 hastanın naklini gerçekleştirdiklerini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, rotamız hep şifa. 6 deniz ambulansımızla bugüne kadar 44.476 hastamızın naklini gerçekleştirdik dedi. Memişoğlu paylaşımında deniz ambulanslarının sağlık hizmeti sunduğu alanlara ilişkin görüntülere de yer verdi. Sağlık Bakanı denizde, karada, havada sağlık için fedakarca görev yapan tüm sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum dedi. Güney Koreli sosyal medya fenomeni İstanbul Taksim'de yanına yaklaşan bir kişinin sözlü tacizine uğradığı, sosyal medyadan canlı yayın yapan kadına ısrarla arkadaşlık teklif eden şüpheli fenomenin kamerasına yansıdı.
4: Adım adım takip etti, yanına gelerek sözlü tacizde bulundu. Sosyal medyada canlı yayın yapan Güney Koreli kadın o anları kayıt altına aldı.
12: Arkadaş. Arkadaş.
13: I don't understand.
12: Beraber. Olmaz. Olmaz.
4: Geçen yıl Güney Koreli fenomen Miochi, İstanbul, Samsun ve Giresun'da sözlü tacize uğramıştı. Benzer bir olay bir kez daha yaşandı. Bu kez mağdur Wit Jenny ismiyle tanınan Güney Koreli sosyal medya fenomeniydi. Fenomenin yayın açarak Taksim Meydanı'nda gezdiği sırada bir kişi yanına yaklaştı. Sözlü tacizde bulunmaya başladı. Türkçe bilmeyen kadın söylenenlere anlam veremedi ama tedirgin olmaya başladı. O anları görenler yanındaki adamı uyardı.
14: Abi canı yanında yapıyor.
4: Ancak uyarıları aldırış etmeyen adam ısrarlı takibine devam etti. Tekrar konuşmaya çalıştı.
12: Arkadaş. arkadaş.
13: I don't understand.
12: Ver abi. Olmaz. Olmaz.
4: Hayır cevabını alan adam kadının peşini bıraktı. Panikleyen kadınsa olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülere birçok kullanıcı tepki gösterdi.
12: Arkadaş.
0: Edebiyat dünyasından bir haberle devam edelim ve tartışma yaratan da bir akıma bakalım. Bu kitabın neden tartışma konusu olduğunu da haberimizde izleyelim.
15: 2004 yapımı Stepford Kadınları filmini hatırlayın. Kadınların erkekler tarafından kusursuz birer ev hanımına dönüştürüldüğü kara komedi filmi bir kasabada geçiyordu. Hikaye şimdilerde bütün dünyada konuşuluyor. Sosyal medyada kadınların modern iş hayatını reddederek 1950'li yılların geleneksel ev hanımı rollerini benimsediği bir akım başladı. Geleneksel eş anlamına gelen traditional wife'ın kısaltması olan tradwife hareketi bir romana bile konu oldu. Caro Claire Burke'ün ilk romanı Yesteryear çok satanlar listelerinde boy gösteriyor. Idaho'da bir çiftlikte 5 çocuğuyla kusursuz bir hayat süren ve bunu takipçileriyle paylaşan baş kahraman Natalie bir gün kendini 1855 yılında buluyor. Natalie'nin milyonlarca takipçisiyle paylaştığı mükemmel hayatı, gelir getiren bir sosyal medya kurgusu olması, bu şekilde para kazanan fenomenleri kızdırırken, eleştirmenlerse karakterin derinlikten yoksun olduğu görüşünde. Öte yandan bu tartışmalar yazarın ve yayın evinin işine yaramış görünüyor. Amazon MGM Studios, roman henüz yayımlanmadan sinema haklarını satın aldı. Yazar Lee Stein, kitabın işlediği konuyla ilişkin belki de en dikkat çekici açıklamayı yaptı. Stein, Yesteryear'ın sosyal medya fenomenleriyle onlardan hoşlanmayan takipçiler arasındaki ilişkiyi başarılı biçimde yansıttığını düşünüyor. Fenomenleri eleştiren kullanıcılar içeriklerden uzak duramıyor. Yorumları ve paylaşımlarıyla görünürlüğü artırıyor. Fenomenler de markalarını büyütebilmek için bu etkileşime ihtiyaç duyuyor.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz'ın NTV yayınında bu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeleri ekrana getirelim. Ardından saat başında güne başlarken de Osman Girgin sizlerle olacak.
16: Sayın Bahçeli'nin ilk başlattığı zaman ortaya koyduğu sade bir formül vardı. O formülü hatırlayalım. PKK'nın kurucu ismi DEM Parti aracılığıyla PKK'nın feshi için bir çağrıda bulunacak. 27 Şubat 2025'te bu çağrı gerçekleşti. Bunu mütakiben PKK kongresini toplayacak ve fesih kararı alacak. Bu da gerçekleşti. Şimdi bu kararın fiilen uygulanabilmesi için bir hukuki çerçeve gerekiyordu. Bu tasfiye, yani hem kadrolar düzeyinde hem PKK'nın envanteri, silah, mühimmat, efendim malzeme, diğer mali bir takım şeyler, başlıklar, bunların hepsinin teslim alınabilmesi için bir hukuki çerçeve gerekiyordu. Dolayısıyla PKK'nın tasfiyesi için hukuki bir zemine ihtiyaç vardı. Bu çerçeve kanun denilen şey bunu karşıladığı için mühim. Fiilen bu kanunun çıkmasıyla beraber PKK'nın küçük bir kısmı hariç ana gövdesini oluşturan kesimler iki farklı hukuki ürite üzerinden teslim olacaklar. Bu teslim meselesi de ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek. Yani sadece kişiler değil, ellerindeki envanterler de kayıt altına alınacak. Böylece bu kişilerin takip süreci başlayacak. Bu manada da fiilen bu PKK'nın fesih kararı Türkiye'nin açtığı hukuki pencere üzerinden gerçekleşecek ve PKK'nın kadroları, elindeki envanterler bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolüne girmiş olacak. O bakımdan hani fiilen uygulanma açısından önemli bir husustu. Çünkü burada hani bu karar alındı ama bu kararın gerçekleşebilmesi için PKK da kendi geleceğini, bu kadro geleceğini görmek istiyordu. Bu kanunla beraber, bu çerçeve kanunla beraber o bahsettiğim PKK'nın büyük kısmını, ana gövdesinin hukuki karşılığı, hukuki perspektifi ortaya çıkmış oldu. Hiçbir kanun neredeyse veya hiçbir siyasi gelişme toplumun %100'ünü tatmin etmez. Yani bu sadece o konuyla ilgili değildir. Zaten muhalif olan mevcut durumda bölünmüş siyaset bu konu etrafında da bu bölünmesini, farklılaşmasını yeniden üretir. Burada özellikle İyi Parti ve onun etrafındaki bazı gruplar, tek tek bazı insanlar da var. Burada bir muhalefet potansiyeli görüyorlar. Bunu değerlendiriyorlar. Ama hani bu kanunun daha önce çıkmış bu kesimlerin desteklemiş olduğu muhtelif Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olan birçok pişmanlık kanunundan bir farkı yok. Yani orada da yani hatta bu oradan daha ileri, çünkü orada örgütün tamamıyla fesi gibi tamamen ortadan kalkması ve bütün hani envanterinin her şeyiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim edilmesi gibi bir şart da yoktu. Ama buna benzer hani tırnak içerisinde söylüyorum, o pişmanlık kanunlarıyla bu zaman zaman yapılmaya çalışıldı. Burada şimdi bütün bir örgütün teslim olacağı bir yol açılmış oldu. Ama dediğim gibi siyasetin tabiatı icabı bu bir toplumun bütünüyle kutuplaşması olarak değerlendirilmemeli. Zaman zaman kutuplaşmalar da olabilir. Ama bu ne kanunun çıkmasını ne de uygulanmasını engelleyecek büyüklükte bir hani bölünme veya kutuplaşma düzeyinde değil. Zaten teklifin imza sayısında da imza sayısının ötesinde yeni partinin komisyonda bu teklifi desteklemesiyle de bu konuda daha yaygın, geniş bir mutabakatın olduğunu görüyoruz. Nitekim komisyon sürecinde de hatırlayacaksınız. Komisyon sürecinde de İyi Parti ve birkaç parti hariç böyle bir yaygın mutabakat süreci vardı. Bu kanun geçmesi için basit çoğunluk yeterli. Hani imza atmış olanlar oy verirse ve bir de bunun üzerine yeni partiden Cumhuriyet Halk Partisi zaten hani bir tür grup kararıyla oy vereceğini açıkladı. Dolayısıyla hani burada böyle bir problem beklemiyorum. Ama yeni partinin içinden bazı isimler, böyle tek tek bazı milletvekilleri, bir tane de CHP'den açıkladı. Bu hani kanuna oy vermeyecek olabilirler. Onların açıklamaları da zaten hani bir kanun, dediğim gibi %100 bütün milletvekillerinin katılarak kabul edilmesi gerekmiyor. Bu bakımdan hani bunu anlayışla karşılamak lazım. Siyasetin tabiatında kutuplaşma, farklılaşma, fırka zaten farktan gelir. Dolayısıyla bir farklılık olması anlaşılabilir. Önemli olan bu farklılıklardan kamusal bir fayda temin etmektir. Buradaki farklı görüşler de kanunun nitekim, hani kanunun içinde de var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon olacak. Bu komisyon hem temsil oranları farklı görüşlerle uygulamayı takip edecek, hem de uygulamanın daha ileri noktalara taşınması için, kimi yerde tıkanırsa bunların çözümü için yeni bir takım fikirler serdedecek veya belki hukuki düzenlemeler öngörecek. O bakımdan bu siyasetin mantığı, tabiatı, icabı işliyor. Ben buralarda bir problem çıkacağı kanaatinde değilim. Genel hava hem Türkiye içerisinde hem de Türkiye dışında bu meseleyi bahsettiğim girişteki o hani sade formülün işlemesi için fevkalade uygun. Bütün Türkiye, biz şimdi hukuki çerçeveye, bu metne bakıyoruz ama bu metni çok aşan bir hazırlık yaptı Türkiye Cumhuriyeti. Yani Sayın Bahçeli bir devlet projesi dedi ya, bu çerçeve içerisinde dış politikada, istihbaratta, ekonomiden ulaştırmaya kadar, yani Suriye, Irak sahasındaki birçok ziyarete karşılıklı gidiş gelişe kadar ve keza Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de PYD üzerinden pozisyon değiştirmesine kadar çok mühim hazırlıklar yapıldı. Irak'ta bütün hani merkezi hükümetle beraber Talabani ve Barzani bölgesindeki yönetimle bunlar çalışıldı. Dolayısıyla dünyadaki, bölgedeki jeopolitik şartlarla beraber özellikle Suriye ve Irak sahasında da çok önemli hazırlıklar yapıldı. Bu hukuki çerçeve, nitekim bu PKK'nın içinden konuşan üç önemli isim de yani bir takım eksiklikler kendilerince görmüş olmalarına rağmen kanunun önemli bir kapı araladığını ve PKK'nın kurucu isminin yaptığı çağrıya uyarak bu kanuna uyacaklarını ifade ettiler. O bakımdan ben bir problem olacağı kanaatinde değilim. Zaten işi hani başlatıp yürüten aktörler arasında da bu manada bir problem yok. Sadece PKK üzerinden düşünmeyelim. Daha genel olarak jeopolitik çerçevede baktığımızda bu iki ülkedeki o iç savaş kargaşaları mütakiben oluşmuş devlet dışı aktörler, terör yapıları, bütün bunların ortadan kalktığı bir kalkacağı bir istikamette ilerleniyor. O bakımdan hani PKK'nın bu şekilde tasfiyesi oralarda da hani karşılık bulacak ve Suriye, Irak'a emsal teşkil edecek, onlara örnek teşkil edecek bir çalışma olacak. O yüzden sık sık zaten baştan beri terörsüz Türkiye kavramıyla beraber terörsüz bölge kavramı da kullanıldı. Buradaki bölge özellikle Suriye ve Irak sahalarını içine alıyordu. Çünkü Türkiye ülke içinde, yurt içinde terörü büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Yani yüzlü sayılara kadar düştü yani Türkiye'deki terörist sayısı ve bunlar da hani böyle izole olmuş mağaralarda bulunuyordu. Ama özellikle bu tür hani örgütlerin yurt dışında üstlenmeleri ve fırsat bulduklarında bu üstlenmeler üzerinden hem faaliyet hem de kendini yenileme imkanları dikkate alınarak yurt dışında da operasyonlar yapıldı. Ama bu sefer o operasyonları, askeri operasyonları aşan siyasi, diplomatik ve istihbari bir çalışma yapıldı. Dolayısıyla hani bu hukuki çerçevenin arkasındaki daha büyük çerçeveyi gördüğümüzde bu geniş bir jeopolitik hazırlıkla Türkiye netice almaya çalışıyor. Çünkü yapılan hani içerideki siyasetin, devlet kurumlarının yaptığı durum muhakemesi bu terörle mücadeledeki başarının artık hani şartların değer vermesiyle örgütün tamamen tasfiyesine yönelebilecek bir noktada olduğunu değerlendirdi. Bu proje de, yani devlet projesi denilen bu terörsüz Türkiye projesi de bu istikamette ilerliyor. Burada tabii işte hukukun prensipleri çerçevesinde bir terör örgütünün münhasıran tasfiyesine yöneliyor. Yani burada isimlerin geçmesi anlamlı değil. Zaten Selahattin Demirtaş'tan bahsedildiği için söyleyeceğim. Selahattin Demirtaş meselenin, keza PKK'nın kurucu ismi de, meselenin kendileri olmadığını, kendilerini aşan büyük PKK'nın silahlı mücadele ve siyasi hedeflerinin, etnik taleplerinin tamamen ortadan kalktığı yeni bir durum olduğunu ifade ediyorlar. Bu tabiatıyla onları da aşan büyük bir yeni paradigma dönüşümünü ifade ediyor. Kendileri açısından bu meseleyi şahsileştirmeden bu şekilde ifade ediyorlar. Kamuoyunda zaman zaman bunlar tartışılıyor. Bunların hani PKK DEM kanadı üzerinden içeriden dile getirilen, bunu hani daha genişletmek eğiliminde olan kesimler var. Zaman zaman bunu dile getiriyorlar. Bir de bunlarla ilgisi olmayan bu kesimleri, bu isimleri dile getirerek sürece muhalefetlerini ortaya koymaya çalışan, ya engellemek için ya da işte kendi siyasi pozisyonlarını, mesela Yeni Parti gibi, onlar bu meseleyi daha önce komisyonda da yapmışlardı, hatırlayacaksınız. Bu yolsuzluk soruşturmalarını da içine alacak, kendilerince bir başka demokratikleşme projesine dönüştürmek istiyorlar. Tartışmaların kökünde bunlar var. Ama yani bu sürecin başlangıcındaki denklem, o sade denkleme gittiğimizde o denklem işliyor. Yani PKK'nın kurucu isminin yaptığı çağrıyla başlayan süreç bugün bu hani çerçeve kanunu çıkmasıyla beraber nihai aşamaya, PKK'nın tasfiye sürecine doğru ilerliyor. O bakımdan yani burada da ben bir problem çıkacağı kanaatinde değilim. Bu hem PKK'nın etrafında hem de içinde yer alan isimler, DEM Partisi'nin içerisinde yer alan isimler, farklı görüşleri olanlar dahi bu hani çerçeve kanunun çıkmasının bu kapıyı aralamak, bu tasfiyeyi gerçekleştirerek hani bu paradigmayı, eski paradigmayı kapatıp kendileri açısından bu daha siyasi mücadele paradigmasını açacak önemli bir geçiş güzergahı olduğunu düşünüyorlar. O yüzden de meseleyi şahsileştirmeden açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Kanun çıktıktan sonra kanunu yani yürütme uygulayacak. O yürütmenin nasıl uygulayacağı da kanunda ifade ediliyor. Takip, koordinasyon ve uygulama görevi Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığındaki kurulda olacak. O kurulun içerisinde ilgili bakanlıklar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği var. Bu uygulamalar oradan gelecek ve bu kurulların çalışmasıyla asıl hani süreci başlatacak olan Milli Güvenlik Kurulu'nun bu PKK'nın tam anlamıyla silah bıraktığı, tasfiyesinin gerçekleştiği kararının verilmesi, resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber uygulanacak. Bundan sonraki fasılda ilgili başvuran aktörler, kişiler, bahsettiğimiz o hani kendilerinin dosyalarının bulunduğu mahkemeler, tayin edilmiş olan mahkemeler üzerinden durumlarını açıklığa kavuşturacaklar. O bahsettiğimiz iki farklı hukuki kümeye girecekler. Bu manada mahkemeleriyle dosyaları karara bağlanacak. Yani 5 yıl mı, 10 yıl mı takip edilecekleri, 1 yıl mı, işte şu 3 yıl mı hak mahrumiyetine uğrayacakları belirlenecek. Belirlendikten sonra da bu takip süreci gerçekleşecek. Yani dolayısıyla esas itibariyle kanunu uygulayacak olan yürütme ve yargı olacak. Yasamanın buradaki rolü takip ve süreci hani kamuoyu desteğiyle icap ederse yeni hukuki düzenlemelerle devam ettirmek düzeyinde. Kanun uygulama merciği, yürütme, bu çerçeve kanunu bir de tabiatıyla bu teyit gerçekleştikten sonra uygulayacak olan mahkemeler. PKK'nın bu süreçle ilgili bir direnç sergileyeceğine ilişkin bir işaret yok. Hani bu uygulamalar dışında bir kişi veya bir grup buna benzer bir hani eylemde bulunur, bir direnç sergilerse bu hani örgütün ortadan kalktığı varsayımıyla yeni bir unsur olarak değerlendirilecektir. O kendisini nasıl adlandırırsa adlandırsın, ama hani örgüt bundan vazgeçerek başka bir karar alırsa o başka bir değerlendirme. Bir kişi, bir grup benzeri bir faaliyette bulunursa bu süreci bozmak için bu örgütün devamı olarak yorumlanmayacaktır. Ama tabiatıyla buna benzer dünyada işte İRA örneği üzerinden zaman zaman problemlerin yaşandığını biliyoruz. Ama hani tüm bu terör örgütünün hani mahiyetini, tarihini, ideolojisini, hani liderle ilişkisini bilenler açısından böyle bir problemin çıkması çok zayıf. Çünkü bu aynı zamanda hani liderliğe karşı da bir başkaldırı olarak görülecektir. O bakımdan terör örgütünü değil. O birkaç kişi veya grubu değerlendiren başka bir değerlendirme yapılması kuvvetle muhtemel olacaktır. Buradaki o hani sade formülü hatırlayalım. Bu sade formül şu: PKK feshedilecek, silahlı mücadeleden vazgeçecek ve etnik hedefli siyasi taleplerinden vazgeçecek. Zaten PKK'nın kurucu ismi 27 Şubat'taki çağrısında bütün bu paradigmayı ifade etti. Şimdi bunun dışında bir siyasi görüşü varsa, diyelim hani herhangi bir siyasi parti gibi DEM Parti veya işte o ad değiştirirse, yeniden kurulacaksa başka bir parti, o siyasi tezlerini mecliste dile getirir. Yani dile getirir, insanları seçimlerde ikna etmeye çalışır. Bunun hani ortada Türkiye'nin sınırlarını, Türkiye'nin egemenliğini tehdit eden halihazırda bir hal olmadığı için, yani öyle Amasya tamamıyla Erzurum'da, Sivas'ta falan ilişkilendirilmesi kendileri açısından kendi tabanlarını ikna etmeye yönelik bir siyasi dildir. Bunun gerçeklikle bir ilgisi olduğunu söyleyemem. Bu sadece hani bir terör örgütünün tasfiyesiyle beraber bir siyasi partinin terör örgütünün tasallutundan kurtulduktan sonra siyasetten bir tezi varsa bunu mecliste veya sair yerlerde ifade edebileceği bir alan ortaya çıkmasıdır. Bunları ifade etmiş olmak, buna benzer başka bir takım başka daha radikal tezleri olan siyasi partiler de var. Onların var olması, onların bir takım tezlerini ifade etmesi Türkiye'nin yeniden kurulması, yok anayasal sistematinin değişmesi anlamına gelmediği gibi burada da Türkiye'nin hali hazırdaki anayasal birikimi, prensipleri, kurumları, bu meri hukuku değiştirecek bir şey söz konusu değil. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu veya siyasetin kendi arasında tartıştığı reformlar, demokratik hukuk devletinin standartlarının artırılması gibi hususlar zaten siyasetin kendi mecrasında ilerleyip tartışılacak şeylerdir. Bunları terör örgütünün ortadan kalkmış olması rahatlatır. Buralarda daha rahat tartışmalar olabilir, ama bu şu demek değil. Yani bu terör örgütü kalktıktan sonra DEM Parti'nin veya ondan sonraki ortaya çıkan tezlerin veya işte onların fikirlerinin peşinden koştukları insanın sözlerini Türkiye'de siyasi sistem, meclis kabul edecek falan manasında bir gelişme yok. Bunun altını çizmek lazım. Ama DEM Parti'nin etrafındaki bir takım yayın organları, kanaat önderleri bunları dile getirebilirler. Bu neticede toplumu, siyaseti ne kadar ikna edecekleri şimdiye kadar görüldüğünün ötesinde bir kesimi ikna edip edemeyecekleri siyasetin, seçimlerin konusu olacak. Ben böyle bir ihtimali varit görmüyorum. Ama dediğim gibi yani siyasetin içerisinde böyle sembolik tarihlere atıfta bulunmak vesaire, ama şu açıdan söyleniyorsa evet, Türkiye'nin müşterek milli kimliğini tahkim etmek, Türkiye'nin devlet kapasitesinin artması ve meşru demokratik yönetiminin güçlenmesi olarak söyleniyorsa, buna katkı vermekten bahsediyorlarsa, yani 27 Şubat'taki o çağrı etrafında topluma entegre olmak, devlete entegre olmak anlamında kastediyorlarsa, bunu yapmalarının önünde bir engel yok. Ama dediğim gibi bu kanunun dikkat buyurulursa içinde herhangi bir siyasi hedef, etnik talep, anayasal sistematiği etkileyecek bir çerçeve yok. Yani ısrarla onun altını çizmek lazım. Bir terör örgütünün nasıl tasfiye edileceğine ilişkin bir mekanizmalar ve o çerçeve içerisinde uygulanacak hukuk kuralları ve tasnifler var. Yani ikili işte bir tasnifden bahsediyoruz. Bunun dışında

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olursa eğlenmeniz
2: olur. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlanımın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
6: İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafikte yoğunluk şu dakikalarda %25 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yönüne Çamlıca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise aynı yöndeki yoğunluk. Elmalı'da başlıyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'li Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt İki Telli arasında ve Mahmut Bey Geçeler Edirne yönünde araç yoğunluğu hissedilmeye başladı. Anadolu yakası Finanskent önünde de TEM bağlantı noktası Çamlıca Gişeler yönüne araç yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
6: İstanbul yol durumu.
4: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
8: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
2: Günaydın, yeni haftadan merhaba, hoş geldiniz NTV'ye. Güne birlikte başlıyoruz, çok sayıda haber var. Bugün kritik bir gün, hafta sonu, geride bıraktığımız hafta. Aslında bakarsanız 2 yıldır konuştuğumuz yeni çözüm süreciyle ilgili bugün artık genel kurulda konuşmalara şahitlik edeceğiz. İtirazlar vardı ama çok büyük bir kalabalıkla, çok büyük bir oy oranıyla geçmesi bekleniyor. İlerleyen dakikalarda ona bakacağız. Öncesinde şehit ve gazilere bakalım. Çünkü bu çözüm süreciyle birlikte o yasa tasarısı da geçiriliyordu biliyorsunuz. Öncesinde onun geçeceği ifade edilmişti. Dün şehit yakınlarına ve gazilere yeni hakları öngören, daha doğrusu haklarını biraz tadil eden o teklif, yasa teklifi genel kurulda kabul edildi.
3: Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan aylık ödeme arttırılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarın asgari ücretten az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme miktarı ise asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri nedeniyle yaralanan ve derece tespiti yapılan ancak mağlul sayılmayan kişilere bağlanan aylık miktarları da arttırılacak. Gösterge rakamları yükselecek. Bu kişilere gazilik unvanı verilerek sosyal hakları arttırılacak. Bu olaylarda yaralanan ancak mağlul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacak. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde indirim gibi haklar tanınacak. Kanunla şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de arttırılacak. Vazife malulü, er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılacak. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri de SGK tarafından karşılanacak.
2: Gelelim terörsüz Türkiye diye hükümetin adlandırdığı bu yeni çözüm sürecine. Artık hazırlandı teklif. Dün komisyonda da kabul edildi biliyorsunuz, Adalet Komisyonu'nda. Hafta sonu sosyal medyaya da yansıyan, özellikle İYİ Parti'li milletvekilleriyle komisyon başkanı arasında ve diğer taraftan MHP'li bazı milletvekilleriyle tartışmaları içeren o yoğun mesaiden sonra 17,5 saatlik mesainin, komisyon mesainin ardından kabul edildi. Bugün genel kurulda.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
2: Bu süreçle ilgili tabii ki bugün genel kurulda yapılacak konuşmalar önemli. Genel başkanların özellikle ne yapacağı, nasıl bir tavır takınacağı, nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bazı çekincelerini ifade etse de desteklerini vereceklerini, tavırlarında bir değişiklik olmadıklarını ifade etmişti. İYİ Parti itirazlarını bugün genel kurulda da tıpkı komisyonda olduğu gibi iletecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sürece dair bir yazılı açıklama yaptı. Bu süreç bir bölünme süreci değil, tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme sürecidir dedi. Sosyal medya hesabından tereddütsüz katkı vereceğiz diyor. Ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara asla geçit vermeyeceğiz dedi Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceklerini de bu sözlerine ekledi. Avusturya Başbakanı Christian Stoker da bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı bu ziyarete ilişkin bilgilendirmeyi Avusturya Başbakanı Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler, tabii ki işbirliği yapılabilecek, geliştirilecek alanlar, hangi konuda nasıl bir adım atabiliriz, bütün bunlar konuşulacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel konuların da masada olacağını söyledi. Bölgemizdeki savaşa bakalım. Şimdi Donald Trump acaba biraz geri adım mı atıyor dedirten bir haber var. Amerikalı Axios haber sitesinde çıktı bu. Çünkü hatırlayın, geride bıraktığımız hafta stoklarla ilgili, Amerika'nın özellikle füze stoklarıyla ilgili bir sıkıntı mı var? Bu savunma bakanı Pete Hegseth'le arasında bir tartışmaya da sebep oldu. Trump acaba orada yanlış mı bilgilendirildi gibi bir takım haberler, analizler çıkmış ve savaşı uzatmasına engel oluyor bu işin diye yazılıp çizilmişti. Şimdi İran'la müzakereye devam edeceğiz diyor Trump. Ve burada savaşmak yerine bu ekonomide zorlamak, ilişkileri sessizce yürütmek daha anlamlı geliyor gibi bir ifade de kullandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump, ABD'li medya platformu Axios'a İran'la devam eden müzakere süreci hakkında konuştu. ABD Başkanı müzakereleri sessizce yaptıklarını söyledi. İran'la yarı müzakere halinde olduklarını belirten Trump, İran'ın ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğini savundu. Saldırmak yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebiliriz ifadelerine yer verdi. İran'ın askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını savunan Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda da konuştu. İşlerin zamanla yoluna gireceğini iddia etti. Yaşananları satranç oyununa benzetti. ABD medyasında Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu yazılmıştı. Ancak ordudaki füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı iddia edilmiş, Trump'ın bu bilgilendirmenin ardından saldırı kararından vazgeçtiği belirtilmişti. Ayrıca ABD Başkanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlemlenmişti.
2: Müşteba Hamene'ye bakalım. Nerede? Bilinmiyor. Acaba bir şey mi oldu? Hayatını mı kaybetti? Yoksa hayatını kaybedecek şekilde yaralı mı? Hep bunlar konuşuluyor. Seçildikten sonra bir kez daha bombalanmış ve onun da yaralandığı söylenmişti. Bununla ilgili İran'dan bir açıklama var. İran'ın resmi haber ajansı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın ekonomik ve askeri konuları görüşmek üzere kısa süre önce Hamene ile bir araya geldiğini duyurdu. Yarı resmi Mehr haber ajansı da Telegram kanalında Hamene'nin daha önce ortaya çıkmayan bir görüntüsünü paylaştı. Ancak görüntünün ne zaman, nerede çekildiğine dair bir açıklama yok. Besiç güçlerinin komutan yardımcısı da yakında Hamene'nin hem halkın arasında yahut da komutanlarla çekilmiş bazı görüntülerinin yayınlanacağını söyledi. Açıklama Yargı Erkin'in haber sitesi Mizan'da yer alıyor. Müşteba Hamane, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattıkları bu saldırılarda yaralanmıştı. Aynı saldırıda ölen babası Ali Hamane'nin yerine dini lider seçilmişti. Saldırıdan bu yana hiç görüntü vermedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili bir iletişim kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında anlaşmanın birlik, dayanışma ve işbirliği mesajlarını içeren görseller İstanbul ve Ankara'nın yüksek görünürlüğe sahip noktalarında vatandaşlarla buluştu. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde dijital ekranıyla Galata Kulesi'nde görsel bir bilgilendirme yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imza atan ülkelerin renkleriyle aydınlatıldı. Yine Ankara'da da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türk Telekom binaları Atakule'nin dijital ekranlarında özel içerikler yayınlandı. Gazze'ye bakalım, orada ne olacak? İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Trump'ın Gazze planını reddediyor. Bakın Netanyahu ne diyor?
5: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. İsrail ordusu Hamas ve silahları dağıtılmadan Gazze'den çekilmeyecek.
4: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kabine toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'nun 15 maddelik Gazze planını kabul etmediklerini söyledi. Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti.
5: Hamas ve silahlarının imha edilmesi derken ağır silahlar, daha hafif silahlar ve küçük silahlar dahil olmak üzere tüm silahları kastediyorum. Gerçek bir imhadan bahsediyoruz. Hayali bir imhadan değil.
4: Trump ay sonunda Gazze'de savaşı sona erdirme yolunda önemli ilerleme sağlandığını ilan etmişti. Hamas'ın ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini bizzat Trump duyurdu. Trump'ın tarihi bir adım dediği planı Netanyahu reddetti.
5: Amerikalılarla bu konu hakkında görüşüyoruz. Bazı fikirler var. Bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez.
4: Gazze'de geçen yıl Ekim ayında ateşkes sağlanmıştı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarına devam etti. Ateşkese göre sarı hattın gerisine çekilmesi gereken İsrail ordusu Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Hamas, İsrail'in saldırılara son vermesi ve sarı hattın gerisine çekilmesi şartıyla silah bırakmayı kabul etmişti. Netanyahu kabine toplantısında daha da ileri gitti. Filistin devleti kurulmayacak dedi.
5: Ben başbakan olduğum sürece Filistin devleti kurulmayacak. Ne Gazze'de, ne Batı Şeria'da, ne Fetihistan, ne Hamasistan.
4: Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hamas'tan bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi.
2: Manisa'da dün orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çabası sonucunda ancak kontrol altına alınabildi. Kula ilçesi Seyit Ali Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde dün akşam saatlerinde çıktı bu yangın. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Toplam 309 personelle yangına karadan ve havadan müdahale edildi. 8 saatlik çalışmayla ancak kontrol altına alındı. Adalet Bakanı'nın da bu yangınlarla ilgili bir takım açıklamaları var. 9 şüphelinin tutuklandığını söylüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarında adli süreci yakından takip ediyoruz dedi. 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen 52 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. Üniversite sınavına giren 2.250.000'den fazla aday artık tercih süresi doluyor. Bir üniversiteye kaydolmak isteyenlerin gece yarısına kadar tercih yapması gerekiyor. Ekonominin uzmanları son saate girilirken henüz karar vermeyenler yahut değişiklik yapmak isteyenler için bir takım uyarılar yaptılar.
6: Puanlar açıklandı, tercih dönemi başladı ve artık son saatlere girildi. Bu yıl sınava girip üniversite hayali kuranların saat 23.59'a kadar tercih listelerini tamamlayıp sisteme girmesi gerekiyor. Eğitim uzmanları sosyal medyanın tercihlerde yanıltıcı rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Bir üniversiteye kesinlikle yerleşmek isteyen adaylara tercih listelerini geniş tutmalarını öneriyor.
7: Öğrenci birinci derecede kendi istediği bir takım kararlarını sosyal medyanın etkisiyle alıyor. Halbuki orada kendi becerilerini, yetkinliklerini görmeden ya da pop kültürün getirmiş olduğu bir takım kararlar da alıyor. Meslekler her 3 ayda bir değişebilir ama asıl mesele sizin okuduğunuz o bölümün alanın belirlenmesi gerekiyor.
6: Bu yıl üniversite kontenjanlarında 47 bin kişilik düşüş yaşandı. Rekabeti artıracağı düşünülen bu durumla uzmanlar geleceğin mesleklerine ilginin yoğunlaşmasını bekliyor.
7: Siz okurken aynı zamanda çağın getirmiş olduğu endüstriye göre, endüstrinin ihtiyacına göre bunu değerlendiriyorsun. İşte mesela bugün en büyük, bundan önce örnek olarak söyleyeyim, bambaşka otomotiv sektörü çok ön plandayken bugün savunma sanayi ve özellikle uzay var. İşte öğrenci o yüzden ne yapması lazım? Uyanıklılığını gösterecek ve bu anlamda da kendini mezun olduktan sonra endüstrilerin nereye doğru gittiğini anlaması gerekiyor.
6: Üniversite tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
2: Şimdi bu son tercih sınavına baktıktan sonra bir de özel eğitim kurumlarıyla ilgili duruma bakalım. Konfederasyon Türkiye genelinde yüz binlerce özel gereksinimli öğrenciye eğitim veriyor. Eğitimin devam etmesi için desteklerin artması talep ediliyor.
8: Bugün sadece özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar değil, yüz binlerce özel gereksinimli çocuğumuzun geleceğini konuşuyoruz. Rehabilitasyon merkezlerine ödenen destek eğitim ücretleri ülkenin ekonomik gerçeklerinin çok altında kalmıştır.
9: Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu desteklerin artmasını talep ediyor. Özel eğitimde seans sayılarının artırılması, servis ücretlerinin karşılanması ve eğitim için ödenen ücretin asgari ücret oranına bağlanması talepler arasında.
8: Özel gereksinimli çocuklarımıza hizmet eden uzman personellerimiz maalesef asgari ücretin biraz üzerinde bir ücret almaktadırlar. Bu durum vermiş olduğumuz özel eğitim hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir.
9: Konfederasyon Türkiye genelindeki 3250 kurumda 60 bin uzman personelle 600 bin özel gereksinimli bireye hizmet veriyor. Özel Eğitim Kurumları Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabahattin Yıldız, eğitimin sürmesi için desteklerin artmasının önemine vurgu yaptı.
8: Kurumlarımızın kira maliyeti, servis hizmetlerindeki giderlerimizin fazlalığı ve diğer giderlerle birlikte yapmış olduğumuz hizmeti sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Bu hizmetin sürdürülebilmesi için ücretlerimizin güncel koşullara getirilmesi lazım.
2: Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı bir karar var. Artık plajlarla ilgili denetim yetkisi onlarda da olacak.
9: Plajlara erişim kolaylaşacak, kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek. Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri de plajlarda düzenleme yapabilecek. Yönetmelik kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemleri, belediyelerin yanı sıra Çevre Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı. Düzenlemeyle kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık olması hedefleniyor. Bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve tahribatların önlenmesi de amaçlandı. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlarda yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapay zeka destekli muhasebe projesine bakacağız. Şimdi burada kamu harcamalarının daha verimli kullanılmasını sağladığı söyleniyor bunun. Sistemde 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
9: Yapay zeka kamuda hatalı harcamaların önüne geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
4: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliğe esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
9: Sistem 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli şekilde işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Böylece kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik önleyici kontrol yaklaşımı güçlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sisteme ilişkin yaptığı değerlendirmede mali disiplini güçlendirmeyi ve kamu kaynaklarını etkin kullanmayı hedeflediklerini söyledi.
2: Otomobil sektörüne bakacağız. İkinci el araç piyasası özellikle son aylarda daha da durgun. Birinci dönemden daha fazla bir durgunluğunu yaşıyor. Sadece 80 bin araç satıldı yılın ikinci yarısında. Nereye gelecek bu? Böyle mi devam edecek? Neden kaynaklanıyor? Piyasaya, esnafa, araç almaya gelenlere bir bakalım.
10: Kış sezonumuzdan bile kötü şu anda. 1 milyona kadar olan araçlar, bizim çalışma prensibimiz o şekilde olduğu için o araçlar satılırdı ama şu an hiçbirine talep yok.
11: 94 model onu satmaya getirdim.
12: O da evet.
11: Şu anda satan var, alıcısı yok.
4: Satışlar iyice düştü. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında durgunluk hakim. İlk 6 ayda satılan araç sayısı 600 bini aşarken Temmuz ayında sadece 80 bin satılabildi. İstanbul Eyüp Sultan'daki ikinci el otopazarında da durum farklı değil.
13: Altındaki hareketlilik, sıfır araçlar için yapılan kampanyalar derken ikinci el otopazarlarında durgunluk yaşanıyor. Öyle ki esnaf kredi kartıyla bile satış yapıyor.
14: Altının düşüşünden ve faizlerin çok yüksek oluşundan kaynaklanıyor. Zaten gördüğünüz gibi müşterimiz normalde burada çok yoğun olması lazımken şu an bu saatte bomboş. Faizin düşüp altının yükselmesi lazım.
15: Sinek avlıyoruz dedikleri şey bu olsa gerek. Son 3 yıl 4 yılın en kötü dönemi diyebiliriz. Pazar günü oturamazdık, sürekli müşterilerle ilgilenirdik. Ama şu son 6-7 aydır özellikle büyük bir durgunluk var.
4: Kimine göre ikinci el fiyatları uygunken kimine göre sıfır araçla arasında pek fark yok.
16: Sıfırın fiyatları yüksek, çok yüksek. Onun için ikinci el daha mantıklı ama araçlarda çok güzel araba yok işin doğrusu. Bize uygun araba da bulamadık.
17: İkinci el biraz daha fiyat olarak uygun geliyor. Yani ona göre işte bakıyoruz.
18: İkinci el araçlarla sıfır araçlarla hiçbir fark yok. Arada 300-500 lira oynuyor. İkinci el aracın da çok cazibesi yok.
4: Yılın ilk yarısında el değiştiren her 3 otomobilden biri 16 yaş ve üzerindeki araçlardan oluşurken 2-8 yaş grubundaki birçok modelde satışlar geriledi. Daha düşük fiyatlı ve yaşlı otomobillere yönelim belirginleşti.
2: İstanbul'da Başakşehir'de şehirler arası bir yolcu otobüsüyle bir İETT otobüsü çarpıştı. 4 kişi yaralandı bu kazada. O kaza anı da araç kamerasına yansıdı.
4: İETT otobüsü kırmızı ışıkta durmak üzereyken geriden gelen yolcu otobüsü hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı. Araçlardan savrulan parçalar yola saçıldı. İstanbul Başakşehir'de eski Edirne asfaltındaki kaza kameraya böyle yansıdı. Şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü kabinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. İETT otobüsündeki 3 yolcu da hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemeler hayati tehlikelerinin bulunmadığı yönünde. Bir süre trafik akışında aksama yaşandı. Yol kapandı. Sürücüler daha sonra kontrollü olarak tek şeritten ilerlemeye çalıştı. Kazada yağışlı havanın da etkili olduğu tahmin ediliyor. Şofördeki kusur oranı, yolcu otobüsünde bir arıza meydana gelip gelmediği araştırılıyor.
2: İstanbul'da görme engelli bir kişinin yaşayabilmesi bir mucize. Ekrana getireceğimiz görüntü bunun altına imza atacak şimdi.
4: Kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul'a gelmişti. Havalimanında metroya bindi. Gayrettepe istasyonunda aktarma yapacaktı. Elinde valiziyle ilerleyen doğuştan görme engelli genç adam raylara doğru yürüdüğünü fark etmedi. Dengesini kaybetti, perondan düştü. Tam o sırada tren geliyordu. Her şey birkaç saniye içinde gerçekleşti. Kimse duruma müdahale edemedi. Yolcular hemen görevlilere haber verdi. İtfaiye ihbarda bulunuldu. Şans eseri 25 yaşındaki adam peron ve tren arasındaki boşlukta asılı kaldı.
19: Siz kimsiniz?
4: Bilinci açıktı. Sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi yoktu. Ayağından yaralandığı tespit edildi. Hastaneye kaldırıldı.
2: Ankara'da trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan bu 11 kişiye 2 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapıldığı bu açıklama, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca drift atanlara yönelik onlarla ilgili trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları, ihbarlar, şikayetler, sosyal medya incelemeleri, bütün bunlara baktıktan sonra bu görüntüleri tespit ediyor. 11 kişi gözaltına alındı, 12 araç trafikten men edildi ve şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Çanakkale'ye gideceğiz. 9 yaşındaki Yusuf Talha'nın komşu dairede haşere ilaçlamasından dolayı ölümü üzerine bir soruşturma başlatıldığını geride bıraktığımız hafta ifade etmiştik sizlere. Olayla ilgili açıklama yaptı şirket sahibi. Şimdi tutuklandı o da. Zanlı ifadesinde insanların yaşadığı yerlerde uygulaması yasak olan bir haşere zehrini kullandığını itiraf ediyor.
6: Tüm önlemleri aldığını zannetti ancak ölüm ilacının iğne deliğinden bile sızabildiğini hesap etmedi.
4: Evde tahta kurusu şikayetiyle bana ulaşıldı. İlaçlama için anlaştık. Zirai haşere zehriyle bütün evi ilaçladım.
6: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açtığı iddia edilen ilaçlamayı yapan şirket sahibi emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddetti. Ancak ifadesinde başvurduğu zehrin insanların yaşadığı yerlerde kullanılması yasak türde olduğu görüldü.
4: Genelde bu ilacı kullanırım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Giderleri, havalandırmaları ve daire giriş kapısında önlem alıp dışarıyla teması kesmiştim. Yasal izinlerim var. Bu vakanın bizimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başkaca sağlık problemlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
6: Alüminyum fosfit içerikli haşere zehri, yüksek ölümcül risk taşıması nedeniyle ilaçlama sertifikası bulunmayan kişilere satılmıyor. İnsanların bulunduğu yerlerde kullanımı da yasak.
12: Alüminyum fosfit fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
6: Yusuf Talha'nın öldüğü ilaçlama olayıyla ilgili Çanlı ailesinin komşusu Zeynep Beyaz da tutuklu durumda. Alınan ifadelerde şüphelinin evinde ilaçlama yaptırdıktan sonra komşularını uyarmadığı ve kendisinin bir günden uzun süre eve dönmediği anlaşıldı. Ölen çocuğun annesi de halen yoğun bakımda.
2: Akdeniz'de sayıları giderek artan balon ve aslan balıklarına bakalım şimdi. Buna karşı bir uyarı var. Uzmanlar ikisinin de ölümcül zehre sahip olduğunu söylüyor. Özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olunması gerekiyor.
4: Denizlerde zehirli ve istilacı türlerin sayısı artıyor. Özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olmak gerekiyor.
19: Aslan balığı dikeni batması durumunda ciddi anlamda bir zehirlenme söz konusu olabilir. Sürekli olarak Akdeniz'e yeni balıklar girmekte. Artık yani toplumsal olarak denizden babam çıksa yerim mantığını terk edip bilmediğimiz, tanımadığımız balıkları kesinlikle tüketmememiz gerekiyor. Tüketmemeliyiz.
4: Son yıllarda Akdeniz'deki tatil bölgelerinde yeni bir tehlike söz konusu. O da balon ve aslan balıklarıyla uzun dikenli deniz kestaneleri. Sayıları giderek artan istilacı türler denize giren tatilcileri tedirgin ediyor. Uzmanlar genellikle kayalık alanlarda görülen bu türlere karşı önemli uyarılarda bulundu.
19: Balon balıklarının derisinde de yüksek miktarda zehir bulunabildiği için gerek amatör balıkçılar gerekse diğer vatandaşlarımız ellerinde açık yara olması durumunda kesinlikle balon balıklarının derisine dokunmamalıdır. Çünkü açık yaradan derideki toksin vücuda geçip sirayet edip bu şekilde zehirlenmelere de yol açabilir. Aslan balığı tüketilebilir ancak dikenlerinin temizlenmesi, dikkatle temizlenmesi gerekmektedir.
4: Aslan balığının dikeniyle temas edildiğinde şiddetli ağrı, uyuşma, bulantı, hatta kalp ritim bozukluğu görülebiliyor. Doktorlar etkilenen bölgenin hemen sıcak suyla yıkanması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söylüyor.
2: Bu yıl keneden de 12 kişi hayatını kaybetti. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi keneden bulaşan bu Kırım Kongo kanamalı ateşine karşı bir aşı geliştiriyor. Birinci faz testleri de tamamlanmak üzere.
20: Tekneden bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriliyor. Çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.
21: Benim tahminim birinci fazla birlikte ikinci ve üçüncü faz sürecini de tamamlayıp aşının hazır olması süreçlerine doğru düzenli, istikrarlı bir ilerleme içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum.
20: Yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte kene vakaları başlıyor. Ölümlerin nedeni keneden bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Bu hastalığa karşı Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde aşı hazırlanıyor. Pandemi dönemi Turkovak'ı geliştiren Profesör Doktor Aykut Özdarenderi Başkanlığındaki Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Aşının birinci faz testleri bitmek üzere.
21: Gerçekten yaz aylarına başladığımızda hep gündemimize gelen bir rahatsızlık süreci olarak durmakta. Ama biz bu konularda Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde, Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettiriyoruz.
20: İkinci ve üçüncü faz süreci de tamamlandıktan sonra aşının hazır olması hedefleniyor.
2: Şimdi önemli sağlık sorunlarıyla uğraşan 13 yaşındaki bir çocuğu Hasan Yahya Gül'ü ifade edeceğiz. Hastalığından bahsederken babası söylemesi zor, yaşı ve yaşaması bununla ilgili daha zor diyor. Motosikletliler el uzattı Hasan Yahya Gül'e.
22: Farklı noktalardan motosikletlerini atlayıp geldiler, konvoy oluşturdular. Kortejin ardından küçük bir motor tutkunuyla Hasan Yahya Gül'le buluştular.
23: Benim en büyük hayalim bir Gold Wing'e binmekti. En son hastanede böyle bir Gold Wing gördüm. Ve çok binmek istedim ama binemedim.
22: İstanbul'da motosikletliler bu sefer sürüş keyfi için değil, küçük dostlarının yanında olmak için bir aradaydı. 13 yaşındaki Hasan Yahya Gül, Mukopolis Sakkaridos tip 4 hastası.
24: Çok mutlu oldu. MPS Mukopolis Sakkaridos olarak geçiyor. Söylemesi zor, yaşaması daha zor. Sıvalarımızı bozuk. Katılan arkadaşlara, çok onu mutlu eden arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz.
22: Hayatının henüz başında bu ciddi rahatsızlıkla mücadele etmeye başladı. Bu zor günlerinde ne zaman bir motosiklet görse yüzü gülüyor. Bu tutkusunu öğrenen iki yakanın motorcuları grubu onun unutamayacağı bir gün geçirmesini istedi.
25: Biz Yahya'yı sosyal medya hesabına gelen bir mesajla tanıdık. 4-5 kişi gideceğimizi düşündüğümüz bu buluşmada bir anda 100 kişiyi aşkın motorcuyla beraber büyük bir organizasyona dönüştürdük.
22: Buluşan motosikletliler uzun bir yolculuğun ardından Hasan Yahya'nın yanına ulaştı.
23: Bu etkinliğin son anına kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Sonra bir anda babam bana şöyle bir şey dedi. Gönülümüzün en büyük organizasyon için hazır mısın dedi. Sonra içeri Goldwing'çiler geldi, motorcular geldi. Babam bana el salla dedi. Hem asla unutamayacağım bir anı oldu.
22: Hasan Yahya motosikletle tur attı, böyle poz verdi. Trafik polisleri de kendisine eşlik etti. Etkinliğin sonunda Hasan Yahya motosikletlilerin getirdiği balonları uçurdu.
2: Nevşehir'e gidelim. Kültür Yolu Festivali Kapadokya'nın yöresel tatlılarını gastronomi dünyasının yıldızlarıyla buluşturdu.
26: Testi kebabı, Nevşehir tavası, apakla, kuru kaymak ve tık tık mantı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali bu kez Kapadokya'nın eşsiz lezzetleriyle adından söz ettirdi.
27: Nevşehir dediğimizde aslında iki şey çok önemli. Biri üzüm, biri toprak. Dolayısıyla genel itibariyle burada pişen tüm toprak kaplardaki yemekler çok kıymetli. Buna apaklası da dahil, buna tavası da dahil, buna testi kebabı da dahil.
26: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hayata geçirdiği Lezzet Noktası projesi kapsamında 43 özel durak belirlendi. Gastronomi dünyasının yıldız isimleri Nevşehir'de buluştu. Michelin yıldızı şefler Zeynep Pınar Taşdemir ve Maksut Aşkar'la festivalin ev sahibi şefi Duran Özdemir, Kapadokya'nın en özel tatlarını yerinde deneyimledi.
28: Öncelikle her yerde birbirinden güzel yemekler yedik. Bu kadar yemeği ya da çeşidi ya da mutfak çeşitliliğini bir arada görmek çok besledi benim ruhumu açıkçası.
29: Buraya gelip de önceden zaten bir danışma kurulu tarafından belirlenmiş olan bu listeleri çok rahatlıkla geziyor olmak. Aynı zamanda o şehirlerin en öne çıkan yemeklerini bu restoranlarda keşfediyor olmak bizim için çok değerli.
26: Festivalin ilk iki gününde lezzet noktalarını ve yerel işletmeleri gezen şefler Nevşehir'in geleneksel yemeklerini tattı. Üreticilerden hikayelerini dinledi.
2: Trabzonspor'a bakalım. Muhammed Salah dünyada konuşuluyor artık ve resmi hesaplar üzerinden de bir video yayımladı. Hoş geldin deniliyor.

0: Tempol.
1: Yavaş. Karalahana sarması. Al. Al onu.
2: Yıver bay verin ana. Yedin adamı.
3: Senin bir...
2: Çok güzel.
3: Ye. Kayana da ye.
2: Tamam.
3: Sarma gidelim. Yok, sana da çok kıyma. Yedin balık kaymağı. Hadi ikmanı.
0: Tamam, görüşürüz.

0: Şimdi bir ilginç yarışı getireceğiz ekrana. İngiltere'de modifiye edilmiş bildiğiniz çim biçme makineleri 9 saatlik dayanıklılık yarışında mücadele ettiler.
1: Motor sporlarının en sıra dışı yarışlarından biri İngiltere'de büyük heyecana sahne oldu. 30 takım modifiye edilmiş çim biçme makineleriyle 9 saat boyunca mücadele etti. Bahçe makineleri özel olarak hazırlanan pistte adeta yarış otomobillerine dönüştü. Makineler saatte yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşırken mücadele motor yarışı severlere Formula 1'i aratmadı. Yarış Le Mans'daki geleneksel startı andıran görüntülerle başladı. Pilotlar pist boyunca koşarak yarış makinelerine bindi ve 9 saatlik zorlu mücadele başladı. Üçer kişilik ekiplerde pilotlar sırayla direksiyonun başına geçti. Yakıt ikmali, pilot değişiklikleri ve mekanik arızaların giderilmesi için yapılan pit stoplarsa yarışın kaderini belirledi. 9 saatlik çim biçme mücadelesinin sonunda damalı bayrağı ilk gören ekip Dean Fuller'ın pilotluğunu yaptığı SDS Racing oldu.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 4-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Mobile Systems.
7: Reklam.
8: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
9: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
4: Mobile Systems.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz sanat ve mimarlık tarihçisi Godfrey Goodwin'in Yeniçeriler isimli kitabı Kronik'ten yeni bir baskı yaptı. Goodwin'in kitabını dilimize Derin Türkömer çevirmiş. Godfrey Goodwin 1921-2005 yılları arasında yaşadı. Hayatı boyunca öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik yaptığı yerlerden biri de Türkiye. Önce Robert Kolej'de, sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nde çalıştı. Boğaziçi'den Fahri Doktorluk ünvanı aldı. Türkçe'de Osmanlı Mimarlığı Tarihi isimli bir kitabı daha var. Efendim, malum Osmanlı'nın Yeniçeri ordusu 15. ve 16. yüzyıllardaki büyük fetihlerin askeri gücünü oluşturuyordu. Sınırların Avrupa'da Tuna Nehri'ne dayandığı, Suriye, Irak ve Mısır'ın fethedildiği dönemlerde Yeniçeriler ocaklarına ve geleneklerine büyük bir sadakatle bağlıydılar. Lakin zamanla işler değişti. Payitahta dönen iktidar kavgalarının aracı haline dönüştüler. Sadrazamların, ulemanın, hatta padişahların değiştirilmesinde rol oynamaya başladılar. Hal böyle olunca Yeniçeri Ocağı, Sultan II. Mahmud'un 17 Haziran 1826'da çıkan fermanıyla ortadan kaldırıldı. Bu hadise tarihe Vakai Hayriye, yani hayırlı olay olarak geçti. Peki kimdi bu Yeniçeriler? Godfrey Goodwin kitabında Yeniçeri Ocağı'nı bir yandan askeri ve siyasi bir kronoloji çerçevesinde değerlendirirken, diğer yandan bu topluluğun ardındaki insani gerçekliği, psikolojiyi ve sosyolojik konumu mercek altına alıyor. Devşirme sisteminin ince detaylarından acemi oğlanların zorlu eğitimlerine, kışlalardaki gündelik yaşamdan Bektaşi tarikatıyla kurulan derin ve manevi bağlara kadar ocağın iç yüzüne ışık tutuyor. Uzman psikolog Esra Uras'ın İstediğim İnsan Olma Yolunda isimli çalışması kısa süre önce Timaş yayınlarından çıktı. Kitabın alt başlığı Popüler Psikolojinin Yanılgıları ve Psikolojiye Mesafeli Zihnin Soruları. Esra Uras, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu, yüksek lisansını klinik psikoloji üzerine Okan Üniversitesi'nde tamamlamış. Yetişkin psikoterapisi alanında çalışmakta olan Uras'ın geçen yıl yine Timaş'tan yayımlanmış Takılı Kalan Zihin isimli bir kitabı daha var. Esra Uras bugün sözünü ettiğimiz İstediğim İnsan Olma Yolunda isimli kitabında modern psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri ele alıyor. Nedir bunlar? Mesela izin vermediğin sürece kimse sana değersiz hissettiremez. Ya da kendine yetebildikten sonra kimseye ihtiyacın olmaz. Efendim bir başkası, kendinden emin olursan kimse seni etkileyemez. İşte bunlar ve benzeri kabullerin neden eksik ve indirgemeci olduğunu gösteriyor Esra Uras. İnsanın kırılganlığını ve sınırlılığını yok sayan bu dilin kısa vadede güç verirken uzun vadede nasıl bir yabancılaşma ürettiğini sorguluyor. Ahmet Birsen'in Şehrin Köpeklerine Müjdeler isimli romanı kısa süre önce Sel Yayıncılık'tan çıktı. Ahmet Birsen, Şehir Köpeklerine Müjdeler'de İstanbul'un tarihinde iz bırakmış bir yılı, 1910 yılını, kentin siyasi ve kültürel hayatının detaylarıyla birlikte resmederek bir dönem panoraması sunuyor. Evet, Mayıs 1910 yılının İstanbul'undayız. İmparatorluğun yorgun başkentinin her köşesinde siyasi komplolar kuruluyor, tütün dumanından göz gözü görmeyen dar odalarda ihtilal, sürgün ve infaz kararları alınırken ülkeler, rejimler, sınırlar değiştiriliyor. Ancak şehrin ahalisi on binlerce köpeğin Sivri Adaya sürülmesiyle başlayacak felaketler silsilesinden henüz bir haberdir. Hemen küçük bir bilgi notu. 1910 yılında İstanbul'un sokak köpekleri, yani binlerce köpek toplanıp Sivri Adaya, diğer adıyla hayırsız adaya sürgün edildi. Bu köpekler açlık ve susuzluk içinde birbirlerine saldırarak can verdiler. Bu korkunç trajedi adadan gelen seslerin ve kokuların İstanbul'a kadar ulaşmasıyla hafızalara kazındı. Tarihe de insanın başka canlılara yaptığı en büyük zulümlerden biri olarak kaydedildi. Evet, romana devam edersek, İstanbul'da 1910'un gergin ve karanlık günlerinde bir Paskalya sabahı şehre ulaşan köpeklerin sevgilisi kimsesiz bir meczup ise, büyük sürgünden önce tüm köpeklere ve yüreği kararmamış insanlara Doro'nun dilinde ölümsüzleşecek müjdeler ve öğütler getirecekti. Ahmet Birsen'in romanı Balatlı Kosta'nın hayal kırıklıklarından Mayranuş Hanım'ın müşfik sofralarına, Deliler Sarayı'ndaki düşlerden Karabaş'ın gözyaşlarına hem bir masal hem bir tarih anlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
4: Mobile Systems.
7: Reklam.
8: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızda buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
5: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bu hafta batıda yine orman yangını tehlikesi artıyor. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında Poyraz hem kuru esecek hem de şiddeti fazla. Saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulacağından çıkabilecek bir yangının hızla yayılma riski yüksek. Kuru otların, etraftaki cam kırıklarının temizlenmesi, kıvılcım çıkarabilecek motorlu aletlerin kullanılmaması, ormanlara girilmemesi alınacak önlemlerden bazıları.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Lokomotiv Moskova yöneticisi transfer ihtimaline kapıyı kapattı. Geride kalan sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 maçta forma giyen 21 yaşındaki ofansif orta saha 17 gol atıp 12'de asist yaptı. Beşiktaş'ta Hradec-Kralove maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schneider yönetecek. Siyah beyazlılar deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Tüpraş stadında oynanacak mücadele Perşembe günü saat 20'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'de yeni sezon başladı. Alınan sonuçlar ve günün programı şöyle. Bolu Spor 1, Manisa Futbol Kulübü 2, Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 0, Sivas Spor 0, Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçiören Gücü 3, Iğdır Futbol Kulübü 2, Fatih Karagümrük 0, Sarıyer 2, Muğla Spor 0, Van Spor 0, Kayseri Spor 2 ve Bodrum Futbol Kulübü 0, Bursa Spor 2. Sezonun ilk haftası bugün oynanacak, tek maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da Pendik Spor, Batman Petrol Spor'u ağırlayacak. İngiliz Futbol Kulübü Arsenal'ın ev sahipliğini yaptığı Emirates Cup'ın bu yılki şampiyonu Borussia Dortmund oldu. Alman ekibi İngiliz devini 3-2 mağlup etti. Dortmund, Inacio ve Karistas'ın golüyle devreye 2-0 önde girdi. Arsenal, Envaneri'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Alman ekibi Gadeau ile skoru 3-1 yaptı. Ev sahibi Giacores ile penaltıdan skoru 3-2'ye getirse de kalan bölümde başka gol olmadı, Dortmund şampiyon oldu. 2007 yılından beri aralıklarla düzenlenen bu turnuvada Galatasaray 2013'te kupaya uzanmıştı. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 yendi. Ay yıldızlı takım Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen şampiyonada rakibi karşısında ilk çeyreği 23-18 önde tamamlarken soyunma odasına da 37-34 üstünlükle gitti. Üçüncü periyodu 57-46 galip bitiren Türkiye karşılaşmadan 77-69 galip ayrıldı. Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi grup maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak. Kocaeli'de düzenlenen ulusal açık su yüzme yarışlarında yüzücüler İzmit Körfezi'nin iki yakasını kulaçlarıyla birleştirdi. Körfez'in iki yakası bir araya geliyor sloganıyla düzenlenen organizasyonda 471 sporcu Gölcük Değirmendere sahilinden verilen startla Derince'ye doğru kulaç attı. Yaklaşık 2600 metrelik parkuru tamamlayan sporcular bitiş noktasında coşkuyla karşılandı. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. MotoGP Britanya Grand Prix'sini Raul Fernandez kazandı. Podyumu George Martin ve Marco Bezzecchi tamamladı. 22. sıradan start alan Toprak Razgatlıoğlu ise başarılı bir yarışı geride bıraktı ve 15. sırada finish görerek Britanya Grand Prix'sinden bir puanla ayrıldı. MotoGP'de heyecan 30 Ağustos'ta koşulacak Aragon Grand Prix'si ile sürecek.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
1: Arvento. Mobile Systems. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
6: Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Mobile Systems.
2: Bir çatı bir kez yapılır, bir ömür korur.

Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz Takovice ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.

0: ve Manisa'da rüzgara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da 38-43 dereceyi bulan sıcaklıklara dikkat. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riski yüksek. Doğu ve Karadeniz'de ise yerel sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor. Tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Saatler 8, yani güne başlarken ikinci dilimindeyiz. Bugün artık geri sayım başladı. Türkiye kritik bir noktadan, bir aşamadan geçecek. Tabii ki hükümetin terörsüz Türkiye diye bahsettiği, ifade ettiği bu yeni çözüm sürecinden bahsediyorum. Hafta sonu, aslında 2 yıldır süren, devam eden bu süreç. Hafta sonu komisyonda artık bu çerçeve yasanın sert geçen tartışmalarıyla birlikte devam etti. Sosyal medyada özellikle İYİ Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin tartışmaları çok konuşuldu. Bugün benzer tartışmaların genel kurulda da olup olmayacağı merakı var. Ama beklenti şu ki, çünkü bütün partilerin, mesela İYİ Parti itiraz ediyor ama diğer partilerin tamamı desteklerini ifade ettiler. Kararın nasıl çıkacağı yönünde Özgür Özel'in de ekibiyle bir MYK toplantısı yapmasını bekliyoruz bu görüşmelerin hemen öncesinde. Ama fikrimizde ya da işte desteğimizde bir değişiklik yok açıklamasını yapmıştı. İçeriye dair bazı itirazlarını sunmakla birlikte bugün artık genel kurulda 400'ün üzerinde bir milletvekilinin oyuyla bu çerçeve yasanın kabul edilmesi öngörülüyor.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK, KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart, Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin

0: Hakim kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
1: Şimdi bir yasa daha var. Benzer aynı anda geldiler ama öncesinde çıkacağı söyleniyordu. Bir tabii ki siyasi mesajı da var bu işin. Şehit yakınlarına ve gazilere yönelik yeni hakları, daha doğrusu mevcut hakları az biraz tadil eden o yasa teklifi artık Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
2: Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan aylık ödeme arttırılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarın asgari ücretten az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme miktarı ise asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri nedeniyle yaralanan ve derece tespiti yapılan ancak mağlul sayılmayan kişilere bağlanan aylık miktarları da arttırılacak. Gösterge rakamları yükselecek. Bu kişilere gazilik unvanı verilerek sosyal hakları arttırılacak. Bu olaylarda yaralanan ancak mağlul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacak. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde indirim gibi haklar tanınacak. Kanunla şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de arttırılacak. Vazife malulü, er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılacak. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri de SGK tarafından karşılanacak.
1: Ankara'nın bir konuğu var bir de bugün. Avusturya Başbakanı Christian Stoker gelecek ve Cumhurbaşkanı tarafından karşılanacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran verdi bu bilgileri. Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek bu görüşmede Avusturya ilişkileri, ikili ilişkiler yani değerlendirilecek elbette ama sadece bu değil. İşbirliği nerede, ne yapılabilir, bu konuşulacak. Aynı zamanda bölgesel gelişmeler de masada olacak. Geçelim Amerika Birleşik Devletleri'nin Pentagon, Beyaz Saray arasındaki tırnak içinde çatışmaya, yani İran savaşı devam ederken Amerika'nın silah stoklarının azalmasına ilişkin tartışma geçtiğimiz haftada Peter Hegseth'le Trump arasında bir tartışmaya sebep olduğuna dair bazı haberler yapılmıştı bildiğiniz gibi. Pentagon'un savunma sanayinden kritik silahların üretimini hızlandırmasını istediği iddia ediliyor şimdi Amerikan Washington Post gazetesi tarafından. Orada çıkan bir haberde ABD Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg'in silah şirketlerinden üretimi artırmak ve teslimat takvimlerinde önemli ölçüde hızlandırmak için bir plan hazırlamalarını talep etti. Şirketlere yeni planları sunmaları için 21 gün süre verildi. Pentagon özellikle kritik askeri kapasitelere yönelik üretimin daha hızlı ve agresif şekilde artırılmasını istiyor. ABD'nin İran savaşında taarruz füzelerinin neredeyse tamamını tükettiği ve hava savunma stoklarının da kritik seviyeye düştüğü iddia edilmişti. Husilere bakalım. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerine yoğunlaştırdığı saldırılarına devam ediyor. Husi isyancılar Kızıldeniz kıyısındaki El Muha kentinde hava saldırısı yaptı. Liman kenti El Muha'nın hedef alındığı o saldırıda 7 kişi öldü, 30 kişi ise yaralı. Tahran destekli Husi güçleri Suudi birliklerin toplanma bölgelerini ve silah depolarını hedef aldığını söylüyor. Yemen hükümeti ise saldırıda sivil yerleşim alanlarının vurulduğunu öne sürdü. Yemen'deki drone ve balistik füze saldırısı öncesi Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde petrol rafinerisini hedef almıştı. Suudi enerji devi Aramco'ya ait olan o tesiste çıkan yangın söndürülmüştü. İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ultraslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması getirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla kara borsa bilet dolandırıcılığı da yine iddialar arasında. Muzaffer Şirin uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmakla da suçlanıyor. Şimdi İstanbul'da kağıthanede evden kaçtığı öne sürülen 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü ve Sarıyer'de ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Şimdi bununla ilgili bazı yeni gelişmeler de var. Tutuklanan katil zanlısının ifadesinde anlattığı bazı yeni detaylar. Katil zanlısı eşini öldürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi kayınvalidesiyle sohbet etmeye gidiyor.
3: Öldürdüğü eşinin arama çalışmalarına katıldı, ailesine eşinin kaçtığını söyledi. Katil zanlısı koca ifadesinde cinayetin detaylarını anlattı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay 23 Temmuz günü katıldığı bir düğünden sonra evinde eşi tarafından boğularak öldürülmüştü. Katil zanlısı kocanın davranışları polisin dikkatini çekmiş, yapılan çalışmalarla Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü belirlenmişti. Katil zanlısının verdiği ifadeyle cinayetin detayları da ortaya çıktı. Katil zanlısı koca Bedriye Karaçay ile sözlü tartışma yaşamalarının ardından iki çocuğunu kayınvalidesine gönderdiğini, tartışmanın devamında ise Karaçay'ı öldürdüğünü anlattı. Zanlı ifadesinde kayınvalidesinin cinayetten hemen sonra yaşadıkları binaya geldiğini ancak kapıyı açmayınca döndüğünü, sonrasında eşinin cansız bedenini battaniyeye sardığını, dikkat çekmemek için kayınvalidesinin evine gittiğini söyledi. Kayınvalidesine kızının evden kaçtığını söylediğini, kayınvalidesinin ise merak etme gelir dediğini anlattı. Cinayet sonrası bir saat boyunca hiçbir şey olmamış gibi kayınvalidesiyle ve sokaktakilerle sohbet ettiğini de belirtti. Tutuklu katil zanlısının önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
1: 3 yıl öncesine götüreceğiz şimdi sizi. İstanbul'da Sancaktepe'deki bir şantiyede suyla dolu alanda hayatını kaybeden 3 çocukla ilgili dava sonunda başladı. Ve ilk duruşmada ölümlerden sorumlu tutulan dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü beraat etti. Öte yandan mahkeme olayda sorumluluğu bulunan belediye çalışanlarının tespit edilmesi için bir yeni soruşturma başlatılmasını istedi.
0: Berat 7, Baran 8 ve Batuhan Sağın 11 yaşındaydı. 3 kardeş 4 Ekim 2023'te oyun oynamak için evden ayrıldılar. Bir daha geri dönmediler. 33 saat sonra İstanbul Sancaktepe'deki bir inşaat temelinde cansız bedenleri bulundu. Çocuklar suyla dolan alanda can vermişti.
4: Topu düşmüş herhalde önce. Sonra o öbür onu kurtarayım derken üçü birden boğulmuş. Gereken dilekçeleri devletime, savcılığa vereceğim. Hepsinden de şikayetçi olacağım. Okul yaya yolunda. Hani benim çocuklarım gitti. Yapacak bir şey yok. Kaderdir ama ihmal var sonuçta.
0: Bilirkişi raporunda dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen kusurlu bulundu. Diğer yetkililer hakkında ise soruşturma izni verilmedi. İddianamede Özgen'in şantiyeye yetkisiz kişilerin girmesini önleme konusunda yeterli çalışma yapmadı ve su tahliyesi girişiminde bulunmadığı öne sürüldü. 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayla ilgili yaklaşık 3 yıl sonra dava başladı. Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre İlk duruşmada sanık Özgen yapının kaçak olduğunu, kendi sorumluluk sahasında olmadığını iddia etti. Asıl sorumluluğun farklı belediye görevlilerinde olduğunu, kendisinin kurban seçildiğini ileri sürdü. Baba Ayvaz Sağ'ın fen işleriyle oranın bir alakası yok. Cenazede birileri yanıma geldi. Belediyede çalışma teklifinde bulundular. Kabul etmedim diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısının da bu yönde verdiği mütalaanın ardından mahkeme Ahmet Özgen'in beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca olayda ihmali bulunan belediye çalışanlarının tespiti hakkında soruşturma başlatılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
1: Şimdi İstanbul'da bir polis memuruna bıçaklı saldırıya bakalım. Orada Fatih'te yaşanıyor bu olay. Soru sorma bahanesiyle bölgede görevli polisin yanına giden saldırgan bir anda bıçakla saldırıyor. Son anda geri çekilen polis memuru dur ihtarına uymayan saldırganı bacağından vurarak yakalayabildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen zanların üzerinde yapılan arabada uyuşturucu madde bulundu ve emniyetteki işlemleri halen devam ediyor. Ankara'dan da bir kaza haberi vereceğiz. Altındağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Altındağ'ın Hüseyin Gazi Mahallesi Yeşil Kuşak Caddesi'nde. Saat 17.30'da meydana geldi bu kaza. Dün yani sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 81 yaşındaki Mehmet Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan iki kişi ise hastanede. İstanbul'da güvenlik kameraları kurallara uymayan bir araç sürücüsünün neden olduğu kazayı kayda aldı. Olaya karışan motosiklet sürücüsü ağır yaralı.
5: Trafik tabelasına, kurallara aldırış etmedi, yasak yerden U-dönüş yaptı. Bedeli ağır oldu. İstanbul Avcılar'da yasak yerden dönen bir araç kazaya neden oldu. Bir motosiklet sürücüsü duramayarak ona çarptı. O anları güvenlik kamerası görüntüledi. Kuryelik yapan motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı görenler yardıma koştu. Ümit Karagözoğlu adlı motosikletlinin ağır yaralandığı anlaşıldı. Olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. Firizköy Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaşanan kaza sonrası hastaneye kaldırılan kuryenin bacağı ve çenesi kırıldı. Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
1: Gaziantep'te bir kişi kadın kılığına girerek husumetlisini vurdu. Yakalanan zanlı tutuklandı. İlhan T ile Ökkeş G arasında bir arazi anlaşmazlığı bulunuyor. Bu nedenle husumet var aralarında. İlhan T... Siyah çarşaf giyerek camide husumetlisinin yanına gidiyor. Zanlı burada peş peşe ateş açtı. Orada yaralanan Ökkeşke de hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olayın ardından bir taksiyle kaçmaya çalışıyor ve o sırada polislerin aracı durdurmasıyla yakalanıyor. Gözaltına alındı ve tutuklandı. Güney Koreli sosyal medya fenomeni de İstanbul'da Taksim'de yanına yaklaşan bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Sosyal medyada canlı yayın yapan kadına ısrarla arkadaşlık teklif eden o şüpheli fenomenin kamerasına bakın nasıl yansıyor.
3: Adım adım takip etti, yanına gelerek sözlü tacizde bulundu. Sosyal medyada canlı yayın yapan Güney Koreli kadın o anları kayıt altına aldı.
6: Arkadaş. Arkadaş.
7: I don't understand.
6: Beraber. Olmaz. Olmaz.
3: Geçen yıl Güney Koreli fenomen Miochi, İstanbul, Samsun ve Giresun'da sözlü tacize uğramıştı. Benzer bir olay bir kez daha yaşandı. Bu kez mağdur Wit Jenny ismiyle tanınan Güney Koreli sosyal medya fenomeniydi. Fenomenin yayın açarak Taksim Meydanı'nda gezdiği sırada bir kişi yanına yaklaştı. Sözlü tacizde bulunmaya başladı. Türkçe bilmeyen kadın söylenenlere anlam veremedi ama tedirgin olmaya başladı. O anları görenler yanındaki adamı uyardı.
8: Abi canı yanında yapıyor.
3: Ancak uyarıları aldırış etmeyen adam ısrarlı takibine devam etti. Tekrar konuşmaya çalıştı.
6: Arkadaş. Arkadaş.
7: I don't understand.
6: Beraber. Olmaz. Olmaz.
3: Hayır cevabını alan adam kadının peşini bıraktı. Panikleyen kadınsa olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülere birçok kullanıcı tepki gösterdi.
6: Arkadaş.
1: İstanbul'da yurt dışına firar etmeye çalışan bir suç örgütü üyesi tırın Dorsesi'nde yakalandı. Üç eyleme karıştığı belirlenen SG'yi takip eden polis, zanlının Hamza Beyli Gümrük Kapısı'nda bir tırda olduğunu belirliyor. Gümrük muhafaza ekiplerince baskın yapıldı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaçak yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan şüpheli tırdaki gizli bir bölmede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin bağlantılarını tespit etmek için yürütülen o çalıştırma, soruşturma halen devam ediyor. Fatih'te de camide bir hırsızlık var. Bakalım.
5: Öğle namazını kılmak için çantasıyla camiye girdi. Önce ayakkabılarını bıraktı, ardından cemaatle saf tuttu. Ancak onu takip eden hırsızı fark etmedi. Yanında taşıdığı çantasında bulunan, otomobil almak için ayırdığı tüm birikimi çalındı. Olay 6 Ağustos günü İstanbul Fatih'teki Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde yaşandı. Hırsızlık anını ve zanlıyı caminin güvenlik kamerası kaydetti.
7: Altınları kapalı çarşıda bozdurmak için çantaya koydum. Ezan vakti girdi, namaz vakti girdi. Ben namazımı kılayım, ondan sonra altınları bozdum. İmamın arkasına saf tutarken çantayı yan tarafa koydum. 53 gram altın vardı, 70 bin lira Türk lirası vardı.
5: Namaz kılarken hırsızlık mağduru olan İshak Yılmaz'ın çantasında yaklaşık 420 bin lira değerinde altın ve nakit bulunuyordu.
7: Asgari ücretli olarak çalışan biri için kolay bir şey değil. Mağdurum beni perişan etti, yıllarımın emeğini çaldı.
5: Mağdur İshak Yılmaz olay sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
1: Bodrum'a gidelim şimdi. Bir havuzun bakımı sırasında gaz sızıntısı yaşanıyor ve 15 kişi hastaneye kaldırıldı bu gazdan etkilenen. Gümüşlük'teki bir otelde yürütülen havuz bakımı sırasında gaz sızıntısı yaşanıyor. O sırada havuz çevresinde bulunan 15 kişide bulantı, baş dönmesi yahut solunum sıkıntısı başladı. Haber verilmesi üzerine otele sağlık ekipleri geldi. Gazdan etkilenen 15 kişi ambulanslar ve özel araçlarla hastanelere götürüldü. Neyse ki hayati tehlikeleri bulunmuyor. Şanlıurfa'dayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şanlıurfa'da inşa edilen afet konutunun görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Urfa'nın yarınlarına yakışan yuvaları ifadesi kullanılıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra yapılan binalar işte bu şekilde resmedilmiş durumda. Turizme bakacağız ama sporun turizme. Trabzonspor'a ve yeni transferi Muhammed Salah'da. Muhammed Salah sadece Trabzonspor'un oyununa katkı sağlamayacak anlaşılan. Çünkü turizmde de artık farklı bir hal almaya başladı Trabzon'un tanıtımı anlamında. Direkt uçuşlar da başladı.
0: Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi tüm dünyada ses getirdi. Yıldız futbolcuyla birlikte bölge turizmi de hareketlendi. Mısır ve İran'dan Trabzon'a uçuşlar başladı.
9: Kahire Trabzon haftada iki kez charter şeklinde yapılacak. Bunun sayısı çok artacak görünüyor. Şehrin zaten bir dünya şehriyiz ama tanınma oranımıza birazcık daha katkı sağlayacak ve turizmle birlikte çok daha bir değer kazandıracak günler bizi bekliyor.
0: Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Muhammed Salah, yeşil sahaların yanı sıra Karadeniz turizmini de hareketlendirdi. Salah'ın sosyal medya gücü kentin uluslararası tanınırlığını zirveye taşıdı. Mısırlı futbolcunun gelişiyle birlikte Kahire ve Tahran'dan uçak seferleri başladı.
10: 70 bin takipçisi var dediğim gibi. Bunun bir büyük etkisi olacak. Hem Avrupa'da hem yurt dışında. Trabzon turizm için çok büyük bir şey. Kar yani bence. Büyük bir fayda sadece Trabzonspor'a, Trabzon'a.
11: Böyle bir transferin bu şehre ihtiyacı vardı. Turizme de çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum.
0: Bölge halkı da oldukça heyecanlı. Trabzonlular Salah'ın turizme ve bölge ekonomisine ciddi etki edeceğini düşünüyor.
12: Ya Allah! Bismillah! Muhammed Salah!
1: Gazetelerin manşetlerinde birinci sayfalarında neler var bir buna bakalım. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir haber var birinci sayfasında Sabah gazetesinin. Uzaktan kumandalı çocuk tetikçi, kesmırlar ve çirkinler suç örgütlenmesi. İddianamesi kendilerini yurt dışındaki lüks malikanelerinde yaşayan çete liderlerinin çocukları nasıl ve uzaktan kumandalı bir tetikçiye dönüştürdüğünü ortaya koyuyor. Çocukların suç makinesi gibi kullanılmasını önleyecek kritik yasada mecliste kabul edildi. Yeni yasaya göre ağır müebbet gerektiren suç işleyen 15-18 yaşındaki çocuklara 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası verilecek. Çocuklara silah ya da bıçak satana para cezası kesilecek. Artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk ibaresi kullanılacak bu çocuklarla alakalı. Ama yine bir kez daha hatırlatalım, konunun uzmanları bu konuda sadece bir infaz düzenlemesiyle bir çözüm bulunamayacağını, nerede, nasıl bir evde, nasıl bir mahallede, nasıl bir okulda büyüdü de bu çirkinler, Casper'lar, Dalton'lar gibi çetelerin eline düşüyor bu çocuklar sorusunun sorulması gerektiğini, yani daha topyekün bir planlamadan söz ediliyor. Bakalım nasıl bir durum çıkacak ortaya bu konuyla alakalı. Dileriz bir çözüm olur bu yasa tasarısı. Milliyete geçtik. Eller huzura kalkacak. Bugün genel kuruldaki çerçeve yasadan, yani yeni çözüm sürecinden söz ediliyor. Bakalım hemen ayrıntısına. Türkiye'nin 42 yıldır en önemli sorunlarını oluşturan, sorununu oluşturan terörün sona ermesi için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi nitelikte bir adım atılacak. Çerçeve yasa teklifinin rekor bir oyla meclisten geçmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Terörsüz Türkiye yasa teklifi için bugün saat 11'de toplanıyor. Türkiye süreciyle, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi 4. yasama yılında yasalaştırılan son teklif olacak. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Hüdapar ve bazı bağımsız milletvekilleri olmak üzere 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklifle genel kurulda da rekor oy çıkması bekleniyor. Adalet Komisyonu görüşmelerinde olduğu gibi İyi Parti'nin yine sert muhalefeti bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz derken, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in ise teklife yönelik kullanacakları oyu belirlemek için bugün saat 12'de partisinin MYK'sını toplayacağı ifade edildi. 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'da, Lice'de, Fisköy'de kurulan terör örgütü PKK ilk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli'de düzenledi. İçişleri Bakanlığı 1984'ü örgütün eyleme başladığı ilk yıl olarak kabul ediyor. Terör 15 Ağustos itibariyle 42 yılı geride bırakmış olacak. Şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenleme de bu arada yasalaştı. Bunu da hatırlatalım. Şimdi Adalet Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Mevzuat Genel Müdürü Adalet Bakanlığı'nın Mehmet Ökmen'in verdiği yanıt da önemli. Bu kanun teklifinde yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda kurulacak kurula ilişkin bir soru üzerine, kurul hiçbir şekilde adli bir karar vermiyor. Adli kararları sulh ceza hakimliklerimizce yahut mahkemelerce ya da infaz hakimliklerince verilecek ifadesi kullanılmış durumda. Milliyet gazetesi bu şekilde ifade ediyor bu konuyu. Netanyahu Gazze planını reddetti başlığına bakalım. Trump'ın planı bildiğiniz gibi. İsrail ile Amerika arasında bir İtilafa yol açar mı acaba sorusuyla birlikte soracağız elbette bunu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurdu. Haftalık kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze şeridinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ifade ediyor. Bakalım buna Trump'ın yanıtı nasıl olacak? Aslında birlikte hareket ediyorlar. Oradaki durumu birlikte bu hale getirdiler. Önceki Başkan Biden'la birlikte, ama Trump'ın karakteri dolayısıyla işte onun yaptığı bir plana uymama durumu acaba bir ters tepki yapar mı ya da farklı bir durum çıkar mı? Çünkü daha öncesinde de bu tip görüşmelerde küfrettiğine dair bazı haberlerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazetelerde Netanyahu'ya küfrettiğine ilişkin haberler yapıldığını hatırlatalım. Hürriyete geçtik. Hürriyette her ilana kanmayın başlığı var. Üniversite tercihleriyle ilgili bugün gece yarısına kadar üniversite adayları, öğrenci adayları başvurularını yapacaklar. Bildiğiniz gibi tercih başvurularını son güne girildi, ama yurt dışı eğitim seçenekleri için hala zaman var. Bazı ülkelerde başvurular Eylül sonuna kadar sürüyor. Ancak yurt dışı eğitim arayışında kesin kabul, garanti vize ve şartsız kayıt gibi yanıltıcı vaatlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Karar vermeden önce üniversitelerin resmi bilgileri, diploma tanınırlığı, eğitim maliyeti ve başvuru koşullarının ayrıntılı bir biçimde incelenmesi şart. Sosyal medya reklamlarına ihtiyatlı yaklaşma önemli. Detaylarına bakacağız deniliyor Hürriyet gazetesinin ilgili haberinde. Geçtik Yeni Şafak gazetesine yeni nesil suç örgütlerinden bahseden bir başlık var. Yeni nesil teröristler deniliyor Yeni Şafak gazetesinde ilgili habere ilişkin. İstanbul'da iş insanı ve esnaftan araç isteyen Casper'lar çetesinde ele geçirilen ağır silahlar yeni nesil suç örgütlerinin yeni nesil terör örgütlerine dönüştüğünü gösteriyor. İddianamede çetenin cephaneliğinde uzun namlulu Colt M4 ve A1 ile Kalaşnikovlar, Uzi tabancalar, susturucu, taarruz tipi el bombaları, telsizler, balistik çelik yelekler bulunduğu deniliyor. Ele geçirilen bu silahların yanı sıra yakalanan çete üyelerinin RPG-7 roket atarlar ve keskin nişancı tüfekleriyle poz verdikleri görülüyor. Çete, Bağcılar, Bahçeli Evler, Sultan Gazi ve Kadıköy'de haraç istediği esnafa korku salmak için iş yerinin fotoğraflarını mesaj olarak gönderiyor deniliyor ilgili haberde. Bu çeteler nasıl ve ne zaman durdurulacak da büyük bir soru işareti elbette. İhracatçıda Amerika Birleşik Devletleri alarmı. Bugün Cumhuriyet'in manşeti. Geçiyoruz Cumhuriyet gazetesine. Türkiye'ye yönelik gümrük tarifesinin sonuçları artık görülüyor deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a göreve gelir gelmez kullanmaya başladığı o gümrük tarifesi silahı Türkiye'de ihracat sektörünü vurmaya başladı. Son olarak Türkiye'nin %12,5 ilave gümrük vergisine tabi olması, zeytinyağı başta olmak üzere tekstil gibi sektörel ürünler üzerinde baskıyı arttırdı. Hazır giyim ve tekstil artık Asya'ya kayıyor deniliyor ilgili haberde. Burada diplomasi devreye girsin diye Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygur'un bir teklifi de var. Bunu da hatırlatalım. Aşılamayla ilgili bir haber. Son yıllarda çok konuşuyoruz. Özellikle pandemide de aşı karşıtları dolayısıyla çok konuşmuştuk ama sadece pandemideki aşıya ilişkin, yani Covid-19 aşısına ilişkin değil, özellikle çocukların olması gereken pek çok aşıyla ilgili bir itiraz yükseldiğini biliyoruz, düşme olduğunu biliyoruz. Hatta Sağlık Bakanlığı bu konuda haklı olarak pek çok kamu spotu hazırlıyordu. Bu konuyla ilgili pek çok uzmanın televizyon ekranlarında yaptığı çağrılar olmasına rağmen hala kızamık vakaları hızla artıyor Türkiye'de ve aşılama oranı gerilemeye devam ediyor. 2025 yılında bu aşılamanın düşmesinin etkisiyle 219 olan kızamık vakası 2026'da sadece ilk 5 ayda 877'ye yükseldi. Profesör Doktor Kayıhan Pala artan vakalar ve düşen aşılama oranlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıdı deniliyor. Bu soruna artık bir çözüm bulunması gerekiyor. Bir kez daha hatırlatalım. Cumhuriyet'ten son haber aslında aylardır ekrana getirdiğimiz bir haber. O da bu sorunu artık çözün başlığıyla verilmiş. Hatırlayın, haklarını alabilmek için günlerdir başkentte eylem yapan, aslında aylardır eylem yapan Doruk Madencilik emekçileri bu kez Anıtkabir'den seslendi. Atar'ın huzuruna çıkan emekçiler, bakanlıklar bir an önce soruna çare bulsun, bu şirketin işletmeleri hep aynı sorunu yaşıyor diye iktidara çağrıda bulundu deniliyor. Daha önce Çalışma Bakanlığı'nın arabuluculuğuyla sorun çözüldü denilmişti ama hala devam ediliyor bu konuyla alakalı. Gaspa bakanlık dur diyecek. Çevre Bakanlığı kıyı, plaj ve sahillerde bakım, onarım ve temizlik faaliyetleri yapacak deniliyor ilgili haberde. Yeni yönetmelikte kıyı ve sahillerin halkın ortak kullanımına açık olması, belediyelerle protokol düzenlemeyen bölgelerde meydana gelen işgallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımı azaltılacak. Bu alanlarda duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi ihtiyaçlar karşılanacak deniliyor. Yeni düzenleme ile birlikte Akşam gazetesi bu durumu haberleştirmiş. Kardeş kardeşe dövüşüyorlar başlığı bugün Posta gazetesinin manşeti. Ona bir bakalım. Ankara'da faaliyet gösteren Çubuk Engelsiz Spor Kulübü'nde yaklaşık 400 sporcu arasında 63 çift kardeş bulunuyor. Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında sporcuları 2000'e aşkın madalya kazanan bu kulüpte kardeş sporcuların madalya sayısı da artık 500'ü geçmiş durumda. Bu konuyla alakalı kayıp yılların fotoğrafları başlığına bakalım bir de. Bursa'da babası Umut G tarafından kaçırıldıktan sonra 7 yıl boyunca babaannesi Hanife Taşdemir'le tarafından el konulan ve Alman anne Rebecca Sen'in şikayeti üzerine tutulduğu harabe evden polisin operasyonuyla kurtulan Nazar, son bir yılda çekilen fotoğrafları artık ortaya çıktı. Tutuklu babaannenin cep telefonundan elde edilen fotoğraflarda Nazar, akülü arabası ve köpeğiyle oynarken bahçeye kurulan havuzda yüzerken görülüyor. Nazar DNA testi sonrası annesi olduğu kesinleşen Rebecca S'ye teslim edilmişti. Hatırlatalım, geride bıraktığımız yıl Türkiye'nin en çok konuştuğu hikayelerden biriydi bu durum. Geçtik Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nde Rumların İsrail korkusu sardı ifadesiyle bir haber var. Avrupa Parlamentosu'nda Rum milletvekili, İsrail'in Güney Kıbrıs'ta gizlice konut ve arazi toplayıp köyleri satın aldığını haykırdı. İsrail'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde farklı isimler üzerinden konut ve arazi edinilerek nüfuz alanı oluşturma girişimi, Ankara'nın devreye girmesi ve KKTC'nin aldığı yasal tedbirlerle engellenmişti. Benzer tablo şimdi adanın güneyinde yaşanıyor. Rum vekil Filias Panayitau, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada İsrail işgaline dikkat çekti. İsrailli zenginlerin güneyde konut ve arazi topladığını, İsraillere ait çok sayıda köy ve mahalle oluştuğunu dile getirdi. İsrail'in Ekim ayında seçim kampanyasını bile Güney Kıbrıs'ta taşıdığını belirten Rum vekil, "Bizi yutmak istiyorlar, milli kimliğimiz tehlike altında, çok dikkatli olmalıyız" ifadesi kullanılıyor ilgili haberde. Türkiye Gazetesi ile birlikte artık gazeteleri noktalıyoruz, haber vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi gidelim Artvin'e. Artvin'de Hopa'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu. Bölge güvenlik önlemleri tabii ki artırıldı. İnsansız deniz aracı da güvenli bir mesafeye çekildikten sonra imha edildi.
0: Kıyıdan 500 metre açıkta bulunan cisim panik yarattı. İnsansız deniz aracı olduğu belirlenen cisim geniş güvenlik önlemleri altında imha edildi.
13: SAS komandolarımız geldiler, çalışmalarını gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle bu söz konusu araç güvenli bir mesafeye çekilerek açık denize imha edildi. Sorun çözülmüş oldu.
0: Artvin Hopa'da balıkçılar su yüzeyinde yabancı bir cisimle karşılaştı. Hemen yetkililere haber verildi. Deniz polisi su altında görüntüleme yaptı. İncelemeler sonucu cismin insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Hopa limanındaki yakıt tesislerine yaklaşmasını engellemek için denize 600 metrelik ağ gerildi. Ancak insansız deniz aracı akıntıyla kıyıya 50 metre kadar yaklaştı. Kıyı şeridindeki yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
14: Hopa gümrük kavşağında yol kesik, yaklaşık 2 saattir yol trafiğe iki yönlü kapalı.
0: İnsansız deniz aracı SAS komandoları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
1: Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu istatistiklerini değerlendirdi. İlk 7 ayda 138,8 milyon yolcunun havayoluyla seyahat ettiğini söylüyor.
15: Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcu havayoluyla seyahat etti. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, Ocak-Temmuz döneminde havalimanlarına iç hatlarda 570 bin, dış hatlarda ise 505 bin uçağın iniş kalkış yaptığını bildirdi.
0: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu trafiğinin 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı AB üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 yılı Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %2,6 artış oldu.
15: Uraloğlu bu yılın Temmuz ayında da iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 478 bin, dış hat yolcu trafiğinin ise 16 milyon 311 bin olduğunu söyledi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 26 milyon 797 bin yolcuya hizmet verildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı ise Temmuz ayında toplam 8 milyon 146 bin yolcuya hizmet verdi. Turizm merkezlerinde ise 7 ayda yaklaşık 32,2 milyon yolcu ağırlandı.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
17: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento. Mobile Systems.
16: Reklam. Biz Vakıf Bankız.
18: Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
21: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
22: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
23: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
16: NTV Radyo.

0: Can.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
2: Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
4: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. TÜİK tarafından 2004 yılından itibaren kamuoyuyla paylaşılan Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Araştırması'nın 2026 versiyonu geçtiğimiz gün yayınlandı. Bu çerçevede Türkiye'de hane halkının ve bireylerin sahip oldukları bilgi ve iletişim teknolojileri ve bunları kullanma alışkanlıkları konusunda düzenli bilgi elde etmek mümkün olabiliyor. Bu bakımdan gerçekten değerli bir çalışmayla karşı karşıyayız. O halde vakit geçirmeden Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın güncel bulgularını paylaşalım. İnternet kullanım oranı Türkiye nüfusunun 16-74 yaş grubundaki bireyler için 2025 yılında %90.9 iken, yani yaklaşık %91 iken, 2026 yılında bunun %92.3'e yükseldiği görülüyor. Yani internet kullanımı bakımından Türkiye nüfusunun hakikaten yüksek oranda bir aksiyon gösterdiği, katılım sağladığı görülüyor. Cinsiyet ayrımına bakıldığında 2026 yılında erkeklerde internet kullanım oranı %94.8, kadınlarda ise %89.9 olarak gözlemleniyor. Tabii internet ve bilişim teknolojileri deyince özellikle vatandaşların tamamını kucaklaması bakımından e-devlet hizmetleri gerçekten ön plana çıkıyor. Son 12 ay içerisinde resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranının da %76 gibi gerçekten yüksek bir düzeye eriştiği görülüyor. Bu çerçevede enteresan bir nokta da bu oranın en yüksek %93 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük oranda ise tahmin edileceği gibi %31.3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görülüyor. Bireylerin e-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında %66 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendileri hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı alıyor. Bunu %53 civarında bir oranda kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma talepleri takip ediyor. Tabii bu çalışmada e-ticaret veya internet üzerinden ticaret aktivitelerine katılma da takip ediliyor. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranına bakıldığında bunun da %60 gibi önemli bir orana eriştiği görülüyor. Ve bu çerçevede e-ticaretin istikrarlı bir gelişme gösterdiği yönündeki gözlemler istatistiksel olarak da doğrulanmış oluyor. İnternet üzerinden öğrenme faaliyeti de biliyorsunuz özellikle Covid sonrasında gerçekten hayatın vazgeçilmez parçalarından, rutinlerinden biri haline geldi. Bu çalışmada internet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre %5'den fazla artarak %23 düzeyine erişiyor. Bireylerin %90'ının WhatsApp kullandığı, sosyal medya ve mesaj uygulamaları çerçevesinde %90 oranındaki WhatsApp'ın birinci sırayı aldığı, %77.6 ile YouTube ve %71.1 ile Instagram'ın da onu takip ettiği görülüyor. İnternet kullanan bireylerin %62'si internet bağlantılı TV kullandıklarını da söylüyorlar. Bireylerin %90'ı cep telefonu veya bilgisayar satın aldığında, yani bilişim teknolojilerine ulaşma altyapısı veya teknik imkanlarına bakıldığında fiyatın en önemli unsur olduğunu ifade ediyor. Cep telefonu, akıllı telefon, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın alındığında aynı durum ortaya çıkıyor. Fiyat bir numarada. Daha sonra özellikler geliyor. 74.7 ile donanım özellikleri, enerji verimliliği vesaire gibi unsurlarda daha alt sıralarda yer alıyor. Fiyatın üst sırada yer aldığına şaşırmamak gerekiyor. Tabii bu manşet rakam ve bulguların arka planında daha ileri okumalar yapmak mümkün. İnternetin ne amaçla kullanıldığı gerçekten önemli. Tabii internet veya dijital okur yazarlığın artması güzel bir işaret. Ancak unutmayalım, okuma yazma bilen herkes de birdenbire Nobel ödülüne aday gösterilebilecek bir roman yazma kabiliyetine de erişmiyor. Hatta çoğu kendini bile ifade etmekten geride kalabiliyor. O bakımdan hani okuma yazmayı nerede kullandığınız, internet beceri ve erişimini hangi noktalarda değerlendirdiğiniz önemli. Mesela bir başka bağımsız çalışma, Türkiye'de yapay zeka uygulamalarının daha ziyade fal, belirli soruların sorulması, estetik kaygular vesaire gibi meselelerde kullanıldığını ve yapay zeka enerjisinin bu yönde tüketildiğini gösteriyor. Ne diyelim? TÜİK temel çerçeve ve tablosunun arka planında yer alan konuları da izlemekte fayda var. Son olarak bir dipnotla tamamlayalım. Madem yapay zekadan bahsettik, Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları Evo adlı bir yapay zeka yaratmışlar. Ona da DNA, yani insan DNA'sındaki dizilimin kurallarını öğretmişler. Bu yapay zeka programı Evo'da kendi başına, kendi inisiyatifiyle bir dizi DNA yaratmış. Sonra bunlar alınıp bir bakterinin içine yerleştirilmiş, yani canlı bir varlığın içine yerleştirilmiş ve o virüslerin hayatta kaldığı, çoğaldığı görülmüş. Daha evvel de değinmiştik, artık biyolojik silah ve yapay virüsler oluşturmak bir tık ötede, bizden söylemesi. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
2: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
3: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi haftanın ilk işlem gününe 13.779 puandan başlayacak. Döviz piyasasında dolar güne 47 lira 70 kuruştan, euro 55 liradan işlem görerek başladı. Çeyrek altın 10.920, gram altın 6.650 lirada. Brent petrol ise 84 dolardan işlem görüyor.
2: NTV Radyo.
0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğuda Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento. Mobile Systems.
2: Reklam.
6: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
2: Merhabalar. Bu hafta konumuz kokulu yapraklar. Ama dikkat, kokulu otlar değil. Aslında onlara da değineceğiz elbette. Ama kokulu yapraklar deyince benim aklıma mesela incir yaprağı geliyor. Hele şimdi bu aralarda dünyada bir modası var. İncir yaprağının kokusunu nasıl yemeklere naklederiz, nasıl onu hapsederiz diye. Onun gibi mesela ıtır yaprağı var. Ama ayrıca başka meyvelerin yaprakları da var. Malatya mutfağında mesela kiraz yaprağı, kiraz yaprağından yapılan sarmalara inanılmaz bir lezzet katar. Ya da limon yaprağı var. Aslında bütün o narenciye türlerinin yaprakları pekala mutfakta da kullanılıyor. Bir aromatik bitki olarak kullanılıyor. Gene böyle çiçeklerin yaprakları olsun, meyvelerin yaprakları olsun, hepsinin mutfakta yeri var. Ama elbette ki kokulu otların da yeri bambaşka. Onların da daha az bilinenlerine mutlaka değineceğiz. Mesela ben her zaman anlatırken özellikle yabancılara Türk mutfağının taze otlarını bir üçlü olarak anlatırım. Nedir o? Dereotu, maydanoz, nane. Evet, şimdi mesela maydanozu ve dereotunu pek kurutmayız. Aslında yavaş yavaş o da başladı. Özellikle dereotunun kurusu yapılıyor. Çünkü bir demet alıyorsunuz. Çünkü olmazsa olmaz eşlikçisi sebzeler var. Ben mesela enginara çok yakıştırırım ya da bakla eğer dereotu yoksa almazsınız bile. Dolayısıyla işte favanın üstüne falan gibi alırsınız ama koca demet kalır. Onu da şimdi yaz vakti şöyle bir kağıdın üstüne, mutfak havlusunun üstüne serdiğiniz zaman hemen kurur. Bu şekilde işte poğaçalara koyduğunuz zaman, tuzlu keklere koyduğunuz zaman bambaşka bir lezzet verir. Nane kurusu neyse zaten mutfağımızda kullanıyoruz. Ama kokulu otlar deyince mesela gene Malatya mutfağında çok kullanılan reyhan var. Ama reyhan mesela eskiden bilmezdik. Bu kadar yaygın değildi. Kurusunu bulmak mümkündü ama hani Malatya, birazcık Antep mutfağı falan oralara gidince ancak bilenler bilirdi. Dolmalara ise bambaşka bir koku verirdi. Ama şimdi demet demet reyhanı artık taze olarak da bulabiliyoruz. Her yerde satılıyor. Bu arada reyhanı İngilizceyi çevirmek isteyenler purple basil, yani mor fesleğen ifadesinde kullanabilirler. Mesela mercan köşk. Onun da İngilizcesi marjoram diye geçiyor. Aslında pek çok dilde de benzeri isimler alıyor. Onları da apayrı bir konu olarak alırız. Ama mesela bu aromatik otlar nasıl kullanılıyor? Mercan köşkten aklıma geldiği için söylüyorum. Sütü birlikte ısıtıyorsunuz. O süte bambaşka bir koku veriyor. Mesela güzel bir uyku uyumak istiyorsunuz. Akşam ılık bir ballı süt içeceksiniz. Eğer onun içine mercan köşk katarsanız günü bitirmek için harika bir lezzet. Benzer şekilde mesela ıtır yaprağı sütün içine katıldığı zaman inanılmaz güzel bir koku veriyor. Onunla sütlaç yaptığınız zaman veya onunla muhallebi yaptığınız zaman böyle gizli, biraz gülü andırır bir koku mutlaka herkesin dikkatini çekecek. Evet, bu hafta konumuz kokulu yapraklar. İncir yaprağından ıtıra kadar, bütün narenciyelere kadar her türlü kokulu yaprak, onların inanılmaz kokusunu nasıl hapsederiz, nasıl kullanırız? Merak ediyorsanız takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
0: Dünya markası Bras çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Dünya Aslan Günü bugün. Aslan zekidir, duyarlıdır, sosyaldir, empati yeteneği güçlüdür. Sürüdeki dişi aslanlar yavrularını hep birlikte büyütürler. Sürüde yiyecek bulmak için birlikte ava çıkılır, tam anlamıyla bulmaca çözer gibi birlikte davranırlar. Aslan kükremesi 114 desibele kadar çıkabilir ve 8 kilometreye kadar uzaktan duyulabilir. İşte herkesi korkutan bu kükremenin sahibi, ormanların kralı da tehdit altında. Dünya Aslan Günü de bu yüzden ilan edildi. Aslanlara dikkat çekmek amacıyla. Doğal yaşam alanlarının kaybı ve iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki aslanlar bir de avcılara karşı ölüm kalım savaşı veriyor. Vahşi hayvan olmalarına rağmen kapalı alanlara hapsedilerek yetiştirilen aslanlarsa tam anlamıyla işkence çekiyor. Sonuç olarak doğadaki aslan sayısı hızla azalıyor. Böyle giderse yakında sadece heykelleri kalacak. Bugün Dünya Aslan Günü'nde aslanların tehlikede olduğunu hatırlayın, hatırlatın.
3: Doğa Takvimi.
0: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri sundu.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Elazığ-Malatya yolunun 38-42. Kilometrelerinde ve İstanbul-Büyükçekmece-Çatalca yolunun 21-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Kahve makinesi deyince vatan. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
10: Bu hafta batıda yine orman yangını tehlikesi artıyor. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında Poyraz hem kuru esecek hem de şiddeti fazla. Saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulacağından çıkabilecek bir yangının hızla yayılma

0: Toga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Tekrar merhaba. Saatler 9. Dolayısıyla 3. dilimdeyiz. Mecliste başlayacağız. Mecliste bugün önemli bir toplantı var. Bu çerçeve yasayla alakalı ama öncesinde şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni hakları öngören o yasa teklifi genel kurulda kabul edildi.
3: Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mahlullere yapılan aylık ödeme arttırılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarın asgari ücretten az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme miktarı ise asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri nedeniyle yaralanan ve derece tespiti yapılan ancak mağlul sayılmayan kişilere bağlanan aylık miktarları da arttırılacak. Gösterge rakamları yükselecek. Bu kişilere gazilik unvanı verilerek sosyal hakları arttırılacak. Bu olaylarda yaralanan ancak mağlul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacak. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde indirim gibi haklar tanınacak. Kanunla şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de artırılacak. Vazife malulü, er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılacak.

0: Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri de SGK tarafından karşılanacak.
1: Terörsüz Türkiye süreci için de hazırlanan kanun teklifi bugün mecliste artık genel kurulda olacak. Hafta sonu boyunca o uzun tartışmalar sonrasında Adalet Komisyonu'ndan geçti. Ve 400'e yakın bir milletvekilinin, hatta üzerinde bir milletvekilinin evet oyuyla yasalaşması bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK, KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön şart Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani Öcalan bu hükümlerden faydalanamıyor. Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinde cezai sorumluluğu olmayacak.
1: Avusturya Başbakanı Christian Stoker da bugün Türkiye'ye gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu bu ziyareti. Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek bir resmi ziyaret yani. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkilerinin yanı sıra işbirliği geliştirilecek maddeler ele alınacak. Aynı zamanda bölgesel gelişmeler de masada olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la devam eden müzakereye ilişkin bir açıklaması var. Axios'a konuştu. Önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söylüyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump, ABD'li medya platformu Axios'a İran'la devam eden müzakere süreci hakkında konuştu. ABD Başkanı müzakereleri sessizce yaptıklarını söyledi. İran'la yarı müzakere halinde olduklarını belirten Trump, İran'ın ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğini savundu. Saldırmak yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebiliriz ifadelerine yer verdi. İran'ın askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını savunan Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda da konuştu. İşlerin zamanla yoluna gireceğini iddia etti. Yaşananları satranç oyununa benzetti. ABD medyasında Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu yazılmıştı. Ancak ordudaki füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı iddia edilmiş, Trump'ın bu bilgilendirmenin ardından saldırı kararından vazgeçtiği belirtilmişti. Ayrıca ABD Başkanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlemlenmişti.
1: Müçteba Hamaney ne durumda, buna bakalım, çünkü savaşın başından beri burası büyük bir soru işareti. Bir açıklama var şimdi dini lider Müçteba Hamaney ile alakalı. İran'ın resmi haber ajansı Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın ekonomik ve askeri konuları görüşmek üzere kısa süre önce Hamaney ile bir araya geldiğini duyurdu. Yarı resmi Mehir haber ajansı Telegram kanalında Hamaney'in daha önce ortaya çıkmayan bir görüntüsünü de paylaştı. Ancak görüntünün ne zaman ve nerede çekildiğine dair bir açıklama yok. Besiç güçlerinin komutan yardımcısı da yakında Hamaney'in halkın arasında yahut komutanlarla çekilmiş bir görüntüsünün yayınlanacağını söyledi. Açıklama Yargı Erkin'in haber sitesi Mizan'da yer alıyor. Müçteba Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında yaralanmıştı. Mart'ta aynı saldırıda ölen babası Ali Hamaney'den onun yerine dini lider seçilmişti Hamaney. Saldırıdan bu yana hiç görüntü vermedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili bir iletişim kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında anlaşmanın birlik, dayanışma ve işbirliği mesajlarını içeren görseller İstanbul ve Ankara'nın yüksek görünürlüğe sahip noktalarında vatandaşlarla buluşturuluyor. Örneğin Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranıyla Galata Kulesi'nde görsel bir bilgilendirme yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de yine Mekke Ortak Anlaşma Savunma Anlaşması'na imza atan ülkelerin bayraklarıyla aydınlatıldı. Üniversiteye sınava giren 2 milyon 250 binden fazla aday için tercih bugün gece yarısı artık doluyor tercih süresi. Bir üniversiteye kaydolmak isteyenlerin gece yarısına kadar tercih yapması gerekiyor dedik. Bu son saatlerde ne yapılabilir? Yer değiştirmek, tercihler değiştirilmek isteniyorsa bu konuda uzmanlar ne diyor? Ona bir bakalım.
4: Puanlar açıklandı, tercih dönemi başladı ve artık son saatlere girildi. Bu yıl sınava girip üniversite hayali kuranların saat 23.59'a kadar tercih listelerini tamamlayıp sisteme girmesi gerekiyor. Eğitim uzmanları sosyal medyanın tercihlerde yanıltıcı rol oynayabileceğine dikkat çekiyor. Bir üniversiteye kesinlikle yerleşmek isteyen adaylara tercih listelerini geniş tutmalarını öneriyor.
5: Öğrenci birinci derecede kendi istediği bir takım kararlarını sosyal medyanın etkisiyle alıyor. Halbuki orada kendi becerilerini, yetkinliklerini görmeden ya da pop kültürün getirmiş olduğu bir takım kararlar da alıyor. Meslekler her 3 ayda bir değişebilir ama asıl mesele sizin okuduğunuz o bölümün alanın belirlenmesi gerekiyor.
4: Bu yıl üniversite kontenjanlarında 47 bin kişilik düşüş yaşandı. Rekabeti artıracağı düşünülen bu durumla uzmanlar geleceğin mesleklerine ilginin yoğunlaşmasını bekliyor.
5: Siz okurken aynı zamanda çağın getirmiş olduğu endüstriye göre, endüstrinin ihtiyacına göre bunu değerlendiriyorsunuz. İşte mesela bugün en büyük, bundan önce örnek olarak söyleyeyim, bambaşka otomotiv sektörü çok ön plandayken bugün savunma sanayi ve özellikle uzay var. İşte öğrenci o yüzden ne yapması lazım? Uyanıklılığını gösterecek ve bu anlamda da kendini mezun olduktan sonra endüstrilerin nereye doğru gittiğini anlaması gerekiyor.
4: Üniversite tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabiliyor.
1: Şimdi bir adli olaya bakacağız. İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ultra Aslan Taraftar Grubu'nun lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin hakkında bazı sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma başlatılmıştı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması getirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmakta, kara borsa bilet dolandırıcılığı da yine iddialar arasında. Muzaffer Şirin uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmakla da suçlanıyor. İstanbul'da Başakşehir'de şehirler arası bir yolcu otobüsüyle bir İETT otobüsü çarpıştı ve kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına takıldı.
2: İETT otobüsü kırmızı ışıkta durmak üzereyken geriden gelen yolcu otobüsü hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı. Araçlardan savrulan parçalar yola saçıldı. İstanbul Başakşehir'de eski Edirne asfaltındaki kaza kameraya böyle yansıdı. Şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü kabinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. İETT otobüsündeki 3 yolcu da hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemeler hayati tehlikelerinin bulunmadığı yönünde. Bir süre trafik akışında aksama yaşandı. Yol kapandı. Sürücüler daha sonra kontrollü olarak tek şeritten ilerlemeye çalıştı. Kazada yağışlı havanın da etkili olduğu tahmin ediliyor. Şofördeki kusur oranı, yolcu otobüsünde bir arıza meydana gelip gelmediği araştırılıyor.
1: Şimdi biraz ikinci el araç piyasasına bakalım. Otomobil sektöründe ikinci el araç piyasası son aylarda en durgun dönemlerinden birini yaşıyor. Otopazarındaki satıcılar özellikle son 6 ayda satışların ciddi şekilde düştüğünü belirterek piyasadaki belirsizliğin devam ettiğini söylüyorlar.
6: Kış sezonumuzdan bile kötü şu anda. 1 milyona kadar olan araçlar, bizim çalışma prensibimiz o şekilde olduğu için o araçlar satılırdı ama şu an hiçbirine talep yok.
7: 94 model onu satmaya getirdim.
8: O da işte.
7: Şu anda satan var, alıcısı yok.
2: Satışlar iyice düştü. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında durgunluk hakim. İlk 6 ayda satılan araç sayısı 600 bini aşarken Temmuz ayında sadece 80 bin satılabildi. İstanbul Eyüp Sultan'daki ikinci el otopazarında da durum farklı değil.
9: Altındaki hareketlilik sıfır araçlar için yapılan kampanyalar derken ikinci el otopazarlarında durgunluk yaşanıyor. Öyle ki esnaf kredi kartı ile bile satış yapıyor.
10: Altının düşüşünden ve faizlerin çok yüksek oluşundan kaynaklanıyor. Zaten gördüğünüz gibi müşterimiz normalde burada çok yoğun olması lazımken şu an bu saatte bomboş. Faizin düşüp altının yükselmesi lazım.
11: Sinek avlıyoruz dedikleri şey bu olsa gerek. Son 3 yıl 4 yılın en kötü dönemi diyebiliriz. Pazar günü oturamazdık, sürekli müşterilerle ilgilenirdik. Ama şu son 6-7 aydır özellikle büyük bir durgunluk var.
2: Kimine göre ikinci el fiyatları uygunken kimine göre sıfır araçla arasında pek fark yok.
8: Sıfırın fiyatları yüksek, çok yüksek. Onun için ikinci daha mantıklı ama araçlarda çok güzel araba yok işin doğrusu. Bize uygun araba da bulamadık.
12: İkinci el biraz daha fiyat olarak uygun geliyor. Yani ona göre işte bakıyoruz.
13: İkinci el araçlarla sıfır araçlarla hiçbir fark yok. Arada 300-500 lira oynuyor. İkinci el aracın da çok cazibesi yok.
2: Yılın ilk yarısında el değiştiren her 3 otomobilden biri 16 yaş ve üzerindeki araçlardan oluşurken 2-8 yaş grubundaki birçok modelde satışlar geriledi. Daha düşük fiyatlı ve yaşlı otomobillere yönelim belirginleşti.
1: Şimdi babasının ifadesiyle söylemesi zor bir hastalık, yaşaması daha da zor diyor 13 yaşındaki Hasan Yahya Gül'ün küçük yaştan beri uğraştığı sağlık sorunlarıyla alakalı. Şimdi motosiklet tutkusu vardı çocuğun. Motosikletliler el verdi ona.
3: Farklı noktalardan motosikletlerini atlayıp geldiler, konvoy oluşturdular. Kortejin ardından küçük bir motor tutkunuyla Hasan Yahya Gül'le buluştular.
14: Benim en büyük hayalim bir Goldwing'e binmekti. En son hastanede böyle bir Goldwing gördüm. Ve çok binmek istedim ama binemedim.
3: İstanbul'da motosikletliler bu sefer sürüş keyfi için değil, küçük dostlarının yanında olmak için bir aradaydı. 13 yaşındaki Hasan Yahya Gül, Mukopolis Sakkaridos tip 4 hastası.
15: Çok mutlu oldu. MPS Mukopolis Sakkaridos olarak geçiyor. Söylemesi zor, yaşaması daha zor. Sıvıdanaması bu bizim. Katılan arkadaşlara, çok onu mutlu eden arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz.
3: Hayatının henüz başında bu ciddi rahatsızlıkla mücadele etmeye başladı. Bu zor günlerinde ne zaman bir motosiklet görse yüzü gülüyor. Bu tutkusunu öğrenen iki yakanın motorcuları grubu onun unutamayacağı bir gün geçirmesini istedi.
16: Biz Yahya'yı sosyal medya hesabına gelen bir mesajla tanıdık. 4-5 kişi gideceğimizi düşündüğümüz bu buluşmada bir anda 100 kişiyi aşkın motorcuyla beraber büyük bir organizasyona dönüştürdük.
3: Buluşan motosikletliler uzun bir yolculuğun ardından Hasan Yahya'nın yanına ulaştı.
14: Bu etkinliğin son anına kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Sonra bir anda babam bana şöyle bir şey dedi. Gönülümüzün en büyük organizasyon için hazır mısın dedi. Sonra içeri Goldwing'çiler geldi, motorcular geldi. Babam bana el salla dedi. Benim asla unutamayacağım bir anı oldu.
3: Hasan Yahya motosikletle tur attı, böyle poz verdi. Trafik polisleri de kendisine eşlik etti. Etkinliğin sonunda Hasan Yahya motosikletlilerin getirdiği balonları uçurdu.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
18: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
19: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Erçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
20: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.
17: NTV Radyo.

0: dükkan.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Lokomotiv Moskova yöneticisi transfer ihtimaline kapıyı kapattı. Geride kalan sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 maçta forma giyen 21 yaşındaki ofansif orta saha 17 gol atıp 12'de asist yaptı. Beşiktaş'ta Hradeş Kralove maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schneider yönetecek. Siyah beyazlılar deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Tüpraş stadında oynanacak mücadele Perşembe günü saat 20'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'de yeni sezon başladı. Alınan sonuçlar ve günü programı şöyle. Boluspor 1, Manisa Futbol Kulübü 2, Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 0, Sivas Spor 0, Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçiören Gücü 3, Iğdır Futbol Kulübü 2, Fatih Karagümrük 0, Sarıyer 2, Muğla Spor 0, Van Spor 0, Kayseri Spor 2 ve Bodrum Futbol Kulübü 0, Bursa Spor 2. Sezonun ilk haftası bugün oynanacak, tek maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da Pendik Spor, Batman Petrol Spor'u ağırlayacak. İngiliz Futbol Kulübü Arsenal'ın ev sahipliğini yaptığı Emirates Cup'ın bu yılki şampiyonu Borussia Dortmund oldu. Alman ekibi İngiliz devini 3-2 mağlup etti. Dortmund, Inacio ve Karistas'ın golüyle devreye 2-0 önde girdi. Arsenal, Envaneri'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Alman ekibi Gado ile skoru 3-1 yaptı. Ev sahibi Giacores ile penaltıdan skoru 3-2'ye getirse de kalan bölümde başka gol olmadı. Dortmund şampiyon oldu. 2007 yılından beri aralıklarla düzenlenen bu turnuvada Galatasaray 2013'te kupaya uzanmıştı. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 yendi. Ay Yıldızlı takım Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen şampiyonada rakibi karşısında ilk çeyreği 23-18 önde tamamlarken soyunma odasına da 37-34 üstünlükle gitti. Üçüncü periyodu 57-46 galip bitiren Türkiye karşılaşmadan 77-69 galip ayrıldı. Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi grup maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak. Kocaeli'de düzenlenen ulusal açık su yüzme yarışlarında yüzücüler İzmit Körfezi'nin iki yakasını kulaçlarıyla birleştirdi. Körfez'in iki yakası bir araya geliyor sloganıyla düzenlenen organizasyonda 471 sporcu Gölcük Değirmendere sahilinden verilen startla Derince'ye doğru kulaç attı. Yaklaşık 2600 metrelik parkuru tamamlayan sporcular bitiş noktasında coşkuyla karşılandı. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. MotoGP Britanya Grand Prix'sini Raul Fernandez kazandı. Podyumu George Martin ve Marco Bezzecchi tamamladı. 22. sıradan start alan Toprak Razgatlıoğlu ise başarılı bir yarışı geride bıraktı ve 15. sırada finish görerek Britanya Grand Prix'sinden bir puanla ayrıldı. MotoGP'de heyecan 30 Ağustos'ta koşulacak Aragon Grand Prix'si ile sürecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Fazla çalışma ücretinin sonradan işçi tarafından talep edilebilmesi, işçinin fazla çalışma yaptığını ispatlamasına bağlı. Yıllar itibariyle işçilerin bunu ispatlaması için tanık yeterli kabul edilirken, tanık delilinin kötüye kullanılması sebebiyle yargı artık tanık delilini sınırlama yoluna gitmeye başladı. Özellikle de işverenlerin ücretin tamamını ödemiş olmasına rağmen kendileri ne yapsalar haklı çıkaramayacak olduklarını düşünmeleri, kurallara uyma eğilimi azaltmaya başladığı için denetlenebilir sınırlamalarla taraflar arasında denge kurulmaya çalışılıyor. İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlıyor. Buna göre kişi haftada 45 saatin üzerinde çalışıyorsa fazla çalışma yapmış oluyor. Birçok iş yerinde çalışanın 45 saati aşıp aşmadığı haftalık olarak değerlendiriliyor. Haftanın bitiminde 45 saat aşıldıysa aşılan süre kadar fazla çalışma doğuyor. Eğer iş yerinde denkleştirme uygulanıyorsa haftalar arasında ortalama alınıyor. Ortalamanın 45 saati aşması halinde fazla çalışma ücreti ödeme zorunluluğu doğuyor.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 4-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: reklam. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
3: Geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, yeni bir hafta başlıyor. Ekonomi gündemi ve piyasalardaki gelişmelerle, rakamlarla karşınızdayız. Bugün konuklarımızla birlikte hem ekonomideki gelişmeleri ve piyasalardaki durumu hem de tasarruf finansman şirketlerine getirilen yeni düzenlemeleri konuşacağız. Konuklarımız Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün'le İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen olacak. Ama her zaman olduğu gibi geri sayıma özetlerle başlayalım. Bakalım hafta sonundan bu yana ekonomi gündemini belirleyecek önemli başlıklar neler? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın tahminlerinde olacak. Tahminlerin yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın vereceği mesajlar da yakından takip edilecek. Tasarruf finansman şirketlerini, sisteme katılanları, katılacakları ilgilendiren yeni düzenlemeler geldi. 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle birlikte aynı kişinin en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapması sağlanacak. Kararla taşıt finansmanı için azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin liraya, konut veya çatılı iş yeri finansmanı için ise 62 milyon 500 bin liraya yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka uygulaması bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız dedi. İran, Umman'la yeni deniz geçiş güzergahlarını belirleyen anlaşmanın son aşamaya geldiğini açıklarken, Boğaz'ın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin başka koşulları da yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Citigroup, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde devam eden belirsizlik nedeniyle 2026'nın 3. çeyreğine ilişkin Brent petrol fiyat tahminini 75 dolardan 80 dolara yükseltti. Goldman Sachs da Brent petrol fiyatlarının kısa vadede 80-90 dolar bandında seyretmesini bekliyor. Piyasalardaki ana başlıklar böyle. Bu haftanın gündeminde Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporu var dedik. Birazdan bununla ilgili beklentileri konuşacağız. Enflasyon hesabı önemli çünkü para politikasını da belirleyen ve elbette hem borçlanmanın hem de yatırımın adresini belirleyen önemli bir parametre. Ama küresel tarafa bakarsak, küresel tarafta da bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'nın para politikası nasıl olacak? İşte bu da çok önemli. Hem doların değerini belirlemede hem de altın gibi emtia fiyatlarının önümüzdeki süreçteki seyrini belirlemede çok önemli bir faktör. İşte Fed de, Amerikan Merkez Bankası da bunu belirlerken Amerika'da açıklanan ekonomik verilere bakıyor. Gelen zayıf veriler Şöyle bir beklenti yaratıyor. Yani ekonomi şu anda iyi değil, veriler zayıf geliyor. Bu yüzden Merkez Bankası ekonomiyi desteklemek için faiz indirmek durumunda kalabilir noktasına gelince, işte bu da doları zayıflatan, altın gibi emtia fiyatlarını yukarı çeken bir faktör oluyor. Şimdi bununla ilgili olarak Cuma günü Amerika'da ABD istihdam rakamı geldi. Bu veri çok zayıf geldi. Hatta negatif bir rakama işaret etti. Yani istihdam artmadığı gibi bir de azaldı. İşte bu aslında faiz indirimi beklentisini tekrar gündeme taşıyınca borsalarda rekorlar görüldü. Amerikan borsaları rekorlarla kapandı. Asya borsaları da bu haftaya, bu sabah alımla başladı. Ama bu bir yandan tek başına yeterli bir veri değil. Şimdi çarşamba günü, bu hafta çarşamba günü açıklanacak olan Amerika'daki enflasyon rakamları öne çıkıyor. Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyonu çok önemli. Bu da yine bu para politikası konusundaki görüşü biraz daha netleştirecek. Ama bütün bunların üstünde bir başlık var ki ABD-İran savaşı ve Hürmüz'deki durum. İşte buradaki belirsizlik de devam ediyor. Gelen açıklamalar hala tam anlamıyla tutarlı değil. Bu yüzden de bu belirsizlik petrol fiyatlarını yükseltiyor. İçeride de enflasyon hesabına direkt etki ediyor. Rakamlara bakarsak borsayla başlayalım. Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı %0,14'lük düşüşle 13.779 puandan tamamladı. Haftalık bazda bakarsak %2,5'luk bir artış var endeks bazında. Bu hafta hem bu dış gelişmeler hem de içeride Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri, başkanın mesajları borsa üzerinde de belirleyici olacak faktörlerden biri. Döviz kurlarındaki seyre bakarsak orada o stabil görünüm çok da bozulmuş değil. Dolar kuru 47 lira 70 kuruşlu seviyelerde. Bugün de açılış oradan gerçekleşiyor. Euro TL'ye bakarsak o da pariteyle bir miktar hareket ediyor. 55 lira 17 kuruştan bugün haftanın ilk gününde açılış rakamını görüyoruz. Ve elbette altın en çok merak edilen, takip edilen enstrümanlardan biri. İşte FED konusundaki beklentiler, savaşla ilgili artık müzakere sürecine gelindiğine ilişkin açıklamalar, petrol fiyatının bir anda düşmesi, altının onsunun 4000 dolar civarında destek bulması, tüm bunlar 4300'e kadar ons fiyatını getirdi. Ons hala 4300 liranın üzerinde, 4350'ye yakın. Geçtiğimiz hafta açıklanan, işte az önce bahsettiğim zayıf ABD istihdam verisi de altını pozitif etkileyen faktörlerden bir tanesi oldu. Petrole bakarsak belirsizlik sürüyor dedik. Gelen açıklamalarla petrol bir aşağı bir yukarı dar bir bantta hareket ediyor. Bugüne başlarken önceki kapanışının yaklaşık %1,5 üzerinde 82 doların üzerinde bir açılış görüyoruz. Ve ons seviyeleriyle birlikte hemen içeride gram ve çeyreğe bakalım. Gram altın 6600 liranın üzerinde. Bu yükseliş 6600'e taşımıştı gramı. Güne başlarken 6670'e daha yakın bir rakam görüyoruz. Çeyrek altında da 10.934 liralık bir fiyatlama görüyoruz. Gram altında bu arada geçen haftaki yükseliş, haftalık artış %8 civarında. Evet, rakamlarda böyle yeni haftaya başlarken hemen ilk konuğuma dönmek istiyorum. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün'le birlikteyiz bu sabah. Günaydınlar, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydın, hoş bulduk, iyi haftalar diliyorum.
3: Çok teşekkürler, biz de iyi haftalar diliyoruz. Şimdi biz gelişmeleri ve piyasalardaki rakamları bir özetledik. Tabii bu özeti yaparken içinde işte önemli başlıkları, gündem başlıklarını da saymak durumunda kalıyoruz. Çünkü tüm bunlar aslında rakamları şekillendiriyor. Küresel tarafa geçmeden önce biraz içeriyle başlayalım istiyorum. Gözler bu hafta enflasyon raporu sunumunda olacak dedik. Önemli ve kritik bir toplantı mıdır? Beklentiler ne yönde bu toplantıdan? Merkez Bankası'nın tahminlerinde herhangi bir değişiklik bekler misiniz?
4: Tabii Merkez Bankası'nın yaptığı her toplantı, yaptığı her açıklama tabii ki önemli. Benim beklentim bu toplantıda çok ciddi bir değişiklik olacağı yönünde değil. hedef %24 olarak tutulacaktır. Belki tahmini Merkez Bankası sizin de söylediğiniz gibi petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle %26'ya çıkartmıştı. %26 biraz zor görünüyor sene sonu tahmini için. Bizim beklentimiz %30'lar civarında bir enflasyon olması yönünde. Piyasa genelinde de 12 ay sonrası için enflasyon tahminleri %23 seviyesinde. Dolayısıyla ilk etapta sene sonu %26 tahmini biraz iddialı bir tahmin. Ama Merkez Bankası bu tahmini yukarı güncellemekten imtina edebilir. Çünkü enflasyon beklentileri tarafında çok ciddi bir bozulma yok. Piyasaya bu anlamda dezenflasyon sürecindeki yavaş da olsa ilerlemenin devam ettiğine ilişkin bir sinyal vermek açısından Merkez Bankası %26'lık tahminini de sabit tutabilir diye ben değerlendiriyorum. %26'ya çıkartırken Merkez Bankası sene sonu tahminini birinci enflasyon raporuna kıyasla petrol fiyatı tahminini 2026 yılı için yaklaşık $90 çıkartmıştı varil başına. Bu da bir önceki rapordan yaklaşık %47-48 civarında yukarı yönlü bir güncelleme işaret ediyor. Şu anda baktığımızda bu seviyelerin biraz altındayız. Ama tabii hem gıda enflasyonunda hem hali hazırda ekonominin petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle hem doğrudan hem dolaylı olarak maruz kaldığı baskıların devam ettiğini görüyoruz. Burada Merkez Bankası'nın biraz daha elini rahatlatabilecek unsur toplam talep koşullarının özellikle yurt içi talebin dezenflasyon sürecine verdiği katkının daha fazla olması, bunun altını çizecektir diye ben değerlendiriyorum Merkez Bankası'nın. Ama bir revizyon beklemiyorum.
5: Şimdi tabii öyle bir başlık var ki yani bizim bu faiz politikasıyla ilgili ya da faiz indirimiyle ilgili süreci konuşmamızı da zorlaştırıyor. Bir türlü o noktaya gelemiyoruz çünkü ortada henüz bitmemiş bir savaş var. Ve bu konuda da her ne kadar zaman zaman işte anlaşmaya çok yakın olunduğuna dair bir sürece gelinse de, açıklamalar o yönde olsa da, hatta bir mutabakat da ortaya konmuş ve neredeyse imzalar atılıyordu ama her şey ondan sonra tekrar bir anda terse döndü. Yani savaş kaynaklı riskler devam ediyor açıkçası. Merkez Bankası bu iklimde faiz indirimlerine ne zaman başlayabilir? Sizin tahmininiz nedir? Ya da bu konuda bu toplantıda bir mesaj verecek olursa ne yönde, ne tonda bir mesaj çıkar?
4: Şöyle, dediğim gibi Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecinde toplam talep koşullarının, yani özellikle yurt içi talebin enflasyonun düşüş sürecine verdiği desteğin bu desteğin devam ettiğine dikkat çekmesini bekliyorum. Bu konuda Merkez Bankası biraz daha rahat. Çünkü biliyorsunuz savaş başladıktan sonra örtük bir faiz artırımına gitmek durumunda kalmıştı Merkez Bankası. Bunun altını çizmekle birlikte risklerin hala var olduğunu değerlendirmeye devam edecektir. Özellikle hem gıda fiyatlarındaki volatilite, gerçi bu sene biraz daha iklim koşulları, gıda fiyatlarının enflasyona verdiği desteğin devam etmesi yönünde gelişiyor. Bu anlamda gıda fiyatlarının altını çizecektir. Hem de tabii ki enerji fiyatlarının altını çizecektir. Şöyle ki, eğer yurt dışı tarafta jeopolitik gelişmeler enerji fiyatlarının, petrol fiyatlarının gerilemesine izin verirse, o zaman Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki toplantısında haftalık repo fonlaması faizine geçmesi çok şaşırtıcı olmayacaktır. Bu da zaten savaş başladıktan hemen sonra yaptığı 3 puanlık örtük faiz artışının geri alınması anlamına gelir. Sonraki kalan 2 toplantıda da enflasyondaki ve enflasyon beklentilerindeki gidişata göre 100'er ya da 150'şer bas puanlık faiz indirimi yapabilir diye ben değerlendiriyorum. Bunun da temel nedeni, demin söylediğim gibi, yurt içi talep koşullarının enflasyonun düşüşüne verdiği desteğin sene başına göre daha belirgin olması, harcamalarda bir miktar artık yavaşlamanın olması ve bunun gözle görülür bir şekilde belirginleşmesi. Dolayısıyla aslında sizin programın başında söylediğiniz enflasyonun düşüş sürecinin daha kademeli gerçekleşmesinin temel nedeni bu sene yurt dışından maruz kaldığımız şok oldu. Yani yurt içi gelişmelerle ilgili bir durum olmadı. Bu enflasyon beklentilerinde çok ciddi bir olumsuzluk yaratmadığından dolayı aslında Merkez Bankası'nın iç talebinde verdiği destekle birlikte faizleri indirmek için yeri olduğunu düşünüyorum sene sonuna kadar.
5: Evet, az önce aslında biraz enflasyon beklentilerinden söz ettiniz. Yani burada hane halkının enflasyon beklentilerine bakarsak, evet sınırlı da olsa bir gerileme görüyoruz aydan aya gelen verilerde. Ama çok sınırlı ilerliyor ve hala %45'lere yakın düzeyde ve şu soru sorulduğunda da yani önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun düşeceğini, gelecek bir yılda enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı kaç diye baktığımızda %17'de olduğunu görüyoruz. Bu beklentiler nasıl etkiliyor enflasyonla mücadeleyi?
4: Şöyle, orada tabii sektörel enflasyon beklentilerinde hem hane halkının hem reel sektörün hem de finans sektörünün enflasyon beklentileri sorumlu. Tabii herkes hane halkı tarafında kendi doğal olarak harcama sepetine göre bir enflasyon tahmini oluşturuyor. Burada da geçmişte yaşanılan enflasyon ve geçmiş fiyatlamalar önceki fiyatlama sonraki fiyatlama tahminine göre etkili oluyor tabii ki. Örneğin sağlık harcamalarında, eğitim harcamalarında, kirada sizin bugüne kadar maruz kaldığınız artışlar bundan sonraki artış tahminlerinizi etkiliyor. Dolayısıyla hane halkı enflasyon tahminlerini piyasanın yaklaşık bir 20 puan üzerinde olması normal. Çünkü dediğim gibi herkesin harcama sepetine göre de değişiyor bu beklentiler. Hane halkı enflasyon beklentisinin olumsuz olabileceği unsur, daha doğrusu dönem, eğer talep koşulları kuvvetli olursa ve enflasyon beklentileri çok bozuksa 2021-23 döneminde gördüğümüz gibi, o zaman ciddi anlamda yüksek enflasyon beklentileri hane halkının harcamalarını öne kaydırmasına, yani daha hızlı bir şekilde alabileceği tüm mal ve hizmeti almasına sebep oluyor. Bu da fiyatların kısa vadede artmasına sebep oluyor. Ama şu anda böyle bir etki yok artık. Burada daha çok gerçekleşmelere en yakın tahmini yine finansal piyasaların yaptığını görüyoruz. Reel sektörün tabii enflasyon tahmininde de bir gerileme var. Kademeli de olsa tabii ki, ama bu da şu anlamda önemli. Firmaların biliyorsunuz fiyatlama kuvveti var. Hane halkının ya da ekonominin kalanının maruz kalacağı enflasyonist baskıları biraz reel sektörde aslında belirliyor. Dolayısıyla buradaki enflasyon tahminlerinin de beklentilerinin de gerilemesi önemli. Piyasalara, yani finans piyasalara baktığımızda burada zaten %23 civarında bir beklenti var. Burada çok ciddi bir değişiklik olmamıştı. Çok olumsuz bir gidişat da yok burada.
5: Evet. Peki bir rezervleri de isterseniz konuşalım. Çünkü geçen hafta yükseliş takip ettik tekrar. Öte yandan iş tarafta döviz mevduatlarında vatandaşın bir talebi söz konusu. Dolar tarafında sizin tahminleriniz nedir? Kısa vadede ve yıl sonuna dair.
4: Şöyle, tabii bizim sene sonunda enflasyon tahminimiz %30'lar civarında, TL'deki değer kaybının bunun altında olması, yani reel değerlenmenin devam etmesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmesinde önemli unsurlardan bir tanesi tabii altının da değer kazanması oldu. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz %7'ye yakın bir değer kazanımı oldu altında, Amerika'daki verilere paralel olarak. Dolayısıyla burada ve bu savaş başladıktan sonra Merkez Bankası'nın döviz rezerv kaybından sonra tekrar bir rezerv biriktirme dönemine girmişti Merkez Bankası. Dolayısıyla rezervlerin kuvvetlenmesi tabii ki risk priminin düşük seyretmesi açısından da olumlu. Yurt içinde enflasyonun üzerinde pozitif reel faiz verildiği sürece vatandaşın, yani yurt içi yerleşiklerin TL'ye olan teveccühlerin devam etmesini ben beklerim. Dolayısıyla yurt içinden çok ciddi bir döviz talebi gelmediği sürece de dolar TL tarafında çok ciddi bir sıçrama açıkçası biz beklemiyoruz. Enflasyonun altında bir değer kaybıyla seneyi kapatmasını bekliyoruz.
5: Peki. Çok teşekkürler bu değerlendirmeler için. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün'le konuştuk. Bu hafta enflasyon raporu var. Tahminlerini, beklentilerini aktardı. Bir başka konuyu konuşacağız şimdi. Aslında açılışta da aktardık. Tasarruf finansman şirketlerini, sisteme katılanları ve bundan sonra katılacakları ilgilendiren önemli düzenlemeler geldi. Önce bu düzenlemelere bir bakalım. Çünkü 1 Ekim 2026 tarihiyle yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle birlikte şimdi bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut sözleşmesi yapabilecek. Böyle bir sınırlama geldi. Konut sözleşmesinde bu bir ev olabilir veya çatılı bir iş yeri olabilir. Buna kısaca konut diyelim. Konut sözleşmesinde üst limit 62,5 milyon lira oldu. Taşıt sözleşmesinde de limit 6 milyon 250 bin lira oldu. Böyle bir sınırlama var. Burada bir artış var bu finansmanda. Bu seviyelere yükseltildi. Ve bu düzenleme dediğimiz gibi hem şirketi hem de sisteme katılanları yakından ilgilendiriyor. 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Ama tabii bu düzenleme ne anlama geliyor? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
6: Günaydınlar diliyorum. Merhabalar, hoş bulduk.
5: Şimdi tasarruf şirketleri ile ilgili yeni bir düzenleme var dedik ve biraz aslında ayrıntılarını aktardık. Bu şirketlerin fonları değerlendirme kriteri neden değişti? Öncelikle bunu soralım. Sözleşme limitleri neden artırıldı?
6: Aslında bunun gerekçelerini biraz Merkez Bankası'nın Mayıs 2026'da yayınlamış olduğu finansal istikrar raporunda bence bulunmak gerekiyor. Çünkü tasarruf finansman şirketleri tabii çok uzun zamandır hayatımızda. Hatta biliyorsunuz BDDK'nın özellikle bu şirketleri daha denetim altına alması ve ciddi anlamda şirketlerin sayılarının azalması, daha kontrollü, daha BDDK'nın denetimi de gerçekleştiren bir sistemin hayatımıza girmesine neden olmuştu. Ve özellikle son 3 yıllık zaman diliminde ki burada bence BDDK'nın Ağustos 2023'teki kredi sıkılaştırma tedbirleri de etkili. Banka kanalında finansmana erişemeyen tüketiciler açısından bir fırsat penceresi olarak karşımıza çıkmıştı. Ve belirttiğim gibi de özellikle Mayıs 2026'daki finansal istikrar raporuna baktığımız zaman Merkez Bankası tarafından yayınlanan örneğin halihazırdaki taşıt kredilerin neredeyse %80'inin tasarruf finansman şirketleri üzerinden sağlandığını, ama konuta döndüğümüzde de yine bu 3 yıllık zaman dilimine, yani son 3 yıllık zaman dilimindeki ivmelenmeye baktığımızda mevcuttaki konut kredi hacminin neredeyse %10'unun bu tasarruf finansman şirketleri üzerinden sağlandığını görebiliyoruz. Yani vatandaş açısından baktığımızda bu son 3 yıllık zaman diliminde konvansiyonel bankacılık uygulamalarından finansmana erişemeyen tüketicilerin bu kanal üzerinden finansmana erişim sağladıklarını söylemek mümkün. Ve hacim tabii doğal olarak çok hızlı arttığı için BDDK hem Haziran sonunda hem de geçtiğimiz hafta yapmış olduğu düzenlemelerle burada özellikle tüketici açısından yoğunlaşma riskini bir nebze ortadan kaldırma ya da bunu daha sağlıklı şirketlerini yönetmesi imkan sağladı. Biraz buralardan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim bu bahsetmiş olduğunuz düzenlemeleri.
5: Evet, bu sistemlere, yani katılım sistemlerine ilgi gerçekten hayli yüksek. Talep fazla, çok hızlı büyüyorlar. Aylık katılımcı sayıları çok fazla. Söylediğiniz gibi aslında kredi faizleri yüksek. Krediye erişim de biraz zor. O da bu sistemi bir anda hızlı büyüttü. O yüzden de sürekli olarak yeni düzenlemelerle aslında sistemin daha sağlıklı çalışmasını sağlanmaya çalışılıyor. Ama Temmuz başında da yeni düzenlemeler gelmişti. Yani erken teslim oranı %40'tan 45'e çıkmıştı. En erken teslim süresi 150 gündü. 5 aydı, o da 6 aya 180 güne çıktı. Bu düzenlemeler neden yapıldı? Yapılıyor.
6: Yani belirttiğim gibi sonuçta siz tüketicinin özellikle finansmana erişimi noktasında hem konuta hem taşıta finansmana erişimi noktasında bu son 3 yıllık zaman dilimi içerisinde bankacılık uygulamaları üzerine kısıtlama getirdiğinizde ya da orada bir tedbir, kredi sıkılaştırıcı tedbir getirdiğinizde tüketici doğal olarak bu tür kısıtlamaların olmadığı ya da daha esnek bir yapıda kendisi finansman sağlar nitelikli alanlara yönelecektir. Bu dediğim gibi geldiği seviyeye baktığımız zaman ki Mayıs'taki veriler Mart'taki istatistikleri temel alarak yayınlanan veriler muhtemelen bu %10-%15'lere kadar çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Yani toplam konut kredi içerisinde tasarruf finansman şirketlerinin kullandırdığı kredi yapıları. Tabii ki BDDK bu anlamda yoğunlaşma riskini biraz daha hem tüketicinin kredi riskini doğru yönetebilmek, çünkü özellikle Haziran sonu, yani Temmuz'daki düzenlemeler bir anlamda tüketicinin kredi riskini, olası kredi riskinin yönetilmesini, daha sağlıklı yönetilmesi anlamında alınan düzenlemelerdi. Şimdi bu geçen haftaki düzenlemeler, yani 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan düzenlemeler gelişmelerde bir yandan da bu sefer şirketlerin yoğunlaşma riskini biraz daha sağlıklı yönetebilmesi imkan sağlayan düzenlemeler. Burada özellikle işte tek bir müşterinin tek bir sözleşmeyle ilerlemesi bence bu yoğunlaşma riskinin daha sağlıklı yönetilmesi anlamındaki alınan düzenlemeler. Ama diğer taraftan tabii işte 62,5 milyon liralık bir üst sınırın söz konusu olması da sözleşme bazına baktığımız zaman yine de tüketici açısından bu alanı, yani tasarruf finansman şirketleri tarafının hala aynı fırsat penceresini sunduğunu söyleyebiliriz.
5: Siz başka düzenleme bekler misiniz? Yani kredi riskini düzenlemeye çalışıyor BDDK dediniz ama başka düzenleme, ek düzenleme gerekiyor mu, beklenebilir mi?
6: Yani şöyle, siz de ifade ettiğiniz tasarruf finansman şirketlerinin yapılana baktığımız zaman burada tasarrufları, yani birikimleri finansman sağlayarak dışarıya çıkarmanın 3 yolu söz konusu. Bunlardan bir üçü de bu arada fiziksel ürün. Yani ya siz oradaki tasarruflarınızı fiziki bir konutla dışarıya çıkartabilirsiniz ya fiziki bir çatılı iş yeriyle dışarıya çıkartabilirsiniz ya da yine fiziki bir araç ile dışarıya çıkartabilirsiniz. Belki bu ilerleyen zaman
5: Evet, bu soruyla birlikte kapatalım bu bölümü. Seste de bir problem yaşıyoruz. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen'le konuştuk. Tasarruf şirketlerinin fonlama değerlendirme kriteri değişti. Yeni düzenlemeler geldi. Bir başka haberle devam edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu istatistiklerini değerlendirdi. Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon yolcunun havayoluyla seyahat ettiğini belirtti Uraloğlu ve havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı dedi.
7: ...8 milyon yolcu havayoluyla seyahat etti. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, Ocak-Temmuz döneminde havalimanlarına iç hatlarda 570 bin, dış hatlarda ise 505 bin uçağın iniş kalkış yaptığını bildirdi.
8: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu trafiğinin 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı AB üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 yılı Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %2,6 artış oldu.
7: Uraloğlu bu yılın Temmuz ayında da iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 478 bin, dış hat yolcu trafiğinin ise 16 milyon 311 bin olduğunu söyledi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 26 milyon 797 bin yolcuya hizmet verildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı ise Temmuz ayında toplam 8 milyon 146 bin yolcuya hizmet verdi. Turizm merkezlerinde ise 7 ayda yaklaşık 32,2 milyon yolcu ağırlandı.
5: Otomobil sektörüne bakalım. İkinci el araç piyasası son aylarda en durgun dönemlerinden birini yaşıyor. Otopazarlarındaki satıcılar özellikle son 6 ayda satışların ciddi şekilde düştüğünü söylüyor ve piyasadaki belirsizliğin devam ettiğini ifade ediyorlar.
9: Kış sezonumuzdan bile kötü şu anda. 1 milyona kadar olan araçlar, bizim çalışma prensibimiz o şekilde olduğu için o araçlar satılırdı ama şu an hiçbirine talep yok.
10: 94 model onu satmaya getirdim. O da işte. Şu anda satan var, alıcısı yok.
8: Satışlar iyice düştü. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında durgunluk hakim. İlk 6 ayda satılan araç sayısı 600 bini aşarken Temmuz ayında sadece 80 bin satılabildi. İstanbul Eyüp Sultan'daki ikinci el otopazarında da durum farklı değil.
11: Altındaki hareketlilik, sıfır araçlar için yapılan kampanyalar derken ikinci el otopazarlarında durgunluk yaşanıyor. Öyle ki esnaf kredi kartı ile bile satış yapıyor.
12: Altının düşüşünden ve faizlerin çok yüksek oluşundan kaynaklanıyor. Zaten gördüğünüz gibi müşterimiz normalde burada çok yoğun olması lazımken şu an bu saatte bomboş. Faizin düşüp altının yükselmesi lazım.
13: Sinek avlıyoruz dedikleri şey bu olsa gerek. Son 3 yıl 4 yılın en kötü dönemi diyebiliriz. Pazar günü oturamazdık, sürekli müşterilerle ilgilenirdik. Ama şu son 6-7 aydır özellikle büyük bir durgunluk var.
8: Kimine göre ikinci el fiyatları uygunken kimine göre sıfır araçla arasında pek fark yok.
14: Sıfırın fiyatları yüksek, çok yüksek. Onun için ikinci el daha mantıklı ama araçlarda çok güzel araba yok işin doğrusu. Bize uygun araba da bulamadık.
15: İkinci el biraz daha fiyat olarak uygun geliyor. Yani ona göre işte bakıyoruz.
16: İkinci el araçlarla sıfır araçlarla hiçbir fark yok. Arada 300-500 lira oynuyor. İkinci el aracın da çok cazibesi yok.
8: Yılın ilk yarısında el değiştiren her 3 otomobilden biri 16 yaş ve üzerindeki araçlardan oluşurken 2-8 yaş grubundaki birçok modelde satışlar geriledi. Daha düşük fiyatlı ve yaşlı otomobillere yönelim belirginleşti.
5: Kısa bir ara vereceğiz, ardından borsanın açılışını göreceğiz.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
18: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
19: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
20: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
21: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
22: Diyagnosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün söylenişlerinde yanlışa düştüğümüz kimi tıbbi terimler üzerinde duracağız. Doğal olmayan durumlarda bebeğin ameliyatla alınmasına dayanan doğum yöntemine sezaryen denir. Ama günlük dilde sezaryan ya da daha çok sezeryan gibi söylenişlerine rastlıyoruz. Sözcük Fransızcadan girmiş dilimize ve doğru söylenişi sezaryen. Sezaryen. Çok sık kullanılan ve de çok sık hata yapılan bir sözcük de laboratuvar. Laboratuvar, laboratuvar, hatta inanın abartmıyorum, labratvar biçiminde söylenişleriyle karşılaşıyoruz. Bilimsel ve teknik araştırmalar, çalışmalar için gerekli araç ve gerecin bulunduğu yer, laboratuvar. Bu sözcük de Fransızcadan. Kimya ve fizik laboratuvarı olduğu gibi,

0: ötanazi, kendi ölümünü isteme hakkı diye de tanımlanabilir. Bu sözcüğün yanlış söylenişi genellikle ötenazi biçiminde oluyor. T'den sonraki ses E değil A olacak. Ötanazi. Tetanoz ya da tatanoz biçiminde söylenen ama yanlış söylenen bir hastalıkta tetanoz. Son harf S olacak. Ateşli ve tehlikeli bir hastalık tetanoz. İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta gübrede yaşayan bir basil yol açıyor. Bir adı da kazıklı humma. Tetanoz ya da tatanoz değil, tetanoz. Mikroplardan söz etmişken gelelim virüse. Bulaşıcı hastalıklara yol açan bu mikrop türüne yanlışlıkla virüs dendiğini duyuyoruz. Doğru söylenişi virüs değil virüs. V'den sonraki ses ü değil i olacak. Aman aman, mikroplardan, hastalıklardan uzak, sağlıklı bir ömür diliyorum hepinize.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlanımın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo. Burası NTV Radyo.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi gelin günü şöyle bir toparlayalım. Bu saatin öne çıkanları neler? Kısa kısa onlara bakalım. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi bugün genel kurula geliyor. Yasayla ilgili son bilgileri canlı bağlantıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Bir diğer gündem maddemiz şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa teklifinde neler var? Elbette onları da paylaşacağız. Dış politikada ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz düğümü devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan tarafıyla görüşmüyoruz dedi ve ekledi. Washington'la karşılıklı mesaj alışverişinin arabulucularla yapıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından da açıklama var, elbette aktaracağız. Başlığımız üniversite sınavına giren 2.250.000'den fazla aday için tercih süresi artık doluyor. Bir üniversiteye kaydolmak isteyenlerin gece yarısına kadar tercih yapmaları gerekiyor. Uzmanların son gün uyarılarını da paylaşacağız sizlerle. Başlıklarımız böyleydi. Çoktan fazlası için haber merkezi başladı. Hemen bir bağlantıyla başlayalım bu saate. Meclisin mesaisi uzun ve önemli. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme bugün de genel kurula gelecek. Meclise bir dönelim. Süreç yasa teklifinin ayrıntılarına bakalım. Özgür Akbaş notlarıyla karşımızda. Özgür, bugün neler bekleniyor? Önce onu dinleyelim senden.
1: Zehra, en kritik aşamaya geçildi.

0: Komisyonda 18 saatlik bir mesainin ardından teklif kabul edilmişti. Şimdi ise genel kurul aşamasına geçildi. Saat 11'de Meclis Genel Kurulu kapılarını açacak ve bu önemli görüşmenin, bu önemli teklifin görüşmelerine geçilecek. Tabii İyi Parti şiddetle karşı çıkıyor. Bu yüzden İyi Parti'nin bugün yine grup önerisi vermesi ve süreci yine uzatmaya çalışması bekliyoruz Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde. Ama şunu belirtelim. Bu teklif temel yasa olarak ele alınacak. Bu aslında siyaseten kullanılan bir yöntemdir. Yasama sürecini hızlandırmak, zamandan tasarruf etmek ve Meclis Genel Kurulu'nu aslında bir noktada daha verimli çalıştırmak adına kullanılan bir yöntem, temel yasa yöntemi. İki bölüm halinde ele alınacak. 6'şar 12 maddeden oluşuyor. 6 madde birinci bölümde, 6 madde ikinci bölümde ele alınacak. Şimdi eğer normal bir yasa olarak ele alınsaydı her maddede İyi Parti bir anayasaya aykırılık önergesi verebilecekti. Her maddede grup başkan vekilleri ve milletvekilleri o önerge üzerinde konuşmalar yapabilecekti. Temel yasa olarak verilmesi nedeniyle bu sadece bölümler üzerinden yapılabilecek. Yani maddeler üzerinden bu görüşmeler yapılamayacak. Bu nedenle temel yasa uygulamasına geçildi. Daha kısa sürede tamamlanması için, ama yine uzun soluklu bir genel kurul görüşmeleri yaşanacaktır. Teklifin tabii bugün sabaha kadar çalışılarak yasalaşmasını bekliyoruz. Oldukça önemli bir düzenleme. Terörsüz Türkiye sürecinin, bu iki yıllık sürecin hukuki altyapısını oluşturan bir düzenleme. Ve bu düzenleme, yalnız şunu hatırlatmaya yapalım, meclisten geçmesi, yasalaşması demek her şeyin bittiği anlamına ya da sürecin başladığı anlamına gelmiyor. Teklifin yasalaşmasından sonra PKK'nın silah bırakmasının tespiti ve teyidi gerekiyor. Bu koşulla PKK ile ilgili PKK terör örgütü mensupları ile ilgili bağlantılı soruşturma ve kovuşturmaların infazları ertelenecek. Yapacak var. Teyit ve tespit komisyonu var, kurulu var daha doğrusu. Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında kurulacak o komisyon. Onların teyit ve tespit mekanizmasını işletmesi, raporunun Milli Güvenlik Kurulu'na sunması, Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından 6 aylık sürecin başlayacağını da vurgulayalım. Yani bugün yasanın genel kuruldan geçmesinin, yasalaşmasının, bu teklifin yasalaşmasının her şeyin başladığı anlamına gelmeyeceğini bir kez daha vurgulayalım. Bugün genel kurul görüşmelerine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağını da vurgulayalım. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran da bu teklifin geneli üzerine genel kurulda söz alacak. Tabii bugün yoğun bir görüşme yaşanmasını da bekliyoruz.
1: Peki Özgür, hazır sen de partilere getirmişken sözü şunu da sorayım. Şimdi 400'ün üzerinde oyla kabul edilmesi bekleniyor şeklinde konuşmalar da var. Zaten 360'ın üzerinde bir kabulle gelmişti genel kurula. Partilerin tavırları nasıl? Yani gerçekten de 400'ün üzerinde bir oyla mı kabulü bekleniyor? O aşamada, o cephede tam olarak neler görüyorsun? İzlenimlerin neler?
0: Şimdi bu teklif zaten 367 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sevk edildi. Yeni Parti'nin teklife imzası yoktu. Kimler karşı çıkıyor? Önce onu belirtelim. İyi Parti şiddetle karşı çıkıyor zaten. Terörist Türkiye sürecinden bu yana o tepkisini ortaya koyuyor. Komisyonda da bu tepkisini tüm yönleriyle dile getirdi. Yeniden Refah Partisi karşı çıkıyor. Ama bunun dışında o zaten 367 imza içinde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti'nin ortak imzasıyla sunulduğunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği var. Bunun dışında Yeni Yol Partisi'nin desteği var ama itirazları da var. Bunun dışında Hüdapar var. Demokratik Sol Parti bir milletvekili temsil ediyor ama onun da desteği söz konusu. Önder Aksakal'da destek vereceğini ifade etti. Şimdi yeni parti ne yapacak? Yeni partide aslında siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok demişti Genel Başkan Özgür Özel. Ve bu anlamda Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altıca Kayışoğlu da bu düzenlemeye destek vereceklerini ifade etti. Şu sıralarda bir kapalı grup toplantısı var. Bunun nedeni şu. Çünkü teklife karşı çıkanlar da var. İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt, Süreyya Öneş Derici ve Eskişehir Milletvekili İbrahim Aslan bu teklife hayır oyu vereceklerini ifade ettiler. Yani şu anlaşılıyor, aslında komisyon görüşmelerinde de şunu gördük. Örneğin Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül anayasaya aykırılık içerdiğine ilişkin bir önerge vermişti bu teklifin teklifle ilgili olarak. Ancak Sezgin Tanrıkulu da teklife tam destek vereceklerini söyledi. Yani yeni parti grubunda farklı düşünen milletvekilleri var. Bu anlamda CHP yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partisini milletvekillerini özgür bırakması bekleniyor. Ve bu noktada onların da genel kurulda nasıl oy vereceklerini ilerleyen saatlerde herhalde göreceğiz. Ama 400'ün üzerinde bir oyla kabul edecek gibi gözüküyor bu düzenleme Zehra.
1: Peki Özgür Akbaş'tan aldık ayrıntılar bu şekildeydi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan bu çerçeve yasa bugün genel kurulda görüşülecek. Teklife ilişkin ayrıntıları da birazdan İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Kurt'la konuşacağız. Diyelim biz şimdi diğer başlıkları aktarmaya geçelim sizlere. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi de meclis genel kurulunda kabul edildi. Ayrıntıları gelsin ekranlarınıza.
2: Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan aylık ödeme arttırılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarın asgari ücretten az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme miktarı ise asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri nedeniyle yaralanan ve derece tespiti yapılan ancak mağlul sayılmayan kişilere bağlanan aylık miktarları da arttırılacak. Gösterge rakamları yükselecek. Bu kişilere gazilik unvanı verilerek sosyal hakları arttırılacak. Bu olaylarda yaralanan ancak mağlul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacak. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde indirim gibi haklar tanınacak. Kanunla şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de arttırılacak. Vazife malulü, er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılacak. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri de SGK tarafından karşılanacak.
1: Avusturya Başbakanı Christian Stoker bugün Türkiye'ye gelecek. Ayrıntılarını aktaralım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyarete ilişkin bilgi verdi. Buna göre Avusturya Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde Türkiye-Avusturya ilişkileri değerlendirilecek. İşbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar da ele alınacak. Duran görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel konuların da masada olacağını kaydetti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde son durum nedir? Bu saat itibariyle elimizdeki notlara bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz düğümü artık devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan da kısa süre önce Amerikan tarafıyla görüşmüyoruz şeklinde bir açıklama geldi. İranlı bakan Washington'la karşılıklı mesaj alışverişinin arabulucularla yapıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri geçici anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği sürece müzakere olmayacak diye de ekledi. İran'ın bir süredir Umman'la Hürmüz konusunda bir anlaşma üzerinde çalıştığı biliniyor. Arakçı Umman'la pazarlıkların son aşamada olduğunu yineledi ancak anlaşmanın Hürmüz boğazını açmayacağını söyledi. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri diğer koşulları yerine getirdiğinde ve boğaz yeniden açıldığında kullanılacak yeni güzergahları belirleyecek dedi. Trump'ın da açıklamaları var tabii. Sürekli yaptığı açıklamaları bir yenisini daha ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili aksiyorsa konuştu. Önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Ve yeni bir saldırı emri vermek yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebileceğini ifade etti.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump, ABD'li medya platformu Axios'a İran'la devam eden müzakere süreci hakkında konuştu. ABD Başkanı müzakereleri sessizce yaptıklarını söyledi. İran'la yarı müzakere halinde olduklarını belirten Trump, İran'ın ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğini savundu. Saldırmak yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebiliriz ifadelerine yer verdi. İran'ın askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını savunan Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda da konuştu. İşlerin zamanla yoluna gireceğini iddia etti. Yaşananları satranç oyununa benzetti. ABD medyasında Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu yazılmıştı. Ancak ordudaki füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı iddia edilmiş. Trump'ın bu bilgilendirmenin ardından saldırı kararından vazgeçtiği belirtilmişti. Ayrıca ABD Başkanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlemlenmişti.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştirelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ailesini kabul edecek. Ayrıntılar için sözü Mustafa Berber'e bırakalım. Mustafa.
4: Zehra, bu görüşme saat 12'de gerçekleşecek. Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Haziran ayında Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ve burada devam eden soruşturma kapsamında da yeni gözaltı kararları ve hatta sonrasında ise tutuklama kararları birbiri ardına gelmişti. Arama kurtarma ekibinde yer alan isimler, orada iddialara ilişkin hakkında suçlama bulunan isimler yeniden gözaltına alınarak sonrasında ise tutuklama kararı verilmişti. Bugün de Adalet Bakanı Akın Gürlek merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12'de bir araya gelecek. Ve soruşturmada gelinen son noktayla ilişkin aileyle bir görüştürme gerçekleştirmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Adalet Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı görevini yürüten Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksu Nuhçi isminde uğradığı helikopter içinde bulunduğu helikopterin kırma uğraması sonucunda hayatını kaybetmişti ve bu konuya ilişkin de soruşturma başlatılmış, ardından da dosya Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderilmişti.
1: Evet, 12'de böyle bir kabul gerçekleşecek. Ayrıntıları Mustafa Berber'den aldık. Biz şimdi Orta Doğu'daki gelişmelere dönelim. Bir İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney ile ilgili açıklama üstüne açıklama geldi. İran'ın resmi haber ajansı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın ekonomik ve askeri konuları görüşmek üzere kısa süre önce Hamaney ile bir araya geldiğini duyurdu. Yarı resmi Mehir Haber Ajansı da Telegram kanalından Hamaney'in daha önce ortaya çıkmayan bir görüntüsünü paylaştı. Ancak görüntünün ne zaman ve nerede çekildiğine dair açıklama yapılmadı. Besiç güçlerinin komutan yardımcısı da yakında Hamaney'in halkın arasında ya da komutanlarla çekilmiş görüntülerinin yayınlanacağını söyledi. Açıklama Yargı Erkin'in haber sitesi Mizan'da yer aldı. Müşteba Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında yaralanmıştı. Mart'ta aynı saldırıda ölen babası Ali Hamaney'in yerine dini lider seçilen Müşteba Hamaney saldırıdan bu yana hiç görüntü vermedi. Ve Gazze'de hala bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını reddetti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi.
5: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. İsrail ordusu Hamas ve silahları dağıtılmadan Gazze'den çekilmeyecek.
6: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kabine toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'nun 15 maddelik Gazze planını kabul etmediklerini söyledi. Hamas tamamen silah bırakana kadar İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti.
5: Hamas ve silahlarının imha edilmesi derken ağır silahlar, daha hafif silahlar ve küçük silahlar dahil olmak üzere tüm silahları kastediyorum. Gerçek bir imhadan bahsediyoruz. Hayali bir imhadan değil.
6: Trump ay sonunda Gazze'de savaşı sona erdirme yolunda önemli ilerleme sağlandığını ilan etmişti. Hamas'ın ve diğer silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini bizzat Trump duyurdu. Trump'ın tarihi bir adım dediği planı Netanyahu reddetti.
5: Amerikalılarla bu konu hakkında görüşüyoruz. Bazı fikirler var. Bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları kabul edilemez.
6: Gazze'de geçen yıl Ekim ayında ateşkes sağlanmıştı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarına devam etti. Ateşkese göre sarı hattın gerisine çekilmesi gereken İsrail ordusu Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Hamas, İsrail'in saldırılara son vermesi ve sarı hattın gerisine çekilmesi şartıyla silah bırakmayı kabul etmişti. Netanyahu kabine toplantısında daha da ileri gitti. Filistin devleti kurulmayacak dedi.
5: Ben başbakan olduğum sürece Filistin devleti kurulmayacak. Ne Gazze'de, ne Batı Şeria'da, ne Fetihistan, ne Hamasistan.
6: Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hamas'tan bir yetkili Fransız haber ajansı AFP'ye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi.
1: Terörist Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa bugün genel kurulda görüşülecek. Teklife ilişkin ayrıntıları konuşacağız şimdi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Kurt yayın konuğumuz. Veysel Kurt merhaba, yayına hoş geldiniz.
7: Merhabalar Zehra Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi Türkiye gerçekten de tarihi günlerden geçiyor. Bugün de yine oldukça önemli. Genel kurula gelecek olması bile çok çok büyük bir adım elbette. Genel kuruldan geçtikten sonra yasalaştığında da her şey başlamayacak. Özgür'le yaptığımız bağlantıda aktardı zaten. Önce silahların bırakılması gerekiyor. Zaten o 12 maddede ilk ve en önemli şart her şeyin başlaması için aslında şart olarak görülüyor, silahların bırakılması. Öncelikle bir genel değerlendirme rica ederim ben sizden bu çerçeve yasayla alakalı, bu terörsüz Türkiye hedefiyle alakalı içeriği nasıl görüyorsunuz, neden bu kadar önemli, anlatır mısınız?
7: Evet Zehra Hanım, aslında siyasi iradenin harekete geçip konuyla ilgili açıklama yaptığı yaklaşık 2 yıldan beri devam eden bir süreç var biliyorsunuz. Ve bu süreç boyunca sürekli vurgulanan bir konu var. O da şu, nihai hedef PKK terör örgütünün her anlamıyla tasfiye edilmesi. Yani hem insan kaynağı açısından tasfiye edilmesi, elindeki mühimmatları, silahları teslim etmesi, sahip olduğu ekonomik kaynak, finans kaynaklarının kesilmesi gibi bütün unsurlarıyla ve hatta sadece PKK değil, bütün bölgeye yayılmış hangi isimde olursa olsun bütün unsurlarının tasfiye edilmesi burada esas hedef olarak gözetildi ve bu şekilde yola çıkıldı. Önce siyasi irade devreye girdi biliyorsunuz. Yaklaşık 2 sene önce ifade, 1,5 sene önce. Ondan sonra güvenlik kurumları devreye girdi ve sürecin koordinasyonunu Milli İstihbarat Teşkilatı yürüttü. Ve nihayetinde geldiğimiz noktada aslında artık 3. faz diyebileceğimiz meselenin hukuki boyutu artık devreye girdi. Ve önce aslında bu yasanın bir tür habercisi olan meclis komisyonu raporu yayınlandı. Hatırlarsınız Şubat ayında o meclis komisyonu raporunda bu hafta çıkan yasanın biraz ipuçları vardı aslında. Yani meselenin hangi bağlamda ele alınacağı hukuki olarak, suç ve ceza konusunun kesinlikle göz ardı edilmeyeceği ve yine az önce söylediğim gibi temel hedefin PKK'nın bütün unsurlarıyla nihai hedef olarak tasfiye edilmesi olarak o zaman da ifade edilmişti. Bugün de ifade edildi. Ve sizin de ifade ettiğiniz üzere aslında çerçeve yasanın 1., 2., 3. maddesi neredeyse buna vurgu yaparak ve bunun çok daha önemlisi nasıl garanti altına alınacağı konusu da işlenmiş durumda çerçeve yasada. Ve bu bağlamda baktığımızda evet kısmi bir af söz konusu, fakat bu affın uygulanması için öncelikle PKK'nın kendini feshetmesi, dediğim gibi bütün bölgede yer alan bütün unsurlarıyla kendini feshetmesi, silah ve mühimmatlarını teslim etmesi, bunların ilgili kurullarca doğrulanması ve nihayetinde Milli Güvenlik Kurulu'ndan da bu konuya dair olumlu kanaatin oluşmasıyla ifade ettiğiniz gibi süreç başlamış olacak. Dolayısıyla çerçeve yasa aslında önümüzdeki sürecin nasıl sadece bir hukuki bağlam, sadece kısmi affı düzenleyen bir yasa değil, fakat aynı zamanda önümüzdeki dönemde bu sürecin nasıl işleyeceğine dair parametreleri veyahut da aşamaları da özetleyen bir çerçeve niteliğinde diyebiliriz.
1: Şimdi yasa çıktıktan sonra 6 aylık bir süre olarak belirtiliyor yani sürecin işlemesi anlamında. Siz orayı nasıl okursunuz? Yani bu 6 ay daha kısalır mı, daha uzar mı? Sonuçta zor bir meseleden bahsediyoruz. İşleyiş açısından da zor bir mesele. Belki birazdan daha detaylı geliriz. Manipüle etmek isteyen çatlak sesler de çıkabilir elbette. Her şeye hazırlık yapılmıştır muhakkak. Öngörüler anlamında söylüyorum ama süreyi nasıl öngörüyorsunuz?
7: Evet, bu 6 aylık mesele aslında dediğim gibi yani örgütün fesih için inisiyatif üstlenmesi ve örgüt mensuplarının ilgili kanundan yararlanmak için öngörülen bir süre. Fakat tabii ki ifade ettiğiniz üzere sonuçta 40 yıllık bir sorundan bahsediyoruz. Türkiye, Suriye, Irak hatta İran'da konuşlanan Avrupa'nın birçok ülkesi tarafından sahiplenen bir örgüt ve örgüt mensuplarından bahsediyoruz. Yine ifade ettiğiniz üzere süreci sabote etmek isteyen hem örgüt içinden hem örgüt dışından, Orta Doğu'dan çeşitli belki devlet düzeyinde, belki daha alt düzeyde çeşitli aktörler ortaya çıkacak. Fakat burada 6 aylık mesele dediğim gibi aslında örgütün kendini feshetmesi, militanların ilgili yasadan yararlanması için öngörülen bir süre. Fakat sürecin belki de hani zor olacağı, çetrefilli olacağı anlamında söylemiyorum ama fakat nihayetinde bu terör örgütünün bütün kollarıyla feshedilmesi, mühimmatların teslim edilmesi, işte Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilgili kurul tarafından doğrulanması ki bunun için özel bir kurul oluşturulacak biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında ve nihayetinde Milli Güvenlik Kurulu'nda bu ilgili kararın alınmasının sarkması söz konusu olabilir. Fakat burada hani her şeyin 6 ayda biteceğini beklemek yerine bence burada sürecin kendisi önemli olacak ve sürecin suhuletle ilerlemesi burada daha önemli bir parametre haline gelecek olası ve potansiyel bütün engellemelere ve sabotajlara rağmen. Fakat biz şunu görüyoruz yani hem sürecin kendisine baktığımızda aşama aşama ilerleyişine hem de ilgili kurulların çalışmalarına baktığımızda aslında ciddi bir hazırlık, önemli bir hazırlık yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü mesele sadece bu yasanın işletilmesi değil. Nihayetinde belirli bir sayıda militanın, örgüt mensubunun geri dönmesi söz konusu. Bunların yargılanması, suç ve ceza mekanizmasının hukuki bağlamda işletilmesi ve nihayetinde suçu gerektirmeyen bir şey varsa eğer ki olduğunu düşünüyorum, örgüt mensuplarının topluma yeniden kazandırılması süreci de bir başka meşgale, bir başka süreç. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde dediğim gibi hani 6 ay içerisinde sürecin bütünüyle tamamlanması, her şeyin nihayete ermesi değil ama bu 6 ay içerisinde ortaya çıkacak meseleler ve sürecin işleyişi bize geleceğe dair. Yani hem Türkiye'de bu sayfanın kapatılması, terör PKK sayfasının kapatılması hem de bölgesel yansımalarına ilişkin önemli şeyler söyleyecek. Yeri gelmişken müsaadenizle bir cümle kurmak istiyorum burada. Terör örgütünün sadece Türkiye içerisindeki yapılanması değil, dediğim gibi yani Türkiye'nin çok yakın coğrafyasındaki ülkelerde, Irak'ta, Suriye'de, İran'daki yapılanmaları da burada dikkat çekmek gerekiyor.
1: Burada ve aslında şunu kastediyorsunuz değil mi? Zaten bu konuşulmaya başlandığından bu yana terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi vardı. Aslında ikisini birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı ifade ediliyordu. Türkiye'nin o kırmızı çizgilerini hep konuşuyoruz. Daha önce defalarca operasyonlar da yaptı Türkiye bu anlamda. Yine baktığımızda Irak'ı, Suriye'yi veyahut bölgedeki başka aktörleri de düşünerek ciddi hazırlığı yapılmış bir aslında çerçeve yasa teklifinden bahsediyoruz ve bunun sonuçları doğrultusunda da oraya yansımaları da muhakkak olacaktır ve yine kazanan Türkiye olacaktır ifadesi de bu süreçte çok duyduğumuz bir cümleydi aslında.
7: Evet Zehra Hanım, yani çok doğru. Yani bir kere Türkiye'nin askeri olarak bir üstünlük elde ettiğini teslim etmek gerekiyor ve bu sürece ancak bu askeri bağlamdaki üstünlükle geldiğimizi ifade etmek gerekiyor. Bu bir, yani hatta sadece Türkiye'de değil, ifade ettiğiniz üzere Irak'ta örgüte karşı operasyonlar, yine Suriye'de gerçekleşen askeri operasyon ve nihayetinde Suriye'de bugün eğer bir SDG entegrasyonundan bahsediyorsak yine bu sürecin bir yansıması olarak değerlendirebileceğimizi ifade edebilirim. Bunun yanında bir de şu da var Zehra Hanım, biliyorsunuz Türkiye aslında yeni bir bölgesel vizyon çizmenin eşiğinde ve bu bölgesel vizyonu hayata geçirmeye çalışıyor. Bu bölgesel vizyon içerisinde bir taraftan yani işte mesela Irak'la kalkınma yolu gibi, Suriye ile Hicaz demir yolu gibi Türkiye'nin neredeyse Orta Doğu ile Avrupa arasında bağlantısallık koridorlarının, enerji hatlarının, ulaşım koridorlarının tam merkezinde yer almaya dönük bir vizyonu var, bir çalışması var. Ve tam da aslında böyle geniş bir bağlamda düşündüğümüzde de PKK'nın Türkiye'ye kadar Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de de tasfiye edilmesinin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etmemiz mümkün. Kaldı ki bu sadece Türkiye için değil. Dediğim gibi Türkiye'nin bölgesel etkinliği ve yine Irak ve Suriye gibi iç savaşlar, işgallerden kurtularak yaralarını sarmaya çalışan, kalkınmaya çalışan ülkeler için de aslında bir o kadar önemli bir süreçten bahsediyoruz. Yani bir taraftan kalkınma yolunu konuşurken Irak'ın Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak bir hattan bahsederken biz burada güvenlik unsurunu artık devre dışı bırakmamız gerekiyor. Ve bunun en önemli parametrelerinden bir tanesi de PKK'nın tasfiye edilmesidir diyebiliriz. Benzer bir şeyi Suriye için veya...
1: Oradan
7: peki
1: biraz daha açalım. Veysel Kurt, siz de bölgeyi çok iyi bilen bir isim olduğunuz için şimdi bu düzenlemeyle terör örgütünü bir Suriye ve Irak yapılanmasının da tasfiye olduğunu mu göreceğiz?
7: Kesinlikle. Tabii ki iki ülkenin de yürüyecek olan süreçler birbirinden farklı olabilir çok doğal olarak. Çünkü biliyorsunuz Suriye'deki örgütün kolu olarak sayılan işte SDG, PYD, YPG ne dersek diyelim biraz Arap isyanlarıyla ortaya çıkmış olan bir yapılanmaydı ve dolayısıyla devrimden sonra aslında zaten bu entegrasyon süreci Türkiye'nin de önemli katkıları ve yönlendirmeleriyle devam etti ve bugün önemli bir noktaya geldiğini ifade etmemiz mümkün. Bugün SDG yönetimiyle, PYD yönetimiyle Suriye yönetimi arasında ciddi görüşmeler var. Hatta önemli oranda ilerlemelerin sağlandığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla orada PKK'nın feshedilmesinin yöntemleri ile Irak biraz farklılaşabilir. Fakat nihayetinde iki ülkede de benzer sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz. Ve dediğim gibi belki birisi biraz daha kolay, biraz daha erken, birisi biraz daha geç söz konusu olabilir. Fakat nihayetinde Irak'ta da nihai hedef Sincar'daki tehlikenin ortadan kaldırılması, Mahmur kampının PKK'nın artık bir kuluçkası haline kuluçkası olmaktan çıkarılması ve nihayetinde PKK'nın Irak'tan Türkiye'ye yönelik olduğu kadar Irak'ın kendisine verdiği zararın da minimize edilmesi, hatta bütünüyle ortadan kaldırılması esas hedef olarak konuşuluyor. Ve bu anlamda baktığımızda Türk yetkililerin özellikle Milli İstihbaratın koordinasyonunda ciddi süreçlerin yürütüldüğünü ifade etmemiz mümkün. Yine benzer şekilde Dışişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve yaptığı görüşmeler, en son Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye gelişi oldukça geniş bir ekiple beraber. Bütün bunlar bize tabii ki sadece Türkiye-Irak ilişkilerinin bu dosya çerçevesinde şekillendiğini değil ama artık güvenlik dosyasının, PKK dosyasının gelişen Türkiye-Irak ilişkilerine, gelişen Türkiye-Suriye ilişkileri önünde bir engel olmaktan ila nihaya çıkarılması yönünde atılmış adımlar olarak değerlendirilebilir.
1: Bu işin tabii pek çok boyutu var. Hatta biz tabii günlerdir bu meseleyi konuştuğumuz için aslında mesela bu konuştuğumuz süreçlerin gerçekleşmesi halinde güvenlik zemininin dışında ekonomik anlamda da nasıl kazanımlar olacağı ifade ediliyor. Hatta Irak bağlamında Türkiye'den daha da fazla kazanımı olacağı, Irak'ın fayda sağlayacağını söyleyenler de olmuştu. Mesela Suriye'nin keza yeniden inşaat söz konusu. Oraya başka yatırımlar da geliyor şu anda ama özellikle Irak bağlamında mesela farklı anlaşmalar, yollar var. Muhakkak kazanımları olacaktır. Ne dersiniz?
7: Evet Zehra Hanım, çok doğru. Çünkü baktığımızda Irak'ın ekonomik kaynağı neredeyse petrole bağımlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani petrol gelirlerinin sekteye uğradığı bir şartlarda Irak'ın ciddi ekonomik krizler yaşadığını görüyoruz ki bugün hani Orta Doğu'da en önemli, en fazla petrol yataklarına sahip olmasına rağmen Irak'ın belirli bölgelerinde benzin fiyatlarının Türkiye'deki fiyatları geçtiğini görüyoruz. Mesela Erbil'de 1,5 dolar seviyesine geldi benzin fiyatları. Dediğim gibi sahip olduğu zengin yataklara rağmen. Dolayısıyla Irak'ın bu ekonomik kaynağını ve yapılanmasını çeşitlendirmesi ve yeniden organize etmesi gerekiyor. Bunun da en önemli aslında unsurlarından bir tanesi Türkiye'nin de önemli bir inisiyatif ve pay sahibi olduğu kalkınma yolunun gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla Irak'ın bir ekonomik, bir ticari koridora sahip olması. Bunun da yolu dediğim gibi güvenliğin sağlanmasından geçiyor. Tabii ki Irak'ın güvenliğindeki tek parametre PKK değil. Fakat Türkiye-Irak ilişkilerinde ve kalkınma yolu gibi büyük projelerin veyahut da uluslararası şirketlerin gelip Irak'ta Suriye'de yatırım yapmasının en önemli unsurlarından bir tanesi güvenliğin sağlanması. Haliyle ifade ettiğiniz gibi bu PKK dosyasının kapanması aslında Türkiye'ye kadar, Irak'a da, hem Irak hem de Suriye'nin güvenliği ve ekonomisine de katkı yapma potansiyeline sahiptir diyebiliriz. Tam da bu yüzden aslında bu iki ülkenin yönetimine baktığımızda bu konuda zorluk çıkarmak bir yana Türkiye ile yakın koordinasyon içerisinde olduklarını görüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yasa teklifi açıklandıktan sonra bir açıklaması vardı. İç cephenin güçlendirilmesi ifadesi çok dikkat çekiciydi ve çok da aslında önemli bir vurguydu. İç cephe güçlü olacak ki işte dışarıda yaşanan bu kadar kaosa karşı Türkiye güçlü dursun minvalinde. Böyle baktığınızda ne dersiniz?
7: Şöyle başlayalım müsaadenizle. Hakikaten baktığımızda bugün Orta Doğu'da özellikle Amerika-İsrail savaşının ortaya çıktığı andan itibaren bölgede belki de tek olumlu gündem diyebiliriz bu Türkiye terörsüz bölge süreci. Çünkü bir taraftan bölge çatışmalarla, savaşlarla, işte ekonomik krizlerle konuşulurken Türkiye kendi pozitif gündemini yarattı ve bunu yürütmeye devam ediyor. Bu bir. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi yine bu savaş sürecinin ortaya çıkardığı çeşitli riskleri dikkate aldığımızda oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Yani somutlaştırarak ifade edeyim. Hatırlarsınız, Amerika, İsrail, İran savaşı başladıktan sonra en fazla konuşulan konulardan bir tanesi işte İran toplumunun ayaklandırılması, İran'daki çeşitli etnik yapıların, hatta bunların içerisinde Kürt gruplar da var biliyorsunuz, bunların ayaklandırılması ve dolayısıyla savaş sürecinde Amerika-İsrail lehine bunlar, bu grupların, bu unsurların kullanılarak Amerika-İsrail lehine bir denklem, bir sonucun ortaya çıkarılmasına dönük çeşitli stratejiler de konuşulmuştu. Dolayısıyla iç cephenin güçlendirilmesi de aslında tam da Türkiye içerisinde artık bir, en azından belli bir süreye kadar bir kangrene dönüşmüş olan, ki 90'lı yılları hatırladığımızda, ki hiç hatırlamak istemeyeceğimiz yıllar bu anlamda, baktığımızda hakikaten toplumsal bütünleşmenin ne kadar önemli olduğunu, iç cepheyi güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu, normal yani çatışmasız zamanlarda ekonomik ivmelenme açısından, toplumsal barış açısından fazlasıyla önemli olduğunu, kriz dönemlerinde de bir yumuşak karın olmaktan çıkarılması açısından ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Hem Türkiye'nin kendi tarihi tecrübesi bağlamında hem de yakın dönemde çevremizde gördüğümüz bu savaş ve çatışma şartları bağlamında.
1: Peki, çok teşekkürler yeni katkılarınız için. Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Kurt yayın konuğumuzdu. Terörsüz Türkiye sürecine dair hazırlanan çerçeve yasa bugün genel kurulda görüşülecek. Biz de konuğumuzla değerlendirdik. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 9 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz dedi. Adalet Bakanı 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. 14 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadesini kullandı. 3 yıl önce İstanbul Sancaktepe'deki bir şantiyede suyla dolu alanda hayatını kaybeden 3 çocukla ilgili davada başladı. İlk duruşmada ölümlerden sorumlu tutulan dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü beraat etti. Öte yandan mahkeme, olayda sorumluluğu bulunan belediye çalışanlarının tespit edilmesi için yeni soruşturma başlatılmasını istedi.
6: Berat 7, Baran 8 ve Batuhan Sağın 11 yaşındaydı. Üç kardeş 4 Ekim 2023'te oyun oynamak için evden ayrıldılar. Bir daha geri dönmediler. 33 saat sonra İstanbul Sancaktepe'deki bir inşaat temelinde cansız bedenleri bulundu. Çocuklar suyla dolan alanda can vermişti.
8: topu düşmüş herhalde önce. Sonra o öbür onu kurtarayım derken üçü birden boğulmuş. Gereken dilekçeleri devletime, savcılığa vereceğim. Hepsinden de şikayetçi olacağım. Okul yaya yolunda. Hani benim çocuklarım gitti. Yapacak bir şey yok. Kaderdir ama ihmal var sonuçta.
6: Bilirkişi raporunda dönemin Sancaktepe Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Özgen kusurlu bulundu. Diğer yetkililer hakkında ise soruşturma izni verilmedi. İddianamede Özgen'in şantiyeye yetkisiz kişilerin girmesini önleme konusunda yeterli çalışma yapmadı ve su tahliyesi girişiminde bulunmadığı öne sürüldü. 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayla ilgili yaklaşık 3 yıl sonra dava başladı. Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre ilk duruşmada sanık Özgen yapının kaçak olduğunu, kendi sorumluluk sahasında olmadığını iddia etti. Asıl sorumluluğun farklı belediye görevlilerinde olduğunu, kendisinin kurban seçildiğini ileri sürdü. Baba Ayvaz Sağ'ın fen işleriyle oranın bir alakası yok. Cenazede birileri yanıma geldi. Belediyede çalışma teklifinde bulundular. Kabul etmedim diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısının da bu yönde verdiği mütalaanın ardından mahkeme Ahmet Özgen'in beraatine karar verdi. Mahkeme ayrıca olayda ihmali bulunan belediye çalışanlarının tespiti hakkında soruşturma başlatılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
1: Bu yıl Kene'den 12 kişi hayatını kaybetti. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Kene'den bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriyor. Birinci faz testleri tamamlanmak üzere.
9: Kene'den bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriliyor. Çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.
10: Benim tahminim birinci fazla birlikte ikinci ve üçüncü faz sürecini de tamamlayıp aşının hazır olması süreçlerine doğru düzenli, istikrarlı bir ilerleme içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum.
9: Yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte kene vakaları başlıyor. Ölümlerin nedeni keneden bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Bu hastalığa karşı Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'nde aşı hazırlanıyor. Pandemi dönemi Turkovak'ı geliştiren Profesör Doktor Aykut Özdarenderi başkanlığındaki Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Aşının birinci faz testleri bitmek üzere.
10: Gerçekten yaz aylarına başladığımızda hep gündemimize gelen bir rahatsızlık süreci olarak durmakta. Ama biz bu konularda Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde, Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettiriyoruz.
9: İkinci ve üçüncü faz süreci de tamamlandıktan sonra aşının hazır olması hedefleniyor.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. NTV Radyo.

0: mekan. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz sanat ve mimarlık tarihçisi Godfrey Goodwin'in Yeniçeriler isimli kitabı Kronik'ten yeni bir baskı yaptı. Goodwin'in kitabını dilimize Derin Türk Ömer çevirmiş. Godfrey Goodwin 1921-2005 yılları arasında yaşadı. Hayatı boyunca öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik yaptığı yerlerden biri de Türkiye. Önce Robert Kolej'de, sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nde çalıştı. Boğaziçi'den Fahri Doktorluk ünvanı aldı. Türkçe'de Osmanlı Mimarlığı Tarihi isimli bir kitabı daha var. Efendim, malum Osmanlı'nın Yeniçeri ordusu 15. ve 16. yüzyıllardaki büyük fetihlerin askeri gücünü oluşturuyordu. Sınırların Avrupa'da Tuna Nehri'ne dayandığı, Suriye, Irak ve Mısır'ın fethedildiği dönemlerde Yeniçeriler ocaklarına ve geleneklerine büyük bir sadakatle bağlıydılar. Lakin zamanla işler değişti. Payitahtta dönen iktidar kavgalarının aracı haline dönüştüler. Sadrazamların, ulemanın, hatta padişahların değiştirilmesinde rol oynamaya başladılar. Hal böyle olunca Yeniçeri Ocağı, Sultan II. Mahmud'un 17 Haziran 1826'da çıkan fermanıyla ortadan kaldırıldı. Bu hadise tarihe Vakai Hayriye, yani hayırlı olay olarak geçti. Peki kimdi bu Yeniçeriler? Godfrey Goodwin kitabında Yeniçeri Ocağı'nı bir yandan askeri ve siyasi bir kronoloji çerçevesinde değerlendirirken, diğer yandan bu topluluğun ardındaki insani gerçekliği, psikolojiyi ve sosyolojik konumu mercek altına alıyor. Devşirme sisteminin ince detaylarından acemi oğlanların zorlu eğitimlerine, kışlalardaki gündelik yaşamdan Bektaşi tarikatıyla kurulan derin ve manevi bağlara kadar ocağın iç yüzüne ışık tutuyor. Uzman psikolog Esra Uras'ın İstediğim İnsan Olma Yolunda isimli çalışması kısa süre önce Timaş yayınlarından çıktı. Kitabın alt başlığı Popüler Psikolojinin Yanılgıları ve Psikolojiye Mesafeli Zihnin Soruları. Esra Uras, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu, yüksek lisansını klinik psikoloji üzerine Okan Üniversitesi'nde tamamlamış. Yetişkin psikoterapisi alanında çalışmakta olan Uras'ın geçen yıl yine Timaş'tan yayımlanmış Takılı Kalan Zihin isimli bir kitabı daha var. Esra Uras bugün sözünü ettiğimiz İstediğim İnsan Olma Yolunda isimli kitabında modern psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri ele alıyor. Nedir bunlar? Mesela izin vermediğin sürece kimse sana değersiz hissettiremez. Ya da kendine yetebildikten sonra kimseye ihtiyacın olmaz. Efendim bir başkası, kendinden emin olursan kimse seni etkileyemez. İşte bunlar ve benzeri kabullerin neden eksik ve indirgemeci olduğunu gösteriyor Esra Uras. İnsanın kırılganlığını ve sınırlılığını yok sayan bu dilin kısa vadede güç verirken uzun vadede nasıl bir yabancılaşma ürettiğini sorguluyor. Ahmet Birsen'in Şehrin Köpeklerine Müjdeler isimli romanı kısa süre önce Sel Yayıncılık'tan çıktı. Ahmet Birsen, Şehir Köpeklerine Müjdeler'de İstanbul'un tarihinde iz bırakmış bir yılı, 1910 yılını, kentin siyasi ve kültürel hayatının detaylarıyla birlikte resmederek bir dönem panoraması sunuyor. Evet, Mayıs 1910 yılının İstanbul'undayız. İmparatorluğun yorgun başkentinin her köşesinde siyasi komplolar kuruluyor, tütün dumanından göz gözü görmeyen dar odalarda ihtilal, sürgün ve infaz kararları alınırken ülkeler, rejimler, sınırlar değiştiriliyor. Ancak şehrin ahalisi on binlerce köpeğin Sivri Adaya sürülmesiyle başlayacak felaketler silsilesinden henüz bir haberdir. Hemen küçük bir bilgi notu. 1910 yılında İstanbul'un sokak köpekleri, yani binlerce köpek toplanıp Sivri Adaya, diğer adıyla Hayırsız Adaya sürgün edildi. Bu köpekler açlık ve susuzluk içinde birbirlerine saldırarak can verdiler. Bu korkunç trajedi, adadan gelen seslerin ve kokuların İstanbul'a kadar ulaşmasıyla hafızalara kazındı. Tarihe de insanın başka canlılara yaptığı en büyük zulümlerden biri olarak kaydedildi. Evet, romana devam edersek, İstanbul'da 1910'un gergin ve karanlık günlerinde bir Paskalya sabahı şehre ulaşan, köpeklerin sevgilisi kimsesiz bir meczup ise, büyük sürgünden önce tüm köpeklere ve yüreği kararmamış insanlara Doron'un dilinde ölümsüzleşecek müjdeler ve öğütler getirecekti. Ahmet Birsel'in romanı, Balatlı Kosta'nın hayal kırıklıklarından Mayranuş Hanım'ın müşfik sofralarına, Deliler Sarayı'ndaki düşlerden Karabaş'ın gözyaşlarına hem bir masal hem bir tarih anlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Ülkede sıcaklık ve kuvvetli rüzgar bugün de etkili. İstanbul, İzmir ve Manisa'da rüzgara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da 38-43 dereceyi bulan sıcaklıklara dikkat. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riski yüksek. Doğu ve Karadeniz'de ise yerel sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Lokomotiv Moskova yöneticisi transfer ihtimaline kapıyı kapattı. Geride kalan sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 maçta forma giyen 21 yaşındaki ofansif orta saha 17 gol atıp 12'de asist yaptı. Beşiktaş'ta Hradec-Kralove maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schneider yönetecek. Siyah beyazlılar deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Tüpraş stadında oynanacak mücadele Perşembe günü saat 20'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'de yeni sezon başladı. Alınan sonuçlar ve günün programı şöyle. Bolu Spor 1, Manisa Futbol Kulübü 2, Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 0, Sivas Spor 0, Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçiören Gücü 3, Iğdır Futbol Kulübü 2, Fatih Karagümrük 0, Sarıyer 2, Muğla Spor 0, Van Spor 0, Kayseri Spor 2 ve Bodrum Futbol Kulübü 0, Bursa Spor 2. Sezonun ilk haftası bugün oynanacak, tek maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da Pendik Spor, Batman Petrol Spor'u ağırlayacak. İngiliz Futbol Kulübü Arsenal'ın ev sahipliğini yaptığı Emirates Cup'ın bu yılki şampiyonu Borussia Dortmund oldu. Alman ekibi İngiliz devini 3-2 mağlup etti. Dortmund, Inacio ve Karistas'ın golüyle devreye 2-0 önde girdi. Arsenal, Envaneri'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Alman ekibi Gadeau ile skoru 3-1 yaptı. Ev sahibi Giacores ile penaltıdan skoru 3-2'ye getirse de kalan bölümde başka gol olmadı, Dortmund şampiyon oldu. 2007 yılından beri aralıklarla düzenlenen bu turnuvada Galatasaray 2013'te kupaya uzanmıştı. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 yendi. Ay Yıldızlı takım Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen şampiyonada rakibi karşısında ilk çeyreği 23-18 önde tamamlarken soyunma odasına da 37-34 üstünlükle gitti. Üçüncü periyodu 57-46 galip bitiren Türkiye karşılaşmadan 77-69 galip ayrıldı. Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi grup maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak. Kocaeli'de düzenlenen ulusal açık su yüzme yarışlarında yüzücüler İzmit Körfezi'nin iki yakasını kulaçlarıyla birleştirdi. Körfez'in iki yakası bir araya geliyor sloganıyla düzenlenen organizasyonda 471 sporcu Gölcük Değirmendere sahilinden verilen startla Derince'ye doğru kulaç attı. Yaklaşık 2600 metrelik parkuru tamamlayan sporcular bitiş noktasında coşkuyla karşılandı. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. MotoGP Britanya Grand Prix'sini Raul Fernandez kazandı. Podyumu George Martin ve Marco Bezzecchi tamamladı. 22. sıradan start alan Toprak Razgatlıoğlu ise başarılı bir yarışı geride bıraktı ve 15. sırada finish görerek Britanya Grand Prix'sinden 1 puanla ayrıldı. MotoGP'de heyecan 30 Ağustos'ta koşulacak Aragon Grand Prix'si ile sürecek.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
7: Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, tuz oranı düşük denizlerde Vibrio bakteri tehlikesine dikkat çekti. Vibrio bakteri nedir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'a sorduk.
8: Vibrio türü bakterileri genelde koleradan tanırız. Vibrio kolera bakterisi var. Ama bu sözü edilen vibrio türü kolera değil, kolera olmayan vibrio türü. Vibrio vulnificus adını verdiğimiz ya da Vibrio paramulticus adını verdiğimiz çevresel olarak sularda bulunabilen bakteriler bunlar. Ancak hani belli koşullarda insanlarda da ciddi infeksiyonlara neden olabiliyorlar. Vibrio vulnificus özellikle işte sizin de belirttiğiniz gibi çok tuzlu olmayan, tatlı suyla tuzlu suyun çok fazla karıştığı denizlerde belli sıcaklıklarda daha fazla çoğalabiliyor. Dolayısıyla o denizlere giren kişilere de bulaşabiliyor. Bunu biz aslında daha çok böyle Atlantik o bölgelerde görüyorduk geçmişte bu küresel ısınma ya da işte iklim değişikliği nedeniyle bu su sıcaklıkları artmadan önce. Fakat son yıllarda özellikle Avrupa'da Baltık Denizi'nde ve bizim açımızdan önemli olan bir denizde Karadeniz'de bunların çoğalması için bir ortamın hazır hale geldiği görülmüş durumda.
2: Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
6: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor. Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
9: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
6: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
9: Siz yoksanız sanatta yok.
6: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
10: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
6: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlanımın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğuda Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Bir bağlantı yapalım hemen. Adalet Bakanı Akın Gülek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ailesiyle görüşecek. Görüşmeye dair ayrıntıları Mustafa Berber aktarıyor.
1: Zehra, saatler 12'yi gösterdiğinde Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşecek o görüşme, hatırlanacağı üzere 2009 yılında seçim çalışmaları nedeniyle Büyük Birlik Partisi, dönemin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu helikopterle seyahat ettiği sırada Kahramanmaraş'ta helikopteri kırıma uğramıştı ve hayatını kaybetmişti Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler. Bu kazanın ardından soruşturmalar yürütülmüş, dava süreçleri devam ettirilmiş ancak bir sonuca ulaşılamamıştı. Bu kapsamda da geçtiğimiz Haziran ayında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara'ya gönderilmişti dosya ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyayı yeniden ele alma kararı vermişti. Bu soruşturma kapsamında da geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 29 isim belirlenmişti. 29 şüpheli ismin 27 şüpheli ismi Ankara'da gözaltına alınmıştı 10 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda. Bunlardan 19'u tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında arama kurtarma çalışmalarına katılan isimler, emniyette görevli, dönemin emniyetinde, Kahramanmaraş emniyetinde görevli isimler ki hatta bazı itiraflar da gelmişti. Onlardan bir tanesi arama yapıldığı sırada yönlendirilen yere gitmedikleri, hatta gidilmeyen o noktada Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin parçalarına ulaşıldığı yönündeki itiraflardı. İşte bu kapsamda da bugün saatler 12'yi gösterdiğinde Adalet Bakanı Akın Gürlek bu soruşturma kapsamında Yazıcıoğlu ailesiyle bir araya gelecek. Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu saat 12'de Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşecekler ve soruşturmaya ilişkin gelinen son durumunda bu görüşmede ele alınması bekleniyor.
0: Ayrıntıları Mustafa Berber aktardı. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Karşenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan da gözaltında bulunuyor. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor, soruşturma MASAK raporları, ihbarlar ve HTS kayıtları doğrultusunda sürdürülüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında

0: olduğu öğrenildi. Daha önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Şimdi bir meclise dönelim. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme bugün genel kurula gelecek. Meclise bir dönelim. Az önce de ifade ettiğim gibi süreç yasa teklifinin ayrıntılarına bakacağız. Özgür Akbaş da orada haber nöbetinde. Özgür, bildiğimiz kadarıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi genel kurula. Bugün neler bekleniyor? Ayrıntıları senden dinleyelim.
1: Kritik yasa teklifinin meclis genel kurulundaki görüşmeleri başlıyor. Bunun için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaklaşık 10 dakika önce kulise geldi ve sonrasında meclis genel kuruluna girdi, kendi yerini aldı ve gün boyu meclis genel kurulunda olacak. Bu yasa teklifi genel kurulundan yasalaşmasına kadar genel kurulda bulunacağını zaten daha önce de ifade etmişti. Şimdi oldukça önemli bir düzenleme. Terörsüz Türkiye, bu 2 yıllık sürecin hukuki altyapısını oluşturması beklenen bir düzenleme. 12 maddeden oluşuyor. Komisyon görüşmeleri çok yoğun geçti. 18 saatlik bir mesain ardından kabul edildi ve bugün meclis genel kurulunda ele alınacak. Şimdi genel kuruldaki program nasıl? Genel kurulda 2 grup önerisi olduğunu görüyoruz. Biri İyi Parti'nin, zaten İyi Parti süreci engellemek adına muhalefetin bütün o unsurlarını kullanıyor. Bütün o enstrümanları kullanıyor. Bugün de grup önerisi vererek süreci biraz daha... bir grup önerisi de AK Parti'nin. AK Parti'nin grup önerisi ise meclisin çalışma takvimiyle ilgili. Bugün bu teklifin bitene kadar çalışmasını isteyecek büyük ihtimalle AK Parti. Şimdi... temel yasa olarak ele alınacağını belirtelim bu yasanın. Temel yasa ne demek? Aslında temel yasa özellikle iktidarların bu yasama sürecini hızlandırmak üzere kullandığı bir yöntem. Normal yasama sürecinde her bir madde üzerine bir konuşma yapılıyor, önerge veriliyor. Şimdi İyi Parti örneğin komisyon aşamasında 18 saat sürmesinin en önemli nedeni her maddede anayasa aykırılık önergesi verdi ve her maddede konuştu. Şimdi bunu engellemek adına temel yasa olarak ele alınacak 2 bölüm halinde, 6'şar maddeden 2 bölüm halinde ele alınacak bu yasa teklifi. Temel yasa uygulamasında süreç bölümler üzerinden yürütülüyor, maddeler üzerinden yürütülmüyor. Yani daha hızlı bir şekilde yol alınması isteniyor. Peki meclis genel kurulundan yasalaştıktan sonra her şey bitecek mi ya da süreç başlayacak mı? Hayır, süreç başlamıyor. Çünkü bu yasa teklifinde önemli bir düzenleme var. Teyit tespit mekanizmasının işlemesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulacak güvenlik bürokrasisinin olduğu kurul teyit tespit mekanizmasını işletecek ve sonrasında Milli Güvenlik Kurulu kararı ortaya konulacak, resmi gazeteye yayınlanacak ve ardından sürecin başlayacağını belirtelim. PKK ile bağlantılı soruşturma ve kovuşturmaların infazı ertelenecek bu düzenlemenin devreye girmesiyle birlikte, ancak Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla, yani bu yasanın meclisten geçmesi her şeyin başlaması anlamına gelmediğini bir kez daha altını çizelim Zehra.
0: Peki Özgür, şunu da sormak istiyorum. Şimdi partilerin tutumları çok önemli burada. O da sıkça soruluyor, merak ediliyor. Özellikle yeni parti ne yapacak şeklinde tabii merak edilen bir tablo vardı. Partiler bu aşamada nasıl bir duruş sergiliyor? Yani bugün mesela ne yapılması bekleniyor? 400'ün üzerinde bir kabulle geçer mi yasa teklifi?
1: Geçecek gibi gözüküyor. Ama tabii hassas bir konu. Hassas bir konu olması nedeniyle şimdi partiler bu konuyu irdeliyorlar. Yeni partinin kapalı grup toplantısı ben yayına girerken hala devam ediyordu. Aslında 11'de genel kurul başladı ama yeni partinin kapalı grup toplantısı devam ediyordu. Çünkü biraz kafalar karışık. Daha doğrusu bu teklife destek vermeyeceğini açıklayan milletvekilleri de var. Teklifin doğru olmadığını zaten yeni parti komisyon aşamasında da ifade etmişti. Ama Özgür Özel, siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok ifadesini kullandı. Yani biz o ifadenin aslında bu teklife onay verileceği, destek verileceği şeklinde algılamıştık. Hatta bugün baktığımız zaman yeni partinin grup önerisi de yok. Grup önerisi verilmediğine göre bu teklife destek verildiği anlamı aslında bir anlamda da ortaya çıkıyor. Ama destek vermeyen milletvekilleri var. Net bir şekilde açıkladılar. Cemal Enginyurt destek vermeyeceğini söyledi. Muğla milletvekili Süreyya Öneş Derici, o da destek olmayacağını ifade etti. Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Aslan da hayır oyu kullanacağını söyledi. Sadece Yeni Parti açısından değil, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nde de tam destek vereceklerini ifade ettiler ama İlhan Kesici de orada bir açıklama yaptı, sosyal medyadan paylaştı, destek olmayacağını söyledi. Ama tabii bunlar bir şey değiştirir mi? Değiştirmez. 367 milletvekilin imzasıyla bu teklif Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Şimdi genel kurul oylamasında 430'un üzerine çıkacak gibi gözüküyor. 450'leri bulacak gibi gözüküyor. Yeni partide milletvekillerinden yani hayır oyu verecekler vardır elbette. Kimler, hemen değerlendirelim. Bir kere AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti full kadro zaten destek verecekler. Cumhuriyet Halk Partisi destek vereceğini çok net bir şekilde açıkladı. Hüdapar'ın desteği var. Bunun dışında Demokratik Sol Parti Önder Aksakal destek vereceğini söyledi ki komisyon aşamasında tepki gösteriyordu. Ama destek vereceğini açıkladı. Şimdi yeni parti bugün değerlendirdi ama çoğunluk destek verilecekleri yönde bir görüş belirtiyorlar. Bu nedenle tabii sadece destek vermeyen İyi Parti var. İyi Parti'nin sert direnişi vardı. Komisyonda da vardı. Bugün genel kurulda da öyle olacak gibi gözüküyor. Çünkü İyi Parti bunun anayasa aykırılık içerdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bu düzenlemeye şiddetle karşı çıkıyor. Bugün de karşı çıkacaklardır. Bir de yeniden Refah Partisi karşı çıkacak. Ama gözüken o ki bu düzenleme 450'nin üzerinde milletvekilinin oyuyla genel kuruldan geçecek gibi Zehra.
0: Özgür Akbaş meclisten notlarını aktardı. Elbette yine bağlantılar yaparız, görüşler alırız. Çok önemli bir mesele. Şimdi bölgeye bir dönelim. Oradan gelen önemli gelişmeler var. Onları da ekranlarınıza taşıyalım. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerine yoğunlaştırdığı saldırılara devam ediyor. Husi isyancılar Kızıldeniz kıyısındaki El Muha kentine hava saldırısı düzenledi. Liman kenti El Muha'nın hedef alındığı saldırılarda 7 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı. Tahran destekli Husi güçleri Suudi birliklerinin toplanma bölgelerini ve silah depolarını hedef aldığını savundu. Yemen hükümeti ise saldırıda sivil yerleşim alanlarının vurulduğunu öne sürdü. Yemen'deki drone ve balistik füze saldırısı öncesi Husiler Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki petrol rafinerisini hedef almıştı. Suudi enerji devi Aramco'ya ait olan tesiste çıkan yangın söndürülmüştü. Ve Hürmüz krizi, Hürmüz Boğazı'ndaki o kriz, küresel üretim zincirinin enerji ve taşımacılıkta yaşanan aksamalardan ne kadar kolay etkilendiğini bir kez daha gösterdi hepimize. Bir krizden daha fazla etkilenmemek için peki neler yapılabilir? Uzmanına sorduk.
2: Bazı taleplerin yığılması, çekilmesi ve bu sırada bizim bu esnekliğimizin olmamış olması, fabrikalarımızda, firmalarımızın hantal yapısından dolayı hızlı reaksiyon verememe veya üretim düştüğü zaman stokta yakalanma gibi problemler firmalarımıza ciddi problem olarak yansımış oldu.
3: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz üretim zincirlerindeki eksikleri ortaya çıkardı. Enerji maliyetlerinden ham madde tedarikine kadar birçok riski de beraberinde getirdi. Peki enerji, ham madde ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanma üretim planlarını nasıl etkiledi?
2: Ciddi maliyetler ortaya çıkmış oldu ve bunları da bir kısım yansıtabildi, bir kısım da yansıtamadılar. Ve bundan dolayı rekabette ciddi bir sıkıntımız ortaya çıkmış oldu. Bu problemleri yaşamayan ülkelere karşı.
3: Sanayide verimlilik uzmanı Hakan Cengiz yeni bir krizle karşılaşıldığında benzer sorunların yaşanmaması için yapılması gerekenleri anlattı.
2: Her kriz sonuçta kendi fırsatını da doğurur. Ürünleri daha hızlı üretebiliyor olmamız lazım. Daha az stokla veya bazı maddelerde daha stokla bir stok optimizasyonu olması lazım diyoruz. Sadece gerektiği hızda, çok hızlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde hayata geçirebilecek bu sistemleri kurgulamamız lazım.
0: Şam ve Moskova 1,5 yıl süren yoğun müzakerelerin ardından Suriye'deki Rus üslerinin geleceğine dair bir mutabakata vardı. Suriye Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Tartus ve Himeymim'deki üslerinin geleceğini belirleyen mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Mutabakata göre Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Rus varlığının yeniden organize edilmesine başlanacak. Esad rejimi devrilmeden önce Rusya'nın Tartus'ta donanma, Himeymim'de hava üssü vardı. Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya askerlerini ve askeri teçhizatını üslerden taşıdı. Arnavutluk'un orta kesimlerinde Kuruca kentinde ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Çok sayıda kişi tahliye edilirken yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Söndürme faaliyetlerine Bayraktar TB2 insansız hava aracı da destek verdi.
4: Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etti. Çok sayıda kişi tahliye edilirken yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Görüntüler Arnavutluk'tan. Kuruca şehri çevresindeki ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Gece boyunca yangın söndürme çalışmaları devam etti. Çalışmalara Bayraktar TB2 insansız hava aracı da destek verdi. Kuruca'da silahlı kuvvetler, sivil acil durum birimleriyle itfaiye servisinden yaklaşık 300 personel yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Bölge halkı tahliye edilirken yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yangının kontrol altına alınmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yangında sadece bir deponun yandığını ve hiçbir bölge sakininin yara almadığını açıkladı. Yetkililer yangının doğal nedenlerden değil, insan eylemlerinden kaynaklandığını duyurdu. Arnavutluk polisinin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.
0: İstanbul'da yurt dışına firar etmeye çalışan bir suç örgütü üyesi tırın dorsesinde yakalandı. 3 eyleme karıştığı belirlenen SG'yi takip eden polis ekipleri zanlının Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndaki bir tırda olduğunu belirledi. Gümrük muhafaza ekiplerince baskın yapıldı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaçak yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan şüpheli tırdaki gizli bir bölmede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin bağlantılarını tespit etmek için yürütülen soruşturma devam ediyor. Camide gerçekleşen bir hırsızlığın haberi gelecek şimdi ekranlarınıza. Yer İstanbul Fatih. Camide namaz kılan bir vatandaşın yanında taşıdığı çantada bulunan yaklaşık 420 bin lira tutarındaki altın ve nakit para çalındı. O anlar caminin güvenlik kamerası tarafından da kayıt altına alındı.
5: Öğle namazını kılmak için çantasıyla camiye girdi. Önce ayakkabılarını bıraktı, ardından cemaatle saf tuttu. Ancak onu takip eden hırsızı fark etmedi. Yanında taşıdığı çantasında bulunan otomobil almak için ayırdığı tüm birikimi çalındı. Olay 6 Ağustos günü İstanbul Fatih'teki Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde yaşandı. Hırsızlık anını ve zanlıyı caminin güvenlik kamerası kaydetti.
6: Altınları kapalı çarşıda bozdurmak için çantaya koydum. Ezan vakti girdi, namaz vakti girdi. Ben namazımı kılayım, ondan sonra altınları verdim. İmamın arkasına saf tutarken çantayı yan tarafa koydum. 53 gram altın vardı, 70 bin lira Türk lirası vardı.
5: Namaz kılarken hırsızlık mağduru olan İshak Yılmaz'ın çantasında yaklaşık 420 bin lira değerinde altın ve nakit bulunuyordu.
6: Asgari ücretli olarak çalışan biri için kolay bir şey değil. Mağdurum beni perişan etti. Yıllarımın emeğini çaldı.
5: Mağdur İshak Yılmaz olay sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
0: Ve mucize bir kurtuluş. İstanbul'da görme engelli bir kişi Gayrettepe metro istasyonunda rayların olduğu bölüme düştü. Tren ve peron arasında sıkışmasına rağmen hafif şekilde yaralandı. Ancak yaşananlar engellilerin günlük hayatta karşı karşıya kaldığı riskleri de çok net bir şekilde bir kez daha gündeme getirdi.
7: Kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul'a gelmişti. Havalimanında metroya bindi. Gayrettepe istasyonunda aktarma yapacaktı. Elinde valiziyle ilerleyen doğuştan görme engelli genç adam raylara doğru yürüdüğünü fark etmedi. Dengesini kaybetti, perondan düştü. tam o sırada tren geliyordu. Her şey birkaç saniye içinde gerçekleşti. Kimse duruma müdahale edemedi. Yolcular hemen görevlilere haber verdi. İtfaiye ihbarda bulunuldu. Şans eseri 25 yaşındaki adam peron ve tren arasındaki boşlukta asılı kaldı.
8: Siz kimsiniz?
7: Bilinci açıktı. Sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi yoktu. Ayağından yaralandığı tespit edildi. Hastaneye kaldırıldı.
0: Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. İnsansız deniz aracı güvenli bir mesafeye çekildikten sonra imha edildi.
7: Kıyıdan 500 metre açıkta bulunan cisim panik yarattı. İnsansız deniz aracı olduğu belirlenen cisim geniş güvenlik önlemleri altında imha edildi.
9: SAS komandolarımız geldiler, çalışmalarını gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle bu söz konusu araç güvenli bir mesafeye çekilerek açık denize imha edildi. Sorun çözülmüş oldu.
7: Artvin Hopa'da balıkçılar su yüzeyinde yabancı bir cisimle karşılaştı. Hemen yetkililere haber verildi. Deniz polisi su altında görüntüleme yaptı. İncelemeler sonucu cismin insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Hopa limanındaki yakıt tesislerine yaklaşmasını engellemek için denize 600 metrelik ağ gerildi. Ancak insansız deniz aracı akıntıyla kıyıya 50 metre kadar yaklaştı. Kıyı şeridindeki yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
10: Hopa gümrük kavşağında yol kesik, yaklaşık 2 saattir yol trafiğe iki yönlü kapalı.
7: İnsansız deniz aracı SAS komandoları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
0: Akdeniz'de sayıları giderek artan balon ve aslan balıklarına karşı önemli bir uyarı var. Uzmanlar ikisinin de ölümcül zehre sahip olduğunu, özellikle kayalık alanlardan yüzerken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
7: Denizlerde zehirli ve istilacı türlerin sayısı artıyor. Özellikle kayalık alanlarda yüzerken dikkatli olmak gerekiyor.
11: Aslan balığı dikeni batması durumunda ciddi anlamda bir zehirlenme söz konusu olabilir. Sürekli olarak Akdeniz'e yeni balıklar girmekte. Artık yani toplumsal olarak denizden babam çıksa yerim mantığını terk edip bilmediğimiz, tanımadığımız balıkları kesinlikle tüketmememiz gerekiyor. Tüketmemeliyiz.
7: Son yıllarda Akdeniz'deki tatil bölgelerinde yeni bir tehlike söz konusu. O da balon ve aslan balıklarıyla uzun dikenli deniz kestaneleri. Sayıları giderek artan istilacı türler denize giren tatilcileri tedirgin ediyor. Uzmanlar genellikle kayalık alanlarda görülen bu türlere karşı önemli uyarılarda bulundu.
11: Balon balıklarının derisinde de yüksek miktarda zehir bulunabildiği için gerek amatör balıkçılar gerekse diğer vatandaşlarımız ellerinde açık yara olması durumunda kesinlikle balon balıklarının derisine dokunmamalıdır. Çünkü açık yaradan derideki toksin vücuda geçip sirayet edip bu şekilde zehirlenmelere de yol açabilir. Aslan balığı tüketilebilir ancak dikenlerinin dikkatle temizlenmesi gerekmektedir.
7: Aslan balığının dikeniyle temas edildiğinde şiddetli ağrı, uyuşma, bulantı, hatta kalp ritim bozukluğu görülebiliyor. Doktorlar etkilenen bölgenin hemen sıcak suyla yıkanması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söylüyor.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
14: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
15: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
16: Aa, anne dedi.
17: Hadi canım, baba dedi.
16: Bez dedi.
17: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
18: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
19: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: NTV Radyo.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta İngiliz Edebiyatı'nın önemli yazarı Shakespeare'in bir kuş gözlemcisi olduğundan ve eserlerinin de bu açıdan çok zengin olduğundan söz etmiştik. Kuzgun, baykuş, üveyik, kumru, serçe, sığırcık, bülbül başta olmak üzere eserlerinde yaklaşık 65 kuştan bahsediyor Shakespeare. Ve bir amatör ornitoloğun hikayesine değindik aslında. Shakespeare'in kuşları neden Amerika kıtasında yok diye harekete geçen bir ornitologtu bu. Shakespeare'in kuşlarının ardından yarattığı yer yer yıkıcı etkiden yola çıkarak edebiyat, doğa, göçmenler, istilacı türler ve sonuçlarını konuştuğumuz enteresan bir bölüm olmuştu Kerem.
1: Evet, bence de çok ilginç bir bölüm olmuştu. Böyle ilginç şeyleri araştırıp sunmaya devam etmeliyiz bence.
0: Kesinlikle. Yurt dışında da çok fazla kaynak var. Sen de her birini bulup gündeme getiriyorsun. Bu haftaki konumuz da çok enteresan bence ama öncesinde klasik sorumu sana sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, ne gördün?
1: Ben gene parkıma gittim gezmeye. Ve iki tane Türkiye'de de çok yaygın tür gördüm. İkisinden bahsedeceğim. Biri büyük akbalıkçıl. Büyük akbalıkçıl Türkiye'de gerçekten geniş sulak alanlarda yaşıyor. Ama dünyanın başka yerlerinde ve Kanada'da bu hayvan parklarda, küçük göletlerde de yaşayabiliyor. Herkesin çevresinde koşturduğu, bir çocuk parkının olduğu, bir bisiklet parkı, dondurmacı kamyonun olduğu bir gölet düşün. Beton çevresi. O göletin içinde balık yakalıyor. Çevrede insanlar var ve insanların 5 metre yaklaşmasına izin veriyor. Bu şunu düşündürüyor bana. Yani istesek bu her tarafta böyle olabilir. Büyük akbalıkçılarda leylekler gibi insanlarla dost halde yaşayabilir. Diğer ikinci türde gördüğüm kırkırlangıcı. Muazzam başarılı bir tür. Dünyanın herhalde bütün kıtasında var. Aynen Türkiye'deki gibi bıcır bıcır ötüyorlar. Yavruları çıkmış. Onlar da uçmaya başlamış. Onları havada besliyorlar. Onları görmek çok heyecanlı. Bazen biraz karınları farklı bir tık renkleri de bir ayrım var. Biraz daha kırmızı renkliler. Ama onun dışında hem ötüşleri hem uçuşlarıyla tak diye tanınıyor. Böyle dünyanın öbür ucunda memleketten bir kuş görmek çok keyifli aslında. Benim hoşuma gidiyor bu duygu. Ben şimdi sana soruyorum o zaman. Sen ne gördün en son? Çünkü bir kafam karıştı. Sen biraz seyahatler mi ettin? Ne yaptın? Tam hatırlamıyorum ama.
0: Evet, ben Altınoluk, Ayvalık taraflarındaydım, Balıkesir'deydim. Çok enteresan çünkü aslında sevgili dinleyiciler biz Kerem'le öncesinde bu soruyu konuşmuyoruz ve ben de kırkırlangıcını anlatmayı düşünmüştüm. Kanada'da da aslında o kadar hani yaygın olduğunu bilmiyordum, o yüzden hoşuma gitti. Benim de bu hafta gördüğüm ve daha çok dikkatimi çeken kırkırlangıcıydı. Çünkü İstanbul'da çok sık görmediğim, yuvalarına bakmadığım türler. Ben de orada şey söyleyecektim Kerem, sen çok güzel tanımladın zaten. Yuvalarına bakıp aslında nasıl tanımlayabiliriz? Zaman zaman eski bölümlerimizde bahsetmiştik ama sanırım bugün 68. bölümümüzü çekiyoruz. O yüzden bir hatırlatmakta fayda var. Ülkenin her tarafında kırlangıç görüyor dinleyicilerimiz çünkü. Yuvanın üstü tamamen açıksa kırkırlangıcı oluyor. Üstü kapalı ama tek giriş deliği varsa yuvada, kırlangıç yuvasında ev kırlangıcı oluyor. Girişi tünelli bir yuvaysa da kızıl kırlangıç oluyor. O şekilde de ayırt edebilirsiniz diye hatırlatmak istedim dinleyicilerimize.
1: Ağzına sağlık Yaz, çok güzel özetlemiş oldun bence kırlangıç yuvalarını.
0: Bu hafta kuşların belki de en şaşırtıcı yeteneklerinden birini konuşalım istedik. Taklit. Bazı kuşlar sadece güzel ötmekle kalmıyor. Başka kuşların, hatta bazen çevrelerindeki bambaşka seslerin de ustalıkla taklidini yapabiliyor. Peki bunu neden yapıyorlar? Kerem'e soracağım. Eş bulmak için mi, rakiplerini kandırmak için mi, yoksa hayatta kalmanın bir yolu mu bu? Bugün doğanın en başarılı taklitçilerine yakından bakalım dedik. Hangi türle başlayalım Kerem?
1: Bence beni de zamanında çok şaşırtan, İstanbul Belgrad Ormanı'nda dolaşırken uzun süre beni kandıran, heyecanla sağa sola koşturtan, sonra da o olduğunu keşfettiğimde de gülme krizine girmeme neden olan kuştan bahsedeceğim, alakarga. Kargalar çok zeki hayvanlar, onun için böyle bir şey beklemiyordum alakargalardan. Ama özellikle Eylül-Ekim aylarında alakargalardan çok ilginç sesler çıkıyor. Şimdi onun bir tanesini çalmak istiyorum. Evet, ne diyorsun, neye benzetiyorsun?
0: Çok enteresan, evet, bildiğim bir ses. Bir de alakardıgadan da duyduğum bir ses sanki. Yani sanki kaydetmişim gibi de geliyor ama bir yırtıcı gibi. Nedir acaba Kerem ses? Neyi taklit ediyor bu karga?
1: Bu bir şahini taklit ediyor ve bunu çok sık yapıyorlar alakargalar. Ormanda bazen şahin sesi var zannediyoruz. Ama alakargalar biraz kendilerini saklamak, belki de düşmanlarına uzak kalmak için bu sesi yapıyorlar diye düşünüyorum. İstiyorsan hemen arkasından bir şahin çalayım. Bir de onu da dinleyelim karşılaştırmak için. Bayağı benziyor yani, bir de uzaktan
0: Evet.
1: geldiğini düşün. Ne dersin?
0: Evet, kesinlikle. Çok sık duyduğumuz bir ses mi peki alakargada bu, yani bu davranış?
1: Bence çok sık. Özellikle böyle Eylül, Ekim, Kasım ayında çok duyduğumuzu düşünüyorum ama çok böyle bilimsel bir yorum değil bu, hangi aylarda gördüğümüz, ama çok sık duyuyoruz. Burada mavi karga var. Alakarganın akrabası. O da aynı şeyi yapıyor. O da şahin taklidi yapıyor. O da çok ilgimi çekti yani. Çünkü apayrı bir şahin türü var ve ayrı bir alakarga türü var. Buna rağmen şahin taklidi yapması. Demek ki dili de yatkın. O
0: Çok
1: zaman
0: enteresan.
1: istiyorsan bir sonraki turumuza geçebiliriz.
0: Evet, ben önereyim mi bir kuş?
1: Öner.
0: Sığırcığı merak ediyorum. Çünkü onu da taklitçi, yani taklitçi kuş denince aklına hemen sığırcık geliyor.
1: Evet, sığırcığın çok videoları var internette ve biraz elle yetiştirilmiş hayvanlar neredeyse konuşma derecesinde çok yüksek taktik yeteneği gösterebiliyor. Ama ben ilk önce sığırcığın normal ötüşünü dinletiyorum. Bu kısa bir parça aldım. Yaklaşık 10-15 saniye çalıyorum. Burada çok böyle tiz, inişli çıkışlı, arada çakılmalı ve böyle çıtırtılı uzun bir ötüşü var. Çok tipik bir ötüş. Buradan diyebilirsin. Ama şimdi Konya'dan kaydedilmiş Enes Kasaboğlu tarafından çok ilginç bir ses kaydı buldum. Şimdi onu dinleteceğim. Burada taklit yeteneğini görebiliriz.
0: Çok fazla ses var ama bir kedi sesi duydum gibi Kerem arada. Yani sadece bir sığırcığın sesini mi duyuyoruz tüm bu kayıtta?
1: Evet, bir sığırcık sesi var ve en başında gerçekten kedi sesi çıkarıyor hayvan. Çok ilginç. İstiyorsan hemen bir daha kısaca dinletiyorum. Kedi sesi olan ilk 5 saniyesini dinliyoruz.
0: Aralarda da duydum ben kedi sesini.
1: Evet, kedi sesini yapıyor sığırcık. Anahtar sesi çıkarıyor. Araba alarmı sesi çıkarıyor. Böyle insan sesine yakın sesler çıkarıyor. Ve diğer kuşların ısıklarını da taklit ediyor. Uğraştığı zaman bayağı taklitçi bir yeteneği çok yüksek yani sığırcığın. Bu da aklımızda olsun.
0: Dünyanın en başarılı taklitçilerinden biri olarak geçiyor değil mi sığırcık? İşte dediğin gibi o videoları çok meşhur, sosyal medyada sürekli bahsediliyor. Ve hani söylediğin kadarıyla sadece kuşları değil, hani insan yapımı sesleri de taklit edebilen enteresan bir kuşumuz.
1: Kesinlikle öyle. Bu arada yanlışlıkla bir şey çaldım. Ama sığırcık Avrupa'nın en fazla taklit yapabilen kuşlarından biri. İstiyorsan biraz daha şehirden uzaklaşıp kırlara ve doğaya doğru gidelim. Ve sana biraz Bomaklı Toygar'dan etmek istiyorum. Bomaklı Toygar bir cins tarla kuşu ve herhalde Türkiye'nin en yoğun, en fazla üreyen türlerindendir. Bütün Ankara'dan Erzurum'a kadar bütün tarlaların hepsinde bol miktarda var yani. Çok yoğun bir popülasyonu var Türkiye'de. Çok zengin bir ötüşü var ve ötüşü yaklaşık her bir ötüşü 4-5 dakika sürüyor. Yerden havalanıyor. Tarla kuşu olduğu için tarlada da edebileceği yüksek nokta yok. Havalanıyor ve yerden 50-100 metre yukarıda havada asılı kalıp uzun uzun ötüyor. Tarla kuşunun güzel ötüşünü ondan dinleyebilirsiniz. Şimdi bir dinleyelim istiyorsan bir girişinde. Sonra da onun tartışmasını yaparız. Şimdi boğmaklı Toygar'ı

0: Ya gördüğün gibi çok değişik sesler var orada. Biraz bıcırtılı bıcırtılı sesler var. Arada böyle bıcırdamalı sesler var. Biraz çocuk oyuncağına benziyor. Ondan sonra sanki plastik bir şey sıkıştırıyormuşsun gibi. Arada da böyle tıkırık tıkırık diye bir sesler var. Şimdi en sonunda kalan bir 5 saniyelik bir kısmı tek dinleteceğim.
1: Benim tek bildiğim kısım
0: Evet.
1: bu.
0: Öyle mi? Ne düşünüyorsun? Bir fikrin var mı?
1: Yani bu daha önce duydum. Yoksa boğmaklı toygarın o uzun sesini hiç duymadım daha önce. Ama bu dinlettiğin kısım sakaya benzettim ama.
0: Evet, biraz takayı andırıyor, biraz da akuyruk sağlayanı benzetiyor. Ben şimdi bunu benzettiğim sesi çalacağım. Şimdi kuşun aslı bu, yani akuyruk sağlayan sesini çalıyorum. Böyle iki veya üç heceden oluşan çok sert tetik tetik gibi bir ses. Yani aynı ton aynı şey değil ama yapı olarak en çok benzettiğim bu. Sen saka dedin çünkü sakaya benzeyen kısımları da var burada. İstiyorsan boğmaklı toygarın sesini biraz daha ileri alacağım ve bir yerden çalacağım. Bakalım orada yakalayabilecek miyiz? Şimdi yaklaşık bu kaydın 1.35. saniyesine geldim. Oradan

Ne duydun? Ben kaba bir tarif edeyim. En başında böyle bıcır bıcır bir sesleri var bunun. Onları duymuşsun da. Ciu, ciu falan gibi. Ama ondan sonra bir devreye geliyor. Ve o devrede gerçekten şakıyor hayvan. Yani başka bir moda geçiyor. Bir daha dinleteyim bak. En başındaki bıcırtılar bittikten sonraki kısmı bir daha.

0: Şimdi biraz da kuşun kendisini dinleyelim istiyorsan. Biraz saka, biraz onun yakın akrabası keten kuşu gibi. Yani ikisini karıştırmış, yeni bir melez kuşu yapmış gibi sakayı dinliyoruz. Şu anda sakayı dinletiyorum, benzetme açısından.
1: Evet, ben daha çok sakayı duyduğum ve dinlediğim için tabii ona biraz daha çok benzettim ama çok değişik bir sesi varmış ya boğmaklı toygarı. Peki neden hani o türleri taklit ettiğini düşünüyorsun ya da zaten normal sesinde var olan bir tını mı bu?
0: Valla neden taklit ediyor? İlginç bir soru. Bence taklit nasıl bir konu onu bilmiyorum. Yani açıkçası çok bilmiyorum niye taklit ediyor. Bunun ona bir faydası var mı? Taklit etmese daha mı başarısız olur? Taklit ettiği için daha mı başarılı oluyor? Ama belli ki taklit eden hayvanlar hayatta kalmış, sayılarını çoğaltmış, buna zenginlik katmış. İlginç bir soru yani. Niye taklit ediyorlar? Ben de bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Biz de doğada gördüğümüz olayları, yaşadığımız şeyleri taklit ederek iletişimimizi, hareketlerimizi, jestlerimizi, davranışlarımızı şekillendiriyoruz. Yani bütün türler bunu yapıyor. Yani mesela hayvanat bahçesinde bir çocuk gittiği zaman bir maymun görüyor, bir goril görüyor ve onun nasıl bağırdığını, kollarını açtığını görüyor ve sonra bir de dönüp aynısını yapıyor. Yani çocuk da bunu yapıyor. Yani kuşlar da çevresindeki diğer bütün kuşların seslerini dinliyorlar. Çünkü aslında kendi türlerindeki diğer sesleri veya kendilerini ilgilendiren diğer türlerin seslerini duymak zorundalar ki çevresindeki dünyayı algılasınlar, analiz etsinler. Yani mesela göç ediyorsa tabii ki kendi türünü bulacak, ona katılacak, daha güvenli bir grupla beraber göç etmeye devam edecek. Bir ağaç incir kuşu veya bir ak kuyruk sallayan niye uçarken ötüyor? Çünkü çevrede bir benim türümden başka bir birey var mı? Varsa birleşelim güçlerimizi, hem yolumuzu kaybetmeyiz hem de düşmanlara karşı daha savunmalı oluruz. İki göz değil, dört göz düşmandaki hareketliliği kodlasın gibi. Dolayısıyla ses çok önemli ama niye diğer türleri alıyor? Çünkü dinliyor onları, bütün gün onları dinliyor. Yani açık ve kesintisiz bir yayın var. Bu yayında da elinden geleni yapıyor. Taklit edebildiği zaman da ondan da bir şey alıyor. Ben öyle düşünüyorum. Ve kendi kelime haznesini ve dağarcığını geliştirmek istiyor. Çünkü karşı tarafı etkilemek istiyor. Şimdi bülbülün çok değişik sesleri var deyip duruyoruz, anlatıyoruz. Tamam, bülbül taklit etmiyor ama bu sesleri nereden geliştiriyor? Ya birbirlerini dinliyorlar ya da böyle geceleri uyurken bülbüle ah biraz da böyle ısıtısı mı sağlasam diyor. Onu bilmiyorum artık nasıl oluyor. Ama herhalde başka şeyleri duyup oradan hareket ediyorlardır. Son olarak şunu da söyleyeyim. Müzisyenler de birbirlerini taklit etmeyi çok severler. Yani mesela bir rock gitaristi belki de Mozart'ın bir melodisini beğenip ya ben bunu bir çalayım belki bundan bir şey çıkar deyip o elektro gitarıyla yani hiç olmayacak sesle Mozart'ı çalmayı deneyecektir. Yani taklit niye yapılır? Bence çok evrensel bir soru. Kuşlar niye taklit ediyor? Tam nedenini bilmiyorum ama çok güzel taklit ediyorlar.
1: Peki yani boğmaklı toygar özelinde baktığımızda hani biz sakaya benzettik, ak kuyruk sallayına benzettik. Etrafında en çok o kuşları gördüğünü varsayabilir miyiz? Ya da hani en çok onlardan etkilendi ve onları taklit ediyor gibi bir şey düşünebilir miyiz?
0: Bazen evet, bazen hayır. Çok ilginç durumlar var. Mesela orman düdükçününü çok taklit ediyor ve kerkeniz de taklit ediyor. Kerkeniz çok var boğmaklı toygarın olduğu yerde. Ama orman düdükçünüyle aslında pek de aynı şeyleri paylaşmıyorlar habitatları. Ama yolları karşılaşıyor bir şekilde. Yani başka türler varken niye mesela onu tercih ediyor? Belki de hoşuna gidiyor. Daha fazla hoşuna gittiği şeyleri bence taklit ediyorlar arada sırada. Yani sadece kendi çevresindeki türleri taklit etmiyorlar. Daha evet. Az sıklıkla karşılaştığı bazı türler daha avantajlı oluyor. Taklit etme önceliğinde üst sıraya çıkıyor.
1: Evet, müzisyenler gibi dediğin gibi aslında yani o da sevdiği müziği taklit ediyor olabilir ki ediyorlar zaten. Bir yandan bir soru daha var. Bir sonraki kuşumuza geçmeden taklit etmek doğuştan gelen bir özellik mi kuşlarda yoksa öğrenilen bir davranış mı?
0: Şimdi şöyle bu konuda kafes kuşçularının çok büyük tecrübesi var. Kafes kuşçuları iyi öten bir kuşun belli bölgelerden çıktığını biliyorlar. Mesela takaların veya floryaların en makbulleri duyduğum kadarıyla Bolu bölgesinde, Düzce ile Bolu arasındaki bölgeden geliyor. Çünkü hem 1000 metrenin üzerinde Bolu dağlarının da yaşayan özel türler var. Hem de deniz seviyesine yakın, gene İstanbul gibi daha deniz seviyesine yakın alçak bölgelerde yaşayan türler var. Dolayısıyla aslında iki çeşit kuş faunasının kesiştiği bir nokta. Her birini de dinleme şansı var. Demek ki öğreniyor, yani zenginlik neredeyse oradan öğreniyor. Taklit küçük kuşlarda da anne ve babayı taklit etmeyle başlıyor. Çünkü anne ve baba, daha doğrusu eğer erkekse öten, üreme döneminde yavrular yumurtadan çıktıktan ve uçtuktan sonra bir dönem daha, bir müddet daha ötmeye devam ediyorlar. Bu ötmenin üçüncü işlevi diyebiliyorum ben. Birinci işlevi alan savunmak. İkinci işlevi eşini cazibe etmek ve onunla kendisine dişi bulmak. Üçüncü işlevi ise çocuklarına dilini öğretmek. Bunu yapıyorlar. Yani İsminoz uzun uzun ötüyor yavrusunun yanında. Aa, babam böyle ötüyor, ben de ileride böyle öteceğim diyor. Şimdi bunun deneyleri var. Sen yavru İsminoz'u alıyorsun, Saka'nın yanına veriyorsun. O zaman Saka gibi ötüyor.
1: Çok enteresanmış.
0: Düşün mesela, sen de Almanya'da da olsaydın Almanca konuşacaktın. Onun gibi bir şey belki biraz, yani doğru yani. Bazı ya onu... diller şey, çok genetik değil yani. Sonradan öğreniliyor birçok şey. Bazı şeyler genetik ama her şey değil yani.
1: Evet ya, yani İspinoz'un Saka'yı annesi babası gibi görüp onu taklit ediyor olması daha önce duymadığım bir şeydi. Peki o zaman son kuşumuza geçelim mi?
0: Son kuşumuz aslında çok ünlü bir kuş, Çalıkamışçını. Çalıkamışçını Avrupa'daki en taklit edici kuşlardan. Uzun süre çok da bilinmeyen bir kuş. Biraz kuşu tarif edeyim. Türkiye'de çok yaygın olmasına rağmen çok az insanın görme, görse de tanımlama şansı olduğu bir tür. Çünkü saz kamışçınına çok benziyor. Saz kamışçını bütün tatil sitelerinde veya küçük göletlerin olduğu sağlıkların içinde bulunan yaygın bir tür. Ama çalık kamışçını adı üzerinde sağlıklı değil, böyle biraz daha ıslak toprakların, çayırların bulunduğu yerlerde, mesela ağaç altında gölgede yetişen eğreti otu gibi böyle alanlarda yuvalıyor. Oralar hem kuşçuların çok gittiği alanlar değil, hem de Türkiye'de çok lokal olarak yuvalıyor. Daha çok Avrupa ülkelerinde yuvalıyor. Yani sayıları milyonlarca, çok yaygın bir tür dediğim gibi. Ama şöyle bir güzel özellik var. 15 Mayıs'ta Türkiye'den çok ünlü bir göçü var. 10-15 Mayıs civarında. Saçma sapan yerlerde, ben en son İstanbul'da Beyoğlu'nda, bir mahalle arasındaki küçücük bir parktaki tek bir yalan cakasya ağacının üzerinde gördüm. Saçma sapan yerlerde karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu kaydı da tam 16 Mayıs'ta yapmış arkadaşımız. Kuzey Cem Kulaçoğlu, çok tecrübeli kuş gözlemcisi, aynı zamanda Türkiye Kuş Kayıt Komitesi üyesi ve analiz etmiş türü. 16 Mayıs'ta 2021'de Ankara'da oturduğu evden kaydetmiş. Orman alaca ağaç kıkanı, yeşil arı kuşu, kır kırlangıcı, ayrıca keten kuşu, gloria, sarı kuyruk sallayan, bir cins papağan ve başka bir tür daha Afrika türünün sesine olduğunu tespit etmiş. Yani Kuzey Cem bayağı oturup bunu da analiz etmiş.
1: Bu kayıtları da Cornell Lab'den, aslında eBird'ün sitesinden dinletiyoruz ve ben medya notları olduğunu bilmiyordum. Gerçekten ses kayıtlarının üzerine de not yazmak çok iyiymiş. Onlara da bakmak gerekiyor her seferinde aslında açtığımızda.
0: Şimdi Çalıkamışçını dinleyelim. Burada bir bölge aldım. O bölgeyi tekrar çalacağım. En başında sessiz bir bölüm var. Sonra cıvırtılı bir bölüm var. Sonra da başka bir bölüme geçip kapanıyor. Kayıt, kısa bir kayıt. Yaklaşık 4 değişik kuşu taklit ediyor. Birincisinde arkada serçe sesi de var. O bir Afrikası türü olabilir. Sonra ikinci sesi de tanıdık, benim dinletmeye çalıştığım tür. Şimdi o benzettiğim türü dinleteceğim eğer hazırsan. O da şu. Bu kırkırlangıcı. Kırkırlangıcının ötüşü. Çekmeli bir sesi var. Yani böyle tersten çalıyormuşsun gibi. Çıkıdık çıkıdık diye devam ediyor. Hemen kırkırlangıcı bir kere daha çalacağım. Şimdi Çalıkamışçı'nın da aynı bölümü çalıyorum. Çok ilginç yani ve kırkırlangıcından zaten bahsetmiş Kuzey Cem'de. Onun dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 türü kaydettiğini söylüyor. Şimdi bununla ilgili yapılmış çok ilginç bir çalışmadan bahsedeceğim sana, Çalıkamışçını ile ilgili. Fransa'da anlamışlar ki bu kuşu herkesi taklit ediyor. O zaman biz bunu bir banda alalım demişler. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakikalık uzun ses kayıtları yapmışlar. Ve oturup üşenmeyip Afrikalı ornitologların da bilgilerinden faydalanarak tüm sesleri analiz etmişler. Teker teker mümkün mertebe ayırt etmişler. Şimdi burada 4 tane ses var, birini tespit ettik. Diğer üçünü bilmiyoruz ne olduğunu. Ve Afrika'da sonra bu türlerin yayılış alanlarına bakmışlar. Ve bu yayılış alanı haritalarına, şimdi var ya mesela bilmem ne kuşu sadece işte Senegal ve Ghana bölgesinde var. İşte öbürüne bakıyorsun Nijerya ve Kamerun'da var. İşte diğerine bakıyorsun Fas ve bilmem ne de var. Bütün bu yayılış haritalarını üst üste koymuşlar. Kesişim noktalarından kuşun göç rotası ortaya çıkmış. Yani tamamen matematiksel güzel bir yöntemle kuşun göç rotasını ortaya çıkarmışlar. Kendi sesiyle ele vermiş göç rotasını.
1: Yani kuşun göçünü bilmiyorlarmış ve sesiyle aslında bu rotayı tespit etmişler.
0: Aynen öyle. Tam dediğin gibi. Çok güzel bir çalışma. Yani çok büyük bir çalışma. Çok ciddi tecrübeli kuşçulara ihtiyaç var. Ama ne kadar çok tür tespit ettiğini ve bu taklit ettiği türlerin dünyanın öbür tarafında başka türler olabileceğini de ortaya koyuyor. Yani bizim de duyduğumuz göçmen bir kuşun taklitçiliği eğer söz konusuysa bazı türlerin Afrika türü olma ihtimali de çok yüksek.
1: Ya daha önce hiçbir bölümümüzde aslında konuşmadığımız bu bahsettiğin hikayede kuş seslerinin bilim insanları için ne kadar değerli bir veri kaynağı olduğunu tekrar gösteriyor diyebiliriz.
0: Evet, bence iki noktada çok önemli kuş sesleri. Birinci konu şu, gerçekten bu hayvanlar yavaş yavaş doğadan kayboluyorlar ve bunu belgelememiz lazım. Yani İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da, Eskişehir'de balıkçının sesini kaydetmemiz, üveyik sesini kaydetmemiz lazım. Çünkü ileride olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Olmadığında bir argüman olarak bakın burada bu sesler vardı, şimdi bu sesler kayboldu. Yani bir doğadaki gidişatı ve değişimi çok güzel ortaya koyuyor ve buna karşı bir harekete geçmemiz gerektiğinde de çok güçlü bir argüman oluşturuyor. İkincisi de bu evrimsel mesele. Yani bu kuşları anlayarak nasıl iletişim kurduklarını, nasıl geliştiklerini, nelere ihtiyaç duyduklarını, neler hissettiklerini, diğer hayvanlarla nasıl etkileşim içinde olduğunu da çok güzel anlatıyor. Bence çok ilginç bir konu.
1: Bu ilk söylediğine bir ekleme yapmak istiyorum. Hani eBird'de de Macaulay'de genelde tek kuşun sesini kayıt olarak giriyoruz. Ama belki de habitatların da yani bir alana gittik, sulak alana gittik. Oradaki tüm sesleri de kaydetmek. Belki hani 20 yıl sonra tekrar kaydettiğimizde o sesin o tarihte azaldığını da göstermemize de olanak sağlayabilir gibi hissediyorum. Bir ortam sesi kaydeden ya da onu uygulamaya yükleyen birileri var mı? Bir kuş gözlemcileri var mı? Onu da merak ettim sen bunu söylediğinde.
0: Var. Hem eBird kütüphanesinde hem de Zenocanto sitesinde. ZenoXENO diye yazılıyor. Zenocanto sitesi de Leiden Doğa Tarihi Müzesi Naturalis'in önderliğinde kurulmuş Avrupa merkezli bir platform. eBird ise global bir platform. Merkezi Cornell Üniversitesi'nde Amerika'da. İkisinin de Soundscape isimli ses manzarası diye tercüme edebileceğin bir kategorisi var. Orada istiyorsan bir tür tanımlamadan kalabalık bir kuş sesi korosunu kaydedip onu o şekilde yükleyebiliyorsun.
1: Bunu hiç bilmiyordum. Dinleyicilerimizden de çoğu bilmiyor olabilir. Buna bir bakmakta fayda var. Teşekkürler. Son bir eklemen var mıydı? Seni bölmüş oldum galiba.
0: Kuş sesleri çok ilginç. Gerçekten bu konuda da çok meraklı insanlar var. Çok hızlı bir şekilde Peter Bosman'dan bahsetmek istiyorum. Biz daha önceden kayıtlarında kullandık. Belçikalı ve dünyada herhalde 8 veya 9 bin tür kuşun hepsinin sesini kaydetti. Elinde bir mikrofon ve kayıt aleti bütün dünyayı geziyor. Kuş seslerinin ne kadar önemli olduğunu onun bu çalışmasıyla da vurgulamak istedim.
1: Çok güzel. Ondan da bahsetmiş olduk.
0: Bu programda dinlediğiniz kuş seslerinden sığırcı Jorge Leitao Portekiz'de ve Enes Kasapoğlu Konya'da. Alakargayı Leona Mukai Antalya'da. Şahini Jorge Leitao Portekiz'de. Boğmaklı Toygar'ı Arnold Vandenberg Adana'da. Akkuyruk Sallayan'ı Mario Alonso İspanya'da. Sakayı Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da. Çalıkamışçınlı Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da. Kırkırlangıcını Ensar Ertekin Bursa'da kaydettiler. eBird'in Kuş Sesi Kütüphanesi Macaulay Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine çok teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta taklitçi kuşları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu ve kuş sesli günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bu hafta batıda yine orman yangını tehlikesi artıyor. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında Poyraz hem kuru esecek hem de şiddeti fazla. Saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulacağından çıkabilecek bir yangının hızla yayılma riski yüksek. Kuru otların, etraftaki cam kırıklarının temizlenmesi, kıvılcım çıkarabilecek motorlu aletlerin kullanılmaması, ormanlara girilmemesi alınacak önlemlerden bazıları.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa Konuşması.

0: Pinaların toplanması ve kabuklarının satılması yasak. Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı toplumsal farkındalığın önemini anlattı.
1: Pina koruma altındaki bir tür. Tek bir tane pinayı denizden sökerseniz 50 bin liraya yakın idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Pinaların midyelerle karıştırılma olasılığı yok. Midyeler çok küçük pinaya kıyasla. 6 santim, 8 santim, 10 santim boyunda şeyler, midyeler ama pinaların boyu 120 santime kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla kocaman canlılar bunlar. İki kabuklu kocaman canlılar. Yenilmiyor, tüketilmiyor ama denize tutunmada kullandıkları bisis iplikçikleri dediğimiz iplikçikler geçmişte soylular için dokuma amaçlı toplanmış ve pinaların ilk maruz kaldığı tehdit bu olmuş zaten. Şu anda Akdeniz Havzası'nda böyle dokuma tezgahları yok çok şükür. Pinayı servis eden restoranlar, lokantalar da yok çok şükür. Ama şu anda bizim bilinçsizliğimiz söz konusu. Geçen seneydi bir öğrencim aradı beni. Hocam tatildeyim, işte Marmara'nın bir kıyısından güzel bir koydan arıyor. Burada hemen yanımızda birlikte denize girdiğimiz bir aile var. Adamcağız gitti, bir tane pinayı söktü, getirdi. Abi niye böyle yaptın dedim. Ya çocuğa göstermek istedim diye bir gerekçe söyledi diye beni aradı. Bakın bu çok üzücü. Neden Marmara Denizi'nin bütün kıyılarında bugün pinaları koruyalım, deniz çayırlarını koruyalım, pinalar şöyle, deniz çayırları böyle diye panolarımız yok, bilgilendirme levhalarımız yok, yönlendirme levhalarımız yok. Bunlar çok basit şeyler. Bu bilinçsizlik tehdit ediyor. Çapasını attığında bir küçük kayık düşünelim. Keyif yaptı, gezdi, dolaştı. Ne güzel denizde olsun insanlar, biz bunu istiyoruz. Ama çapasını rastgele saldığında o çapanın bir deniz çayırına veya birden fazla pinaya zarar vermediğinden emin miyiz? Bunlara dair hem bizim lokasyonları belirlememiz lazım. Haritalarını yaptık, deniz çayırı ve pina alanlarının hepsini biliyoruz. Şimdi Marmara'nın kıyılarında buralara uygun şamandıra sistemleri belirlememiz lazım. Demirleme alanlarını netleştirmemiz gerekiyor. Her aklını esenin denizin dibine bir tonoz, bir beton blok, beton bir şey atmasına mani olacak uygulamaları geliştirmemiz lazım. Ama tekrar tekrar altını çiziyorum. En büyük tehdit insan, onun kurtuluşu sadece yasalarda getireceğimiz yaptırımlar değil, bilinci yükseltmekte. Bilinci yükseltmemiz lazım. İnsanlar pinanın ne kadar önemli olduğunu, deniz çayırının ne kadar önemli olduğunu bilmeliler ki ona göre hareket etsinler.
2: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
4: Merhabalar, bu hafta konumuz kokulu yapraklar. Ama dikkat, kokulu otlar değil. Aslında onlara da değineceğiz elbette. Ama kokulu yapraklar deyince benim aklıma mesela incir yaprağı geliyor. Hele şimdi bu aralarda dünyada bir modası var. İncir yaprağının kokusunu nasıl yemeklere naklederiz, nasıl onu hapsederiz diye. Onun gibi mesela ıtır yaprağı var. Ama ayrıca başka meyvelerin yaprakları da var. Malatya mutfağında mesela kiraz yaprağı, kiraz yaprağından yapılan sarmalara inanılmaz bir lezzet katar. Ya da limon yaprağı var. Aslında bütün o narenciye türlerinin yaprakları pekala mutfakta da kullanılıyor. Bir aromatik bitki olarak kullanılıyor. Gene böyle çiçeklerin yaprakları olsun, meyvelerin yaprakları olsun, hepsinin mutfakta yeri var. Ama elbette ki kokulu otların da yeri bambaşka. Onların da daha az bilinenlerine mutlaka değineceğiz. Mesela ben her zaman anlatırken özellikle yabancılara Türk mutfağının taze otlarını bir üçlü olarak anlatırım. Nedir o? Dereotu, maydanoz, nane. Evet, şimdi mesela maydanozu ve dereotunu pek kurutmayız. Aslında yavaş yavaş o da başladı. Özellikle dereotunun kurusu yapılıyor. Çünkü bir demet alıyorsunuz. Çünkü olmazsa olmaz eşlikçisi sebzeler var. Ben mesela enginara çok yakın yapıştırırım ya da bakla eğer dereotu yoksa almazsınız bile. Dolayısıyla işte favanın üstüne falan gibi alırsınız ama koca demet kalır. Onu da şimdi yaz vakti şöyle bir kağıdın üstüne, mutfak havlusunun üstüne serdiğiniz zaman hemen kurur. Bu şekilde işte poğaçalara koyduğunuz zaman, tuzlu keklere koyduğunuz zaman bambaşka bir lezzet verir. Nane kurusu neyse zaten mutfağımızda kullanıyoruz. Ama kokulu otlar deyince mesela gene Malatya mutfağında çok kullanılan reyhan var. Ama reyhan mesela eskiden bilmezdik. Bu kadar yaygın değildi. Kurusunu bulmak mümkündü ama hani Malatya, birazcık Antep mutfağı falan, oralara gidince ancak bilenler bilirdi. Dolmalara ise

0: bir ballı süt içeceksiniz. Eğer onun içine mercan köşk katarsanız günü bitirmek için harika bir lezzet. Benzer şekilde mesela ıtır yaprağı sütün içine katıldığı zaman inanılmaz güzel bir koku veriyor. Onunla sütlaç yaptığınız zaman veya onunla muhallebi yaptığınız zaman böyle gizli, biraz gülü andırır bir koku mutlaka herkesin dikkatini çekecek. Evet, bu hafta konumuz kokulu yapraklar. İncir yaprağından ıtıra kadar, bütün narenciyelere kadar her türlü kokulu yaprak, onların inanılmaz kokusunu nasıl hapsederiz, nasıl kullanırız? Merak ediyorsanız takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Ülkede sıcaklık ve kuvvetli rüzgar bugün de etkili. İstanbul, İzmir ve Manisa'da rüzgara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da 38-43 dereceyi bulan sıcaklıklara dikkat. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riski yüksek. Doğu ve Karadeniz'de ise yerel sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor. Tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. NTV Radyo.
3: Merhaba, saatlerimiz artık 12'yi gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın 3. ve son saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Hemen bir bağlantıyla başlayalım bu saat dilimine. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi genel kurulda. Şimdi meclise bir uzanalım. Özgür Akbaş da yasa teklifinin ayrıntılarını aktaracak bizlere. Özgür, yaklaşık bir saat kadar önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel kurula geldiğini biliyoruz. Bugün genel kuruldaki o çalışmalardan neler bekleniyor?
4: Zehra, yaklaşık bir saat geride kaldı. Genel kurulda şu sıralarda İYİ Parti'nin grup önerisi var. Tabii grup önerisi de bu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin aslında gösterdikleri tepkiyi yine gösterebilmek adına ortaya koydukları bir durum. Şu sıralarda Turan Çömez, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez. Tabii şu notu da iletelim. İYİ Partililer bir kaşkolla, ay yıldızlı kaşkolla, kırmızı bir kaşkolla Meclis Genel Kurulu'nda yerlerini aldılar ve şiddetle bu teklife karşı çıkıyorlar. Şu sıralarda da kendi grup önerileri üzerine konuşmaya başladılar. Çok uzun soluklu olmayacaktır. Sonrasında AK Parti'nin bir grup önerisi var. AK Parti'nin grup önerisi de meclisin çalışma saatleriyle ilgili. Bugün bu teklif bitene kadar çalışacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani sabaha kadar çalışmasını bekliyoruz ve teklif geçtikten sonra, yasalaştıktan sonra artık Türkiye Büyük Millet Meclisi de 1 Ekim'e kadar, yeni yasama dönemine kadar çalışmalarına ara vereceğini belirtelim. Saat 10.50 sularında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu süreci aralayan en önemli aktörlerden biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Genel Kurulu'na geldi ve genel kuruldaki yerini aldı. Görüşmeleri izleyecek, oturumun sonuna kadar genel kurulda kalacak, öyle biliyoruz. Bugün tabii bu teklif nasıl ele alınacak? Önce tabii grup önerileri ele alınıyor. Sonrasında yasa teklifinin görüşmelerine geçecek. Henüz yasa teklifinin görüşmelerine geçilmedi. Grup önerileri ele alınıyor. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra yasa teklifinin görüşmelerine geçilmesini bekliyoruz. Yasa teklifinin görüşmelerine geçilmesinin ardından tabii bir temel yasa olarak ele alınacağını belirtelim. Normal 12 maddeden oluşan bir yasa, ama bunu AK Parti ikiye bölerek bir temel yasa halinde ele alacak ki bu iktidarın kullandığı bir yöntemdir. Özellikle muhalefetin genel kurul çalışmalarını engellemesini biraz daha engelleyebilmek adına. Çünkü temel yasada bölümlerde önergeler verilebilir ve konuşmalar bölümler üzerinden yapılabilir. Normal şekliyle gelseydi her madde üzerine önergeler verilebilirdi, konuşmalar yapılırdı ve böylece süreç daha da fazla uzayabilirdi. Daha kısa sürede bu sürecin tamamlanması için temel yasa halinde 6 madde 1. bölüm, diğer 6 madde 2. bölüm halinde görüşülecek ve bugün salı sabahına kadar görüşülerek yasalaşmasını bekliyoruz. Yasalaşması demek, bu kanunun yasalaşması demek, her şeyin başlaması anlamına da gelmiyor. Bu çok önemli bir nokta. Teyit tespit mekanizması devreye girecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında o

0: çok çok önemli. Bu düzenlemenin en önemli unsuru. Çünkü PKK'nın silah bırakmasının tespiti ve teyidi en önemli şart. Bunun sağlanmasının ardından sürecin başlayacağını söyleyelim. Bunun sağlanması durumunda teyit ve tespit kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve güvenlik bürokrasisinin oluşturduğu o kurul bunu teyit ve tespit ettikten sonra PKK'nın silahı bıraktığı, mağaralardan çekildiği, artık tamamen bir güvenlik sorunu olmadığının tespit edilmesinin ardından Milli Güvenlik Kurulu'na bir rapor sunacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı resmi gazetede yayınlanacak ve 6 ay içinde süreç başlayacak. Terör bağlantılılar, onların soruşturma ve kovuşturmaların infazları ertelenecek. Böyle bir sürecin aralanması bekleniyor. Peki genel kurulda başka neler olacak? Bugün genel kurulda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı burada dedik. Musavat Dervişoğlu da burada, İyi Parti Genel Başkanı. Özgür Özel şu an makamında ama yeni parti genel başkanı da kapalı bir grup toplantısı yaptı. O da genel kurulda gelişmeleri takip edecek. Zehra.
1: Peki Özgür, şunu da sorayım. Hangi parti bu yasa teklifine nasıl yaklaşıyor? Yani bu da önemli elbette. Partilerin tavırları ne yönde?
0: Şimdi bu teklif 367 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'nin ortak imzalarıyla sunulduğunu söyleyebiliriz. Bu imzalara ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeni Yol Grubu'nun, Hüdapar'ın desteği var. İmza atarak destek verdiler. Kim imza atmadı? Yeni Parti imza atmadı. İyi Parti zaten karşı çıkıyor. Bir de Yeniden Refah Partisi karşı çıkıyor bu düzenlemeye. Peki yeni parti ne yapacak? Şimdi bu soru aslında soruluyor. Yeni parti bugün saat 10'da bir kapalı grup toplantısı yaptı. Bir saat sürdü ve o toplantıda tüm bu konu değerlendirildi. Tüm yönleriyle değerlendirildi. 3 milletvekili Cemal Enginyurt, Süreyya Öneş Derici ve İbrahim Aslan hayır oyu kullanacaklarını açıklamışlardı. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aslında net bir destek var ama İlhan Kesici, ki önemli bir isim, İlhan Kesici de hayır oyu kullanacağını söylemişti. Yani partilerde bu yönde değişik düşünen milletvekilleri olduğunu belirtelim. Yeni partide de var. Bu yüzden yeni parti milletvekillerini serbest bıraktı. Aslında bunu komisyon görüşmelerinde de gördük. Bir yandan Aydın milletvekili Süleyman Bülbül anayasaya aykırılık ilkesi, anayasa aykırılık içerdiğini belirten bir önerge sunmuştu bu teklifin. Ama diğer yandan Sezgin Tanrıkulu destekleyeceğini açıklamıştı. Böyle bir durum söz konusu. Yani milletvekilleri serbest bırakıldı ama partinin genel kararını Özgür Özel, Genel Başkan Özgür Özel meclis genel kurulunda yapacağı konuşmada açıklayacak Zehra.
1: Peki Özgür Akbaş meclisten yansıyanları aktardı. Genel kurul aşamasına geldi artık çerçeve yasa teklifi. Bugün önemli bir gün bu anlamda. Biz de konuşalım üzerine. Süreç yasasını konuşmaya devam edelim. Yasanın kapsamı, şartları ve hukuki etkileri ne olacak? NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk bizlerle beraber. Kemal Öztürk, merhaba, yayına hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar Zehra Hanım.
1: Hemen sorayım, genel kurulda oy oranı nasıl olur sizce? Kabul, red. Siz bugün mecliste neler bekliyorsunuz? Hayli yoğun bir çalışma var.
2: Evet, açıldığından beri takip ediyorum meclisteki konuşmaları, milletvekillerinin konuşmaları oldu, sonra grup başkan vekillerinin konuşmaları oldu. Biraz hareketli geçeceği anlaşılıyor. Komisyon oldukça sakin geçmişti ama genel kurulda bir hareketlilik, bir sıcak ortam göreceğiz. Özellikle de İYİ Parti'nin karşı çıkan tavırları nedeniyle bunu yaşayacağız. Şimdi rakamsal olarak değil de siyasi olarak bakacak olursak meclisin kahir ekseriyeti siyasi partiler açısından destek vereceğini açıklamış oldu. AK Parti, MHP, DEM Partisi, Hüdapar, CHP ve Yeni Yol grubu bu sürece destek verdiklerini açıklıyorlar. Şimdi İYİ Parti kararsız ya da belirsiz ya da öyle anlaşılmasını isteyen bir siyasi tavır sergiliyor. Murat Emir'i izledim, dinledim. Partimiz destek verecek demedi, destek vermeyecek de demedi ve milletvekillerini serbest bırakıyoruz da demedi. Özgür Özel'e bıraktı topu ama anladığımız kadarıyla yeni parti milletvekillerini bu gizli oylamada serbest bırakacak. Kim ne oy vermek isterse açıklayın diyecek. Bu siyasal iletişim açısından doğru bulmadığım bir yöntem. Yani bu belirsiz tavır Kürt seçmeni hedefleyen bir siyasi parti ise eğer onların kafasını karıştıracaktır. Çoğunluğu da bu sürece destek vermediğini düşünecektir. O yüzden doğru bir tavır görmüyorum. Şimdi yeniden Refah Partisi ile görüştüm yayına bağlanmadan önce. Çekimser kalacaklarını söylediler. Yani karşı çıkmıyorlar. Destek de vermiyorlar. Çekimser kalacaklarını açıkladılar. Bunu da bugün Yeni Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamış oldu. Dolayısıyla yoğun bir tartışma ortamında 420 ile 430 oy arasında kabul edilmesini bekliyorum. Şahsen rakamsal olarak söyleyecek olursak 400'ün üstünde, 430'un altında bir oyla kabul edilecek gözüküyor. Buradan şu çıkabilir, Türkiye'nin siyasi yelpazesinin %90'ı bu kanuna destek verdiği anlaşılır. Bu da iyi bir mutabakat zeminidir.
1: Şimdi şöyle, Özgür de aktardı ayrıntıları. Şimdi temel yasa olarak ele alınacak olması sanıyorum bu görüşmelerin bir parça daha hızlanmasını ve kolaylaşmasını sağlayacak.
2: Evet, bugün bu kanunun yasalaşmasını bekliyoruz. Genel kurul çalışmalarını buna göre ayarladı ve bugün bu kanun yasalaşacak. Onu da ayarlamak için işte bir kanun grup teklifi verecek AK Parti. Bu kanun yasalaşana kadar çalışmalar devam etsin diye. Bu biraz da muhalefetin tavrına bağlı. Ne kadar çok engelleme diyoruz, obstrüksiyon deniyor zannediyorum teknik olarak da. Ne kadar çok maddeler üzerine genel, yani kanunun geneli üzerine açıklamalar yapıp itiraz ederlerse, onlara cevap hakkı doğarsa, yani süre o kadar uzuyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı çok fazla tartışma olmadan, çok fazla süre uzamadan kanunu bir an önce genel kuruldan geçirmek istiyor. O nedenle de kanunu ikiye bölerek temel kanun statüsünde bunu hızlandırmak istiyor. Ama tartışmanın olmasından da çok çekinmemek lazım. Neticede parlamentodaki İYİ Parti toplumun bir kesimini temsil ediyor ve onların görüşlerini temsil ediyor. Onların dile getirilmesi de normaldir. Bu itirazları, bu eleştirileri makul görmek lazım, cevap vermek lazım. Kimsenin, herkesin sustuğu bir ortamda mecliste bu tür kanuna çıkmaması gerekiyor. Bu kadar hayati bir kanuna kimin itirazı varsa dile getirilmesini de normal karşılıyorum. Ama dediğim gibi büyük bir oranla bu kanunda yasalaşmış olacak.
1: Şimdi Anayasa Komisyonu'ndan geçerken tabii oradan çok yaklaşık 18 saat süren çalışmalar sırasında çok çarpıcı görüntüler gelmişti. Buradan da benzer bir tablo bekler misiniz? Tansiyon biraz daha düşük mü olur?
2: Yani Turan Çömez'in tavırlarından anladığım, yani İyi Parti Grup Başkan Vekilinin tavırlarından anladığım, işte yakalarında Türk bayraklarıyla birlikte gelmesiyle birazcık dikkat çekmek istiyorlar. Ümit ediyoruz ki bu fiziki bir tartışmaya dönüşmemesidir ama sözlü olarak, eleştirel olarak İyi Parti bu tansiyonu biraz yüksek tutmak, bu fırsatı kendi partileri açısından da bir oya devşirmek niyeti var. Bu da doğaldır. Siyaset yapan her siyasi parti karşı çıktığı bir kanun olduğunda tansiyonu olabildiğince yükseltir. Ama İyi Parti'nin haricindeki diğer partilerde daha sakin, en azından çekimser kalan Yeniden Refah Partisi gibi, belirsiz sürüklenmeye, yani dalgalanmaya bırakan İyi Parti gibi, onların çok büyük bir tartışma çıkaracağını düşünmüyorum işin doğrusu.
1: Peki Kemal Öztürk, şimdi tabii yasa teklifinden sonra komisyon da kurulacak. Nasıl bir süreç işleyecek orada?
2: Şimdi iki tane kritik komisyon var. Ben bunları emniyet sübopları diyorum. Bir tanesi yasama bölümünde kurulacak, yani mecliste kurulacak olan komisyon, diğeri de yürütme bölümünde kurulacak, Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında kurulacak olan komisyon. Şimdi bunlar ne zaman kurulur, nasıl kurulur, yani ne zaman kurulacağı konusunda kanunda bir madde yok. Dolayısıyla hem yasama bölümünün iradesi ne zaman işleyecek, ne zaman komisyonu kurmaya karar verecekler. Bu biraz meclis başkanına bağlı. Diğer tarafta da Cumhurbaşkanı yardımcısının kuracağı komisyon, ki bu daha hayati bir öneme sahip komisyon. O da yürütmenin karar vereceği, yani Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla zannediyorum yani kanunla kurulduğu için de bir kararnameyle veya bir yönetmelikle nasıl, ne zaman başlayacağını karar verilecek. Bu komisyonların çalışma esasları yine komisyonlar tarafından belirlenecek. Yani kaç kişi olacak, nerede toplanacak, nasıl toplanacak, biraz komisyonları kendi içinde karar verecek. Mecliste kurulacak olan komisyona Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık etmesini bekliyorum işin doğrusu. Teröristli Türkiye Komisyonu'nda oldukça başarılı bir süreç yürüttü Numan Bey. Şimdi bu izleme komisyonu, yani kanun çıktı, bu kanun nasıl uygulanıyor, bu kanunla ilgili yeni kanunlara ihtiyaç var mı? Mesela Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde yetkisi altında kurulan yürütme komisyonunun bazı talepleri olabilir. Böyle bir kanuna ihtiyacımız var, böyle bir düzenlemeye ihtiyacımız var diye. Bu komisyon, yani meclisteki komisyon bunları da görüşecektir. Dolayısıyla meclis başkanının başkanlık ederek bu önemli süreci tamamlamasını bekliyorum komisyonda. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nda kurulacak olan komisyon ise daha hayati, teyit mekanizması burada işleyecek. Bazı serbest bırakılacak hükümlerle ilgili bazı ön kararlar burada verilecek. Orada da alt komisyonlar kurulacak. Bu yüzden ilk yapılacak toplantıdaki kanunla belli kimlerin katılacağı. Bu ilk yapılacak toplantıda bu komisyonun çalışma esasları da belirlenecek. Alt komisyonları belirlenecek. Mesela zaman içerisinde biz yeni yeni alt komisyonların kurulduğunu da göreceğiz orada. Mesela benim çok önemsediğim entegrasyon ve rehabilitasyon kısmını yönetecek bir komisyona ihtiyaç var. Bunu da yürütmenin kuracağı komisyonun altında bir alt komisyon olarak kurulmasını bekliyorum. Bunu da önemsiyorum işin doğrusu. Yani komisyonların kurulma tarihi belli değil. Kendileri karar verip açıklayacaklar bunu.
1: Peki Kemal Öztürk, şimdi yasalaştı ve artık silahların bırakılmasının ardından da yürürlüğe girdi diyelim yasa. Türkiye'yi ne bekliyor tam olarak? Ne göreceğiz? Somut olarak neler yaşanacak?
2: Şimdi bunun siyasi etkilerini beklemeliyiz. Bu parlamentodaki görüşmelerde mesela İyi Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin biraz benzeştiğini, yakınlaştığını görüyorum. Yeniden Refah Partisi çekimser kalarak, İyi Parti karşı çıkarak bir odaklaşma şeklini görüyorum. DEM Partisi, CHP, AK Parti ve MHP'nin, Hüdapar'ın da aynı merkez içerisinde yer aldıklarını görüyorum. Buradan şunu öngörebiliriz. İyi Parti, Yeni Parti yaptıkları siyasetleri netleştirdikçe ileride yapacakları ittifakları da aslında netleştiriyorlar. Yani Yeni Parti nasıl bir kompozisyon içerisinde yer alacağını aslında burada biraz belli ediyor. Yani mesela DEM Partisi ile geçmiş seçimlerde olduğu gibi ittifak yapabilir mi? Bu yasada biraz tavırları onu netleştirecek. Yani ve ben mesafenin biraz açıldığını da görüyorum başından beri. Fakat Teröristsiz Türkiye Komisyonu'na destek vererek aslında yakınlaşmayı arttırmışlardı. Ama şimdi biraz belirsiz davranarak, net tavır sergilemeyerek o makası biraz açtılar. Komisyondaki tartışmalarda da bunu gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha net görüyorum burada. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan düzeyinde çok net bir şekilde buna destek vereceklerini açıkladı. Şimdi bunlar bize ileride siyaseten ittifak yapılarında kimin nerede yer alacağını biraz bize gösteriyor. Mesela Yeni Yol grubunun AK Parti ile biraz daha yakın bir yere yaklaştığını da görüyoruz burada. Bunlar ne kadar etki edecek ittifak süreçlerinde, nasıl bir konumlanmaya geçecekler, bunu da önümüzdeki günlerde göstereceğiz. Bu siyasi kısmı. Şimdi hukuki kısmı, kanun çıktıktan sonra cezaevinde bulunan mahkumların durumu hukuki olarak tartışma konusu olacak. Yani tartışma dediğim hukuki bir mesele gündemimize gelecek. Kim kaç yıl yattı, ne kadar serbest bırakılacak, hangileri şartlı salı verilecek, Ve bunların izlenmesi nasıl olacak? Bütün bunlar bir hukuki süreç içine girecek. Zannediyorum bazı siyasi partiler bunun kapsamının genişletilmesi için tekliflerde bulunabilirler. Yani diğer mahkumlar da faydalansın diye bu tartışmayı genişletebilirler. Diğer kısmı ise toplumsal zemindeki tartışmasını biraz daha artık bu dönemde görebileceğiz. Yani kanun çıktıktan sonra toplumlaşma sürecinde bizler bir takım işte mahkumların serbest bırakılmasıyla, dağdan inen PKK'lıların işte Türkiye'ye girmesiyle, MGK kararlarıyla biz biraz daha fazla toplumda bu konunun gündeme geleceğini, tartışılacağını, itirazların olacağını, desteklerin olacağını biraz daha yoğun bir şekilde göreceğiz. Ama ne olursa olsun hem parlamentoda gördüğümüz aritmetik çoğunluk, yani bütün siyasi yelpazenin destek vermesi ve kamuoyu araştırmalarında bu kanuna, bu sürece, terörsüz Türkiye meselesine yoğun destek verilmesi, Türkiye'de herkesin kazanacağı, herkesin ümit var olduğu bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Yani az bir süre değil, 40 yıldan beri biz bu terör örgütüyle uğraşıyoruz, terörle uğraşıyoruz, şehitler veriyoruz, gaziler veriyoruz ve bunun bitmesine dair umut çok yüksek. Bu hem Türkiye iç siyasetinde çok yüksek ve önemli bir fırsat, hem de bölgesel olarak çok önemli bir fırsat. Ben bunu altın momentum diyorum, altın bir fırsat olarak görüyorum bunu. Jeopolitik değişimler Türkiye'nin lehine, Türkiye'nin elini güçlendirmiş durumda. Türkiye iç siyasetinde ittifaklar bu süreci desteklemek için çok güzel bir zemin oluşturdu. Yani 420-430 milletvekilinin destek verdiği bir yasa çok önemli bir yasadır.
1: Yani aslında
2: anayasayı değiştirecek bir çoğunluğun üstü, dikkat edelim.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurgu yaptığı o iç cephenin güçlendirilmesinin bir anlamda somut örneklerini sahada daha net görebileceğiz sanıyorum.
2: Bravo, çok güzel bir yere değindiniz. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Bahçeli'nin ısrarla bu süreçte vurguladığı konuydu bu iç cephenin güçlendirilmesi. O zaman ne olmuş oldu? Biz siyaset olarak bazı konularda birbirimize karşı olabiliriz ama bir devlet projesi olarak süren bu terörsüz Türkiye meselesine destek veriyoruz diyen siyasi partiler oldukça sağlıklı bir siyasi hamle yapmış oluyorlar. Devlet söz konusu olduğunda, devletin güvenliği söz konusu olduğunda biz başka bir tavır sergiliyoruz. İşte ekonomi, hukuk, yargı, bu gibi konular olduğunda biz başka bir siyaset yapabiliriz. Bence sağlıklı olan muhalefet böyle bir şey. Yani her şeye karşı çıkan bir muhalefettense bazı şeylere karşı çıkan, bazı şeylere destek veren muhalefet daha tutarlıdır ve daha çok inandırıcıdır. Ayrıca devletin Cumhurbaşkanı düzeyinde temsil ettiği bu proje diğer siyasi partilerden destek aldığı zaman daha rahat toplumsallaşır, daha fazla kabul görür ve bundan kimse de kaybetmez. Hiç kimse de bu işten zararlı çıkmaz. Ben siyaseten bu kanuna destek veren siyasi partilerin kendi tabanlarından da takdir göreceğini düşünüyorum. Bunu da önümüzdeki günlerde yapılacak kamuoyu araştırmalarında göreceğiz. Ha belki marjinal bir kesim, küçük bir kesim buna karşı çıkabilir. Onu da bütün bu renklerin bir parçası olarak görmemiz gerekir. Onu da makul görmemiz gerekir. Düşmanlaştırmamak, ötekileştirmemek gerekir bu tür itirazları. Ama iç cephenin güçlenmesi açısından son derece anlamlı bir sayı çıkacak buradan. Son derece anlamlı bir oran çıkacak. Bu da Cumhurbaşkanı'nın hedeflediği o iç cepheyi, iç safları kuvvetlendirelim hedefine de ulaştığını gösterir. Buradan sadece AK Parti'nin ve MHP'nin kazandığı asla düşünülmesin. Buradan bütün bu siyasi partiler kazanmış olacak. Çünkü bu bir devlet projesi olduğu için, millete yönelik bir proje olduğu için de milletin de takdirini alacağını düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkürler yayına katkılarınızdan dolayı. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk bizlerle beraberdi. Çerçeve yasa bugün genel kurulda görüşülmeye başlandı. Bu konuya elbette bakacağız, bakmayı da sürdüreceğiz ama şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ailesiyle bir araya geldi. O görüşmeye dair ayrıntıları da bize şimdi Mustafa Berber aktarıyor.
3: Zehra, Adalet Bakanlığı'nda yaklaşık 20 dakikadır bu görüşme devam ediyor. Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın da katıldığı Adalet Bakanı Akın Gürlek'in öncülüğünde Büyük Birlik Partisi'nin eski genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle, eşi ve oğluyla bir görüşme gerçekleştiriyor Adalet Bakanı Akın Gürlek ve 20 dakikadır bu görüşme devam ediyor. Görüşmede Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelinen son durum ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla yaklaşık 20 dakikadır bu görüşme devam ediyor Adalet Bakanlığı'nda. Hatırlanacağı üzere 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan helikopter kazası sonucunda Muhsin Yazıcıoğlu hayatını kaybetmişti. Ardından da bu ölümün şüpheli bir ölüm olması üzerine durulmuş. O dönemde yapılan arama kurtarma çalışmalarında bazı usulsüzlükler ve eksikler tespit edilmişti. Buna ilişkin de soruşturma başlatılmıştı. O soruşturmada geçtiğimiz Haziran ayı itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Temmuz ayında gerçekleştirdiği bazı operasyonlarda 27 kişiyi gözaltına aldı ve 19 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. O tutuklama kararı verilen isimler arasında arama kurtarma faaliyetinde yer alan isimler, o dönem Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nün istihbarat biriminde görev yapan isimler de vardı. İşte soruşturmada yeni bu aşamalara geçilmişken Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün saat 12 itibariyle Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi ve oğluyla bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmede adli süreçte ve soruşturmada gelinen son durum ele alınıyor.

Liselere geçişte birincindeki sonuçları da açıklandı. Hemen ayrıntılarına bakalım. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandığı liselere yerleştirme sürecinde bugün itibarıyla ikinci nakil tercih süreci başladı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınıp sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara başvuruları 17-26 Ağustos arasında alınacak. 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci de böylelikle artık tamamlanacak.

0: Şimdi İstanbul'da iş insanı ve esnaftan haraç isteyen keskırlar çetesinde ele geçen ağır silahlar yeni nesil suç örgütlerini bir kez daha gündeme getirdi. Yeni nesil suç örgütlerini ve suç faaliyetlerinin fikri takibini yapacağız. NTV ekibinden Osman Terkan stüdyo konuğumuz. Osman hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sen bu konuları çok yakından takip ediyorsun. Dosya haberler yapıyorsun zaman zaman. Şimdi üzerine konuşalım. Son yeni gelişmelerin üzerinden. Neden bu bir iddianame hazırlandı? Önce onu sorayım. Yeni bir iddianame hazırlandı. O yeni iddianamenin kapsamı nedir? Neleri barındırıyor? Bize anlatır mısın?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani suç, yeni nesil suç örgütleri diyoruz bunlara. İddianamelerde işte Z kuşağı mafya olarak da geçiyor isimleri ve yoğun bir mücadele var.
0: Evet.
1: Şimdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı zaten hassasiyetle bir süreç yürütüyor. Daha önceden 295 sanığın yargılanmaya başladığı bir dava süreci vardı. Şimdi buna ek olarak yeni bir iddianame hazırlandı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şimdi bu önemli bir süreç ki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve ekibinin hassasiyetle yürüttüğü bir süreç. Öyle söyleyeyim yani. Ve ikinci bir iddianame Casper'lar suç örgütüne ilişkin. Şimdi biz bu isimleri nereden biliyoruz? İşte Red Kit'ler, Dalton'lar, Casper'lar, Şirin'ler. Yani bir dönemin çizgi film kahramanlarının isimlerini kullanan yeni nesil suç örgütleri ki sıkça isimlerini son yıllarda duyuyoruz. Suç faaliyetlerini de giderek genişletiyorlar. İşte bunlarla yoğun bir mücadele var. Ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı o soruşturma tamamlandı. Bir davaya dönüştü ve 149 sanıklı bir dava görülmeye başlanacak. Şimdi iddianameden yansıyan detaylar var. Bir taraftan paylaşılan fotoğraflar var. Zehra. Bunları sıkça görüyoruz zaten. Şimdi bakın işte silahlı saldırılar, suç faaliyetleri geniş diyoruz. Yani işte uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasa dışı bahis, haraç, gasp, yağma, adam öldürme, işte örgüt şeması da ortaya çıktı. Hamuçla kaplı İsmail Atız, kendisi elebaşı ve işte onun beraberinde bu suç faaliyetlerini yürüttüğü şüpheliler. İşte bunlarla ilgili yeni bir iddianame söz konusu. Şimdi tabii kapsamlı bir soruşturma ki devamının da geleceğini herhalde öngörüyoruz.
0: Bakan diğer iddianamede de yer alan isimler mi bunlar peki?
1: Evet, yani bir kısmı 90'dan fazlası tutuklu zaten bulunuyor. Buna bir çatı iddianamesi diyebiliriz. Şimdi mücadelenin devam edeceğini de şuradan anlıyoruz kapsamlı bir şekilde. Adalet Bakanı Akın Gürley'in son açıklaması dikkat çekici. Artık uluslararası yargı yardımlaşması diyelim yani müşterek bir mücadele verileceğini belirtti. Bu ne demek? İşte mesela Hamuç'la kaplı İsmail Atız çete elebaşı. Bunun gibi burada suç faaliyetini yürüten bu örgütlerin elebaşlarının birçoğu yurt dışına kaçıyor. İşte faaliyetleri oradan devam ediyorlar. Bu ne demek? Yani yakında ki böyle bir süreç zaten devam ediyor ama yakında daha kapsamlı hale getirilecek. Yani uluslararası yargıyla, güvenlik güçleriyle de müşterek operasyonlar düzenleneceğinin bir sinyali.
0: Çok önemli aslında. Türkiye'nin bu suçlarla mücadelede hangi aşamada, hangi seviyede olduğunu da çok net bir şekilde anlatıyor.
1: Tabii yani hem bunun yargı süreci var hem de tabii ki güvenlik güçlerinin sokak çeteleriyle yürüttüğü faaliyetler var. Şimdi yaşları küçük işte 15 ila 25 yaş arasındaki çocuklardan ve gençlerden oluşuyor. Genellikle ağına düşürdükleri kişiler işte Anadolu'dan geliyorlar. Ekonomik durumları olmayan ailelerin çocukları bunlar. Bir şekilde sokaklarda yaşam mücadelesi veriyorlar.
0: Nasıl yaklaşıyorlar Osman? Sen çok dosya haber yaptın. Yaşları çok küçük bir kere. Şimdi pek çok haberde bahsediyoruz. Bir kere bir paraya ihtiyaç var, sevgiye ihtiyaç var sanıyorum. Anlatır mısın bu profilleri bize biraz?
1: Şimdi bir kere bu suç örgütlerinin motivasyonları, ana motivasyonları para. Tamamen para için yapıyorlar. Yani herhangi bir ideolojileri yok açıkçası. Çocukları kullanıyorlar. Neden? Az ceza alıyor çocuklar. O çocukları nasıl örgüte devşiriyorlar? Şöyle söyleyeyim. İşte sosyal medyayı çok aktif olarak kullandıklarını bir kere görüyoruz, biliyoruz. Sosyal medyadan ne yapıyorlar? İşte lüks yaşama özendirerek, işte çok para, bol para, işte ona, lüks araçlar, lüks evler, lüks kıyafetler, takılar, Ve örgüt elebaşlarının övüldüğü klipler çekiliyor. Ve çocukları bir şekilde o para motivasyonuyla örgüte kazandırmaya çalışıyorlar. Şimdi iddianameden mesela yansıyan önemli detaylardan bir tanesi, yani diyelim ki işte suikast düzenleyecekleri iş insanları, haraç alacakları iş insanlarından mesela sokak hakkı, işte ceza olarak kestikleri birer para var. Gidiyorlar o paraları işte bu çocuklara hissettiriyorlar. Kendilerine diyelim ki sizin bir iş yeriniz var, sizden haraç isteniyor. Öncelikle iş yerinizin işte fotoğrafı çekilip size yollanıyor. Ondan sonra bu çocuklar kandırılıyor. Kandırılan çocuklara eline silah veriliyor. Genellikle işte motosikletli, sen de hatırlarsın, yani kaskla tanınmamak için ve hızlı kaçmak için Escobar yöntemi deniyor buna. Güney Amerika'dan gelme, devşirilme bir yöntem olduğu belirtiliyor. İşte o motosikletle gidiyorlar iş yeri de silahlı saldırı düzenliyorlar. İşte belirli bir haraç karşılığında. Şimdi bu iddianameden yansıyan detaylardan bir tanesi mesela dikkat çekici. Sokak parası altında bir iş insanı diyor ki benden 5 milyon lira istediler diyorlar. Kimseye borcum olmadığını söyledim. Ama ben alırım, bu benim sokak hakkım. 5 milyon lira vereceksin, vermezsen kardeşlerin mezarını görürsün ya da kendini mezarda bulursun şeklinde bir tehdit aldığını belirtiyor. Bir başka iş insanı, yapılan incelemeler 15 milyon lira haraç istendiği ve hatta bu iş insanının aracına takip cihazı yerleştirildiği yönde bir detay var. İşte yani bu suç faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu çocuklar örgüte bir şekilde kandırılarak devşiriliyor ve tetikçi olarak kullanılıyor bu çocuklar. Hı hı. Az ceza aldıklarını belirttik. Hatta şöyle söyleyeyim, yani mesela piyon olarak kamikaze drone da deniyor. Bazı iddianamelerde bu şekilde geçiyor. Piyon elemanlar, piyon çocuklar şeklinde de kullanılan ibareler var bu çocuklarla ilgili. Mesela kandırılmışlar, bu iddianameden yansıyan detaylardan. İşte birisi kız kardeşinin tedavi masrafı için 100 bin liraya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu nedenle bu suç örgütüyle irtibat kurduğunu, bunun karşılığında kendisine bir işte eylem düzenlenmesi için bir talimat verildiğini, ancak parasını alamadığını söylüyor, kandırıldığını söylüyor. Bunun gibi
0: tehdit, şantaj da var mı?
1: Var, tabii ki var. Yani o iş insanları zaten küçük çapla başlıyor. Yani mahallelerden başlıyor, sokaklardan, mahallelerden başlıyor. Ardından işte bu örgüte kadar genişliyor. Bu suç yelpazesi.
0: Şunu kastetmiştim. Kullandıkları aslında bu gençlerle, çocuklarla alakalı da hani parayı vermiyorlar diyorsun ya, mesela tehdit, şantaj,
1: tabii.
0: Şeyler.
1: Bu işte bahsediyorlar. Hı-hı. Yani onlarla işte çoğu zaten yakalanmış. Cezaevine konulmuş. Cezaevindeki işte cezaevine girmeden savcılık ifadelerinde bunlardan bahsediyorlar. Yani tetikçi olarak kullanılan çocuklar kendilerini nasıl kandırıldığını, tuzağa düşürüldükleri başka bir boyutu, aynı zamanda nasıl kandırıldıklarını da anlatmışlar, detaylandırmışlar yani.
0: Peki mücadelede uluslararası işbirliği de yine önemli elbette. Son olarak artık da sanıyorum süremizin de çok da sonuna geldik. Kısa bir cevap alabileceğim bir soru daha yönelteyim sana. Şimdi motivasyonları bu ama mücadelede şu an ne aşamadayız? Uluslararası anlamda böyle bir işbirliği var ama bir de galiba cezalarla ilgili bir durum var artık.
1: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda evet bu yasa tasarısı kabul edildi, yasalaştı. Nedir bu? Çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Şimdi buradaki önemli detay, normal şartlarda bu çocuklar kullanılıyordu, suç faaliyetlerinde ceza almıyorlardı. Ancak burada bir düzenleme var. 15 ve 18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gereken suçlarda artık bu çocuklar 19 ila 27 yıla kadar bir ceza alabilecekler. Yine suça sürüklenen çocuklarla ilgili ifadede değiştirildi. Bunun detayında bahsedelim. Adli süreçteki çocuk ifadesi, hı hı, kullanılacak. Şimdi kapatmadan bir detay daha aktarayım, onu unuttum söylemeyi açıkçası.
0: Lütfen. Hızlıca.
1: Yani şimdi iddianameden yansıyan detaylardan bir tanesi de bu yapılan soruşturma, yani operasyon kapsamında adreslerde ele geçirilen silahlar, mühimmatlar. Hı hı. Çok dikkat çekiciydi. Hani bunu da söylemeden geçmeyeyim. Yani uzun namlulu silahlar, işte roket atarlar, el bombaları ki bunları işte suç faaliyetlerinde kullanıyorlar. Yani evlerinden, adreslerinden deyim yerindeyse cephanelik çıktı. Yani güvenlik güçlerinde bulunan silahları artık suç örgütleri kullanmaya başlamış. İşte tehlikenin boyutu giderek büyüyor yani açıkçası.
0: Peki Osman Terkan'la bu suç örgütleriyle mücadeleyi gelinen noktayı konuştuk. Bu notlarla biz bu saati noktalıyoruz. Saat başında Burak Özcan öğle bülteninde gelişmelerle sizlerle olacak. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: NTV Radyo.

0: dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Aslan Günü bugün. Aslan zekidir, duyarlıdır, sosyaldir, empati yeteneği güçlüdür. Sürüdeki dişi aslanlar yavrularını hep birlikte büyütürler. Sürüde yiyecek bulmak için birlikte ava çıkılır, tam anlamıyla bulmaca çözer gibi birlikte davranırlar. Aslan kükremesi 114 desibele kadar çıkabilir ve 8 kilometreye kadar uzaktan duyulabilir. İşte herkesi korkutan bu kükremenin sahibi, ormanların kralı da tehdit altında. Dünya Aslan Günü de bu yüzden ilan edildi. Aslanlara dikkat çekmek amacıyla. Doğal yaşam alanlarının kaybı ve iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki aslanlar bir de avcılara karşı ölüm kalım savaşı veriyor. Vahşi hayvan olmalarına rağmen kapalı alanlara hapsedilerek yetiştirilen aslanlarsa tam anlamıyla işkence çekiyor. Sonuç olarak doğadaki aslan sayısı hızla azalıyor. Böyle giderse yakında sadece heykelleri kalacak. Bugün Dünya Aslan Günü'nde aslanların tehlikede olduğunu hatırlayın, hatırlatın.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu. NTV Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Lokomotiv Moskova yöneticisi transfer ihtimaline kapıyı kapattı. Geride kalan sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 maçta forma giyen 21 yaşındaki ofansif orta saha 17 gol atıp 12'de asist yaptı. Beşiktaş'ta Hradec Kralove maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schneider yönetecek. Siyah beyazlılar deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Tüpraş stadında oynanacak mücadele Perşembe günü saat 20'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'de yeni sezon başladı. Alınan sonuçlar ve günün programı şöyle. Boluspor 1, Manisa Futbol Kulübü 2, Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 0, Sivas Spor 0, Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçiören Gücü 3, Iğdır Futbol Kulübü 2, Fatih Karagümrük 0, Sarıyer 2, Muğla Spor 0, Van Spor 0, Kayseri Spor 2 ve Bodrum Futbol Kulübü 0, Bursa Spor 2. Sezonun ilk haftası bugün oynanacak, tek maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da Pendik Spor, Batman Petrol Spor'u ağırlayacak. İngiliz Futbol Kulübü Arsenal'ın ev sahipliğini yaptığı Emirates Cup'ın bu yılki şampiyonu Borussia Dortmund oldu. Alman ekibi İngiliz devini 3-2 mağlup etti. Dortmund, Inacio ve Karistas'ın golüyle devreye 2-0 önde girdi. Arsenal, Envaneri'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Alman ekibi Gadeau ile skoru 3-1 yaptı. Ev sahibi Giacores ile penaltıdan skoru 3-2'ye getirse de kalan bölümde başka gol olmadı. Dortmund şampiyon oldu. 2007 yılından beri aralıklarla düzenlenen bu turnuvada Galatasaray 2013'te kupaya uzanmıştı. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 yendi. Ay yıldızlı takım Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen şampiyonada rakibi karşısında ilk çeyreği 23-18 önde tamamlarken soyunma odasına da 37-34 üstünlükle gitti. Üçüncü periyodu 57-46 galip bitiren Türkiye karşılaşmadan 77-69 galip ayrıldı. Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi grup maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak. Kocaeli'de düzenlenen ulusal açık su yüzme yarışlarında yüzücüler İzmit Körfezi'nin iki yakasını kulaçlarıyla birleştirdi. Körfez'in iki yakası bir araya geliyor sloganıyla düzenlenen organizasyonda 471 sporcu Gölcük Değirmendere sahilinden verilen startla Derince'ye doğru kulaç attı. Yaklaşık 2600 metrelik parkuru tamamlayan sporcular bitiş noktasında coşkuyla karşılandı. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. MotoGP Britanya Grand Prix'sini Raul Fernandez kazandı. Podyumu George Martin ve Marco Bezzecchi tamamladı. 22. sıradan start alan Toprak Razgatlıoğlu ise başarılı bir yarışı geride bıraktı ve 15. sırada finish görerek Britanya Grand Prix'sinden 1 puanla ayrıldı. MotoGP'de heyecan 30 Ağustos'ta koşulacak Aragon Grand Prix'si ile sürecek.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: NTV Ekonomi başlıyor.
6: Piyasa ekranıyla tekrar karşınızdayız. Sanayi üretim rakamlarıyla başlayalım. Haziran ayında sanayi üretimi yıllık %1,4 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da aylık bazda ise %0,1'lik artış kaydedildi. Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6, imalat sanayi sektör endeksi %1,5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtım sektör endeksi ise %1,1 arttı. İnşaat maliyetleri Haziran'da aylık %0,45, yıllık %28,66 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aylık bazda malzeme endeksi %1,68 artarken işçilik endeksi %1,66 azaldı. Yıllık bazda ise malzeme endeksinde %27,78'lik, işçilik endeksinde %30,25'lik artış kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapay zeka destekli muhasebe projesi kamu harcamalarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Sistemle 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
7: Yapay zeka kamuda hatalı harcamaların önüne geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
8: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
7: Sistem 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli şekilde işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Böylece kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik önleyici kontrol yaklaşımı güçlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sisteme ilişkin yaptığı değerlendirmede mali disiplini güçlendirmeyi ve kamu kaynaklarını etkin kullanmayı hedeflediklerini söyledi.
6: Yurt içinde gözler enflasyon raporuna çevrildi. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini içeren raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Toplantıda Başkan Fatih Karahan'ın vereceği mesajlar da takip edilecek.
9: Yurt içinde gözler yılın 3. enflasyon raporunda. Merkez Bankası enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Toplantıda enflasyon tahminlerinin yanı sıra Merkez Bankası Başkanı'nın vereceği mesajlar da izlenecek. Savaşın devam etmesi, belirsizliği sürmesi Merkez Bankası tahminlerinde etkili oluyor. Banka daha önceki toplantıda petrol fiyatlarına vurgu yapmış, fiyat tahminini yükseltmişti.
10: Birinci enflasyon raporuna kıyasla petrol fiyatı tahminini 2026 yılı için yaklaşık 90 dolara çıkartmıştı varil başına. Bu da bir önceki rapordan yaklaşık %47-48 civarında yukarı yönlü bir güncellemeye işaret ediyor. Şu anda baktığımızda bu seviyelerin biraz altındayız.
9: Banka bir önceki enflasyon raporunda tahmin çerçevesini değiştirerek alt ve üst bant uygulamasını kaldırmıştı. Bankanın 2026 enflasyon tahmini %26, ara hedefi ise %24 olmuştu. Piyasa aktörleri bu toplantıda bir tahmin değişikliği öngörmüyor.
10: Merkez Bankası bu tahmini yukarı güncellemekten imtina edebilir. Çünkü enflasyon beklentileri tarafında çok ciddi bir bozulma yok. Piyasaya bu anlamda dezenflasyon sürecindeki yavaş da olsa ilerlemenin devam ettiğine ilişkin bir sinyal vermek açısından Merkez Bankası 126'lık tahminini de sabit tutabilir diye ben değerlendiriyorum.
11: İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve vereceği mesajlar. Dışarıda ise ABD Merkez Bankası, Fed'in para politikası. Bunlar paranın yönü için oldukça önemli. Ancak bu kararlar verilirken ve politikalar çizilirken tabii ki enflasyon hesaba katılıyor. Ve enflasyon deyince de şimdi tüm dünyanın gözü Körfez bölgesinde, Hürmüz'de. Çünkü petrol fiyatları enflasyon hesabı için çok önemli. Bu haftaya başlarken biraz karışık bir görünüm görüyoruz. Hürmüz Boğazı kriziyle ilgili haber akışları izlenecek. Petrol de bu haber akışına göre hareket ediyor. Ve 82 dolar civarında Brent petrol bu haftaya başladı. Ve ayrıca bu hafta çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon rakamı gelecek. Geçtiğimiz cuma günü tarım dışı istihdam rakamı gelmişti. Zayıf bir veriydi. Bakalım ardından enflasyon rakamı Amerikan ekonomisi hakkında ne söyleyecek? Dolar endeksi 99,6 seviyesinde. Cuma'ya göre çok önemli bir değişim yok. Petrol söylediğimiz gibi 82-83 dolar bandında. %2 civarında geçen haftaya göre yüksek. Dolar kuru içeride yatay 47 lira civarında güne başladı. O civarda hareket sürüyor. Euro ise 55 liranın üzerinde hareket ediyor. Şu anda petrole tekrar bakıyoruz. 82 ile haftayı açtı dedik ama 83'ün üzerine geldi şu anda. Yani yükseliş sürüyor ve öğle saatleri itibariyle %2,6'lık bir yukarı hareket var geçen haftaki kapanışına göre. Evet, altının onsu 4344 dolarda. Altında da yatay pozitif bir görünüm var. Altında özellikle ABD verilerindeki zayıflıktan destek alıyor diyebiliriz. Burada borsaya da bakalım ve içerideki altınlara geçelim. Borsada %0,69'luk bir değer artışı var ve BIST endeksi 13.875 puanda. Altının onsunun 4300'ün biraz üzerinde hareket etmesi gram altını da 6600 liranın üzerine taşıdı. 6663 lirada son işlemler, çeyrek altında da 10.924 lira seviyesini görüyoruz öğle saatleri itibariyle. Devam edelim haberlerle. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, küresel üretim zincirinin enerji ve taşımacılıkta yaşanan aksamalardan ne kadar kolay etkilendiğini bir kez daha gösterdi. Bir krizden daha etkilenmemek için neler yapılabilir? Uzmanına sorduk.
12: Bazı taleplerin yığılması, çekilmesi ve bu sırada bizim bu esnekliğimizin olmamış olması, fabrikalarımızda, firmalarımızın hantal yapısından dolayı hızlı reaksiyon verememe veya üretim düştüğü zaman stokta yakalanma gibi problemler firmalarımıza ciddi problem olarak yansımış oldu.
7: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz üretim zincirlerindeki eksikleri ortaya çıkardı. Enerji maliyetlerinden ham madde tedarikine kadar birçok riski de beraberinde getirdi. Peki enerji, ham madde ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanma üretim planlarını nasıl etkiledi?
12: Ciddi maliyetler ortaya çıkmış oldu ve bunları da bir kısım yansıtabildi, bir kısım da yansıtamadılar. Ve bundan dolayı rekabette ciddi bir sıkıntımız ortaya çıkmış oldu. Bu problemleri yaşamayan ülkelere karşı.
7: Sanayide verimlilik uzmanı Hakan Cengiz yeni bir krizle karşılaşıldığında benzer sorunların yaşanmaması için yapılması gerekenleri anlattı.
12: Her kriz sonuçta kendi fırsatını da doğurur. Ürünleri daha hızlı üretebiliyor olmamız lazım. Daha az stokla veya bazı maddelerde daha stokla bir stok optimizasyonu olması lazım diyoruz. Sadece gerektiği hızda, çok hızlı bir şekilde, kaliteli bir şekilde hayata geçirebilecek bu sistemleri kurgulamamız lazım.
11: Evip sistemine yeni şartlar getirildi. Üst limitler artırılırken sözleşme sayısı bir kişi için 2 ile kısıtlandı. Şirketler artık topladıkları paraları riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek.
13: Tasarruf finansman şirketleri için şartlar sıkılaştırılıyor. Kamuoyunda evim sistemi olarak biliniyor. Banka kredisi kullanmadan konut, iş yeri ve araba alınabiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu şirketler için yeni düzenlemeler getirdi.
9: Şirketler topladıkları parayı riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek.
14: BDDK'nın özellikle bu şirketleri daha denetim altına alması ve ciddi anlamda şirketlerin sayılarının azalması, daha kontrollü, daha BDDK'nın denetimini de gerçekleştiren bir sistemin hayatımıza girmesine neden olmuştu.
9: BDDK Ekim ayında da değişiklikler yapmıştı. En erken teslimat süresi 107 günden 180 güne çıkarılmıştı. Teslim için ödenmesi gereken tutar %40'dan %45'e yükseltilmişti.
14: Şirketlerin yoğunlaşma riskini biraz daha sağlıklı yönetebilmesi imkan sağlayan düzenlemeler. Burada özellikle işte tek bir müşterinin tek bir sözleşmeyle ilerlemesi bence bu yoğunlaşma riskinin daha sağlıklı yönetilmesi anlamındaki alınan düzenleme.
9: Düzenlemeyle sözleşme üst limitleri de iki katına çıkarıldı. Taşıt finansmanı için azami limit 6 milyon 250 bin lira, konut için 62 milyon 500 bin lira olacak. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek.
6: İhracat ikliminde 8 ayın en belirgin iyileşmesi yaşandı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Temmuz'da 52,2'ye yükseldi. Temmuz'da Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarından 8'inde ekonomik aktivite arttı. Yalnızca Fransa ve Polonya'da geriledi. Böylece ihracat pazarları iklimi Ocak 2024'ten bu yana kesintisiz olarak güçlenmeye işaret etti. En büyük pazar konumundaki Almanya'da üretim ılımlı düzeyde de olsa son 4 ayda ilk kez büyüme kaydetti. Birleşik Krallık ise yeniden genişlemeye geçti. Haberle veda ediyoruz. Öğleden sonra Finans Kafede görüşmek üzere.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Çatınızın altı yazın fazla mı ısınıyor? Sorun sıcak değil, yanlış çatı. Kiremit ve doğru sistemle serin ve konforlu bir yaşam mümkün.
2: Her mevsimde, her havada.
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
5: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Mobile Systems.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
10: Kim buldu, nasıl buldu?
11: Elektrikli ve pilli radyodan yıllar sonra kurmalı radyonun amacı neydi?
10: Kurmalı radyoyu 1991 yılında İngiliz Trevor Bayliss aslında bambaşka işlerle ilgilenirken tesadüfen izlediği bir belgeselden etkilenerek buldu. Bayliss'ın 10 parmağında 10 marifet vardı. İngiltere milli yüzme takımı sporcusu, orduda fizik tedavi eğitmeni ve Berlin Eyalet Sirkinde su altı dublörü olan Bayliss, su altında zincirle bağlanıp kurtulma gösterileri de yapıyordu. Bu arada Afrika'da AIDS'in nasıl yayıldığını anlatan bir belgesel izleyince, insanlar hastalıktan korunma konusunda bilgi sahibi olsalar, ölümlerin ciddi boyutta azalacağını öğrendi. Ve bu bilginin dünyanın en ücra köşelerine nasıl ulaştırılacağını düşünmeye başladı. Afrika'nın bazı bölgelerinde elektrik yoktu. Televizyon hiç yoktu. Piller de pahalı olduğu için radyo yaygın değildi. Trevor Bayliss, aylar süren çalışma sonunda elektrik ve pile gerek olmadan kurularak çalışan radyoyu keşfetti. Kolunu 2 dakika çevirince 14 dakika güç sağlayan bir mekanizma yapmayı başardı. İş seri üretimi planlamaya gelince küçük bir radyo ve küçük bir kurma mekanizması yapmak zordu. Ancak zaten Avrupalıların tersine Afrikalılar da radyolarının büyüklüğünü bir statü göstergesi olarak kabul ediyordu. Böylece Afrikalılar için büyük kurmalı radyo üretimine geçildi. Mucit Bayliss, yakın bir geçmişte kurma teknolojisini dizüstü bilgisayarlara da uyarladı. Bu dev iletişim.

0: kesecek hem de şiddeti fazla. Saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulacağından çıkabilecek bir yangının hızla yayılma riski yüksek. Kuru otların, etraftaki cam kırıklarının temizlenmesi, kıvılcım çıkarabilecek motorlu aletlerin kullanılmaması, ormanlara girilmemesi alınacak önlemlerden bazıları.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Merhaba NTV'ye öğle bültenine hoş geldiniz. 22 Ekim 2024 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin mecliste yaptığı çağrıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde adım adım pek çok kritik eşik geride bırakıldı. Örgüt kendini feshetti, silahlar yakıldı, mecliste komisyon kuruldu, rapor hazırlandı. İlk günden bu yana en çok beklenen adımlardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu süreçle ilgili yapılacak düzenlemeydi. İşte o düzenleme komisyonda 18 saat süren tartışmaların ardından bugün genel kurulun gündemine geliyor. Örgütün silah bırakmasının devlet tarafından tespit edilmesiyle beraber örgüt üyeleriyle ilgili nasıl bir hukuki süreç izleneceği bu yasada yazılı. Düzenlemeye taraf olanlar var, itiraz edenler var. Genel kurulda kabul edilmesine kesin gözüyle bakılsa da bugün hayli sıcak tartışmalar yaşanması da bekleniyor elbette. Bu önemli günde ilk sırada meclise gideceğiz ve neler yaşandı şu ana kadar, gün içinde neler yaşanmasını bekliyoruz, Özgür Akbaş'tan öğreneceğiz. Özgür, tabii uzun bir mesai olacak gibi gözüküyor. Sabahın erken saatlerinde sen başladın, vekiller mecliste oturuma başladılar. Şimdi gündem ne, şu ana kadar ne yaşandı, ne konuşuluyor, önce onu sorayım.
1: Gündem elbette ki terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan bu yasal adım. Kanun teklifi 12 maddeden oluşan teklif artık Meclis Genel Kurulu'nda ele alınmaya başlandı şu saat itibariyle. Ve siyasi parti temsilcileri de tek tek kürsüye çıkarak bu teklife ilişkin görüşlerini açıklıyorlar. Az önce Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan kürsüdeydi ve şartlı evet dediklerini ifade etti bu teklife ilişkin olarak. Saat 11'de genel kurul kapılarını açtı. Oldukça önemli bir gün, oldukça kritik bir gün. Çünkü uzun zamandır beklenen teklif ele alınacaktı. Ama önce grup önerileriyle başlandı. İyi Parti'nin grup önerisi söz konusuydu. Diğer muhalefetten diğer siyasi partiler bugün grup önerisi vermediler. Bu da aslında şu anlama geliyor. Bir anlamda bu teklifin geçmesi noktasında muhalefetin bir engelleyici durumu olmayacak gibi gözüküyor İyi Parti dışında. Çünkü muhalefetin en büyük stratejisi grup önerisidir. Grup önerisi vererek gelen teklifi, istemedikleri gelen teklifi engellemeye çalışırlar, daha da uzatmaya çalışırlar. Ama bugün grup önerisi sadece İyi Parti verdi, bir de AK Parti'nin verdiği bir grup önerisi var. O da kabul edildi. O grup önerisine göre çarşambaya kadar çalışma kararı var. Ama bugün bu yasa teklifinin ele alınması ve geçmesiyle birlikte artık genel kurulun çalışmalarının sona erdirmesini bekliyoruz. Bugün tabii temel yasa olarak ele alınıyor bu kanun teklifi. İki bölüm halinde, 6 madde birinci bölüm, 6 madde ikinci bölüm halinde bu yasa teklifi ele alınıyor. Bu da stratejik bir hamle. İktidar Partisi, AK Parti'nin stratejik hamlesi. Çünkü yasama sürecini hızlandırmak adına bu temel yasa yöntemi kullanılıyor. Normal yasama sürecinde, yani normal bir yasa teklifinde her madde üzerinde tek tek konuşma yapılır. Her maddeye önerge verilir. İşte bunun önüne geçmek için temel yasa mantığı kullanılıyor. İş tüzükte de var. Bu temel yasaya geçilmesiyle birlikte artık bölümlerde ancak konuşmalar yapılabiliyor ve önergeler verilebiliyor. Böyle bir durumun söz konusu olduğunu belirtelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken saatlerde meclise geldi. Kuliste önce oturdu. Sonrasında genel kurula geldi. DEM partililerle selamlaşması söz konusu. Genel kurulda hala devam ediyor ve yasa görüşmeleri tamamlanıncaya kadar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli genel kurulda olacak. Aynı şekilde İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun da genel kurulda olduğunu belirtelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de makamında, ama onun da az sonra genel kurulda olmasını bekliyoruz.

0: şu saate kadar yaşananlar böyleydi Burak.
1: Şimdi Özgür, biraz aslında bahsettin işte. Şimdi destekleyenler var. İktidar kanadı bu yasayı destekliyor. Yeni Yol grubu Saadet Partisi Genel Başkanı'nın şartlı evet dediğini söyledin. İyi Parti karşısında ama mesela yeni parti ne yapacak merak ediliyor en başından beri. Şimdi kim nerede duruyor, baktığımız zaman nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza?
0: Şimdi bu teklif 367 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Destekleyenler tabii AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi zaten yoğun bir mesai harcayarak bu teklifi oluşturdular. DEM Parti de imzalarıyla destek sundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin imzaları var. Hüdapar'ın desteği var. Yeni Yol grubu da imza atarak destek verdi. Ama yeni parti imza atmadı. Yeni partinin duruşu önemli tabii. Nerede duruyor? Bugün kapalı grup toplantısı yapıldı ve bu konu tüm yönleriyle tartışıldı. Toplumdan gelen eleştiriler olduğu ifade edildi. Bu noktada hayır demeleri gerektiğini söyleyen milletvekilleri de var. Ki onlar kendilerini çok açık ve net bir şekilde de ilan ettiler. Cemal Enginyurt, Süreyya Öneş Derici ve İbrahim Aslan hayır diyeceklerini söylediler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aslında tam kadro evet demiyor. İlhan Kesici örneğin hayır diyeceğini söyledi. Oysa ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu net bir şekilde bu kanun teklifine destek olacaklarını söylemişti. Ama İlhan Kesici hayır diyeceğini net olarak söyledi. Şimdi yeni partide şöyle bir tablo var. Evet diyecekler var. Hayır diyenler var. Bir de çekimser olanlar var. O çekimser olanlar büyük ihtimalle bu oylamaya katılmayacaklar. Ama görünen o ki 400'ün üzerinde bir oyla bu düzenleme Meclis Genel Kurulu'ndan geçecek. Bir 10 saatlik mesai yaşanacak gibi gözüküyor. Şimdi temel yasa olduğu için bunun da hesaplaması yapıldı. Eğer çok büyük bir kavga dövüşü yaşanmazsa 10 saat, en fazla maksimum 11-12 saat sürecek gibi gözüküyor. Bu da 01 sularında, 01-02 sularında bu düzenleme Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşacak gibi gözüküyor Burak.
1: Şimdi o noktadan sonra ne olacak peki? Yani bugün işte dediğin gibi gece 1'de 2'de kabul edildikten sonra yasa ne göreceğiz, ne yaşayacağız ondan sonra?
0: Şimdi yasanın kabul edilmesi demek her şeyin başlangıcı anlamına gelmiyor. Yani neyi kastediyorum? Özellikle PKK'nın PKK'lı terör örgütü mensuplarının infazıyla ilgili, özellikle soruşturma kovuşturmalarının infazının ertelenmesine ilişkin düzenlemeler var. Yani yasa meclisten geçti. Bunlar hemen ertelenecek mi? Hayır. Böyle bir durum yok. Çünkü yasa teklifinde çok önemli bir madde var. Teyit tespit mekanizması. 7. maddede yer buldu bu. Bu teyit tespit kurulu kurulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında güvenlik bürokrasisinin olduğu, bakanların olduğu bir mekanizma kurulacak. Teyit tespit mekanizması kurulu çok ama çok önemli bir işlevi var bu düzenlemeye ilişkin. Onlar PKK'nın silah bıraktığını tamamen teyit ve tespit etmeleri gerekecek. Onu raporla Milli Güvenlik Kurulu'na sunacaklar. Milli Güvenlik Kurulu bir karar çıkartacak. Artık PKK diye bir örgüt yoktur. Böyle bir tehdit ortadan kalkmıştır diye bir karar çıkartacak. O karar resmi gazetede yayınlanacak. İşte ondan sonra bu 6 aylık süreç terör örgütü mensupları için başlayacak ve infazlarda ertelenmeye başlanacak. Böyle bir mekanizmanın olduğunu da hatırlatmış olalım. Yani bugün yasanın meclisten geçmesiyle her şey başlamıyor. Milli güvenlik kararına bağlanmış durumda. Önce teyit tespit mekanizması, PKK'nın tamamen silahlarını bıraktığının tespit edilmesi, sonrasında Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması gerekecek. Bu düzenlemenin tam anlamıyla hayata geçebilmesi için. Burak.
1: Özgür Akbaş karşımızdaydı. Yine ilerleyen dakikalarda, saatlerde tabii gözümüz kulağımız mecliste, oradaki gelişmeleri takip ediyoruz, almaya devam edeceğiz. Şimdi mecliste yine şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören, mevcut haklarını geliştiren bir yasa teklifi genel kurulda kabul edildi.
2: Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan aylık ödeme arttırılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarın asgari ücretten az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme miktarı ise asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri nedeniyle yaralanan ve derece tespiti yapılan ancak mağlul sayılmayan kişilere bağlanan aylık miktarları da arttırılacak. Gösterge rakamları yükselecek. Bu kişilere gazilik unvanı verilerek sosyal hakları arttırılacak. Bu olaylarda yaralanan ancak mağlul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacak. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde indirim gibi haklar tanınacak. Kanunla şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de arttırılacak. Vazife malulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılacak. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri de SGK tarafından karşılanacak.
1: Kamuoyunda Casper'lar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede 149 şüpheli yer alıyor. Ayrıntıları alacağız şimdi. Osman Terkan karşımızda.
3: Burak Özcan, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamlı olarak devam ediyor. Hazırlanan, başlatılan soruşturmalar var, hazırlanan iddianameler var, devam eden davalar var. Ve işte bu kapsamda da şimdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Sen de belirttin, 149 sanıklı bir davaya dönüştü bu soruşturma. Önümüzdeki günlerde dava görülmeye başlanacak. Şimdi soruşturma kapsamında 4 cinayetten bahsediliyor. İddianameye yansıyan olaylardan bir tanesi 4 kanlı cinayet. Yine 70 mağdur ve 52 ayrı eylemden bahsediliyor. Şimdi haklarında ki suçlamalar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahlı suç örgütüne üye olma, tasarlayarak öldürme, nitelikli yağma, silahlı tehdit, birçok suçlama var ki Casper'lar suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmanın tamamlandığını bir kez daha belirtelim. Şimdi 21 ilde düzenlenen operasyonlardan bahsediliyor ki bu operasyonlar kapsamında yapılan baskınlarda şüphelilere ait adreslerde ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmat var. Öyle ki dikkat çeken detay, deyim yerindeyse, o adreslerde birer cephanelik ele geçirildi ki işte uzun namlulu silahlar, tam otomatik tabancalar, çelik yelekler, balistik çelik yeleklerin bulunduğu anlar yine iddianameye yansıdı. Çok sayıda mühimmat, hatta yine sanık şüphelilerin çektirdiği fotoğraflarda keskin nişancı tüfekleri ve tabii ki roket atarlar, el bombaları da dikkat çekiyor. Yani tehlikenin boyutu bir kez daha gözler önünde serilmiş oldu bu hazırlanan iddianameyle. Şimdi tabii ki yeni nesil suç örgütleri hırsızlık ve gasptan, yine silah kaçakçılığına, yasa dışı bahisten, uyuşturucu satıcılığına kadar suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyorlar ki mücadele de devam ediyor dedik. Şimdi burada haraç ve yine iş yeri kurşunlama detayları ön planda bu hazırlanan iddianamede. İşte şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıkları anlara ait görüntülerde paylaşıldı bu iddianame kapsamında. Şimdi haraç kesilen kişilere korku salmak için öncelikle iş yerlerinin fotoğraflarının yollandığı, mesaj atıldığı, sonrasında kendilerinin yabancı ülke koduyla arandığı ve sokak hakkı, ceza ya da mahkum doyurma adı altında kendilerinin haraç istendiği yönünde detaylar var. Para ödemeyenler, haraç vermeyenlerin de iş yerlerinin kurşunlandığına dair o görüntülerde iddianamede yer alıyor. Yine bir başka kişi kendisinden 15 milyon lira haraç istendiğini ve kendisinin de aracına yerleştirilen takip cihazıyla takip edildiğini ifade etti. Bu detayda iddianameye yansıyan detaylar arasında Burak Özcan.
1: Osman Tarkan aktardı bu yeni iddianamede yer alan bilgileri. İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde cesedi bulunan 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu'nun şüpheli ölümünün arkasından cinayet çıktı. Polisin araştırmaları üzerine cinayeti ihbarda bulunan komşunun işlediği belirlendi.
4: Yaşlı başlı adamdı yani. Arada pencereden sesleniyordu bize. Biz burada ona işte sepetine meyvesi olsun, yemeği olsun veriyorduk.
5: Komşusunu bıçaklayıp öldürdü. Koku yayılınca cinayeti örtbas edemedi, ölümü ihbar etti. Şüpheli hareketler sergiledi, gözaltına alınınca da cinayeti itiraf etti. Olay 7 Ağustos günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Mehmet Şerif polis arayıp komşusunun evinden kötü koku geldiğini söyledi. Bunun üzerine üst kata çıkınca 64 yaşındaki komşusu Agop Değirmencioğlu'nu dairesinin önünde hareketsiz yatarken bulduğunu iddia etti. Gelen ekipler Değirmencioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedeni adli tıbba kaldırıldı. İlk belirlemelerde yaşlı adamın vücudunda birden fazla bıçaklanma yarası vardı. Olayın cinayet olduğu belirlendi.
4: Burada görüyorduk biz onu ya. Öldürülen şahsın alt katında oturuyordu o.
5: Ekipler ifadesini almak için ihbarcı komşunun kapısını çaldı. Çelişkili beyanlarda bulununca da gözaltına alındı.
6: Gözaltına alınan şüpheli Agop Değirmencioğlu ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi. Başlayan tartışmada ağır hakaretlere maruz kaldığını ileri sürdü. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Aralarında bir alacak verecek meselesi olduğunu duydunuz mu hiç?
4: Zannetmiyorum. Agop rahmetlinin böyle bir şeye ihtiyacı da yoktu ya. Durumu da vardı adamın.
5: Adliyeye sevk edilen şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan da gözaltında bulunuyor. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Soruşturma MASAK raporları, ihbarlar ve HTS kayıtları doğrultusunda sürdürülüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Daha önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi tutuklanmıştı. Ultra Aslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmada gözaltına alındı. Şimdi Özgür Yılmaz ayrıntılar için karşımızda. Hangi suçlamalar yöneltiliyor Özgür?
7: Evet, birçok suçlama var. Dün gözaltına alınan Galatasaray Taraftar Grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öncelikle şunun altını çizelim. Kamuoyu Muzaffer Şirin'i Sabahattin Şirin olarak biliyor, tanıyor. Galatasaray taraftarı Muzaffer Şirin'i Sabahattin Şirin olarak biliyor, tanıyor. Kendisi uzun süredir Muzaffer ismini kullanmıyor. Ancak gerçek ismi Muzaffer Şirin. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Birçok suçlama var. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle bu soruşturma başlatıldı. Nedir bu suçlamalar? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak, hakaret içeren tezahürat ve müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi suçlamalar arasında. Tabii ki bu suçlamalarla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya yanıtlar verecek. Muzaffer Şirin'in evinde de bir arama gerçekleştirildi ki bu aramaya ilişkin, evinde yapılan aramaya ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Bu aramada bulunanlar şaşırttı. Öncelikle bunu belirtelim. Bir adet ruhsatsız tabanca, fişekler, 4 adet balistik çelik yelek ve evin farklı yerlerine saklanmış yüklü miktarda döviz ele geçirildi, ziynet eşyası ele geçirildi ki bunların toplam değeri 65 milyon lirayı buluyor. Yani Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz ele geçirildi. Muzaffer Şirin'in ismi son günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle de gündemde. Peki bu paylaşımında ne dedi Muzaffer Şirin? Son zamanlarda devletin içindeki bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon Süper Lig'de şampiyon yapacağına yönelik dedikoduların kulağına geldiğini ve bu grup içerisinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in isminin de geçtiğine yönelik iddiası oldu bu paylaşımında Muzaffer Şirin'in. Yayınımızı bir hatırlatmayı da yaparak kapatalım. Muzaffer Şirin'in ismi aslında ilk olarak 1991 yılında gündeme gelmişti. 1991'de Beşiktaş taraftarı makine mühendisi Oktay Akdemir cinayetiyle gündeme gelmişti ismi. 30 yaşındaki Akdemir 14 Aralık 1991'de Galatasaray'ın Ali Sami Yen'de Beşiktaş'a 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından Şişli'de evine gitmek için otobüs beklediği sırada bir grup Galatasaraylı taraftarın saldırısına uğramış, ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti. İşte olayın ardından bu taraftar grubu içinde Muzaffer Şirin'de olduğu yönündeki iddiayla gözaltına alınmıştı. Muzaffer Şirin tutuklanmış, yargılanmış ve sonrasında serbest bırakılmıştı. Muzaffer Şirin sonrasında Galatasaray taraftar grubu içerisinde isminden bahsettirdi ve Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri olarak da tanınıyordu. İşte hakkındaki bu suçlamalara şu sıralarda emniyette yanıt veriyor. Sonrasında da soruşturmayı yürüten savcılık makamında hakkındaki iddialarla ilgili yanıt verecek. Ayrıntılar bu şekilde.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili Axios'a konuştu. Önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, yeni bir saldırı emri vermek yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebileceğini belirtti.
8: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump, ABD'li medya platformu Axios'a İran'la devam eden müzakere süreci hakkında konuştu. ABD Başkanı müzakereleri sessizce yaptıklarını söyledi. İran'la yarı müzakere halinde olduklarını belirten Trump, İran'ın ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğini savundu. Saldırmak yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebiliriz ifadelerine yer verdi. İran'ın askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını savunan Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda da konuştu. İşlerin zamanla yoluna gireceğini iddia etti. Yaşananları satranç oyununa benzetti. ABD medyasında Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu yazılmıştı. Ancak ordudaki füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı iddia edilmiş. Trump'ın bu bilgilendirmenin ardından saldırı kararından vazgeçtiği belirtilmişti. Ayrıca ABD Başkanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlemlenmişti.
1: Yemenli Husiler, Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerine saldırılarına devam ediyor. Husiler, Kızıldeniz kıyısındaki El Muha kentine hava saldırısı düzenledi. Liman kenti El Muha'nın hedef alındığı saldırılarda 7 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı. Tahran destekli Husi güçleri Suudi birliklerinin toplanma bölgelerini ve silah depolarını hedef aldığını savundu. Yemen hükümeti ise saldırıda sivil yerleşim alanlarının vurulduğunu açıkladı. Yemen'deki drone ve balistik füze saldırısı öncesi Husiler Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki petrol rafinerisini hedef almıştı. Suudi enerji devi Aramco'ya ait tesiste çıkan yangın söndürülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz düğümü sürüyor. İran'ın içinde ise yeni atamalar var. Devrim Muhafızları Komutanı, önemli bir isim Muhsin Rezai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne atandı. Şimdi İran'daki son gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali, bu atamalarla başlayalım. Kim nereye atandı? Bu atamalar ne anlama geliyor? Neler aktaracaksın?
9: Ulusal Güvenlik Konseyi yeniden şekilleniyor şu diyebiliriz Burak. Bir süredir Tahran yönetimi özellikle ABD ile 40 günlük savaş sonrasında nereye evrilecek bir yön bulmaya çalışıyor. Ve bu yön bulma sürecinde görüş ayrılıkları da çok sık bir şekilde konuşuluyor İran içerisinde ve böylesi bir ortamda yeni atamalar geldi. İlk olarak Ulusal Güvenlik Konseyi'nde İran lideri Mustafa Hameney, Muhsin Rıza'yı kendi temsilcisi olarak atadı ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da 24 saat geçmeden Muhsin Rıza'yı konseyin genel sekreterliğine getirdi. Konseyin başındaki isim ise Larijani sonrasında Zulkadir olmuştu. Son derece dikkat çeken bir atamaydı Zulkadir'in gelmiş olması. Çünkü Baba Hameney'in, Ali Hameney'in devrim muhafızları içerisinde, Kudüs gücü içerisinde direniş cephesi olarak bilinen politikanın ve vizyonun stratejik aklı diyebileceğimiz bir isimdi Zulkadir. Zulkadir ise artık Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başında değil. Mustafa Hameney yanına çekti. Kendi danışmanı olarak atadı Mustafa Hameney Zulkadir'i ve yerine ise Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın kararıyla Muhsin Rıza'yı gelmiş oldu. Son 24 saat içerisindeki atama bu şekildeydi. Eski devrim muhafızları komutanlarından ve 40 günlük savaşta, 12 günlük savaşta özellikle İran içerisindeki birçok önemli isim hedef alındıktan sonra önemli bir boşluğu doldurmaya başlamıştı Muhsin Rıza'yı. Devlet televizyonlarında yapmış olduğu değerlendirme ve yorumlarla dikkat çekmişti. Hürmüz Boğazı konusunda, ABD ile savaş konusunda klasik, bilinen ve eski jenerasyonu da bu anlamda temsil eden bir isim Muhsin Rıza'yı ve yaptığı bu değerlendirmelerde sert ve aşırı diyebileceğimiz yorumlardı. Ancak bu atama önemli. Devamının da geleceği konuşuluyor. Ulusal Güvenlik Konseyi içerisinde yeni atamalar gelebilir. Bu alt kurumlara da yansıyabilir ve bunu yine İran'ın yön bulma arayışı ve İran içerisindeki görüş ayrılıklarının da bir yansıması ve parçası olarak değerlendirilebilir Burak.
1: Ali, şunu da soracağım. Şimdi Hürmüz'le ilgili tabii tartışma devam ediyor bir taraftan. Orada nedir son durum, son gelişmeler?
9: Umman üzerinden müzakerelerin sürdüğünü biliyoruz ve bir süredir de Umman ile İran arasında bir anlaşmanın eli kulağında yorumları yapılıyor. Dışişleri Sözcüsü Bekayi'ye soruldu bu soru ve Umman ile görüşmelerde bir ilerlemenin kat edildiğini, müzakerelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü vurguladı. ABD ile herhangi bir müzakerenin bu aşamada yapılmadığını, arabulucular üzerinden güncel konu başlıkları üzerinden mesaj trafiğinin sürdüğünü aktardı Dışişleri Sözcüsü ve ABD ile herhangi bir müzakerenin bu aşamada yürütülmediğini söyledi. Tamamıyla Hürmüz Boğazı'nın açılmasına odaklanıldığını vurguladı Dışişleri Sözcüsü ve Boğaz'ın yeniden açılması, ABD'nin yasa dışı eylemlerini uygulamayı bırakması, ablukayı kaldırması ve İran'a savaşta verilen zararların tazminine bağlıdır ifadesini kullandı ve bir kez daha bu şartları sunmuş oldu. Ancak Umman ile Boğaz'ın yeniden gemi trafiğine açılması konusunda bir anlaşmaya da varıldığı mesajını verdi, ancak detay aktarmadı. Bir geçiş ücreti alınacak mı? Tam olarak uygulamanın detayları nasıl olacak? Gemiler hangi güzergahtan geçecekler? Buna dair bir detay henüz kamuoyuyla paylaşılmasa da Umman ile yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği mesajını verdi Dışişleri Sözcüsü. Geçiş güzergahı konusunda bir anlaşmaya vardık. Son derece müzakereler yapıcı bir şekilde devam ediyor. Bu aşamada başka ayrıntılar hakkında herhangi bir görüşme gerçekleştirmedik ifadesini kullanıyor Dışişleri Sözcüsü. Aydatı'dan burada kastedilen ise geçiş ücreti. Çünkü BK'ye doğrudan bu soru soruldu. Herhangi bir geçiş ücreti alınacak mı şeklinde bu konuya bu aşamada henüz girmediklerini ve önceliğin Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğunu vurguladı. Ancak açıldıktan sonra bir hizmet bedeli üzerinde duruyor Tahran yönetimi. Bu hizmet bedeli ise kaçakçılık ile mücadele, gemi trafiğinin düzenlenmesi, yine çevre güvenliğinin sağlanması gibi konu başlıklarında kıyıdaş olan Umman ile birlikte bir planlama, bir statü üzerine görüştüklerini ve müzakerelerde de ilerleme sağlandığını belirtiyor İran cephesi. Buna dair ayrıntıların da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. BK'yı daha fazla bir ayrıntı vermedi ancak ABD ile bu aşamada ara bulucular üzerinden güncel konu başlıkları hakkında görüş alışverişi, mesaj trafiğinin sürdüğünü de vurgulamış oldu.
1: Ali Çabuk aktardı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması için iletişim kampanyası başlattı. Simge yapılara anlaşmaya taraf ülkelerin bayraklarının renkleri yansıtıldı. Dijital ekranlarda da özel içerikler yayımlandı.
5: Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atakule. Simge yapılara Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bayraklarının renkleri yansıtıldı. Dijital ekranlarda Mekke Anlaşması tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Anlaşması'na özel iletişim kampanyası başlattı. Kampanyanın hedefi anlaşmanın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması. Bunun için Ankara ve İstanbul'da dijital ekranlarda özel içerikler yayınlandı. Kampanya kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Telekom binasının dijital ekranında Mekke Ortak Savunma Anlaşması hayırlı olsun görseli yer aldı. İstanbul'da ise kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranına yansıtıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Cuma günü Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Amaç, artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Anlaşmayla 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı bir saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak.
1: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması gösterilerle kutlandı. İslamabad'daki Yeni Mavi bölgede düzenlenen kutlama etkinliklerine aileler, öğrenciler ve gençler yoğun katılım gösterdi. Pakistan bayrakları dalgalandırıldı, Suudi Arabistan'la Türkiye lehine sloganlar atıldı. Çeşitli binalar Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin bir açıklama yaptı. Anlaşmanın herhangi bir ülkenin hedef almadığını bu anlaşmanın belirtti. Pakistanlı bakan bölgede anlaşmanın ilkelerini benimsemeye hazır tüm ülkelere açık olduğunu da bildirdi. Kanada'da orman yangınları giderek büyüyor. Britanya Kolombiyası eyaletinde alevlerin yaklaşmasıyla 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 100 kilometre kareyi aşan ormanlık alan kül oldu. Bir kişi hayatını kaybetti.
2: Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde orman yangınları büyüyor. Yangınlar nedeniyle Bald Range bölgesindeki binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangın kısa sürede 130 kilometre kareden fazla alana yayıldı. Eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer alevlerin yerleşim alanına yaklaşmasıyla 20 bin kişiyi evlerinden tahliye etti. Yangın nedeniyle ormanlık alana çıkan yollar kapatıldı. Arama kurtarma ekipleri bölgede mahsur kalanlara ulaşmaya çalışırken yangın söndürme uçakları da tahliye çalışmalarına destek verdi. Kuvvetli rüzgar, sıcak hava ve uzun süren kuraklık yangınların genişlemesine neden oluyor. Yetkililer yangının kendi hava sistemini oluşturacak kadar yoğunlaştığı, yıldırıma yol açtığı, durumun kolayca kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Britanya Kolombiyası yönetimi 100 noktadaki yangının ancak yarısının kontrol altına alınabildiğini duyurdu.
1: Şimdi tabii az sonra birazdan ekrana getireceğimiz bir haber var İngiltere'ye dair. Öncesinde şunu paylaşalım. Dün birçok ilde şiddetli rüzgar dev dalgalara neden oldu. Yetkililerin denize girişi yasaklamalarına rağmen peş peşe boğulma haberleri geldi. Bir gün içinde 3'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 2 kişi ise aranıyor.
5: Dev dalgalar nedeniyle akıntıya kapıldı. Eski futbolcu ve hakem Hakan Ergin hayatını kaybetti. Zonguldak Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişleri yasaklamıştı. Ancak uyarılara rağmen uzun kum plajında denize giren 34 yaşındaki hakem Hakan Ergin dalgalar arasında kayboldu. Aynı zamanda Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yapan Ergin'in cansız bedeni bulundu. Aynı gün içinde kentten bir boğulma haberi daha geldi. Ankara'dan turla Zonguldak'a giden 16 yaşındaki Suriyeli genç Pidyos'ta denize girdi. Dalgalara kapılan genci kuzeni kurtarmaya çalıştı ancak o da boğulma tehlikesi geçirdi. Tekrar kıyıya çıktı. Suda arama çalışması sürüyor. Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki Emir Ulaş Usta denizde yüzerken kayboldu. Durumu fark eden dayısı Hasan Voyvat da onu kurtarmak için suya atladı. Ancak ikisi de hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de dev dalgalar vardı. Kumcağız sahilinde denize giren 19 yaşındaki Arif Tosun'la denize girişlerin yasaklandığı Sarı Su sahiline yüzmeye giden kişi yaşamını yitirdi. Babalı sahilinde de suda çırpınan vatandaş gözden kayboldu. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da Derya Ülger'le 5 yaşındaki Ada Yakut Fırat Nehri'nde yüzüyordu. İkisi de suda kayboldu. Ülger ve Yakut'un cansız bedenlerine ulaşıldı.
10: Samandağ, Çevrik.
5: Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaymakamlığın yasağına rağmen denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. İkisini ekipler kurtardı. 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen ise hayatını kaybetti.
1: İngiltere'de Kraliyet Donanması'nın özel kuvvetler için kullandığı casus dronlardaki kameraların Çin'e gizlice veri gönderdiği ortaya çıktı. Bu haber Britanya yapımı olarak sunulan askeri sistemlerde bile Çin'in tedarik zincirindeki ağırlığının oluşturabileceği güvenlik riskini tabii gündeme taşıdı. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Şimdi önemli bir istihbarat zafiyeti gibi gözüküyor. Gökhan, neler konuşuluyor bununla ilgili?
11: Burak, ulusal güvenlik açısından ciddi bir tartışmayı başlatmış durumda. Kraliyetin donanmasının özel kuvvetleri, yani seçkin birliklerinin kullandığı casus dronlardaki kameralar bunlar ve Çin'e gizlice veri gönderdiği yönündeki iddia gerçekten de ortalığı ciddi anlamda karıştırmış durumda. Telegraf gazetesi deniz piyadelerinin Mart ayından bu yana kullandığı ve 12 milyon poundluk değere sahip olan K3 Squad filosunun kameralarında bunun olduğunu iddia etti ve Çin'de üretilmiş parçaların bu kameralarda yer aldığını ortaya çıkardı aslında gazete ve inceleme kameraların Çin'deki bir IP adresine de cihazların çevrim içi ve çalışır durumda olduğunu bildiren bir heartbeat diye adlandırılan sinyalleri gönderdiğinin tespit edildiğini yazdı. Savunma Bakanlığı bu iddialar üzerine hemen harekete geçti. Kameraların internet bağlantısını tamamen kestiler. Bakanlık özellikle hassas askeri verilerin Çin'e aktarıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını da savundu. Bu yönde açıklama yaptı. Ancak olay özellikle dronların kullanım alanı nedeniyle ciddi anlamda bir tartışma başlattı. Çünkü ulusal güvenlik tehlikede mi, risk altında mı soruları sorulmaya başlandı. Çünkü K3 Squad'lar Britanya'nın seçkin özel kuvvet birimlerinden Special Boat Service diye adlandırılan Dorset'teki karargahta da kullanılmışlardı. Buradan yola çıkarak diyor ki yetkililer, üst düzey özel kuvvetler personelinin hassas toplantılarının hemen yakınında bulunduğu anlamına geliyor bu. Bu tabii kameralar, araçlar kapalıyken bile aktif kalmış olabilecek durumdaki kameralar diye tanımlanıyor. Durum böyle olunca da hayli vahim bir tabloyla karşı karşıya kalındığı ifade ediliyor. Bir savunma kaynağı bu araçlar Birleşik Krallık'ın Hürmüz Boğazı'na seyri sefer güvenliğine yönelik operasyonlar için hazırlanan savunma paketinin de parçasıydı diyor. Tabii parçaların kökenlerinin kontrol edilmesinde büyük başarısızlık yaşandığına dikkat çekiyor ve satın alınan platforma yönelik de güven kaybı yaşadıklarını ifade etti ki Kraken tarafından sağlanıyordu bunlar ve özellikle üçüncü taraf tedarikçiden alınan mal olmadığı ifade ediliyordu. Tabii Londra Pekin'le iyi ilişkiler geliştirmeye çalıştığı bir dönemdeydi ama MI5'da Çin istihbaratının parlamentoya nüfuz etmeye çalıştığı yönünde raporlar vermişti hükümete. Savunma Bakanlığı da yine daha önce hassas tesislerde Çin yapımı kamera ve dronları kaldırmıştı. Askerlerine de Çin yapımı arabalarla kışlalara gelmemeleri gerektiği yönünde çağrılar yapmıştı. Muhalefet de şimdi hükümeti askeri ekipmanları tümden incelemesi gerektiği yönünde çağrılarla karşı karşıya bırakmış durumda Burak.
1: Evet. Gökhan Bozkurt aktardı. Şimdi yeniden meclise dönüyoruz. Özgür Akbaş meclisteki tarihi oylamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le konuşacak. Sözü Özgür ve konuğuna bırakıyoruz.
12: Burak,
0: Burak çok teşekkürler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok kritik bir gün. Çerçeve yasağı terörsüz Türkiye hedefinin hukuki alt zeminini oluşturan 12 maddelik çerçeve yasağı görüşmelerine başlandı. Siyasi partiler tek tek kürsüye çıkarak görüşlerini aktarıyorlar. Az önce de İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu kürsüdeydi ve tabii tepkililer, terörsüz Türkiye sürecine tepkiliydiler zaten. 2 yıldır o tepkilerini ortaya koyuyorlar. Bu teklife yönelik de tepkileri var. Tabii bunları konuşacağız. Bu teklifin mimarlarından, en önemli aktörlerinden çok uzun mesailer harcadı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Efendim hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok yoğun gerçekten mesai harcadınız. Yani evet, gecenizi gündüzünüze kattınız bu teklif
12: çok,
0: için.
12: Çok uzun süre. Evet.
0: Şimdi İYİ Parti'nin de eleştirileri var. Aslında öyle başlayalım. Çünkü genel kuruldan yükseldi o eleştiriler. Evet. Nasıl karşılıyorsunuz?
12: Ya saygı duyuyorum ben. Tabii yani nihai evrede çok zor bir süreci yönetmeye çalışıyoruz. Elbette eleştiriler olacak ama ben eleştirilerin nezaket içerisinde yapıcı olmasını arzu ederim. Yani olmayan bir şey varmış gibi veya ileride olabilecek böyle tahmini çok gereksiz şeyler üzerinden böyle çok önemli bir sürecin değerlendirilmesine çok doğru bulmam. Şimdi mesela eleştiriler var. Efendim bir anda kanunu önümüzde gördük. İşte herkes imzayı attı, kanunu görmedi. Bu nereden çıktı bir anda? İşte çok gizli saklı yürütüldü. Yani ben mesela bunları böyle duyunca çok gülümsüyorum. Çünkü neden? Şöyle bir durum var. Biz 5 Ağustos tam 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 51 kişiden oluşan bütün siyasi parti gruplarını ve siyasi partilerin temsilcilerinin oluştuğu gerçekten çok iyi bir komisyon kuruldu ve çalışmalara 5 Ağustos itibariyle başladı. 137 kişiyi dinledi kurum başkanı olarak, şahıs olarak. Ve kendisi 20'nin üzerinde toplantı yaptı. Ve sonuç itibariyle çok nitelikli o görüşmelerin sonucunda. Burada ceza hukukçuları vardı. Bu süreçleri yakinen çalışan, bilen akademisyenler vardı. Sonuçta 18 Şubat tarihi itibariyle bir rapor yayınlandı. Bakın o raporu incelediğimizde çok enteresan, çok böyle olağanüstü bir şeyler değil. Süreçte yaşanan öneriler, teklifler, beklentiler bunları rapora geçirdi, metin haline getirdi ve bütün siyasi parti grupları onları imzaladı. Bakın oradaki mevcut raporun altıncı başlığı kendisi böyle yani tabii sadece bir fikir olarak benim AK Parti'nin veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin veya diğerlerinin değil. Tamamının görüşleri alınmak suretiyle bu rapor tamamlandı. Peki bu raporun altıncı başlığında neler deniliyordu? Bunları biz olduğu gibi kanuna yansıttık. Yani 6. maddenin başlığına bakın. Orada müstakil ve geçici kanundan bahseder. Aynen böyle. Orada tespit ve teyit mekanizmasından bahseder. Kritik eşiktir. 6. maddenin 1. fıkrası kritik eşiktir. Tespit ve teyit. Yürütme içerisinde bu süreci izleyecek, raporlar hazırlayacak bir kuruldan bahsediyor. Yine meclis içerisinde bir kuruldan bahsediyor. Mevcut silah bırakan, şiddeti reddeden ve örgütten tamamen örgütün fesiyle beraber örgüt mensuplarının durumuyla ilgili adil, gerçekçi, örgüt içindeki konumunu belirleyen, eylemler içerisindeki yoğunluğunu iyi tespit edilmiş bir yaklaşım. Tamamen bunlar. Yani bir raporun aslında kanun metni haline getirilmiş. 6. başlık kanun metni haline getirilmiş. Beklentilere karşısındaki metni oluşturmuş olduk. Hı hı. Yani yeni bir şey ihdas etmedik. Bir anda oldu bittiğiyle beraber bir kanun teklifiyle ortaya çıkmadık. Tüm bu süreçlerin bir parçası olarak kanun metni ortaya çıktı. Ve şu anda da gerçekten memnuniyet duyuyoruz. Mecliste çok büyük bir çoğunlukta da bir uzlaşı var. Tamam, usulü şartlara, hazırlanış şartlarına itiraz ediyorlar. Saygı duyarız. İçeriğine dair şu da olsaydı, bu da olsaydı, bazı ceza hukukçusu hocalarımızın veya siyaset bilimcilerinin eleştirileri var. Anayasaya aykırılıkla ilgili şu olabilir mi falan diye. Ama sonuç itibariyle hepsi olumlu bakıyor. Niye? Bu kanun teklifi, zaten amacımızda yazdık. Yani kanun teklifinin amacında ve genel gerekçesinde yazdık. Dedik ki orada Türkiye modeli olacak. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye has bir model olacak. Belki dünya örneklerinden bu farklı şeyler gelişmiş olabilir. Yani Irak'tır, ETA'dır, işte Güney Amerika ülkeleridir. Buna benzer birçok süreçler yaşatılmış olabilir. Biz onlardan çok farklı olarak Türkiye'ye özgü, Türkiye şartlarına uygun olarak. Çünkü biz biliyoruz ki gerçekten önümüzdeki dönem dünyanın bölgesel krizleri ve savaş riskleri çok yüksek. ülkemizi bundan korumak, 86 milyon aziz milletimizin huzuru güvenini sağlama adına, iç cepheyi güçlendirme adına, 50 yıllık bu ülkenin ekonomik kaynaklarını yok etmiş, toplumsal huzurunu bozmuş, terör meselesini, silahı, şiddeti ortadan kaldıracak bir teklifi, öneriyi, yani ben desteklerim, ben eksik bulabilirim. Yapıcı manada ben öneride bulunuyorum, destek olayım, yani şurada eksik. Yani bunu şöyle bir şey yapmamamız lazım. Efendim bu da vardı, şu sorunlarımız da vardı. Bu sorunları da çözelim, bu sorunları da getirelim. Yani bu sorunları da çözelim, getirelim derken bu sorunu tehir mi edeceğiz? Bakın bizim bu polemiklerde, bu yaklaşımlarda uzak durmamız lazım. Böyle bir atmosfer yakalanmış. Onu güçlü kılacak, bunun devamlılığını sağlayacak bir tavırda olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
13: Zaten yasanın yasalaşmasıyla her şey başlıyor, olmayacak.
12: Evet. Tespit mekanizması. Bitmeyecek. Biliyor musun? Hem başlıyor olmayacak, hem de bitiyor da olmayacak. Yani çünkü bakın bizim en büyük benzer, yani dünyanın da gündeminde bir IRA meselesi var değil mi? Yani Birleşik Krallık'la beraber İrlanda IRA örgütü arasında. Şimdi 1997'de buna benzer bir mutabakat, bir anlaşma sağlanıyor. Bir süreç başlıyor. Bakın birçok badireden geçiriliyor. En sonunda 8 yıl sonra 2005 yılında artık IRA tüm depolarının dağıtıldığı, silahların teslim edildiğini, yok edildiğine dair ancak açıklama yapabiliyor. Kolay bir süreç değil ki. Yani bunu başlattık ya, bunu güçlü kılalım. Yani eksiği olabilir, tamamlayalım.
13: Peki o örgütten...
12: Belki usul açısından eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Yine tamamlayalım. Yani önemli olan bu süreci, terörsüz Türkiye hedefi noktasında silahın ve şiddetin bir daha bu topraklarda konuşulmayacağı, bir daha annelerimizin, bu Türk anasıdır, Kürt anasıdır fark etmiyor, gözyaşına boğmayacağı, evladını kaybetmeyeceği bir huzur ortamı, bir güvenlik iklimi yaratmaya çalışıyoruz. Herkes de buna katkı sağlasın elinden geldiği kadar.
13: Siz buradan genel kuruldan kaç oyla geçmesini umut ediyorsunuz? 400 aşar mı?
12: 67 sonra da imzalar tamamlandı. 368 oyla
13: imzayla meclis başkanına
12: verildi. Tabii bunun devamında da sonradan hem imza vermeyen partiler hem de bireysel manada milletvekilleri bu süreci desteklediklerinde oy vereceklerini söylediler. Ben 400'e yakın bir oyla çıkacağını düşünüyorum.
13: Peki. Şimdi komisyon görüşmelerinde şu dikkatimi çekti. Sürekli bir anayasaya aykırılık önergesi verildi.
12: Evet.
13: Anayasaya aykırılık içeride ifade ediliyor. Yargı yetkisinin yürütmeye devredildiği yönünde bir iddia var. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?
12: Saygı duyarım diyebilirler arkadaşlar. Çünkü klasik olarak da siz başka kanun görüşmelerine bakın. İş tüzüğümüzün 34-35 bağlamında öncelikli olarak da görüşmelerde 38 bağlamında iş tüzüğü anayasaya aykırılık iddiaları önce karara bağlanır. Sonra kanunun tümü üzerinde ve madde üzerinde görüşmeler sağlanır. Bakın yani diğer kanun görüşmelerinde muhalefet hep anayasa aykırılıkla başlamıştı, devam ediyor. Klasik bir itiraz şekli diye söyleyebilirim. Çünkü çok somut bir anayasa aykırılık şeklini ortaya koyamıyorlar. Bakın bizim geçmişte Özgür Bey, şunu net görelim. Bu tür açık, belirli hedefi, amacı, kapsamı, sınırları belli olmuşlardı Anayasa Mahkemesi'nin bu denetim sistematiği içerisindeki durumda bu işe izin verdiğini görüyoruz. Çünkü bakın işte bu aftır, kısmi aftır, erteleme nasıldır falan. Şimdi bizim buradaki esas amacımız temel olarak, kıstas olarak aldığımız durum mevcut şu andaki meri olan, şu anda uygulamada olan Türk Ceza Kanunu 221. maddesi.
13: Etkin pişmanlığı düzenli.
12: Evet. Yani etkin pişmanlığı...
13: Açık net söylemediniz onu ama tabii. Onu düzenleyen maddeler var.
12: Onlar etkileniyorsunuz. Etkinliğini sağlamadılar. Yani Türk Ceza Kanunu 221. maddesinde etkin pişmanlık var. Bakın şu anda terör örgütü hayatiyetini devam ettirirken bir örgüt yöneticisi ve örgüt üyesi, örgüte yardım yataklık yapan kim varsa geldi, ben pişmanım dedi. Şu anda örgütün dağıtılması, onunla ilgili yöneticiler ve eylemleri hakkında özel bilgiler vermesi halinde hiçbir ceza verilmiyor.
13: TCK 221'den faydalanıyor.
12: İkinci fıkrasına bakın, üçüncü fıkrasına bakın, dördüncü fıkrasına bakın. Örgüt yöneticisiniz, örgüt üyesisiniz, örgütün dağıtılması, örgütün ortadan kaldırılması, eylemleri hakkında özel bilgi verilmesi halinde bu konuda ilgili örgüt mensubuna ceza verilmez. Ya şimdi bunu biz daha da genişletiyoruz. Örgütün tamamen tasfiyesine yönelik. Bu yön örgütün de katkı sağlayan, örgütün tamamen ortadan kaldırılması, silahların teslimi ve şiddetin ortadan kaldırılması her yönüyle beraber değerlendirildiğinde biz diyoruz ki buna bir cevap vermemiz lazım. Hukuk maddi gelişmeleri, maddi durumu tarif eder. Yani siz şunun cevabını verin. Yani herkese soruyorum ben. Türk Ceza Kanunu 221. maddesi bağlamında 3. 4. fıkra, 2. fıkra bağlamında örgüt mensubunun durumunu tarif etmiş. Şu andaki Türk Ceza Kanunumuz. Ben de şimdi diyorum ki biz şunu tarif ettik. Amacı ve kapsamı belli olan PKK-KCK yapılanmasının tamamen tasfiyesi, ortadan kaldırılması, yok edilmesi, silahların teslimi noktasında bir durum oldu. Sağladık, tamamladık. Peki bunu yaptıktan sonra örgüt mensupların durumu ne olacak? Buna cevap vermeyecek miyiz? Diyorlar ki işte efendim şöyle olur, böyle olur, şöyle niye yazılmamış? Buyurun önerilerinizi gelin, kamuoyu açısında göreceğiz. Biz diyoruz ki TCK 221 bağlamında nasıl örgüt mensuplarının durumu ortaya konulmuş, cezasızlık veya soruşturma yapılmaması gibi hükümler esas altına alınmıştı. Biz de dedik ki kendi bağlamında örgüt yöneticisinin eylemlerdeki konumu, durumu, etkisi, eylem birliği içerisindeki özelliği bunları değerlendirilecek. Adil, gerçekçi bir değerlendirme yaptık. Soruşturma ve kovuşturmalarda dedik ki 15 yıl olanlarda 5 yıl erteleme. Diğer
13: 5 yıl erteleme alan 2 yılda hak yoksundu. Yani hak siyasi, yoksunluğu. Siyasi evet.
12: Bakın hak yasak. Yoksunluğunu da çok dar düşünüyorlar. Yani hak yoksunluğunu milletvekili olma veya siyaset yapma gibi bağlamında. Ya hak yoksunluğu
13: vatandaşlık dediğin, hakkını kullanacak.
12: Vatandaşa kişilik haklarına sıkı sıkıya bağlı bir sürü haklardan bahsediyoruz. Yani örgütlenme hakkı değil midir bu? Dernek kurma, vakıf kurma, yönetici olma. Siyaset de bunun bir parçasıdır. Yani sadece siyaset yapabilme gibi argüler. Öyle değil. Bizim amacımız nedir dedik? Biz örgüt mensuplarının entegrasyonu, topluma kazandırılması ve bütünleşmeyi sağlamak. 5 yıl boyunca ne halin varsa gör mü diyeceğiz bu insanları? 10 yıl boyunca böyle mi diyeceğiz? Hayır, biz diyoruz ki bak senin için özel bir tanımlama yapıyoruz. Sen iyi bir vatandaş ol, uyumlu ol, topluma entegre ol. 2 yıldan sonra kurul senin adına. Bakın her şey bitmiş değil. Bunlar hepsi izli meclisi. Kurul seti. Bakın şöyle de bir durum var.
13: Orada özür kurul be. Savcı yerine geçmiş olmayacak mı?
12: Hayır efendim, talep etme. Bakın vatandaş aracı kullanıyor. Ben 2 yılı tamamladıktan sonra uyumlu, iyi bir vatandaş olduktan sonra kurul adına diyorum ki kurul ben iyi bir vatandaşım. Bu haklardan da yararlandım. Herhangi bir suça karışmadım. Uyumlu bir süreç geçirdim. Ben memnun haktan iadesini istiyorum dedi. Dosya inceledi. Bakın bu kurumun altında bir sürü alt komisyonlar olacak. Evet, Özgür Bey. Evet. Hakimlerden ve savcılardan. Evet gerçekten öyle olmuş. İlgili infaz hakimliğinden bu memnun haktan iadesi istenecek. Ama diğer hususlar ayrı hususlar. Bakın milletvekili seçilme kanunu ayrı bir şey. Yine siz müracaatınızı yaptınız. Bununla ilgili bir itiraz oldu. Değerlendirme merceği yüksek seçim kurulu. Biz otomatik olarak kimseye bir şey vermiyoruz. Bakın hak mahrumiyeti dediğimiz bir süreci tanımlıyoruz. Bundan sonra süreç yine yargının işi.
13: Peki.
12: Yani sanki kurul karar veriyor, işte yasakları kaldırıyor, izi öyle bir şey yok. Arada bir işlem tesis etmek için bir kurula ihtiyaç vardı. O da değerlendirme kurulu olması olarak da o şekilde peki. ifade ettik.
13: Çok teşekkür ederiz. Çok ben kısa, teşekkür ediyorum. Çok kısa, Selahattin Demirtaş bu düzenlemeden faydalanabiliyor mu?
12: Bakın ben ona da üzülüyorum. Mevcut durum içerisinde çok açık hüküm var orada. Yani hem gerekçesiyle beraber. Soruşturma ve kovuşturma safhasında olanlar. Yani kesin mahkumiyeti olanların durumu belli. Soruşturma ve kovuşturma safhasında olan insanlarla ilgili olaraktan değerlendirmeler mahkemeler yapacak. Bakın. Yani bir defa burada da bir böyle hemen bir peşin hüküm veriliyor. Soruşturma ve kovuşturma safhasında kişi bizim sınırlarımız var. Kasten adam öldürme suçları ve 2005 öncesi yöneticilik. Sınırımız bu. Bunun haricindeki tüm soruşturma ve kovuşturma konusu olarak eylemler, faaliyet alanları bunun içerisinde. Yani. Elbette yani. Bunun dışında siz farklı mülahazalarla onu ekleyin, bunu çıkartın gibi bir durum o maalesef ben üzüntüyle karşılıyorum.
13: Çok teşekkür ederiz.
12: Ben teşekkür ederim Özgür Bey. İyi yanlar diliyorum. Sağ olun.
13: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yayın konuğumuzu ki bu sürecin gerçekten mimarlarından kendisi bu teklifin hazırlanmasına çok yoğun bir mesai harcamıştı. Meclis Genel Kurulu'nda çerçeve yasa teklifin görüşmeleri devam ediyor. Birazdan Abdullah Güler de orada bir konuşma yapacak ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de bir konuşması var. Orada Yeni Parti'nin bu teklife ilişkin tavrını da net olarak açıklayacak. Şimdilik Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu kadar diyelim, bir virgül koyalım, sonra herhalde yayınlarımızı sürdüreceğiz.
1: Biz de bülteni noktalıyoruz, saat başında yeniden karşınızdayız.
14: Türkiye'nin haber radyosu.

0: Yiğit Akı ileriye götürür.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 4-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
3: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif olduğu tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayiplerdeki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını.
2: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
4: Bilgilendiriyor.
5: Cildimiz için kolajenin önemi nedir?
4: Kolajen cildimizin doğal yapısında bulunan temel proteinlerden biridir. Cilde destek sağlayan bağ dokusunun önemli bileşenleri arasında yer alır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun doğal kolajen üretimi zaman içinde değişebilir. Dengeli ve çeşitli beslenmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve yeterli C vitamini almak normal kolajen oluşumunu destekleyen önemli unsurlar arasında yer alır.
6: Her güzele bir Mindus
4: bilgilendirdi.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek

0: Merhaba, saat 14. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma ele alındı. Tekrar başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ izlerine rastlanmıştı. Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, 19'u tutuklanmıştı. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan da gözaltında bulunuyor. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Soruşturma MASAK raporları, ihbarlar ve HTS kayıtları doğrultusunda sürdürülüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Daha önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi tutuklanmıştı. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
1: Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan aylık ödeme arttırılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarın asgari ücretten az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme miktarı ise asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri nedeniyle yaralanan ve derece tespiti yapılan ancak mağlul sayılmayan kişilere bağlanan aylık miktarları da arttırılacak. Gösterge rakamları yükselecek. Bu kişilere gazilik unvanı verilerek sosyal hakları arttırılacak. Bu olaylarda yaralanan ancak mağlul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacak. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde indirim gibi haklar tanınacak. Kanunla şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de artırılacak. Vazife malulü, er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılacak. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri de SGK tarafından karşılanacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Baro ve Almanya Dışişleri Bakanı Wadefull'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-İran müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumla Gazze Barış Planı'nın aralarında bulunduğu bölgesel konu başlıkları değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nda çıkış yolu arıyor. Bu iddia Amerikan basında yer almakta. Ancak Wall Street Journal gazetesi, İran'dan hafta sonu gelen taleplerle Trump'ın savaştan çıkış yolu bulmasının zorlaştığını yazdı.
2: İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açarsa, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, savaşta zafer ilan etmeye hazırlanıyordu. Hatta üst düzey danışmanlarına nükleer anlaşma olmadan da masadan kalkmaya istekli olduğunu dile getiriyordu. Ancak İran'dan gelen yeni taleplerde Trump'ın bu hedefine ulaşması zorlaştı. Bu tespitler Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan analizde yer alıyor. İran hafta sonunda Hürmüz'ü açmak için Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesini, yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını ve savaş tazminatının şart koştu. Bu taleplerle Trump'ın çatışmadan çekilme seçeneklerinin daraldığı belirtildi. Tahran'ın uzun ve yıpratıcı bir çatışmaya hazır olduğunun sinyalini verdiği vurgulandı. Washington merkezli düşünce kuruluşu, stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezinin Orta Doğu programı direktörü Mona Yakupyan, İran'ın boğazın yeniden açılmasına yönelik son dönemdeki sert talepleri, Trump'ın bu çatışmadan

0: Nur'unu kurtaracak bir çıkış yolu bulmasını giderek zorlaştırıyor dedi. Eurasia Group danışmanlık firmasının İran uzmanı olan Gregory Brev, İranlılar Trump'ın çekilmek istediğine ve boğazı açmaya odaklandığına kesinlikle inanıyor. İşte bu yüzden de sert bir tutum sergiliyorlar dedi. İran'ın Hürmüz boğazını yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla pazarlık kozu haline dönüştürdüğü vurgulandı.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması için Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı algının değiştiğini gösteriyor dedi. Bekai, bölge ülkeleri son 3 yılda güvenliğin sahte aracılardan satın alınabilecek bir meta olmadığını anladı diyerek devam etti. Gerçeklere dayanan, düşmanı ve tehdidi doğru şekilde tanımlayan her türlü planın bölgenin güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi. Böyle bir planın İsrail'in istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin önüne geçeceğini belirtti. Sözcüye İran'ın ortak savunma anlaşmasına katılmak isteyip istemediği soruldu. Bekai net bir yanıt vermedi. İran'ın her zaman bölge ülkeleri arasında işbirliğine dayalı güvenlik mekanizmalarından yana olduğunu söyledi. Güvenlik anlayışı bölgenin kendi içinden kaynaklanmalı, dışarıdan aktörlerin nüfuzundan ve yıkıcı müdahalelerinden uzak olmalı dedi. Söz konusu güvenlik planlarının gelişmeler doğrultusunda güncellenebileceğini söyledi. Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle yakın temas halinde olduklarını belirtti. Tüm ülkelerin son 2-3 yıldaki gelişmelerden ders çıkararak bölgesel kolektif güvenliğin güçlendirilmesi doğrultusunda en doğru yolu seçmesini umuyoruz dedi. Gazze'de Trump'ın planı ile ilgili tartışmalar sürerken insani koşullarda herhangi bir iyileşme yok. İsrail Gazze'ye yardım girişlerini kısıtlamaya devam ediyor. Gazze'liler kavurucu sıcaklarda, çadırlarda hayata tutunmakta zorlanıyor.
0: Gazze'de hem kışın hem yazın çadırda yaşamak zor. Kışın soğukta içeri yağmur suyu sızıyor, yazınsa kavurucu sıcakta güneş altında yaşamak neredeyse imkansız hale geliyor. Üstelik bu sıcakta Gazze'lilerin suya erişimi de sınırlı.
2: Artık buna dayanamıyoruz. Çadırların içinde karton parçalarıyla kendimizi yelpazeliyor ya da vücudumuza su döküyoruz. Sabah saatlerinde bile çadırın içi bunaltıcı derecede sıcak olduğu için dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Kışında çadır kumaşından sızan veya yerden fışkıran sular yüzünden sıkıntı çekiyoruz.
0: İsrail, abluka ve ambargosunun sürdüğü Gazze'ye prefabrik ev veya karavanların girişine izin vermiyor. Gazze'ye iş makineleri ve inşaat malzemelerinin girişi de kısıtlanıyor. Bu nedenle İsrail saldırılarında yıkılan evler yeniden inşa edilemiyor.
1: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumların yakınları gece yarısı isyan çıktığı iddiasıyla cezaevi önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, mahkum yakınlarına megafonla isyan olmadığını belirten duyuru yaptı. Ancak mahkum yakınları sabaha kadar cezaevinin önünde beklemeyi sürdürdü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda İsyan çıktı, ölü ve yaralılar var şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sabahattin Şirin dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Asıl adı Muzaffer Şirin olan şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsa bilet dolandırıcılığı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gibi birçok suçlamayla karşı karşıya. Şirin'in evinde yapılan aramada bulunanlarsa hayli şaşırtıcı.
0: Pazar günü gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sabahattin Şirin'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Asıl adı Muzaffer Şirin olan şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şirin hakkında birçok suçlama var. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın yanı sıra suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak, tehdit veya hakaret içeren tezahürat, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi suçlamalar arasında. Şirin'in evinde yapılan aramada bulunanlarsa şaşırttı. Bir adet ruhsatsız tabanca, fişekler, 4 adet balistik çelik yelekle evin farklı yerlerinde 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Evden çıkan bir kasa ise incelenmek üzere emniyete götürüldü. Şirin'in ismi son günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme geldi. Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor demişti. Muzaffer Şirin'in ismi ilk olarak 1991'de Beşiktaş taraftarı makine mühendisi Oktay Akdemir cinayetiyle gündeme geldi. 30 yaşındaki Akdemir, 14 Aralık 1991'de Galatasaray'ın Ali Samiyen'de Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçtan sonra Şişli'de otobüs beklediği sırada Galatasaraylı bir grup taraftarın saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Muzaffer Şirin de tutuklanarak yargılanmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.
1: ...13 yaşındaki Hasan Yahya Gül küçük yaşta önemli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Motor tutkusunu öğrenen motosikletçiler ona destek olmak, moral vermek için bir araya geldi. Uzun bir kortej oluşturdu.
3: Farklı noktalardan motosikletlerini atlayıp geldiler, konvoy oluşturdular. Kortejin ardından küçük bir motor tutkunuyla Hasan Yahya Gül'le buluştular.
4: Benim en büyük hayalim bir Goldwing'e binmekti. En son hastanede böyle bir Goldwing gördüm. Ve çok tabii binmek istedim ama binemedim.
3: İstanbul'da motosikletliler bu sefer sürüş keyfi için değil, küçük dostlarının yanında olmak için bir aradaydı. 13 yaşındaki Hasan Yahya Gül, Mukopolis Sakkaridos tip 4 hastası.
5: Çok mutlu oldu. GPS Mukopolis Sakkaridos olarak geçiyor. Söylemesi zor, yaşaması daha zor. Sloganımız bu bizim. Katılan arkadaşlara, çok onu mutlu eden arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz.
3: Hayatının henüz başında bu ciddi rahatsızlıkla mücadele etmeye başladı. Bu zor günlerinde ne zaman bir motosiklet görse yüzü gülüyor. Bu tutkusunu öğrenen iki yakanın motorcuları grubu onun unutamayacağı bir gün geçirmesini istedi.
6: Biz Yahya'yı sosyal medya hesabına gelen bir mesajla tanıdık. 4-5 kişi gideceğimizi düşündüğümüz bu buluşmada bir anda 100 kişiyi aşkın motorcuyla beraber büyük bir organizasyona dönüştürdük.
3: Buluşan motosikletliler uzun bir yolculuğun ardından Hasan Yahya'nın yanına ulaştı.
4: Bu etkinliğin son anına kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Sonra bir anda babam bana şöyle bir şey dedi. Gülübüş'ün en büyük organizasyon için hazır mısın dedi. Sonra içeri Goldwing'çiler geldi, motorcular geldi. Babam bana el salla dedi. Benim asla unutamayacağım bir anı oldu.
3: Hasan Yahya motosikletle tur attı, böyle poz verdi. Trafik polisleri de kendisine eşlik etti. Etkinliğin sonunda Hasan Yahya motosikletlilerin getirdiği balonları uçurdu.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi genel kurulda. Şimdi meclise döneceğiz bir kez daha. Özgür Akbaş'ın yanında Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel var. Sözü Özgür Akbaş'a ve konuğuna bırakıyoruz.
7: Çok teşekkürler Burak. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda ele alınmaya devam ediliyor. Siyasi parti temsilcileri tek tek, özellikle genel başkanlar tek tek kürsüye çıkarak siyasi partilerin görüşlerini açıklıyorlar. Şimdi bu süreç tabii uzun soluklu bir süreç. Önce Adalet Komisyonu'nda ele alındı. 18 saatlik bir mesai harcandı. Ve o sürecin de baş aktörlerinden biri şu an yayın konumuz. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel yayın konumuz. Efendim hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
7: Uzun solukluydu. 18 saat sürdü. Tartışmalar.
8: Kesinlikle bazen 18 saat.
7: Evet. Bazen arbedeler yaşandı. Ama tabii sağ salim kanun teklifi kabul edildi. Şimdi de genel kurul aşamasındayız. Nasıl bir teklif? Hep konuştuk ama nasıl değerlendirirsiniz?
8: Şimdi her şeyden önce tabii şunu söylemek istiyorum. Çok tarihi bir gün yaşıyoruz. Aslında son birkaç gün içerisinde biliyorsunuz gerçekten siyasi geçmişimiz açısından da baktığımızda belki de son 50 yılın en önemli kanun teklifini görüşüyoruz. Şimdi bizim komisyonumuza da biliyorsunuz geçtiğimiz cuma günü bu teklifi görüşmeye aldık ve büyük bir demokratik olgunlukla bu görüşmeleri yaptık. 18 saat kesintisiz görüşmelerden sonra çok titiz bir çalışma yaptık. Gerçekten madde madde, kelime kelime tabiri caizse değerlendirmelerimizi, müzakerelerimizi gerçekleştirdikten sonra cumartesi günü sabah 9 civarında görüşmelerimizi tamamladık ve ardından raporumuzu hazırlayarak çok geniş bir rapor hazırladık. Komisyonumuz biliyorsunuz her kanun teklifinden sonra bir rapor hazırlıyor. Bu raporun içerisinde tabii kanunun neler getirdiğini ve aynı zamanda varsa muhalefet şerhini ortaya koyan bir komisyon raporu ve bu komisyon raporu şu anda genel kurulda görüşülüyor. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu kanun teklifi 5 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sevk edildiğinde, verildiğinde 367 milletvekilimizin imzası vardı. Bu nedir? Son aslında 50 senede benim özellikle siyasi yaşantımda da gördüğüm aslında en geniş kapsamlı siyasi mutabakat açısından, toplumsal rıza açısından en geniş mutabakatla verilen bir kanun teklifi. 367 milletvekili aslında bir anayasa teklifi vermek için biliyorsunuz 200 milletvekilinin imzası yetiyor. Ama bu 367 milletvekilimizin imzasıyla birlikte meclis başkanlığına sunulmuştu ve hemen 48 saat sonra biz bunu gündemimize aldık. Gündemimizde de dediğim gibi çok demokratik, adil ve kapsayıcı bir şekilde çalışmalarımızı tamamladık ve bunu genel kurula sevk ettik. Ve bugün de gerçekten gene bu tarihi gün içerisinde inanıyorum ki aynı mutabakatla, aynı toplumsal rızayla birlikte bu kanun teklifi kabul edilecek. Komisyonumuzda da zira aslında bizim biliyorsunuz komisyonumuzda 13 AK Parti, 2 Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere 15 milletvekilimiz var. Muhalefetinde 12 milletvekili var. Dolayısıyla toplam 27 milletvekili. Bir parti haricinde aslında çok geniş bir mutabakatta komisyonumuzdan
9: yeni partide mesela geniş, evet dedi diyebiliriz.
8: Evet, geçmiş
9: bir tek İYİ Parti karşı çıkıyor.
8: Ben inanıyorum ki bugün de gene bu geniş mutabakat devam edecek ve bu kanun teklifi bu terörsüz Türkiye hedefinin menzile ulaşmasındaki en önemli eşiklerden birisini geçmiş olacağız.
9: Kaç milletvekilinin oyuyla geçmesini tahmin ediyorsunuz?
8: Tabii şu anda hani genel kurulda görüşmeler yapılıyor ama dediğim gibi çok geniş bir mutabakat.
9: 400'ü geçer mi?
8: Ben geçeceğine inanıyorum. Tabii geçeceğine inanıyorum.
9: Yeni Parti'nin de sanırım bazı
8: komisyonumuzda da olumlu oy kullandıklarına göre herhalde burada da genel kurulda da aynı şekilde yapacaklardır diye.
9: Şimdi komisyon aşamasında ben de tabii sabaha kadar sizle birlikte bize mesai yaptık ve orada gördüğüm şuydu, sürekli anayasaya aykırılık önergesi tabii veriliyor. Tamam, bu muhalefetin kullandığı bir yöntem ama teklifin anayasaya aykırılık içerdiği vurgulandı, yürütmenin yargının yerine geçtiği yönde eleştiriler vardı. Tüm bu eleştirileri nasıl değerlendirirsiniz?
8: Şimdi şöyle, kanun teklifiyle ilgili biliyorsunuz kanun teklifi 12 maddeden oluşuyor. 2 maddesi yürütme yürütlülük maddesi olmak üzere 12 maddeden oluşan bir kanun teklifi. Şimdi bir defa şunu açıklıkla net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Birincisi, bu bir af değildir. Yani bu kanun teklifi bir af niteliği taşımamaktadır. Bunu da aslında şunu söyleyebiliriz. Bu mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların aslında hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme söz konusu değildir. Dolayısıyla bunun için biz bu kanun teklifinin bir af niteliğinde olmadığını söylüyoruz ve bunun anayasaya uygun olduğunu da söylemem gerekiyor. İkincisi, bu kanun teklifi kişiye özgü değildir. Yani bu teklif kişiler için ya da kişiye özgü bir düzenleme şeklinde yapılmamış.
9: İşte burada statü konuşuluyor.
8: Burada şimdi değil. Teklifte aslında öngörülen mekanizmalar kişisel değerlendirmelerle değil, aslında burada kanunda açıkça belirtilen objektif şartlara, somut olgulara ve yetkili makamların kararlarına dayanmaktadır. Üçüncüsü de bu kanun teklifi geçici ve müstakil bir kanun teklifidir. Yani belirli bir amaca ve sürece özgülenmiştir ve kapsam açıkça belirlenmiştir. Maddemizin birinci kanun teklifinin birinci maddesinde biliyorsunuz amaç ve kapsam söz konusu ve bu amaç ve kapsam gerçekten de PKK-KCK terör örgütünün tüm oluşumlarıyla birlikte varlığına son vermesi ve elindeki silah ve mühimmatın tesliminin güvenlik kurumlarınca devlet tarafından tespit edilmesiyle birlikte Milli Güvenlik Kurulu'nun teyidinin resmi gazetede yayınlanmasıyla aslında uygulamaya başlanacak ve 6 aylık bir süre için bundan yararlanılabilecek. Yani 6 ay içerisinde yazılı bir şekilde başvurulması gerekiyor. Dolayısıyla teklifin geçici ve müstakil olduğunu da bu şekilde söyleyebilirim.
9: Tabii şunu da altını çizmek lazım. Sanki bugün yasa Meclis Genel Kurulu'ndan geçince bir şey bitmiyor ya da bir şey başlamıyor. Tespit mekanizmasının çalışması da kurulun çalışması, sonra da Milli Güvenlik Kurulu kararı. Bu çok önemli bir vurgu zannedersem yasa teklifinde.
8: Öyle. Yani bu kanun teklifi genel kuruldan geçtikten sonra yasalaşınca aslında bu tespit ve teyit mekanizmasının işlemesi gerekiyor ve bu tespit teyit mekanizmasının Milli Güvenlik Kurulu tarafından resmi gazetede yayınlanmasından sonra bu 6 aylık süre başlayacak. Dolayısıyla aslında hatırlarsanız Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz da bir yılda aşkın bir süre çalışmalarını yaptığı raporunu ortaya koydu. O raporda da aslında en dikkat çekici, yani Türkiye modeli dediğimiz aslında bir model bu tespit teyit mekanizması. Bu tespit teyit mekanizması işlemeden aslında bunun uygulaması mümkün olmayacak. Dolayısıyla bunun için biz bu bir milli perspektifle hazırlanmış bir aslında terörsüz Türkiye hedefi, terörsüz bölge hedefi ve bu teklif gerçekten milli perspektifle hazırlanan bir Türkiye modeli olarak ortaya koyuldu.
9: Evet, yani gerçekten oldukça önemli bir vurgu o tespit mekanizması. 7. maddede yer buluyor.
8: Tam bir yapıt aslında güvenlik birinci maddesinde bu var. Birinci maddesinde amaç ve kapsam içerisinde var. 7. maddesi aslında bir kurulun oluşturulması. Şimdi şöyle dediğim gibi o komisyon raporunda da vardı. Bu iki tane aslında birincisi yürütmede olan bir kurul, yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, MİT Başkanı, Milli Güvenlik Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile birlikte oluşturulacak bir kurul var. Bu yürütmeye ait bir kurul. Bu kurul bunun yanında bu kurulun dönemsel raporlamaları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir izleme komisyonu oluşturacak. Dolayısıyla gerçekten tam bir şeffaflık içerisinde, tam bir demokratik kurumların bu sürecin her aşamasında aslında hem kamuoyumuzu da bilgilendirecek şekilde bu süreç menzile ulaşacaktır.
9: Peki şimdi İRA örneğini sizden önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yayın konumuzda İRA örneğini verdi. Şimdi orada şunu görüyoruz. Birkaç yasa devreye sokulmuş. Şimdi biz bu yasa bizim için yeterli olacak mı, yoksa bundan sonra başka yasa tekliflerini de görecek miyiz bu terörist Türkiye sürecine ilişkin?
8: Şimdi şöyle biliyorsunuz teklifimizin başlığı burada aslında toplumsal dayanışma ve toplumsal bütünlüğün güçlendirilmesine ilişkin bir kanun teklifi. Dolayısıyla tabii ki bundan sonra yapılması gerekenler eğer ihtiyaç halinde olursa kanun teklifi şeklinde meclisimiz bunu tekrar gündeme alabilir ve yeni çalışmalar yapabilir. Tabii ki bu bugünden sonra aslında atılacak adımlar çok çok önemli. Dolayısıyla ihtiyaç halinde başka yasaların da gelmesi söz konusu olabilecektir.
10: Peki. Çok çok teşekkür ederiz. Yanınıza katkı için. Ediyorum. Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz.
8: Geçip komisyon sıralarında
10: boş bırakmamak lazım.
8: Görüşmeye devam edeceğiz. Tabii.
10: Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler zaman ayırdınız. Adalet Komisyonu Başkanı, bu sürecin en önemli aktörlerinden Adalet Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Cüneyt Yüksel yayın konuğumuzdu. Genel kurulda komisyon salonları, komisyon masası çok önemlidir. Orada bulunması gerekiyor. Bize zaman ayırdı, geldi sağ olsun. Şimdi yeniden o görevi yerine dönecek. Genel kurulda görüşmeler devam ediyor. Genel başkanlar konuşmalarını gerçekleştiriyorlar. İYİ Parti'nin ciddi ve tepkisel eleştirileri söz konusu. Ama onun dışında destek veren siyasi partiler var. Yeni Parti ne diyecek o merak ediliyor. Az sonra yaklaşık yarım saat içinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kürsüde olacak. Ve onun da Yeni Parti ilişkin görüşlerini aktaracağını iletelim.
1: Bir kez daha kameraları parlamentoya çevirmiştik. Bu yayınla birlikte bülteni noktalıyoruz. Saat başında karşınızda olacağız.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Hep bulacaksın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yenisi Yiğit Akı ileriye götürür. Reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Fazla çalışma ücretinin sonradan işçi tarafından talep edilebilmesi, işçinin fazla çalışma yaptığını ispatlamasına bağlı. Yıllar itibariyle işçilerin bunu ispatlaması için tanık yeterli kabul edilirken, tanık delilinin kötüye kullanılması sebebiyle yargı artık tanık delilini sınırlama yoluna gitmeye başladı. Özellikle de işverenlerin ücretin tamamını ödemiş olmasına rağmen kendileri ne yapsalar haklı çıkaramayacak olduklarını düşünmeleri, kurallara uyma eğilimi azaltmaya başladığı için denetlenebilir sınırlamalarla taraflar arasında denge kurulmaya çalışılıyor. İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlıyor. Buna göre kişi haftada 45 saatin üzerinde çalışıyorsa fazla çalışma yapmış oluyor. Birçok iş yerinde çalışanın 45 saati aşıp aşmadığı haftalık olarak değerlendiriliyor. Haftanın bitiminde 45 saat aşıldıysa aşılan süre kadar fazla çalışma doğuyor. Eğer iş yerinde denkleştirme uygulanıyorsa haftalar arasında ortalama alınıyor. Ortalamanın 45 saati aşması halinde fazla çalışma ücreti ödeme zorunluluğu doğuyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Lokomotiv Moskova yöneticisi transfer ihtimaline kapıyı kapattı. Geride kalan sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 maçta forma giyen 21 yaşındaki ofansif orta saha 17 gol atıp 12'de asist yaptı. Beşiktaş'ta Hradeş Kralove maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schneider yönetecek. Siyah beyazlılar deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Tüpraş stadında oynanacak mücadele Perşembe günü saat 20'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'de yeni sezon başladı. Alınan sonuçlar ve günün programı şöyle. Boluspor 1, Manisa Futbol Kulübü 2, Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 0, Sivas Spor 0, Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçiören Gücü 3, Iğdır Futbol Kulübü 2, Fatih Karagümrük 0, Sarıyer 2, Muğla Spor 0, Van Spor 0, Kayseri Spor 2 ve Bodrum Futbol Kulübü 0, Bursa Spor 2. Sezonun ilk haftası bugün oynanacak, tek maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da Pendik Spor, Batman Petrol Spor'u ağırlayacak. İngiliz Futbol Kulübü Arsenal'ın ev sahipliğini yaptığı Emirates Cup'ın bu yılki şampiyonu Borussia Dortmund oldu. Alman ekibi İngiliz devini 3-2 mağlup etti. Dortmund, Inacio ve Karistas'ın golüyle devreye 2-0 önde girdi. Arsenal, Envaneri'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Alman ekibi Gado ile skoru 3-1 yaptı. Ev sahibi Giacores ile penaltıdan skoru 3-2'ye getirse de kalan bölümde başka gol olmadı. Dortmund şampiyon oldu. 2007 yılından beri aralıklarla düzenlenen bu turnuvada Galatasaray 2013'te kupaya uzanmıştı. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 yendi. Ay Yıldızlı takım Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen şampiyonada rakibi karşısında ilk çeyreği 23-18 önde tamamlarken soyunma odasına da 37-34 üstünlükle gitti. Üçüncü periyodu 57-46 galip bitiren Türkiye karşılaşmadan 77-69 galip ayrıldı. Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi grup maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak. Kocaeli'de düzenlenen ulusal açık su yüzme yarışlarında yüzücüler İzmit Körfezi'nin iki yakasını kulaçlarıyla birleştirdi. Körfez'in iki yakası bir araya geliyor sloganıyla düzenlenen organizasyonda 471 sporcu Gölcük Değirmendere sahilinden verilen startla Derince'ye doğru kulaç attı. Yaklaşık 2600 metrelik parkuru tamamlayan sporcular bitiş noktasında coşkuyla karşılandı. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. MotoGP Britanya Grand Prix'sini Raul Fernandez kazandı. Podyumu George Martin ve Marco Bezzecchi tamamladı. 22. sıradan start alan Toprak Razgatlıoğlu ise başarılı bir yarışı geride bıraktı ve 15. sırada finiş görerek Britanya Grand Prix'sinden 1 puanla ayrıldı. MotoGP'de heyecan 30 Ağustos'ta koşulacak Aragon Grand Prix'si ile sürecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen 6

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Finans Kafe ile tekrar karşınızdayız. Sanayi üretim rakamlarıyla başlayalım. Haziran ayında sanayi üretimi yıllık %1,4 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da aylık bazda ise %0,1'lik artış kaydedildi. Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6, imalat sanayi sektör endeksi ise %1,5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtım sektör endeksi ise %1,1 arttı. İnşaat maliyetleri Haziran'da aylık %0,45, yıllık %28,66 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aylık bazda malzeme endeksi %1,68 oranında artarken işçilik endeksi %1,66 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi %27,78, işçilik endeksi ise %30,25 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapay zeka destekli muhasebe projesi kamu harcamalarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Sistemle 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
1: Yapay zeka kamuda hatalı harcamaların önüne geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.
2: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
1: Sistem 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli şekilde işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Böylece kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik önleyici kontrol yaklaşımı güçlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sisteme ilişkin yaptığı değerlendirmede mali disiplini güçlendirmeyi ve kamu kaynaklarını etkin kullanmayı hedeflediklerini söyledi.
0: Bu hafta yurt içinde gözler enflasyon raporuna çevrildi. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini içeren raporu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Toplantıda Başkan Fatih Karahan'ın vereceği mesajlar da takip edilecek.
3: Yurt içinde gözler yılın 3. enflasyon raporunda. Merkez Bankası enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Toplantıda enflasyon tahminlerinin yanı sıra Merkez Bankası Başkanı'nın vereceği mesajlar da izlenecek. Savaşın devam etmesi, belirsizliği sürmesi Merkez Bankası tahminlerinde etkili oluyor. Banka daha önceki toplantıda petrol fiyatlarına vurgu yapmış, fiyat tahminini yükseltmişti.
4: Birinci enflasyon raporuna kıyasla petrol fiyatı tahminini 2026 yılı için yaklaşık 90 dolara çıkartmıştı varil başına. Bu da bir önceki rapordan yaklaşık %47-48 civarında yukarı yönlü bir güncellemeye işaret ediyor. Şu anda baktığımızda bu seviyelerin biraz altındayız.
3: Banka bir önceki enflasyon raporunda tahmin çerçevesini değiştirerek alt ve üst bant uygulamasını kaldırmıştı. Bankanın 2026 enflasyon tahmini %26, ara hedefi ise %24 olmuştu. Piyasa aktörleri bu toplantıda bir tahmin değişikliği öngörmüyor.
4: Merkez Bankası bu tahmini yukarı güncellemekten imtina edebilir. Çünkü enflasyon beklentileri tarafında çok ciddi bir bozulma yok. Piyasaya bu anlamda dezenflasyon sürecindeki yavaş da olsa ilerlemenin devam ettiğine ilişkin bir sinyal vermek açısından Merkez Bankası %26'lık tahminini de sabit tutabilir diye ben değerlendiriyorum.
0: Piyasalara bakarsak küresel tarafta yeni hafta karışık bir görünümle başladı. Bu hafta Hürmüz Boğazı kriziyle ilgili haber akışları izlenecek. Yine her zaman olduğu gibi ilk sırada. Bunun dışında çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon rakamı var. Cuma tarım dışı istihdam verisi çok zayıf geldikten sonra bakalım enflasyon verisi ne gösterecek. Dolar endeksi 100 puanın altında. Cuma'ya göre çok önemli bir değişim yok. Petrol fiyatı %2 yükseldi. 83 doların üzerinde Brent petrol. Dolar endeksindeki yataylığın da etkisiyle içeride o da yatay seyrediyor. 47 lira 17 kuruşta, euro da 55 lira 15 kuruşta bu dakikalarda. Borsaya bakarsak alıcılı bir açılış vardı. Şu anda da yön yukarı, yeşil ama çok da aslında ivmeli bir yükseliş değil. %1'i geçmedi prim. Şu anda 13.872 puanda. BIST endeksinde işlemler devam ediyor. Ons altınsa 4.350 dolarda ve onun bu hareketiyle birlikte gram altında 6.700 liraya yakın fiyatlanıyor günün bu dakikalarında ve haftanın ilk günü itibariyle. Altın fiyatlarını biraz daha detaylı konuşacağız. Kapalı çarşıya dönelim. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk karşımızda. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Merhaba, ben aramın hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi Mehmet Ali Bey, altın uzun bir süre yatay kaldı. Hatta onsta 4000 seviyesinin altına sarkacak mı sarkmayacak mı derken oradan bir destek buldu ve tekrar yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz hafta da her işlem gününde 5 gün ard arda yukarı bir seyir izledik. Epey bir zaman sonra haftayı da pozitif kapattı. Şimdi bu yeniden başlayan yukarı hareket devam edecek mi sizce? Bu devam edecek bir hareket mi? Çünkü o hareket altında içeride gramı da etkileyecek gibi gözüküyor. Orada da 6700'e kadar geldik. Önümüzdeki süreç için ne bekliyorsunuz?
5: Evet, özellikle gözümüz Hürmüz Boğazı'nda. Oradan petrol naklinin rahat yapılabilmesi durumunda petrol fiyatlarında bir miktar aşağı yönlü seyirler olabilir gibi görünüyor. Bu da tabii özellikle dünyadaki enflasyonu etkileyen bir, özellikle Avrupa ülkeleri enerji nakilleri için, enerji tehlili için sıkıntılı dönemler yaşamıştı. Dolayısıyla petrol fiyatının gerilemesi altının üzerindeki baskıyı kaldıracak gibi görünüyor. Bunun ayrıca özellikle Amerika'da işte Başkan Kevin Warsh geldiğinde sene sonuna kadar 3 defa faiz artırımı olabilir gibi beklentiler vardı. Son yapılan açıklamalar ve işte gelen ekonomik verilerle birlikte burada faiz artırımının belki sene sonuna kadar yapılamayabileceğini, bazı çevrelere göre bir defa faiz artırımı yapılabilir gibi beklentiler var ama ben faiz artırımı yapılmayacağı düşüncesinde olanlardanım. Belki sene sonunda bir faiz indirimi de olabilir. Dolayısıyla faiz baskısı da altın üzerinden kalkınca altının ana hareketlendiricisi olan dünyada özellikle uluslararası para nitelindeki doların sorgulandığı o konu tekrar gündemde duruyor. Ve bu nedenle de Amerikan tahvillerinden satıp onun yerine altın alan başta Çin merkezi bankası olmak üzere işte Polonya, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkeler ve diğerleri merkez bankaları her ay belirli miktarda altın alıyorlar. Altın tek destekçisi bu. Ama tabii bir miktar likidite sıkışıklığı Avrupa'da ve Amerika'da bizde olduğu gibi var. Bireylerin altın aldıkları alımları biraz daha ilk yarı itibariyle bu kadar hareketli değil. Ama bu nedenle altın o iki aydan beri olan yatay seyrini yerine yükselişe bırakmış durumda. Sizin de belirttiğiniz gibi Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisi evet beklentilerden düşük geldi ama işsizlik verisi düşük geldiği için o faiz artırım beklentisini biraz daha törpüledi. Daha önceki beklentiler %55 seviyelerindeydi. Faiz artırımı yapılabilir şeklinde. Şimdi o %40'lara düşmüş durumda. Bu nedenle altın o kayıplarını şimdi telafi etmiş durumda. Teknik bir kısmını telafi etmiş durumda. Teknik olarak 4.350 dolar ons seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece kısa sürede 4.500 dolar ons seviyelerini görebiliriz. Ama bu sizin de belirttiğiniz gibi kısa sürede hızlı bir yükseliş olduğu için bu noktada belki gerilemelerde yani kısa süreli kar satışlarında 4.250'ye kadar bir geri çekilme olabilir. Ama her geri çekilme yeni bir yükselişin habercisi olacak gibi görünüyor. Çünkü genelde Ağustos ortalarından itibaren Ekim sonuna kadar altında her sene yukarı yönlü bir seyir olur. Her o yükselişin farklı hikayeleri olur. Bu hikaye biraz faiz artırım beklentisinin törpülenmesi, bir de özellikle Amerika'da Kasım ayında yapılacak senato yenileme seçimleri. O zamana kadar Trump nasıl bir tavır izleyecek? Şimdilerde oyları oldukça düşük bu seçim için. Bunlar da bir belirsizlik oluşturuyor. Dolayısıyla hala jeopolitik gerginlikler devam ediyor. Her ne kadar İran'la Amerika arasında bir barış anlaşması yapılıyor gibi görülse de taraflar arasında ara buluculuklarla bu işleri yürütmeye çalışıyorlar. Zaman zaman yine Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı hamleler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunları üstte koyduğumuz zaman altın yine güvenli liman özelliğini bundan sonraki süreçte de devam edecek. Zaten genelde yatırım araçları gördüğü fiyatı tekrar görür gibi bir kural sanki var yatırımcılarda. Böyle olunca da sene başında gördüğümüz 5600 dolar o seviyeleri tahmin ediyorum sene sonunda o seviyelere doğru bir toparlama içine gireceğiz diye düşünüyorum. Dış piyasa itibariyle beklentilerimiz böyle. İç piyasada da özellikle dolar TL'yi takip ediyoruz. Bu ara biraz daha hafif bir toparlanma oldu ama yine piyasa katılımcıları anketinde beklentiler dolar sene sonu itibariyle 48-49 TL olur denilirken şimdi 53-55 TL gibi tahminler yapanlar var. Böyle düşündüğümüzde altının dış piyasa fiyatıyla birlikte şu anda sizin de dediğiniz gibi altın 700 TL'si belirinde olan 24 ay altın gram fiyatı ki dış piyasa ile iç piyasa arasındaki makas da hayli kapanmış. Hatta burada 200 dolar 300 dolar daha kilogramında içeride daha ucuzdan işlem görüyor. Buna rağmen kısa sürede 7000-7500 TL seviyelerini görebileceğimiz gibi sene sonu beklentimizde daha önce de olduğu gibi 10-11 bin lira TL seviyelerinde beklentilerimiz var. Bu arada tabii evet enflasyon raporu önemli olacak ama piyasa acaba Eylül ayında bir faiz indirimi veya bu TOTA'nın en üst seviyesinden olan %40 fonlamayı %37'ye çeker mi diye Merkez Bankası'ndan da böyle bir şey var. Piyasada çok para sıkışıklığı var. Bir tarafta Merkez Bankası'nın kitleyi sıkıştırdığını biliyoruz. Aynı zamanda kontrollü kur da uygulaması var. BDDK'nın da bankaların mevduatının %60'ının TL cinsinden olması gerektiği şeklinde kuralı var ki şu anda %65'lere kadar uzanmış durumda. O bakımdan likitte sıkışıklığı bir miktar altın satışını da beraberinde getiriyor ihtiyaç karşılığı. Bu da dış piyasa ile iç piyasa arasındaki makasın kapandığını gösteriyor. Aynı zamanda biraz tasarruf edebilenler de montanları küçük olmak üzere yine altın alımlarına devam ediyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde küçük çaplı düzeltmeler olsa da yön yukarı gibi görünüyor belki.
0: Evet. Şimdi ihtiyaç için dediniz, orada şu aklıma geldi. Şimdi Eylül'le birlikte ihtiyaçlar artacak, harcamalar artacak. Biraz daha hani ticaretin de hareketlendiği dönemdir Eylül'le birlikte. İşte okullar açılır, onunla ilgili ihtiyaçlar vardır. Bu yüzden acaba bir satış gelir mi? Onu sormak isterim. Tabii 6 bin lira ila 8 bin lira arasında maliyeti olan ve bekleyen de çok kişi var, yatırımcı var, altın yatırımcısı. Bunlar günlük al sat yapmıyor ama bekliyorlar. Yani onlar için ne söylersiniz orta ve uzun vadede?
5: Evet, yani onlar orta ve uzun vadede almalarını hep önerdik. Kısa vadede sürprizler olabilir çünkü öngörülebilirliğin oldukça düşük olduğu bir dönemde olduğumuzu belirtmiştik. Dolayısıyla orada da geçtiğimiz aylar itibariyle gördüğümüz şuydu. Piyasada altın daha da düşecek. Ben bir an evvel işte satayım da daha çok zarar etmekten kurtulayım diye bir imaj olmadı. Daha ziyade ne kadar para ihtiyacı varsa o kadarını sattı, gerisini beklemeye geçti. Şimdi hala o bekleme devam edecek. Ama tabii Eylül ayının başlamasıyla beraber enflasyonda da yukarı yönlü seyir geçtiğimiz yaz aylarında gibi olmayacak muhtemelen. Biraz daha hem okul ihtiyaçları için harcamalar hem okul fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kışa girerken de işte kışlık hazırlıkların da bir miktar enflasyonda etkisi olduğunu görüyoruz. Sadece burada petrol fiyatı gerilerse Eşel Mobil'sinin uygulaması sürmeyebilir. Oradan belki petrol fiyatında çok fazla bir değişiklik olmayabilir. Bu ancak enflasyonun hani yükselişinde bir miktar belki törpüleyebilir. Ama her halükarda enflasyonun bu şekilde yükseliş eğiliminde olması ve vatandaşın enflasyonun düşeceğine hala çok inanıyor olmamasından kaynaklanan yine tasarruflarını altın olarak tutmayı da tercih edecekler diye düşünüyorum. Tercih ediyorlar diye de düşünüyorum. Hala biz aylık tasarrufları olanların dövizde çok sakin bir seyir, hiçbir değişiklik olmadığı için altını tercih ettiklerini görüyorum. Ama bir kısmı da günlük veyahut da aylık mevduat faizinde değerlendirenler de var. Eğer faiz inmeye başlarsa oradan çözülen para da yine altına dönecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim beklentim kısa süreli düzeltmelerde fiyatlar gerileyebilir. Ama ihtiyaç karşılığının dışında böyle bir panik satış olacak kanaatinde değilim. O ihtiyaç karşılığı satışlarında fiyatı çok aşağı çekecek kanaatinde değilim.
0: Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'e teşekkür ediyoruz. Altın fiyatlarını konuştuk. Gramda artık 6600'e kadar geldik. 6700'e geldik. Ons'ta da bir yükseliş var. Sürer mi, devam eder mi görüşlerini aktardı Mehmet Ali Yıldırım Türk. Devam edelim. Bu yıl çokça aslında yağışların iyi olduğunu ve bunun da tarımda birçok üründe iyi rekolte getirdiğini aktardık haberlerimizde. Tahminlerin üzerinde yağan yağışların verimi artırdığı bir başka üründe bal. Bal üretimi de bu yıl oldukça iyi. Bu sezonda verim yüksek.
3: Yağışlar çiçeklere can suyu oldu. Bal üretimi arttı. Edirne ilkbahar aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde yağış aldı. Bu sayede bitki örtüsü güçlendi.
6: Yaklaşık 21 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Kesinlikle bu yıl gerçekten çok güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Biz öncelikle ilkbaharda kanolanın bereketiyle arılarımızı, askerlerimizi yetiştirdik, işçilerimizi yetiştirdik. Sonrasında Karaçalı balından balımızı aldık. Arkasından da hayırlısıyla inşallah çiçek balını hasat edeceğiz.
3: Bal üretim merkezlerinden Kars'ta da verim yüksek. Kentte bal sahamı ilerleyen günlerde hız kazanacak.
7: Günlerden bal alma günü. Artık mevsim bitiyor. Bitti sayılır. Artık bundan sonra bal almamız lazım. Satılacakları ayrı, süzülecekleri ayrı yapacağız. Sezonumuz iyi geçti. Şükür. Bazı sıkıntılar oldu tabii. Ama inşallah güzel çıkacak.
0: Bu haberle veda ediyoruz. Yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
8: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
9: Ülkede sıcaklık ve kuvvetli rüzgar bugün de etkili. İstanbul, İzmir ve Manisa'da rüzgara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da 38-43 dereceyi bulan sıcaklıklara dikkat. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riski yüksek. Doğu ve Karadeniz'de ise yerel sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor. Tedbirli olunmalı.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
10: Diagnozu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bu hafta batıda yine orman yangını tehlikesi artıyor. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında Poyraz hem kuru esecek hem de şiddeti fazla. Saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulacağından çıkabilecek bir yangının hızla yayılma riski yüksek. Kuru otların, etraftaki cam kırıklarının temizlenmesi, kıvılcım çıkarabilecek motorlu aletlerin kullanılmaması, ormanlara girilmemesi alınacak önlemlerden bazıları.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Toka Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Yeni partinin destek olacağını yayınlarda da ifade ediyorduk. Özgür Özel de bunu ifade etti. Şunu söyledi, biz rüzgara değil, rüzgara göre şekil değiştiren bir parti değiliz dedi. Böyle bir siyaset anlayışımız yok dedi. Ve barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız dedi. Bu ifadeler oldukça önemliydi. Yani buradan Özgür Özel bu yasa teklifine evet diyeceklerini net bir şekilde ortaya koydu. Bu mesele şiddetle değil siyasetle çözülmeli vurgusu da önemliydi Özgür Özel'in. Başta koyduğumuz ilkelerden hiç sapmadık dedi. Konjonktüre göre şekil almış değiliz dedi. Başta koyduğumuz ilkelere göre hareket ettiklerini ifade etti. Hayır deme hakkı en çok olan hangi partidir diye sokağa sorsak hiç şüphesiz yeni partidir diye söyleyecektir vatandaşlar dedi. Çünkü en ağır saldırılara uğrayan mutlak butlanla karşı karşıya kalan parti biziz dedi. Ama öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymadık ifadesini kullandı. Özgür Özel ve konuşmasını sürdürüyor. Yani buradan yeni partinin de bizzat genel başkanı tarafından bu düzenlemeye evet deme kararında olduğunu görüyoruz. Ancak şunu belirtelim. Kapalı bir grup toplantısı yapmıştı yeni parti ve o toplantıda bazı milletvekilleri de hayır oyu kullanma yönündeki görüşlerini ifade ettiler. Bu noktada milletvekillerinin serbest bırakıldığını da altını çizelim. Yani hayır oyu kullanmak isteyen milletvekilleri hayır oyu kullanacaklar. Çekimser olanlar oylamaya katılmayacaklar. Evet oyu verecekler de Meclis Genel Kurulu'nda evet oyunu verecek. Böyle bir tablo var yeni parti açısından. Burak.
1: Şimdi bu sıcak gelişmeydi. Son konuşma Özgür Özel'deydi, konuşma sırası çünkü. Ama günün bir geneline bakarsak neler yaşandı ve şimdi genel başkanlar konuşuyor. Bundan sonra neler olacağına dair ne söylersin?
0: Saat 11'de genel kurul kapılarını açtı. Çok önemli, tarihi bir gün Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından. 50 yıllık terör sorununun sona ermesi, bu terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısının oluşturması noktasında ortaya konan bir kanun teklifi var. Çerçeve yasa olarak biliniyor kamuoyunda. 12 maddeden oluşan ve bu teklifin görüşmelerine geçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha genel kurul açılmadan geldi meclise. Kuliste oturdu ve o kuliste otururken DEM Partililer kendisini ziyaret ettiler, tokalaştılar. O sıcak görüntüler söz konusuydu. Sonrasında Musavat Dervişoğlu'nun meclis genel kuruluna geldiğini gördük. Devlet Bahçeli'ye tokalaşmadığını izledik genel kurulda. Sonrasında yeni parti genel başkanı Özgür Özel meclisteydi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tüm siyasi parti temsilcileriyle tokalaştı ve oturum başladı. Önce İYİ Parti'nin grup önerisi vardı. Bu yasa teklifinin görüşülmemesine yönelik bir teklifti bu. Bu teklif reddedildi. Bugün aslında bir tek İYİ Parti'nin muhalefet açısından grup önerisi olması da dikkat çekiciydi. Çünkü muhalefet iktidarın verdiği teklifleri ötelemek adına grup önerileri verir. Bu bir stratejik hamledir. Bugün Yeni Parti, Yeni Yol gibi, DEM Parti gibi sürekli grup önerisi veren siyasi partiler önerge vermediler. Bu yüzden hızlı ilerliyor. İYİ Parti'nin grup önerisi reddedildi. Sonrasında AK Parti'nin grup önerisine geçildi. AK Parti'nin grup önerisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma saatiyle ilgiliydi. Çarşambaya kadar gün alındı ama bugün saat 01 en geç 02 sularında eğer büyük bir kavga çıkmazsa bugünkü görüşmelerin tamamlanması ve bu yasa teklifinin, bu 12 maddelik yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesini bekliyoruz Burak.
1: Özgür, bir sorum da olacak. Şimdi tabii sen böyle tarihi oturumları çok takip ettin mecliste. Hani bir 10-11 saatlik bir süre var diyorsun tahmini. Önümüzde 1-2 gibi kabul edilecek diye gece. Hani bunu neye göre söylüyoruz? İşte o yasanın maddeleri mi görüşülecek? Oylama nasıl yapılacak? Açık mı olacak? Kapalı mı olacak? Bunu biliyor muyuz mesela?
0: Oylama elektronik olacak. Önce oradan başlayayım ama bu neden aslında, yani saat nasıl verebiliyoruz? Yani 10-11 saat görüşme neye dayanarak verebiliyoruz? Çünkü iktidar bu yasayı temel yasa olarak ele alıyor. İki bölüm halinde Bu da bir stratejik hamledir. Normalde normal bir yasa teklifi olarak alınsa 12 Mart

0: maddeden oluştuğu için önce geneli üzerine görüşülür. Geneli üzerine görüşülürken muhalefet geneli üzerine anayasa aykırılık önergesi verir. Geneli üzerine konuşma yapar. Tüm siyasi partiler konuşma yapar. Sonrası maddelere geçer. Bu uzar. Ancak temel yasa teklifi olarak ele aldığı için, böyle getirdiği için genel kurul gündemine iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm 6 bölümden, ikinci bölüm 6 bölümden oluşuyor. Ve bu biraz önce bahsettiğim önergeler, anayasaya aykırılık önergeleri ya da işte teklifle ilgili diğer düşünceler geneli üzerine ve bütünü noktasında dile getirilebiliyor. Maddeler üzerinde konuşmalar yapılamıyor. İşte bu nedenle de hızlı bir şekilde süreç ele alınacak. Ama yine de 5 saatlik bir konuşma süresi, işte 2 saat İYİ Parti'nin verdiği önergeler değerlendiriliyor. Geri kalan 3 saatlik dilimde mevcut işte ara vermeler gibi bir hesaplama var. Bu nedenle bir 10 saat sürebileceği konuşuluyor. Tabii şu notu da verelim. Dervişoğlu kürsüdeydi. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun eleştirileri vardı. İYİ Parti bugün Aylız'ı, Türk bayrağını anlatan bir atkıyla bugün Meclis Genel Kurulu'nda yer aldı milletvekilleri. Onu da vurgulayalım. Tuncer Bakıran konuştu. Bu süreç kardeşi kırdırma hesaplarını alt üst edecek dedi. DEM Parti'nin elbette desteği var. Ve siyasi partilerin görüşleri böyle. Cumhuriyet Halk Partisi destek veriyor. Son olarak Özgür Özel de yeni parti açısından desteğini açıkladı. Şimdi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak. Tablo şunu gösteriyor. Bugün 400'ün üzerinde milletvekilinin oyuyla sanki bu düzenleme Meclis Genel Kurulu'ndan geçecek gibi, Burak.
1: Özgür Akbaş aktardı. Birazdan doçent doktor Vahap Coşkun konuğumuz olacak. Bu meseleyi ayrıntılı bir biçimde kendisiyle konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı'ndan çıkış yolu aradığı söyleniyor. Ancak Wall Street Journal gazetesi İran'ın ambargoların kaldırılması, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması taleplerinin Trump'ın çıkış yolu bulmasını zorlaştırdığını yazdı.
2: İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açarsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump savaşta zafer ilan etmeye hazırlanıyordu. Hatta üst düzey danışmanlarına nükleer anlaşma olmadan da masadan kalkmaya istekli olduğunu dile getiriyordu. Ancak İran'dan gelen yeni taleplerde Trump'ın bu hedefine ulaşması zorlaştı. Bu tespitler Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan analizde yer alıyor. İran hafta sonunda Hürmüz'ü açmak için Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesini, yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını ve savaş tazminatının şart koştu. Bu taleplerle Trump'ın çatışmadan çekilme seçeneklerinin daraldığı belirtildi. Tahran'ın uzun ve yıpratıcı bir çatışmaya hazır olduğunu sinyalini verdiği vurgulandı. Washington Merkezli Düşünce Kuruluşu, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Orta Doğu Programı Direktörü Mona Yakupyan, İran'ın Boğaz'ın yeniden açılmasına yönelik son dönemdeki sert talepleri, Trump'ın bu çatışmadan onurunu kurtaracak bir çıkış yolu bulmasını giderek zorlaştırıyor, dedi. Eurasia Grup danışmanlık firmasının İran uzmanı olan Gregory Brev, İranlılar Trump'ın çekilmek istediğine ve boğazı açmaya odaklandığına kesinlikle inanıyor. İşte bu yüzden de sert bir tutum sergiliyorlar, dedi. İran'ın Hürmüz boğazını yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla pazarlık kozu haline dönüştürdüğü vurgulandı.
1: Gazze'de Trump'ın planı ile ilgili tartışmalar sürerken insani koşullarda herhangi bir iyileşme sağlanamadı. İsrail Gazze'ye yardım girişlerini hala kısıtlıyor. Gazze'liler kavurucu sıcaklarda, çadırlarda hayata tutunmakta zorlanıyor.
2: Gazze'de hem kışın hem yazın çadırda yaşamak zor. Kışın soğukta içeri yağmur suyu sızıyor, yazınsa kavurucu sıcakta güneş altında yaşamak neredeyse imkansız hale geliyor. Üstelik bu sıcakta Gazze'lilerin suya erişimi de sınırlı.
3: Artık buna dayanamıyoruz. Çadırların içinde karton parçalarıyla kendimizi yelpazeliyor ya da vücudumuza su döküyoruz. Sabah saatlerinde bile çadırın içi bunaltıcı derecede sıcak olduğu için dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Kışında çadır kumaşından sızan veya yerden fışkıran sular yüzünden sıkıntı çekiyoruz.
2: İsrail, abluka ve ambargosunun sürdüğü Gazze'ye prefabrik ev veya karavanların girişine izin vermiyor. Gazze'ye iş makineleri ve inşaat malzemelerinin girişine kısıtlanıyor. Bu nedenle İsrail saldırılarında yıkılan evler yeniden inşa edilemiyor.
1: İstanbul Kağıthane'de evden kaçtığı öne sürülen 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü, Sarıyer'de ormanlık alana gömüldüğü belirlenmişti. Tutuklanan katil zanlısının ifadesinde anlattığı yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı eşini öldürdükten sonra kayınvalidesine gittiğini ve kızının yine evden kaçtığını söylediğini anlattı.
4: Öldürdüğü eşinin arama çalışmalarına katıldığı ailesine eşinin kaçtığını söyledi. Katil zanlısı koca ifadesinde cinayetin detaylarını anlattı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay 23 Temmuz günü katıldığı bir düğünden sonra evinde eşi tarafından boğularak öldürülmüştü. Katil zanlısı kocanın davranışları polisin dikkatini çekmiş, yapılan çalışmalarla Karaçay'ın eşi tarafından öldürüldüğü belirlenmişti. Katil zanlısının verdiği ifadeyle cinayetin detayları da ortaya çıktı.
1: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler mecliste konuşuyor, izliyoruz.
5: Keşke faydalansalardı. Şimdi raporumuz 18 Şubat 2026 tarihi itibariyle bütün parti gruplarının desteği ve imzasıyla beraber ortaklaşa yayınlandı. Takdim kısmının giriş cümlesi aynen şöyle başlıyor bu raporumuzun. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsil gücü ve demokratik meşruiyeti içerisinde yürütülen toplumsal barışın, birliğin ve milli dayanışmanın güçlendirilmesi yönelik tarihi sorumluluğun bir yansımasıdır ve ifadesidir. Halkımızın uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödeyerek karşı karşıya kaldığı sorunlar, Gazi Meclisimizin yasa yapıcı ve denetleyici niteliğiyle ele alındığında kalıcı bir çözüm ufku kazandırmaktadır. Bugün terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz biçimde üstlenmiştir ve geleceği ve geleceğini yapacağına inanıyoruz. Evet, raporun giriş kısmı böyleydi. Peki şu anda görüştüğümüz kanun teklifimizin ana kaynağı neydi? Şu anda 12 maddeden oluşan yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber bir kanun teklifini görüşüyoruz. Peki bunu oluşturan ana kaynak neydi? 6. madde. Raporumuzun sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri başlığındaki 6. madde. Bu 6. maddeyi okuduğumuzda aslında kanun teklifimizin ana kaynağını herkes çok açıklıkta görecektir. Ben çok biraz önce üzüldüm. Efendim bu kanunu 3 kişi biliyormuş. Şimdi büyük yalanlar var ya, ben de aynen öyle diyorum. Bugünlerde duyduğum en büyük yalanlardan biri. Bu kanunu 3 kişi biliyormuş. Duymayanlar duysun. Bu kanunu çok insan biliyordu. Çünkü niye? Raporumuz alevi, internet sitesine giren herkes görür. 6. maddeyi okuyan insanlar bu kanunun direktmen ne olduğunu çok net göreceklerdir. Dostum dinleyin ya. Bakın biz sessizce herkesi dinledik ya. Büyük yalanlar vardır. O yalanlardan biri budur işte. Bir daha söylüyorum. Tamam. Dinleyin. Bakın değerli arkadaşlar. Raporumuzun 6. maddesini giriş cümlesi. Hemen söylüyorum size. Bakın maddeler nasıl yansımış. Nasıl oluşturulmuş. Keşke okusalardı arkadaşlar. Bir zahmet okusalardı. Diyor ki komisyonun bir diğer önemli görevi, örgütü silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkacak durumu yönetecek yasal çerçeveyi belirlemektir. Milli dayanışma ve kardeşliğimizi pekiştirecek adımların atılmasını, geniş katılımlı, temsil gücü yüksek, açık ve şeffaf istişare süreciyle temin etmektir. Evet. Dönelim 6. maddenin 1. fıkrasına. Kritik eşik, örgütün silah bırakması. Süreçte en kritik eşik, PKK terör örgütü tüm usulayla silah bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik bilimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Ne zaman söylenmiş bu? 18 Şubat 2026'da. Bazı arkadaşlar yeni duyuyor herhalde. 18 Şubat 2026'da rapora yansımış bir şey yeni duyuyor. Niye yeni duyuyor? Özensiz ve kanunlar haberimiz yok diyor. Kanunun amaç ve kapsamına bak. Bakmayın ne yazıyor. kanun ve amaç ve kapsamında bu kanun amacı PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin, güvenlik kurumlarında tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı ispatı yayınlanmasına mütakiben yürütülen işlemleri takip ediyor diyor. Neredeymiş gizli kapaklı? Birinci madde kritik eşik. Allah Allah, keşke okusalardı raporu. Peki, kanunumuzun üçüncü maddesi var. Diyor ki orada, örgüt mensuplarının durumu 6'ya 3. Yukarıda belirtilen müstakil ve geçici kanun birlikte ayrıca ceza ve infaz hukukunda yer alan hükümlerden istifade edilerek hazırlanacak düzenlemeyle bahse konu kişiler hakkında tasarrufta bulunabileceği ve ilgili kişiler hakkında mutlaka adli bir işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. Peki nasıl değerlendirilecek bunlar arkadaşlar? Hemen size okuyayım. Bu çerçevede terör örgütü mensupları bakımında bizim raporumuzda var 61 sayfa. Raporun ekinde. Bu terör örgütü mensupları bakımından fiilin niteliği ve kişinin örgüt içindeki korunma esas alınarak farklılaştırılmış, ölçülü ve denetlenebilir bir hukuki çerçevede oluşturması önem arz etmektedir. Yapılacak düzenleme örgüt mensuplarını yeknesak ve soyut bir kategorik değerlendirmeye tabi tutmak yerine örgütsel faaliyet kapsamında ortaya çıkan bireysel sorumluluğun kapsamını ve yoğunluğunu merkeze alan bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Ne yapmışız biz kanunda? Üçüncü madde. Soruşturma ve kovuşturma içerisinde mevcut örgüt mensuplarının konumunu tahditlendirmeyi yazmışız. Raporda aynen yazıyor. Başka ne yapalım değerli arkadaşlar? Bakın dördüncü madde. Koruma tedbirleri ve kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar. Bakın bunlar çok önemli arkadaşlar. Kanun gerekçesiyle beraber özellikle yerel mahkemenin verdiği kararlar ve israf incelemesi ve Yargıtay'da yapılacak inceleme neticesinde eğer erteleme kapsamında yapılacaksa bu hususlar açıkça yerel mahkemenin vermiş olduğu bu karar değerlendirilmesi için değerlendirilmelidir ve sonuç itibariyle failin lehine olacak hususiyeti de bu kararında erteleme içerisinde vermelidir. Son günlerde yapılan tartışmayı da görüyoruz. Çok net. Dördüncü maddenin gerekçesiyle beraber yerel mahkeme, istinaf ve Yargıtay sürecinde çok açık bir şekilde failin lehine olan hususlar değerlendirilecek ve açıkça failin lehine olan husus erteleme kapsamı içerisinde ise hükme esas olmak suretiyle, bozulma kararı verilmek suretiyle yerel mahkemeye gönderilecek. Peki altıncı maddeye geliyoruz arkadaşlar. Yine failin durumuyla ilgili rapordan bahsediyoruz. Peki biz bir şey daha önerdik burada. Efendim yargılamayı yürütmeye verdiler. Yürütmenin bu kadar ağır bir şey olur mu? Sorumluluğu olur mu? Yargılama etkisi olur mu? Ya arkadaşlar, ya raporumuzun 6. maddesinin 5. fıkrası altına imza attık. İzleme ve raporlama mekanizması. Kanunda örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesini ve raporlanmasını temin edecek yürütme içerisinde bir mekanizma oluşturulması gerekmektedir. 7. madde. Bu kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, kanun resmi gazetede yayınlanması mütakiben Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri müteşekkil bir kurum tarafından yapılır. Neresi gizli kapak demiş bunu? 3 kişi biliyormuş. Ya kardeşim raporu okumazsan kimse bilmez. Raporu okumadıysa kimse bilmez. Evet. Peki birinci maddeyi gördük. İkinci madde tanımları gördük. Üçüncü madde fiili olarak terör örgütü mensuplarının soruşturma ve kovuşturma ile beraber. Altıncı madde mahkumiyet halleri beraber. Adil, gerçekçi yaklaşımla beraber. Örgüt içerisindeki pozisyonu, ağırlığı varsa karışmış olduğu faaliyetlerin veya yasa dışı işlerin veya suçların bunların değerlendirmesi beraber bir değerlendirme yaptık ve metin hazırladık. Tamamen raporla eşdeğer manada raporun açıkçası bir parçası olarak bu kanun teklifi hazırlanmıştı. Peki değerli arkadaşlar bir husus daha var. Mevcut bu durum içerisinde özellikle TCK 58 mahkumiyet hallerinde 53. madde bağlamında ertelemeyle beraber hak yoksunluğu dediğimiz başlığın sadece son günlerde görüyorum kamuoyunda siyasi yasaklılık, siyasi faaliyet başlığı adı altında birçok konuşma yapılıyor. Çok üzülüyorum. Memnu haklar dediğimiz hadise sadece siyaset yapmayla ilgili midir? Kişinin idari olaraktan yapacağı görevlendirme ve yasaklamalar yok mudur? Dernek kurma, vakıf kurma, yöneticilik yapma, başka tahditler yok mudur? Memnu haklar dediğimiz sadece kişinin belediye meclis üyesi olması, belediye başkanı olması, milletvekili olmasıyla mı değerlendirilir? Bir de bir şey karıştırılıyor. Çok değerli arkadaşlar, çok açık ve net söylüyorum. Türk Ceza Kanunu çerçevesi içerisinde yapılan erteleme işlemlerinin Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu içtihatlar ve kararlar doğrultusunda bir kişinin milletvekili seçilip seçilmeyeceği, bir kişinin milletvekili seçimi kanunla ilgili alakası yoktur. Bu uygulamalar ve devam eden uygulanacak diğer hususlar kendi kanunlarıyla düzenlenecektir. Siz bu uygulamaya neticesinde eğer aday olmak istiyorsanız, yasal sürelerin bitimi ve ilgili işlerin neticesinde eğer olacaksanız bunların değerlendirileceği yer başvuru yaptığınız il seçim kurulu ve varsa en sonunda Yüksek Seçim Kurulu'dur. Bunları birbirine karıştırarak raporun tamamen bambaşka bir hale getirerek efendim bu kanun garip yerlerde hazırlandı. 3 kişi biliyordu. Nerede hazırlandığını bilinmiyordu gibi. Böyle ucuz maalesef nezaketsiz ifadeleri reddediyor. Raporumuzla bağlı Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzla bağlı 6. maddesiyle çok uyumlu bir kanun teklifinden bahsediyoruz. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Diğer bir yandan üzüldüm. Efendim bir partinin kapalı grup toplantısına atıf var. Efendim öyle demiş, böyle demiş. Uydurma. Birilerinin böyle dedikodusuyla beraber bu da konuşmasını da ben doğru bulmam. Adı üzerinde dedikodu, adı üzerinde birilerinin ifadesi. Bir genel başkan düzeyinde daha nezaketli, daha şık, daha özverili, daha doğru cümleler kullanmasına ben gayret ediyorum. Ben de duyuyorum birçok siyasi partili kapalı grup toplantısında neler konuşulduğunu. Bize de iletiliyor. Bunu polemik konusu mu yapacağız? Hiç alakası yok. Arkadaşlar bizim amacımız belli. Bakın bizim derdimiz belli. Biz Türkiye'de bu topraklarda bir daha silahın, şiddetin asla konuşulmaması, bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin ağır ekonomik sonuçları beraber yaşanılmamasını istiyoruz. Elimizden geldiğince, elimizden gelen tüm kabayla, tüm kapasitemizle, tüm değerlerimizle beraber bir soruna eğilip çözmeye çalışıyoruz. Eksiğimiz olabilir. Her şeyi dört dörtlük yapıyorum. Kavra bak. Biz her şeyi iyi biliriz. Ya kardeşim, o zaman ben size soru sorarım. Rapor ortada. 18 Şubat tarihinde yayınlandı. Özellikle hukuki düzenlemeler, sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri. Birinci fıkradan başlayarak kritik işlik örgütü silah bırakması. Diğer müstakil ve geçici mahiyette kanun olması. Diğer husus toplumda cezasızlık ve af halkası oluşturmayacak şekilde örgüt mensuplarının durumu, toplumsal bütünleşmenin sağlanması, yürütme içerisinde bir mekanizmada oluşturulması ve bununla ilgili eşgüdüm sağlanması ve süreçte görev alanlara yasal güvence sağlanması ile ilgili başlıklarda toplamda 7 başlık var. Ne önerdiniz? Ne yazdınız? Konu belli. Konu belli. Ben yazdım. İstişare ettim. Birçok kişiyle yaptım. Süreçten önce de siyasi partileri bilgilendirdik Abdülhamit Bey ile beraber. Evet, süre kısıt olabilir ama ben katkı sağlamak, katkı istemek için her türlü samimiyetli, iyi niyetli çabayı gösterdim. Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış, bilmem neymiş. Böyle gerçekten nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetli bir çaba var, bir gayret var. Ben başta bu sürece çok güçlü destekleriyle katkı sağlayan, yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, yine her zaman olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, DEM Parti İş Başkanlarına, İmralı ziyareti yapan milletvekillerimize, AK Parti grubumuza, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerimize, Yeni Yol'daki milletvekillerimize, yeni partideki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimize ben çok teşekkür ediyorum. Samimiyetle bu sürece katkı sağlamaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da bir şey var. İlla bu insanları onların dediği gibi memnun etmemiz gerekiyor. Ya kardeşim bir şey sun ya, bir şey sun. 50 yıllık bir meseleye ben bütün samimiyetimle, bütün gayretimle, çabamla bir şey yapmaya çalışıyorum. Eksiğim olabilir. Yanlışım da olabilir. Sen ne diyorsun ya, bir görelim. Açın şu elinizdeki şu tecrübeyi, bilgiyi, yılların birikimini. Bir görelim kardeşim. Rapor ortada. 6. başlık ortada. Buna imza attık. Ne diyorsun? Müstakil ve geçici kanun için ne diyorsun? Bu kurul için ne diyorsun? Yok. Anca eleştirdim. Vermetti. O öyle olmuş mu böyle olmuş. Arkadaşlar bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında.
6: Bravo.
5: Gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bak açık söylüyorum. Sürecin başından itibaren komisyonumuzun işleyişi, devamındaki raporun çıkışı, devamındaki görüşmeler gerçek manada bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bununla bir gurur duyun ya. Bir sevinin. Çok önemli bir şey bu. Bakın dünya örnekleri var. Söze ve kelama gelince efendim ira derler, eta derler, o derler, bu derler. Hepsinde üçüncü göz var. Hepsinde dışarıdan müdahale var. Bizde yok. Bu toprakların evlatları Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu toprakların has evlatları samimiyetle bu sorunu çözmek ve gelecek Türkiye yüzyılına daha sağlam, daha kararlı, kardeşçe omuz omuza yürümek istiyor. Peki bunu biz isterken birileri destekleyeceğini mi zannediyoruz? Yok, biliyoruz. Yıllar önce olduğu gibi birilerinin ekmeği buradan kesilecek. Birileri buradan siyasi menfaat elde edemeyecek. Yok olacaklar belki. Onların ben isteyeceğini düşünmüyorum, biliyorum. Hakaret edecekler, yalan yanlış bilgiler verecekler, uydurma bilgiler verecekler. Ama şunu anlıyorum ben. Geçmiş yıllardan itibaren yaşanmışlıklarla beraber kaygılarımız olabilir. Endişelerimiz olabilir. Ama bunu yapıcı, yıkıcı olmadan samimiyetle bu sorunun çözümü noktasında yapmalıyız. Sonuç itibariyle arkadaşlar, bizim raporumuza da yansıdık. Ben cümlelerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Gerçekten çok emek sarf edilen, büyük uğraşlar verilen, samimiyetle ortaya konulan bir çaba var. Bu çabanın sonucunda inşallah Rabbim de bunu bereketlendirir. Bakın biz 60 sayfadan oluşan kendi AK Parti raporumuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009 yılında yaptığı bir konuşmayı da burada geçirmiştik. Ben o konuşmayla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ifadesiyle Türkiye'nin kaybetmesine, daha büyük risk ve tehditlerle karşılaşmasına tahammülümüz asla yok. Ülkenin bir bölümü üzerine çökmüş kara bulutlara tahammülümüz yok. Değerli kardeşlerim, umutsuzluğa tahammülümüz yok. Biz artık Vatan çayında serinlemek, zap suyu gibi coşmak, Dicle, Fırat, Murat gibi barışa, kardeşliğe atmak istiyoruz. Derdimiz bu. İstiyoruz ki Muzur Dağları'nda hep birlikte kardelenler toplayalım. Cüdi Dağı'ndan yedi verenler, Ağrı Dağı'ndan çiğdemler derlemek istiyoruz. Ülkemin yedi coğrafyasından derilmiş çiçekleri, ülkemin annelerine o tertemiz yürekleri vermek istiyoruz. Türkiye'ye yeni ufuklar açmak, Türkiye'yi şaha kaldırmak, Türkiye'yi artık kabına sığmaz, tutulamaz, güçlü bir ülke olma yolunda zapt edilemez hale getirmek istiyoruz. Bunun mümkün olduğunu inanıyoruz. Çünkü bunu 7 yılda gördük. Nereden nereye geldiğimiz ortada. Bedeli her ne olursa olsun bunu başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Burada olanlarla olmayanlarla birlikte başaracağız. Bu kardeşlik projesini, bir bütünleşme projesini, bu Türkiye'yi ayağa kaldırma projesini hep birlikte başaracağız inşallah. Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye yasası ile ilgili görüşmeler sürüyor. Az önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuşmasını ekrana getirdik. Yasaya yönelik eleştirilere yanıt verdi ve yasanın hazırlığına ilişkinde bazı bilgiler paylaştı. Abdullah Güler mecliste, genel kurulda görüşmeler devam ediyor. Kanada'da orman yangınları giderek büyüyor. Britanya Kolombiyası eyaletinde alevlerin yaklaşmasıyla 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 100 kilometre kareyi aşan ormanlık alan kül oldu. Bir kişi hayatını kaybetti.
7: Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde orman yangınları büyüyor. Yangınlar nedeniyle Bald Range bölgesindeki binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangın kısa sürede 130 kilometre kareden fazla alana yayıldı. Eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer alevlerin yerleşim alanına yaklaşmasıyla 20 bin kişiyi evlerinden tahliye etti. Yangın nedeniyle ormanlık alana çıkan yollar kapatıldı. Arama kurtarma ekipleri bölgede mahsur kalanlara ulaşmaya çalışırken yangın söndürme uçakları da tahliye çalışmalarına destek verdi. Kuvvetli rüzgar, sıcak hava ve uzun süren kuraklık yangınların genişlemesine neden oluyor. Yetkililer yangının kendi hava sistemini oluşturacak kadar yoğunlaştığı, yıldırıma yol açtığı, durumun kolayca kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Britanya Kolombiyası yönetimi 100 noktadaki yangının ancak yarısının kontrol altına alınabildiğini duyurdu.
1: Arnavutluk'ta da orman yangını var. Ülkenin ortak ismindeki Cruja şehrinde ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Çok sayıda kişi tahliye edilirken yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Söndürme faaliyetlerine Bayraktar TB2 insansız hava aracı da destek verdi.
4: Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etti. Çok sayıda kişi tahliye edilirken yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Görüntüler Arnavutluk'tan. Cruja şehri çevresindeki ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Gece boyunca yangın söndürme çalışmaları devam etti. Çalışmalara Bayraktar TB2 insansız hava aracı da destek verdi. Kurja'da silahlı kuvvetler, sivil acil durum birimleriyle itfaiye servisinden yaklaşık 300 personel yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Bölge halkı tahliye edilirken yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yangının kontrol altına alınmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yangında sadece bir deponun yandığını ve hiçbir bölge sakininin yara almadığını açıkladı. Yetkililer yangının doğal nedenlerden değil, insan eylemlerinden kaynaklandığını duyurdu. Arnavutluk polisinin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.
1: Çin'in doğusunu Dolfin Tayfunu vurdu. Tayfun bölgeye sel getirdi.
2: Kamyon şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Görüntüler Çin'de. Çin'in doğusu Dolfin Tayfunu'nun etkisi altında. Saatte 107 km hızla ilerleyen tayfun Şangay kentini vurdu. Ağaçlar devrildi, evlerin, fabrikaların çatıları uçtu. Tayfunun etkili olmaya başladığı saatlerde turistler zor anlar yaşadı. İki havalimanında toplam 943 sefer iptal edildi. Uçuş kapasitesi %40'a düştü. Tayfun kente sel getirdi. Bütün gece yağan yağmurun ardından Şangay sakinleri sabah sele uyandı. Bazı yerlerde su seviyesi diz boyuna ulaştı. Şiddetli yağmur ve rüzgarın sürmesi bekleniyor. Zorunlu olmayan iş yerlerinde çalışmalar durduruldu. Okullar tatil edildi. Açık hava etkinlikleri ve tren seferleri de iptal edildi. Karaya ulaştıktan sonra tropikal fırtınaya dönüşen tayfun başkent Pekin'e ilerliyor. Pekin'de olası sel için hazırlıklar yapıldı. Dolfin bu yıl Çin'i vuran en sert tayfun oldu. Karaya ulaşmadan 6000 kilometre yol kat eden tayfunun ömrünün normalin 3 katı olduğu belirtiliyor.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
9: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla. Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
11: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
12: Doğa konuşmaları.
13: İstanbul'da en çok hangi bölgede sivrisinek var? Yaz günlerinde sivrisineklere karşı hangi tedbirleri alabiliriz? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Fatih Dikmen anlattı.
14: Gündüz sizin üzerinize böyle ufak tırnak içinde siyah beyaz bantlar taşıyan sivrisinekler sizi ısırmaya kalkıyorsa bunun muhtemelen Asya kaplan sivrisineği olduğunu tahmin edebilirsiniz. İşte bu şikayetlerin yoğun olduğu yerler daha çok kuzey veya nemli İstanbul bölgeleri diyebiliriz. Ama onun dışındaki bütün İstanbul genel anlamıyla farklı sivrisinek türlerinin rahat yaşayabileceği, yürüyebileceği bir alan. Burada bizim için önemli olan nokta ya da belediye ya da kamu otoritesi için önemli olan nokta bu izlemeleri doğru yapıp doğru müdahaleleri gerçekleştirdiklerinde o nüfusları zaman içerisindeki hızlı artış trendine girmeyecektir. Ama mevsimsel şartların ve günümüzde yaşadığımız bu ani iklimsel değişimlerin neticesinde bazen çok hızlı üreyip çok hızlı nüfus patlamasına neden olabiliyor bu tür canlılar ve bu noktada zaman zaman daha görünür hale gelebilirler. Bizim kişisel olarak en kolay uygulayacağımız yöntem dışarıdaysak eğer mesela bir ormanda gezmek istiyorsanız ormanda size gündüz vakti bu Asya kaplan sivrisineği sokmaya çalışabilir. O yüzden uzun kollu ve uzun pantolonlar şeklinde kıyafetlerle bacaklarımızı kollarımızı örtmemiz uygun olabilir. Doğal sivrisinek kaçırıcı bazı kokular günümüzde çok satılıyor eczanelerde ya da marketlerde bunları kullanabiliriz ama bunların %100 bir etkisi hiçbir zaman yok. En doğalı bile ya da en kimyasalı bile birkaç saatlik etkiden sonra yine sizi sivrisinekle baş başa bırakabiliyor. O yüzden daha çok evlerimizde rahat bir uyku için sinekliklerle cam balkonları kapatmak en efektif çözüm olarak karşımıza çıkıyor.
12: Doğa konuşmaları.
11: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
16: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya yolunda. Sarı lacivertliler yarın Sturm Graz'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe rövanşta avantajını korursa Şampiyonlar Ligi yolunda önünde sadece bir engel kalacak. Musaba ve Ederson sağlık sorunları nedeniyle kafileye alınmadı. İlk maçta sakatlanan Osterwolde de kadroda bulunmuyor. Fenerbahçe son antrenmanını saat 19.30'da maçın oynanacağı stadyumda yapacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadelede turu geçen taraf playoff'ta Lyon-Sparta-Praga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ta Hradec-Kralove maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schneider yönetecek. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar çalışmalarını Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde sürdürüyor. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma Perşembe günü saat 20'de başlayacak. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Lokomotiv Moskova yöneticisi transfer ihtimaline kapıyı kapattı. Açıklamalarda bulunan kulüp yetkilisi Galatasaray veya herhangi bir takımla transfer için görüşmüyoruz. Batrakov takımımızın kilit oyuncularından. Altyapımızdan yetişen futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini değerlendirmiyoruz dedi. Geride kalan sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 maçta oynayan oynayan 21 yaşındaki ofansif orta saha 17 gol atıp 12'de asist yaptı. İspanyol basını Arda Güler hakkında transfer iddiası ortaya attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in milli yıldız için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklife hazırlandığı öne sürülüyor. Fichajes'in iddiasına göre Fransız devi yeni sezonda Arda Güler'i kadrosunda görmek istiyor. Geçen sezon Real Madrid'de ilk 11 oyuncusuna dönüşen milli futbolcu yeni teknik direktör Jose Mourinho'dan hazırlık maçlarında şans buldu. Transfer iddiası gerçeğe dönüşürse Fenerbahçe'de kasasını doldurabilir. Sarı lacivertlilerle Real Madrid arasında yapılan anlaşmaya göre Arda Güler'in sonraki transferinde bonservis bedelinin %20'sini Fenerbahçe alacak. Gianni Infantino FIFA'yı özelleştirme planından vazgeçmesine rağmen tepkileri dindiremiyor. Üç kıtanın konfederasyonları FIFA başkanına güvenini kaybettiklerini açıklayarak seçim mesajı verdi.
17: Gianni Infantino'nun koltuğu sallanıyor. FIFA'yı özelleştirip %20'lik hissesini 4 milyar dolara yatırımcı grubuna satma planı suya düşen Infantino, özür dilemesine rağmen futbol dünyasını sakinleştiremedi. FIFA başkanına güvenlerini kaybettiklerini açıklayan Avrupa, Asya ve Kuzey Orta Amerika konfederasyonları ortak açıklamayla Infantino'yu hedef aldı. UEFA, AFC ve CONCACAF başkanlarının imza attığı mektupta, "Futbolda liderlik bir mülk değildir. Liderlik kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir. Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında bu görev terk edilmiş olur" ifadeleri yer aldı. FIFA'nın özür metnine de değinen konfederasyonlar, "Bu bir iletişim başarısızlığı değildir. Futbolun tanık olduğu şey bir muhakeme ve sağduyu başarısızlığıdır" dedi. Bu ifadeler Infantino'ya erken seçim mesajı olarak yorumlanırken FIFA başkanı da destek turlarına başladı. Genel kuruldaki 211 oyun 54'üne sahip olan Afrika Konfederasyonu CAF'la anlaşan Infantino, Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL'le de temaslarını sürdürüyor. FIFA'da değişim isteyen grubun olası erken seçimdeki başkan adayının kim olacağı da merak ediliyor. The Guardian gazetesi, Kuzey Orta Amerika Konfederasyonları CONCACAF'ın Kanadalı başkanı Victor Montagliani'nin harekete liderlik yapacağını iddia etti.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
18: Tek reklam.
19: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
20: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
19: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
18: Tek reklam.
21: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
22: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz sanat ve mimarlık tarihçisi Godfrey Goodwin'in Yeniçeriler isimli kitabı Kronik'ten yeni bir baskı yaptı. Goodwin'in kitabını dilimize Derin Türkömer çevirmiş. Godfrey Goodwin 1921-2005 yılları arasında yaşadı. Hayatı boyunca öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik yaptığı yerlerden biri de Türkiye. Önce Robert Kolej'de, sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nde çalıştı. Boğaziçi'den Fahri Doktorluk ünvanı aldı. Türkçe'de Osmanlı Mimarlığı Tarihi isimli bir kitabı daha var. Efendim, malum Osmanlı'nın Yeniçeri ordusu 15. ve 16. yüzyıllardaki büyük fetihlerin askeri gücünü oluşturuyordu. Sınırların Avrupa'da Tuna Nehri'ne dayandığı, Suriye, Irak ve Mısır'ın fethedildiği dönemlerde Yeniçeriler ocaklarına ve geleneklerine büyük bir sadakatle bağlıydılar. Lakin zamanla işler değişti. Payitahtta dönen iktidar kavgalarının aracı haline dönüştüler. Sadrazamların, ulemanın, hatta padişahların değiştirilmesinde rol oynamaya başladılar. Hal böyle olunca Yeniçeri Ocağı, Sultan II. Mahmud'un 17 Haziran 1826'da çıkan fermanıyla ortadan kaldırıldı. Bu hadise tarihe Vakai Hayriye yani hayırlı olay olarak geçti. Peki kimdi bu Yeniçeriler? Godfrey Goodwin kitabında Yeniçeri ocağını bir yandan askeri ve siyasi bir kronoloji çerçevesinde değerlendirirken, diğer yandan bu topluluğun ardındaki insani gerçekliği, psikolojiyi ve sosyolojik konumu mercek altına alıyor. Devşirme sisteminin ince detaylarından acemi oğlanların zorlu eğitimlerine, kışlalardaki gündelik yaşamdan Bektaşi tarikatıyla kurulan derin ve manevi bağlara kadar ocağın iç yüzüne ışık tutuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
21: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Ülkede sıcaklık ve kuvvetli rüzgar bugün de etkili. İstanbul, İzmir ve Manisa'da rüzgara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da 38-43 dereceyi bulan sıcaklıklara dikkat. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riski yüksek. Doğu ve Karadeniz'de ise yerel sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
21: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar, bu hafta konumuz kokulu yapraklar. Ama dikkat, kokulu otlar değil. Aslında onlara da değineceğiz elbette. Ama kokulu yapraklar deyince benim aklıma mesela incir yaprağı geliyor. Hele şimdi bu aralarda dünyada bir modası var. İncir yaprağının kokusunu nasıl yemeklere naklederiz, nasıl onu hapsederiz diye. Onun gibi mesela ıtır yaprağı var. Ama ayrıca başka meyvelerin yaprakları da var. Malatya mutfağında mesela kiraz yaprağı, kiraz yaprağından yapılan sarmalara inanılmaz bir lezzet katar. Ya da limon yaprağı var. Aslında bütün o narenciye türlerinin yaprakları pekala mutfakta da kullanılıyor. Bir aromatik bitki olarak kullanılıyor. Gene böyle çiçeklerin yaprakları olsun, meyvelerin yaprakları olsun, hepsinin mutfakta yeri var. Ama elbette ki kokulu otların da yeri bambaşka. Onların da daha az bilinenlerine mutlaka değineceğiz. Mesela ben her zaman anlatırken özellikle yabancılara Türk mutfağının taze otlarını bir üçlü olarak anlatırım. Nedir o? Dereotu, maydanoz, nane. Evet, şimdi mesela maydanozu ve dereotunu pek kurutmayız. Aslında yavaş yavaş o da başladı. Özellikle dereotunun kurusu yapılıyor. Çünkü bir demet alıyorsunuz. Çünkü olmazsa olmaz eşlikçisi sebzeler var. Ben mesela enginara çok yakıştırırım ya da bakla, eğer dereotu yoksa almazsınız bile. Dolayısıyla işte favanın üstüne falan gibi alırsınız ama koca demet kalır. Onu da şimdi yaz vakti şöyle bir kağıdın üstüne, mutfak havlusunun üstüne serdiğiniz zaman hemen kurur. Bu şekilde işte poğaçalara koyduğunuz zaman, tuzlu keklere koyduğunuz zaman bambaşka bir lezzet verir. Nane kurusu neyse zaten mutfağımızda kullanıyoruz. Ama kokulu otlar deyince mesela gene Malatya mutfağında çok kullanılan reyhan var. Ama reyhan mesela eskiden bilmezdik. Bu kadar yaygın değildi. Kurusunu bulmak mümkündü ama hani Malatya, birazcık Antep mutfağı falan, oralara gidince ancak bilenler bilirdi. Dolmalara ise bambaşka bir koku verirdi. Ama şimdi demet demet reyhanı artık taze olarak da bulabiliyoruz. Her yerde satılıyor. Bu arada reyhanı İngilizceyi çevirmek isteyenler purple basil, yani mor fesleğen ifadesinde kullanabilirler. Mesela mercan köşk. Onun da İngilizcesi marjoram diye geçiyor. Aslında pek çok dilde de benzeri isimler alıyor. Onları da apayrı bir konu olarak alırız. Ama mesela bu aromatik otlar nasıl kullanılıyor? Mercan köşkten aklıma geldiği için söylüyorum. Sütü birlikte ısıtıyorsunuz. O süte bambaşka bir koku veriyor. Mesela güzel bir uyku uyumak istiyorsunuz. Akşam ılık bir ballı süt içeceksiniz. Eğer onun içine mercan köşk katarsanız günü bitirmek için harika bir lezzet. Benzer şekilde mesela ıtır yaprağı sütün içine katıldığı zaman inanılmaz güzel bir koku veriyor. onunla sütlaç yaptığınız zaman veya onunla muhallebi yaptığınız zaman böyle gizli, biraz gülü andırır bir koku mutlaka herkesin dikkatini çekecek. Evet, bu hafta konumuz kokulu yapraklar. İncir yaprağından ıtıra kadar, bütün narenciyelere kadar her türlü kokulu yaprak, onların inanılmaz kokusunu nasıl hapsederiz, nasıl kullanırız? Merak ediyorsanız takipte kalın, hoşça kalın.
21: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Ayin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: Her güzele bir Mindus.
21: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
4: İçme suyu veya şehir suları temiz olmadığında hastalık riski yükseliyor. Bu konuda son kullanıcı ne yapabilir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz anlattı.
7: Normalde diyelim ki havuza giren bir kişide norovirüs varsa, bazı durumlarda salmonella olabilir, kriptosporidium gibi bir sürü bakteri var. Yani insanlarda patojen olan ve taşıyan insanın bulaştırabileceği bir sürü patojen var. Dolayısıyla hani suların kontrolü yapılırken zaten insan dışkısıyla kontaminasyon oranının ne kadar olduğuna bakılır. Hem denizlerde hem havuzlarda. Bu kontroller yapılırsa bu risk oldukça azalıyor. Beklenen sınırlar içinde çıktıysa çok patojen var gerçekten. Ama düzenli kontrollerinin yapılması gerekiyor ve hani bunları engelleyecek işte mesela havuzlar için özellikle uygun klorlama çalışmalarının yapılması gerekiyor.
1: Her güzele bir Mindus.
21: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
23: Reklam. Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
24: Arvento, Arvento.
25: Mobile Systems.
26: Aa, anne dedi.
27: Hadi canım, baba dedi.
26: Bez dedi.
27: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
28: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
29: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, sıcaklık 33-35 derece aralığında. Ankara 33, Bursa 34 derece. İzmir 38 derece ve kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık yine 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli, Edirne 36, Kocaeli 34 derece. Salı hava daha sıcak olacak. İç Anadolu az bulutlu. Konya ve Kayseri 32, Eskişehir 34 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 38-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlamın etkisiyle sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Rize hattında kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 28-31 derecelerde seyrediyor. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van boyunca yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Erzurum 28, Malatya 35 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Burası NTV Radyo. Saat 16.
1: Merhaba, saat 16 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Süreç yasa teklifi, terörsüz Türkiye ile ilgili yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Saat 11'de başladı genel kurulda oturum ve hala devam ediyor. Neler yaşandı, neler yaşanacak? Özgür Akbaş bir kez daha karşımızda. Şimdi Özgür, hem hükümet kanadından hem muhalefetten gelen açıklamalar vardı. Sürece dair, nasıl oy kullanacaklarına dair önemli açıklamalar oldu. Kim neler söyledi? Önce onu sorayım.

0: Evet diyeceğiz dedi. Yeni partimizi millet kurmuştur. Milletvekillerimize seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre oy kullanacaklar dedi. Zaten bugün kapalı bir grup toplantısı yapmışlardı. Bir saat sürdü o kapalı grup toplantısı ve orada milletvekilleri serbest bırakıldı. Milletvekilleri kendi hür iradeleriyle oylarını kullanacaklar. Sosyal medyadan da nasıl oy kullanacaklarını aslında paylaşıyorlar. Pek çok milletvekilinin hayır diyeceğini biliyoruz ama evet diyecek pek çok milletvekili de var. Zaten bu komisyon görüşmelerinde de yansımıştı. Komisyon görüşmeleri sırasında yeni partinin bu teklifin anayasaya aykırılık içerdiğine ilişkin önergeleri vardı. Ancak Özgür Özel bugünkü genel kurul konuşmasında barışın önünde durmayacaklarını, bir set çekmeyeceklerini, barışın önünde engel olmayacaklarını ifade etti. Ve ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasa teklifine evet diyeceğiz dedi. Peki AK Parti ne diyor? AK Parti zaten yasa teklifinin teklif sahibi. AK Parti ve bu sürecin en önemli aktörlerinden AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler gizli kapaklı bir şekilde bu teklifin meclise sunulduğunu ileri sürülüyordu muhalefet tarafına, ona tepki gösterdi. Böyle nezaketsiz kelimelerle bu izah edilemez. Samimi bir çaba var bu sürecin içinde dedi. Bu kanun her yönüyle teröristsiz Türkiye manasıyla gerçek bir Türkiye modelidir ifadesini kullandı Abdullah Güler. Sürecin başından itibaren komisyon ve komisyonun ortaya koyduğu rapor ve devamındaki görüşmeler bu toprakların evladının kan dökülmemesi adına böyle bir sürecin aralandığını, bununla gurur duyulması gerektiğini ifade etti. Bu kardeşlik projesi hep birlikte başaracağız dedi. Abdullah Güler'in açıklamaları da böyleydi. Onun öncesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran kürsüdeydi. Bu süreç kardeşi kırdırma hesaplarını alt üst edecek, ortak geleceğimizi güçlendirecek dedi Tuncer Bakıran. Şunu notu da verelim. Hem Tuncer Bakıran'ın konuşması hem de yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in konuşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından dikkatle takip edildi ve iki konuşmada bittikten sonra Devlet Bahçeli tarafından alkışlandığını da bir not olarak ekleyelim. Bu teklife karşı çıkan tek bir grup var, o da İyi Parti. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu kürsüdeki isimdi. Bu ihanetin zaman aşımı yoktur dedi Musavat Dervişoğlu. Bu metin fail odaklıdır, mağduru görmemiştir ifadelerini kullandı. Kapalı kapılar ardından şekillenen bir mutabakattır bu dedi. Meclis iradesiymiş gibi önümüze getirilemez vurgusu vardı. Biz hayır diyeceğiz, tarihin doğru yerinde duracağız dedi. Musavat Dervişoğlu'nun ifadeleri de böyleydi. Artık tüm üzerine görüşmeler tamamlandı. Şimdi birinci bölümün görüşmelerine geçilecek. Ardından da ikinci bölüm görüşülecek. Ve sonrasında bu gece yarısında bu yasa teklifinin yasalaşmasını bekliyoruz Burak.
1: Özgür Akbaş aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker'ı Beştepe'de resmi törenle karşılıyor. Ahmet Örsoğlu şimdi görüşmeye dair ayrıntıları aktaracak. Ahmet.
2: Burak, Avusturya Şansölyesi Christopher Stocker Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle bu ziyaretin gerçekleştiğini hatırlatalım. Pek çok önemli gündem başlığı olacak bugün iki ülke arasında. Resmi karşılama töreni sonrasında iki lider önce baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Sonra da ortak basın açıklaması için kameraların karşısına geçecek iki lider. Ekonomik ve ticaret hacmi bugünkü görüşmelerin ana başlıklarından biri olacak. Halihazırda 4,36 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bu ticaret hacminin arttırılması beklentisi var. Ticaret hacmi dengesi Avusturya lehine yaklaşık 180 milyon dolarlık bir açık var. Bu açığın da kapatılması Türkiye'nin planlamaları dahilinde. Avusturya'nın Türk savunma sanayi ürünlerine ilgisi var uzun süredir, ama şu dipnotu da aktaralım. Aynı Avusturya 2016 yılında Türkiye'ye askeri ambargo, savunma sanayi ürünleri konusunda ambargo uygulayan ülkelerden biriydi. 2016 yılındaki o sert tavır değişmişe benziyor. Şimdi bugün yapılacak görüşmelerin ana gündem başlığını savunma sanayi ürünlerinin satışı oluşturabilir. Bugün bir anlaşma beklemiyoruz ama gelecekte bu yönde bir anlaşma olma olasılığı

0: Avusturya Şansölyesi Stoker Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor. Artık Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa'nın güvenlik mimarisi tamamen değişti. Özellikle önemli Avrupa ülkeleri savunma sanayine ciddi yatırım yapıyorlar. Bu ziyaretin de çerçevelerinden biri bu olacak. Bu yönde ciddi analizler yayınlandı. Avrupa
1: 300 milyar euroya kadar çıktı. 2026 yılında bu rakamın tahminen 454 milyar dolara çıkması yönünde bir planlama söz konusu. İşte Türkiye'de bu yeni savunma mimarisinden pay alma niyetinde.
0: Türkiye'nin yerli savunma sanayi ürünleri
1: ürün alıcısı yeni savaş uçakları, transport uçaklar, Black Hawk'lar, zırhlı araçlar, İHA'lar Türkiye'nin Avrupa pazarında güçlü olabileceği ürünler arasında bulunuyor. Bugün bu konu gündeme gelecek mi bakacağız, gözlemleyeceğiz. Bununla beraber Türkiye'nin AB üyelik süreci. Neredeyse her AB üyesi ülke Türkiye'yi ziyaret ettiğinde bu başlık gündemde genel.
0: AB üyesi ülkeler Türkiye'nin üyeliğini, olası üyeliğini destekliyorlar. Ancak bugün
2: merhaba asker.
0: Şansölye merhaba asker diyerek Cumhurbaşkanlığı muhafız alayını selamladı. Yürüyüş devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. AB üyelik sürecinden bahsediyordum. Türkiye'nin AB üyelik süreci artık genişmiş bir marja yayılmış durumda. Avusturya'nın daha önce yaptığı açıklamalar hafızalarda, Türkiye'nin Avrupa üyelerine sert bir şekilde karşı çıkıyorlardı. Ancak bugün basın toplantısında ılımlı bir mesaj verilecek mi? Takip edeceğimiz bir diğer önemli başlık olacak. Bununla beraber gümrük birliğinin yenilenmesi, vize konusunda kolaylığın sağlanması Türkiye'nin en büyük isteklerinden bazıları. Şu saniyelerde Avusturya Şansölyesi Türkiye'den bu karşılama törenine katılan heyetteki isimlerle tanışıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç heyetteki isimlerden. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avusturya'dan gelen heyetle tek tek tanışıyor. Bugün bölgesel gelişmeler de konuşulacak. O bölgesel gelişmelerden en önemlisi ABD-İran savaşı ve İsrail'in bölgedeki gerginliği tırmandırıcı tutumu. Hürmüz Boğazı'nın ABD-İran savaşından en fazla etkilenen bölge olduğunu söylersek yanlış bir ifade kullanmamış oluruz. Hürmüz'deki durum hem Türkiye'yi hem de Avusturya'yı olumsuz anlamda etkiliyor. Hürmüz'deki durumun da detaylandırılması beklentisi söz konusu. Heyetteki isimlerle tanışıldı ve adet olduğu üzere tam bulunduğumuz alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Şansölyesi tokalaşma pozlarını verdiler ve Cumhurbaşkanlığı A protokol kapısından çıkış gerçekleştirecekler. Bununla beraber göç ve Türk toplumunun Avusturya'daki durumunun da bugün iki lider arasında konuşulması beklentisi söz konusu. İkili ilişkilerde zaman zaman siyasi gerilim yaratan başlıklardan biri göç ve entegrasyon süreci. Avusturya için Türkiye yalnızca ekonomik bir partner değil. Avusturya'nın kendi resmi dış politika belgelerinde Türkiye ekonomisi, güvenlik ve göç açısından önemli ortak olarak tanımlanıyor. Bunu da hatırlatalım.
3: Ahmet Örsoğlu aktardı külliyedeki karşılama törenine dair notları. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir gün. Meclisten zaman zaman yaptığımız yayınlarla yaşananları ekrana getiriyoruz. Genel kurulda görüşmeler devam ediyor. Yasa teklifi için şimdi bir parantez açacağız. İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinşahin yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Sağ olun hocam. Şimdi yeni gelişmeyle başlayalım. En son tabii merak edilenlerden bir tanesi en çok yeni partinin nasıl bir tavır takınacağıydı. Özgür Özel Genel Kurul'da bir konuşma yaptı. Kendisinin ve parti yöneticilerinin teklife evet vereceğini söyledi. Barışın önünde durmayacağız dedi ama bir grup kararı olmadığını, milletvekillerini de bu konuda serbest bıraktıklarını, milletvekillerinin kendi seçim bölgelerine göre, kendi seçmenlerine göre karar vereceğini söyledi. Nasıl değerlendiriyorsunuz yeni partinin aldığı bu kararı? Önce onu sorayım.
4: Bu telkinli bir evet demek oluyor. Partinin büyük çoğunluğu muhtemelen evet verecek ama belli ki bu yasal çerçeve yeni partide de toplumda da herkesin içine sinmedi. O zaman içine sinmeyen insanların içine sinmediğini ifade etmesi kadar doğal bir şey yok. Yeni partide de İyi Parti'de de buna muhalefet etmek isteyen milletvekilleri toplumda bu yasaya karşı çıkan eksikleri ya da hataları olduğunu düşünen insanların sesi olmaya devam etmelilerdir kanaatindeyim. Çünkü oy birliğiyle her ne kadar arkasında geniş bir toplum desteği olsa bile oy birliğiyle demokrasilerde karar alınmaz. Oy birliğiyle ancak Sovyetler Birliği'nde, Kuzey Kore'de ya da Esad'ın Suriye'sinde kararlar alınırdı. Bir demokraside muhakkak muhalefet edilmesi beklenir. Ancak buradaki muhalefetin sınırlı olduğunu görüyoruz. 360 milletvekilinin oylarıyla, daha doğrusu imzasıyla yasa taslağı teklifi meclise geldi, hatırlayalım. Ve bugün yapılan oylamada da muhtemelen 400 milletvekilinin üzerinde bir evet oyunun çıkması bekleniyor. Bu bakımdan anayasayı değiştirmek için yahut ne bileyim nitelikli çoğunluk dediğimiz toplumsal mutabakatı ya da geniş toplum kesiminin buna evet dediğini gösteren bir sayısal çoğunluk, nitelikli çoğunluk mecliste oluşmuş oluyor. Diğerlerinin muhalefet etmesi ve bu muhalefet yolunun da tıkanmamış olması, muhalefet edenlere de ihanetle suçlanmaması, hain olarak suçlanmamaları bence ciddi bir demokratik olgunluk. Bu bakımdan bu durumu, muhalefetin olmasını olumsuz bir şey olarak değerlendirmemek gerekir. Olumlu bir şey olarak değerlendirmek gerekir demokrasimiz açısından. Yeni Parti de kendi açılarından olumlu görseler de, bu sürece destek verseler de, parti içerisinde bu durumdan rahatsız olan milletvekilleri varsa onlara çekimsel kalma, meclise gelmeyerek çekimsel kalma yahut da hayır oyu verme serbestliğini vermiş oldular. Ama süreci destekliyorlar diye anlıyoruz ve bu destek yaklaşık 400 kişinin evet oyuyla neticelenecek gibi görünüyor.
3: Hocam şimdi süreci ve yasayı tabii konuşacağız ama hani tam burada alınan karara ilişkin bir parantez açıp siyasete dair şunu sormak istiyorum. Grup halinde bir evet veya grup halinde bir hayır kararı alınması yeni parti açısından, bundan sonra kurulabilecek ittifaklar açısından siyasette anlamlı olacaktı. Şimdi böyle bir karar alınması, daha ortada bir tutum, bir anlamda bir tavır takınılması nasıl etkiler sizce yeni partinin diğer partilerle ilişkilerini?
4: Ben olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü parti yönetimi evet dedi. Bu bakımdan hani bu kararı engellemeyeceklerini, hatta Özgür Özel'in söylediklerine bakalım, barışın önünde durmayacağız. İşte bu şiddetle değil siyasetle çözülmeli diyerek aslında sürece olan parti yönetiminin, partinin desteğini iletmiş oldular. Ama sadece bu bir parti kararıdır, grup kararıdır, parti disiplini çerçevesinde herkes bu şekilde oy kullanmalı demediler. Bu bir olgunluk. Böylelikle hem bu sürece hayır diyen, eleştiren toplum kesimlerine ulaşabilirler, hem de bu sürece evet diyen toplum kesimlerini küstürmemiş olurlar. İki tarafı da küstürmeyecekleri, iki tarafın da kaygılarını, dertlerini anlayan, bence kendileri açısından gayet stratejik, olumlu bir tutum izlediler diye düşünebiliriz. Hocam, tabii bunun tam tersi de mümkün. İki tarafı da küstürürler mi acaba diyebilirsiniz ama daha ziyade iki tarafın da gönlünü yapan, iki tarafın da kaygılarını, endişelerini ifade eden ve netice itibariyle de barış yanlısı bir tutum takınan, terör karşıtı bir tutum takınan bir çizgi izliyorlar diye düşünüyorum.
3: Hocam şimdi bu sürecin başladığı günden bu yana, yani işte 22 Ekim 2024'ten bu yana hemen hemen her kritik eşikte sizinle, diğer değerli hocalarımızla, gazetecilerle hep konuştuk bu kritik eşiklerde. Ne olacağını, olanları nasıl anlamlandırmak gerektiğini. Şimdi bugün yine en önemli günlerden bir tanesi. Hep bu yasal düzenleme bekleniyordu zaten. Bu yasal düzenlemenin nasıl olacağı konuşuluyordu. Yıllarını siyaseti okumaya, anlamaya vakfetmiş bir akademisyen olarak geldiğimiz bu noktada siz ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Bugün önce bir de onu sormak istiyorum.
4: Ben umutluyum. Belki umutlu olmak istiyorum. Çünkü senelerdir insanlarımız, çocuklarımız, evlatlarımız öldüler, savaştılar, uğraştılar. Yani hem bizim şehitlerimiz oldu, hem de terör örgütünde, terör örgütünün zoruyla, dağa çıkartmasıyla, baskısıyla oralarda feda edilen evlatlarımız oldu. Her iki grubun da aslında bu vatanın evladı olduğunu unutmamak lazım. 1970'lerden bahsederken kardeşin kardeşi katlettiği bir dönem olarak bahsediyoruz bugün. Bu bir farkı yok. Yani PKK'lılar deyip, teröristler deyip, evet yani buna ben de dahil, çoğu zaman onları ötekileştirdik ama onların da bu vatanın evladı olduğunu ve kandırıldıklarını, yanlış yaptıklarını ve bu hatayı sonlandırmak için ve bu kanı durdurmak için de elinize bir fırsat geçtiğini, bu fırsatı artık değerlendirip buna bir son vermenin hem kanı durduracağını, hem huzurumuzu sağlayacağını, hem demokrasimizi geliştirmek için bizlere bir fırsat vereceğini düşünüyoruz. Onun için de umudumuz bu sefer olacağı yönünde. Ya olmazsa ne olur? Yani başa tekrar döneriz. Tekrardan mücadeleye kaldığımız yerden devam ederiz ama bu arzu ettiğimiz bir şey değil. Çünkü savaşmak zor. Pardon, düzelteyim. Savaşmak kolay, barışmak zordur. Belki zor olanı yapmak için bu sefer bir imkan doğdu. Bu imkanı değerlendiririz ve bu kanı durdururuz diye umut etme dışında ben bir şey düşünmek ve söylemek istemiyorum. Hala eksikleri, riskleri var mıdır? Vardır, olur. Hiçbir şey mükemmel değildir. Bu eksikler de ilerledikçe, adım atıldıkça tamamlanabilir. Her iki tarafın da eksik bulduğu, haksız bulduğu şeyler olabilir şu aşamada bile. Ama bunların hepsini, her iki tarafı da tamamıyla %100 mutlu edecek bir çözümü arayarak vakit kaybetmek doğru olmaz. Olduğu kadarıyla başlayıp her seferinde bir adım atmak suretiyle mümkün olan, her iki tarafı da mümkün olan en iyi seviyeye, en mutlu olacakları seviyeye getirecek bir ilerleme süreci kaydetmek mümkün. Ama tekrar söyleyeyim, ben bu süreci takip eden biri olarak, birinci sürece de şiddetle muhalif olmuş birisi olarak bu sürecin başarılı olacağına dair umudum var, ümitliyim. Ve eksikleri olduğunun da farkındayım. Bu eksiklerin de zaman içerisinde giderilebileceği kanaatindeyim. Konuştukça, evet, tartıştıkça, müzakere ederek değil ama insanlar ilerledikçe bunu eksik bırakmışız deyip her seferinde bir adım atacaklardır diye düşünüyorum.
3: Hocam şimdi yasa bugün işte meclisten çıkacak. Kısaca neyi getiriyor? Önce bir teyit mekanizması çalışacak. Örgütün silahları bıraktığı Milli Güvenlik Kurulu tarafından kabul edildiğinde, tespit edildiğinde ve teyit edildiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan artık örgütün ortadan kalktığını söyleyecek. Silahlar teslim edilecek. İşte örgüt üyeleri de bir şekilde bir yasal düzenleme çerçevesinde geri dönecekler. İşledikleri suçlara göre değerlendirme yapılacak. Bu süreç tabii belli bir zaman alacak. Daha önce de gördük, hani zaman zaman bir takım zorluklar ortaya çıkabiliyor. Şimdi bu yeni aşamada, yeni süreçte terörsüz Türkiye sürecinin karşılaşabileceği zorluklar neler olabilir sizce?
4: Benim gördüğüm yani en büyük eksiklik, eksiklerden bahsetmek istemiyordum ama madem sordunuz söyleyeyim. Bu silah bırakma sürecinin bir takvime bağlanmamış olması. Bu 3 ay mı sürecek, 5 ay mı sürecek, 6 ay mı sürecek? Yani silah bıraktıklarına ya da bırakmadıklarına dair tespitin en son ne zaman yapılabileceğine dair bir takvim belirlenmedi. Bu takvimin belirlenmesi çok iyi olabilirdi. Çünkü böyle bir takvim hem örgütü bir an evvel silah bırakmaya zorlardı, teşvik ederdi. Hem de 3 ay geçti, süre doldu, durum nedir? Şu kadar işte militan vardı, bunların bu kadarı, yüzde şu kadarı silahlarını teslim etti. Demek ki büyük oranda silahlar teslim edilmiş, örgüt dağılmıştır kararı Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınabilirdi belli bir süre sonra. Şimdi bu karar ne zaman alınacak? Belki 3 ay, belki 6 ay, belki 9 ay, belki 1 sene. Bu sürenin uzaması süreci sıkıntıya sokabileceği kaygısını taşımaktayım. Ve eğer silah bırakma süreci uzarsa, yani diyelim ki mesela 1 sene sürdü, 1,5 sene sürdü. Ondan sonra da bu tespitten sonra ne var, bir de 6 aylık geri dönüşler için bırakılmış. Bak orası takvime bağlamış durumda, 6 aylık bir süre var. Yani korkum şu ki ya da kaygım şu ki önümüzdeki seçimlerle bu geri dönüş süreci birleşirse her iki tarafta da milliyetçi söylemler, milliyetçi kaygılar, maksimalist daha fazla bu işten ne diyelim pay alma, biz daha karlı çıktık söylemleri, onlara bir şey vermedik, asıl biz kazandık söylemleri seçime giderken artabilir. Arttığı vakitte süreç akamete uğrayabilir. Bir önceki süreçte, açılım sürecinde biraz da seçimlerle denk gelmesi ya da seçimlerin yaklaşması tarafların söylemlerini sertleştirmesine ve sürecin tıkanmasına sebebiyet vermişti. Sadece habur görüntüleri değildir. Habur görüntülerinden sonra genel bir meşruiyet krizi oluştu tabii ki. Yani insanların pek midesi almadı o görüntüleri ama sadece o değildi. Seçimlerle çakışması büyük bir sorun oluşturmuştu. Bu sürecin de seçimlere yaklaşması, seçim takvimiyle kesişmesi büyük sorun yaratır, büyük bir risk yaratır kanaatindeyim. Umuyorum ki bir aşamada derler ki bu silah bırakma 6 aylık süre zarfında yapılacak, 3 aylık süre zarfında yapılacak diye bir takvime bağlanır. Biz de biliriz ki 3 ay zarfında silahlar teslim edilmemişse bu iş bitmemiştir. Ya da 3 ay sonra büyük oranda teslim edildi, bu iş bitmiştir, yasa yürürlüğe girmiştir diye bir netlik kazandırmak gerekiyor. Orada bir risk var diye düşünüyorum.
3: Şimdi hocam tabii ya bu çok siyasi anlamda, toplumsal anlamda birçok etki ve değişikliği beraberinde getirecek olan bir süreç. Türkiye siyasetine etkileri olacak ama işte belki de en büyük etkiyi Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia eden siyasi parti veya siyasi hareket içinde yaratacak. Orada ne gibi etkilerin ortaya çıkmasını beklersiniz eğer bütün süreç planlandığı şekilde devam ederse, ihtimali üzerinden soruyorum.
4: Yani DEM Partisi güçlenecektir. Oradaki risk dağdan gelen kadroların bir bilen olarak ya da hareketin asıl sahibi olarak gelip gerçekten uzunca süredir meşru siyaset yapan, meclis çatısı altında siyaset yapan insanların yerine geçmeye çalışmaları olabilir. Bu riski bertaraf etmek için bu dönen kadrolara, daha doğrusu üst düzey yöneticilere hiçbir şekilde geri dönüş imkanı sunulmuyor ama onlar dışında suça karışmamış olanlar, orta kademede işte ne bileyim cinayet işlememiş olanlar, kasten adam öldürme suçunu işlememiş olanlar artık terör sıfatı önünden kalkıyor. Bu insanlar döndüğünde acaba bir bilen olarak partiye tesir ederler mi? Partinin söylemini sertleştirirler mi? Kaygısı var. Ama o 5 sene ya da bazı durumlarda 10 sene siyasetten yasaklı olmaları zannediyorum iyi bir filtre görevi görecektir, görebilir. Görmesinde fayda var. Halkımız her ne kadar Sayın Bahçeli bu süreci başlatırken gelsin Öcalan da mecliste konuşsun diye başlatmış olsa dahi halkımızın henüz silahı yeni bırakmış insanları kravat takıp siyaset yaparken görmeye hazır olduğu kanaatinde değilim. Onların bir süre görünmemesinde ve demde siyaset yapmamalarında demin rahatlaması, demin daha etkin siyaset yapması, temsil ettikleri toplum kesiminin, Kürtlerin hepsi değil ama Kürtlerin bir kısmının hak taleplerini almalarında, gerçekleştirmelerinde daha etkin olmalarını sağlar. Bu kadroların çok görünür olması, özellikle dem siyasetinde görünür olması, görünür olmasa bile bir plan olarak hareket ettiklerinin çok hissedilmesi. Bunu söylüyoruz ama yani şu da bir gerçek. Yani dem meşru siyaset yapıyordu ama Kandil'den de emirler ya da ne bileyim talimatlar, yönlendirmeler geliyor muydu onların meşru siyaset yaptığını söylediğimiz dönemlerde? Geliyordu. Umalım ki artık yani eli silah tutan değil, eli kalem tutan geçmişten günümüze işte ne bileyim örgüt üniformasını değil de işte ne bileyim ceketini kravatını giyip mecliste siyaset yapmayı ya da sokakta siyaset yapmayı tercih etmiş olan insanlar ön planda kalsınlar. Burada da bir risk var mı? Evet var. Ama bir tedbir de dediğim gibi alınmış görünüyor onlara bir siyaset yasağı getirilerek.
3: Hocam şimdi bir de tabii bugün mesela mecliste yapılan konuşmalarda işte Özgür Özel'in yaptığı konuşmada da komisyon raporuna atıfla Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması, AİHM kararlarına uyulması gerektiğinin zaten altını çizdi. Can Atalay'dan bahsetti, Selahattin Demirtaş'tan bahsetti, Osman Kavala'dan bahsetti. Ki Sayın Bahçeli de zaman zaman işte Ahmetler göreve diyerek kayyum uygulamalarının sona erdirilmesini istiyor. Demirtaş evine çağrısı yapıyor. Yasanın çıkmasıyla, sürecin de belli bir hızla ilerlemesiyle birlikte bu yönde bazı adımlar atılmasını da bekliyor musunuz siz?
4: Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması için herhangi bir çözüm sürecine vesaireye gerek yok. Yoktur, öyle diyelim. Bunlar zaten yani anayasal bir devletin kaçınılmaz normları olması gerekirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o sürecin bir parçasıyız. Uluslararası anlaşmanın bir üyesiyiz ve yani o kararları aslında kendi imza attığımız, onayladığımız anlaşmalar çerçevesinde uygulamak zorundayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir tarafa Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamamak ne demek? Hakikaten bu akıl alır bir şey değil. Hiçbir demokraside, hiçbir liberal demokraside, anayasal demokraside aslında olmaması gereken uygulamalardı bunlar. Yani bunu bir gelişme olarak ben anlatamayacağım ama her neyse bu gerilemeden diyelim artık muzdarip olmayacağız. Artık bundan mağdur olmayacağız diyelim. Hiçbir toplum kesiminin Anayasa Mahkemesi'nden çıkmış bir kararın uygulanmaması gibi bir durumla karşılaşmaması gerekir diye düşünmüyorum. Doğrusu budur. Her yerde doğrusu budur. Uygulansın tabii. Ve bunun dışında bu bir şeyin daha işareti demokrasimizdeki hatalar, eksiklikler, sıkıntılar, defolar bu vesileyle giderilmeye başlanabilir. Yani bizim demokrasimiz hiçbir zaman mükemmel bir demokrasi olmadı. İlliberal demokrasi diyebileceğimiz, hatalı defolu demokrasi diyebileceğimiz bir demokrasimiz var. Yani iyi kötü demokrasidir deyip razı oluyoruz buna çoğu zaman ama daha iyisini hak ediyoruz ve daha iyisini elde edemememizin bir nedeni terördü. Ya da bize bunu layık görmeyenlerin genel gerekçesi ama memlekette terör var şimdi bu hakları veremeyiz diyorlardı. O bakımdan terörün sonlandırılması sadece hak talepleri olan Kürt vatandaşlarımızın değil Her vatandaşımızın hak talebi var. Her vatandaşımızın Anayasa Mahkemesi'nde eğer alınmış bir kararı varsa sağına soluna işte görüşüne bakılmaksızın bu kararların uygulanacağı mükemmel bir demokrasi olmayacağız bundan sonra da ama daha iyi bir demokrasi olabileceğimiz yolunda bir umut ışığı veriyor bize. Bakalım görelim. Yani bir engel daha kalkıyor. Demokratik pekişmemizin önünde değil.
3: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan da gözaltında bulunuyor. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Soruşturma MASAK raporları, ihbarlar ve HTS kayıtları doğrultusunda sürdürülüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Daha önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi tutuklanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma ele alındı. Tekrar başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ izlerine rastlanmıştı. Bu soruşturmada 27 şüpheli gözaltına alınmış, 19'u tutuklanmıştı. Transfer haberi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan yorumcu Burhan Can Terzi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılan yorumcu Burhan Can Terzi gözaltına alındı. Terzi, Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Cemal Musiala ile anlaştığını ve Alman futbolcunun kısa süre içinde sarı kırmızılı takıma katılacağını öne sürmüştü. Terzi'nin söz konusu iddiasının ardından Galatasaray yönetimi haberi yalanlayarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

0: Liselere geçişte birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Liselere yerleştirme sürecinde bugün itibarıyla ikinci nakil tercih süreci başladı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınıp sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara başvuruları 17-26 Ağustos arasında alınacak. 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi bu gece sonlanıyor. Bazı öğrencilerin bölüm ve üniversite araştırmaları da sürmekte. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin şimdi konuğumuz. Merhaba Sadık Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, kolay gelsin, iyi yayınlar Burak.
0: Sağ olun. Az bir zaman kaldı artık tercihler için. Yani şu dakikadan sonra hala tercih yapmayanlar var mıdır bilmiyorum. Bundan sonra nelere dikkat etmek gerekir? Ne söylersiniz?
1: Şimdi tabii ki tercihler şekillendi artık. Ufak tefek bazı değişiklikler olabilir Burak. Öncelikle şunu söylemekte yarar var. Yani bu yıl geçtiğimiz yıl gibi bir korkuyla adaylar karşılaşmayacak. Yani temennimden öte bu bir gerçek. Geçtiğimiz yıl kontenjanlar bir hayli daraltılmıştı. Şimdi bu yıl hani gözden kaçan bir nokta var. Genellikle öğrenciler arasında birazcık da panik var bu konuda. Ancak şuna dikkat etmekte yarar var. Geçtiğimiz yıl lisans bölümlerine yerleştirilen öğrenci sayısı 402 bin. Öğrenciydi. 402 bin. Bu resmi bir sayıdır. Bu yıl YÖK'ün açıkladığı resmi sayı lisans bölümlerine yani 4-5-6 yıllık bölümlere 407 bin dolayında öğrenci alacak. Yani 5 binlik bir artış var. 5 bin çok önemli bir artış olmasa da en azından düşüş olmadığını görüyoruz. Yani lisansta herhangi bir paniğe gerek yok. Şimdi ön lisansa geldiğimizde ki ön lisanstaki bu biraz sonra söyleyeceğim sayılar esasında lisansı da rahatlatan sayılar. Geçtiğimiz yıl ön lisansta 310 bin öğrenci yerleştirilmişti ki bu resmi bir sayı ve sonuç. Bu yıl YÖK'ün açıkladığı resmi kontenjan 2 yıllık programlarda 372 bin öğrenci. Yani 72 binlik 62 binlik bir artış var. Bu önemli bir artış esasında. Topladığınızda 780 bin dolayında bir kontenjan var. Şimdi tercih yapacak olan öğrenci sayısı ne kadar olur diye sorarsanız daha önceki yıllarki veriler dikkate alındığında 1,5 milyonla 1 milyon 600 bin dolayında aday tercih yapacaktır. Peki alınacak olan öğrenci sayısı ne kadar? 780 bin dolayında. Demek ki her 2,5 diyelim, 2,5 adaydan biri 2 yıllık veya 4-5-6 yıllık lisans bölümlerine yerleştirilecek. Yani bu yıl geçtiğimiz yılki sonuçla panikle karşılaşmayacağız. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Başka bir durum daha var. Şimdi adayların genellikle gözden kaçırdığı ve hatalı demeyelim de sonradan şaşıracakları bir sonuç ortaya çıkacak. Şimdi gelen yerleştirme puanlarıyla geçen yılki yığınsal şeylere karşılaştırmalarını tavsiye ederiz adayların. Ve bu yıl gelen sonuçlarla geçtiğimiz yılki sonuçları karşılaştırdığımızda puan türlerine ve puanlara bağlı olmak koşuluyla yani puanların dilimine bağlı olmak koşuluyla daha olumlu sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla yapacakları tercihleri tahminlerinin biraz üstünden yapmakta da yarar var. Yani bu öğrenciye bir dezavantaj yaratmaz. Diyoruz ki ilk birkaç tercihlerinizi zaten gönlünüzde yatan sizin puanınız sizin sıranızdan daha küçük sırada başlatın. Ancak öyle bir tabloyla karşılaşıyoruz ki o gönlümüzde yatan aslanın biraz daha üstünü zorlayan yani olumlu yönde zorlayan biraz daha küçük sıradan başlatma olanağı da var. Bunu her adayın her puan türünde ve puan dilimlerine göre farklılık göstermekle birlikte bu yılki gelen sonuçlarını geçen yılki ÖSYM'nin açıkladığı yığınsal tabloyla kıyaslamasında yarar var. Daha olumlu bir tablo ortaya çıkacak. daha sonradan şaşırmamaları açısından son derece olumlu. Önemli bir nokta daha var şimdi Burak. Şeyde geçtiğimiz yıl lise sonundan yani 12. sınıftan mezun olup da sınava tercih yapan adaylardan yarısı yani 800 bin adayın diyelim 400 bini tercih ediyor. Bu çok önemli bir şeydir. Mezuna kalan öğrencilerden de 1 milyon dolayındaki öğrencinin üçte biri yani yaklaşık 300 bin kişi yine tercihte bulunmalı. Dolayısıyla bunları oturup çok iyi düşünmek lazım. Şimdi önümüzdeki yıl değil bir sonraki yıl bu marif modelinden dolayı bir değişiklik olacak. Ama bu külliyen bir değişiklik değil. Yani bundan biraz adaylar çok rahatsız oluyorlar. İşte mezuna kalırsak önümüzdeki yıl fazla yığılma olacak diyorlar. Şimdi bu bu tartışılması gereken bir konu. Sınav sistemi değişmeyecek. Yani hem LGS'de hem TYT, AYT'de sınav sisteminde bir değişiklik yok. Peki sorularda bir değişiklik olabilir mi? Düzü bir değişiklik olacak. Yani sorular zaten değişti. Yani bağlam temelli sorularla karşılaşıyoruz. Daha önce beceri ağırlıklıydı. Çok çok daha önceleri bilgi ağırlıklıydı. Artık burada fazla değişik bir şey kalmadı. Ancak şu olabilir, müfredattan dolayı bazı eklenen konular, bazı çıkartılan konular, bazı birleştirilen konularla karşılaşabiliriz ki çalışan bir öğrenci için bu da çok fazla bir zorluğu beraberinde getireceğini tahmin etmiyoruz. Peki önümüzdeki yıl mezuna kalınmalı mı? Bu kişiden kişiye değişecek olan bir karardır. Yani hedefimiz netse ve o hedefe de gerçekten birkaç adım kaldıysa evet diyeceğim. Ama bu keyfin erteleme ise tabii ki hani dikkatli olunmasında yarar var Burak.
0: Yani şimdi bu önemli bir tartışma tabii mezuna işte kalmak veya kalmamak. Bir taraftan tabii tercihlerde işte dünya değişirken o mesleki anlamda doğru tercihler ne kadar yapılabildi? Bunun için doğru çalışmalar mesela geçmiş yıllara göre bu sene biraz daha iyi yapılabildi mi acaba sorusu da geliyor aklıma.
1: Şimdi tabii ki her dönemin ihtiyacına yönelik bazı meslekler, programlar ön plana çıkıyor. İşte son yaşadığımız süreçte de yapay zeka ağırlıklı bölümlerle ve programlarla 2 yıllık programlarda karşılaşıyoruz. Tabii ki bunların hani güncelin takip edilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, ona göre önlem alınması ve mezuniyet sonrasında istihdam olanaklarının göz önünde tutulması açısından son derece önemlidir. Ayrıca bir şey daha var. Yapay zeka sadece bilişim alanındaki bölümlere özgü bir olay değildir. Yani sosyal bilimlerde de, sosyal bilimlerde de, sanat bilimlerinde tabii ki hepsinde yapay zeka devreye girecektir ve kullanılacaktır. Yani bunu sadece bilişim alanında özgü bir özellik olarak algılamamak gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman yapay zekayı tabii ki tercih ediliyor. Puanları yüksek olacak ama adaylar şunu da bilsinler ki, düşünsünler ki yapay zekayı yazdığı zaman ulaşıyorsa sorun yok ama ulaşamıyorsa şu yol da çok güzel kullanılabilir, değerlendirilebilir. Yazılım mühendisliği tercih edilir. Yapay zeka ile çift ana dal yapılabilir veya yapay zeka yüksek lisansa bırakılabilir. Yahut da bilgisayar mühendisliği her ne kadar artık tercih edilmiyor gibi gözükse de bu işin temelidir esasında. Yani bilgisayar mühendisliği belki şu anda arka planda kaldı gibi gözükse de bu işin temelini oluşturuyor. Aday düşük, daha düşük puanla bilgisayar mühendisliğine girer. Yazılım mühendisliğiyle yan dal yapar. Yüksek lisansta da yapay zekayı ekleyebilir. Dolayısıyla yollar bitmiyor. Yani iki nokta arasındaki en kısa mesafe geometride ve kağıt üstünde ama mesleklerde, çalışma hayatında yahut da üniversitede okurken iki nokta arasında çok yol var. Dolayısıyla bunları bu şekilde düşünmek gerekiyor. İlla da hani bu bölüm demektense yakın olan bir bölüme girip yan dal veya çift ana dal yahut da yüksek lisansla tamamlama olarak düşünülebilir.
0: Sağlık Gültekin, çok teşekkürler katkınız için.
1: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'le konuştuk. Kayseri'de kaldırıma çıkan sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulan sürücüye 350 bin lira para cezası yazıldı. Koca Sinan ilçesinde sürücü panel van araçla virajı alamayarak kaldırıma çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü tedavi talebini reddetti. Sağlık ekiplerine zorluk çıkardı. Trafik ekipleri alkol testi yapmak istedi ancak yine olumsuz cevap verdi. Ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmak suçundan el konulduğu öğrenilen sürücüye alkol testini reddetmek ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı için 350 bin lira idari para cezası yazıldı. İlkbaharda tahminlerin üzerinde yağan yağışlar tarımda verimi arttırdı. Bal üretimi de yağışlardan olumlu etkilendi. Balda bu sezon verim yüksek.
2: Yağışlar çiçeklere can suyu oldu, bal üretimi arttı. Edirne ilkbahar aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde yağış aldı. Bu sayede bitki örtüsü güçlendi.
3: Yaklaşık 21 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Kesinlikle bu yıl gerçekten çok güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Biz öncelikle ilkbaharda kanolanın bereketiyle arılarımızı, askerlerimizi yetiştirdik, işçilerimizi yetiştirdik. Sonrasında Karaçalı balından balımızı aldık. Arkasından da hayırlısıyla inşallah çiçek balını hasat edeceğiz.
2: Bal üretim merkezlerinden Kars'ta da verim yüksek. Kentte bal sahamı ilerleyen günlerde hız kazanacak.
4: Günlerden bal alma günü. Artık mevsim bitiyor. Bitti sayılır. Artık bundan sonra bal almamız lazım. Satılacakları ayrı, süzülecekleri ayrı yapacağız. Sezonumuz iyi geçti. Şükür. Bazı sıkıntılar oldu tabii. Ama inşallah güzel çıkacak.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Aslan Günü bugün. Aslan zekidir, duyarlıdır, sosyaldir, empati yeteneği güçlüdür. Sürüdeki dişi aslanlar yavrularını hep birlikte büyütürler. Sürüde yiyecek bulmak için birlikte ava çıkılır, tam anlamıyla bulmaca çözer gibi birlikte davranırlar. Aslan kükremesi 114 desibele kadar çıkabilir ve 8 kilometreye kadar uzaktan duyulabilir. İşte herkesi korkutan bu kükremenin sahibi, ormanların kralı da tehdit altında. Dünya Aslan Günü de bu yüzden ilan edildi. Aslanlara dikkat çekmek amacıyla. Doğal yaşam alanlarının kaybı ve iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki aslanlar bir de avcılara karşı ölüm kalım savaşı veriyor. Vahşi hayvan olmalarına rağmen kapalı alanlara hapsedilerek yetiştirilen aslanlarsa tam anlamıyla işkence çekiyor. Sonuç olarak doğadaki aslan sayısı hızla azalıyor. Böyle giderse yakında sadece heykelleri kalacak. Bugün Dünya Aslan Günü'nde aslanların tehlikede olduğunu hatırlayın, hatırlatın.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya yolunda. Sarı lacivertliler yarın Sturm Graz'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşta avantajını korursa Şampiyonlar Ligi yolunda önünde sadece bir engel kalacak. Musaba ve Ederson sağlık sorunları nedeniyle kafileye alınmadı. İlk maçta sakatlanan Osterwolde de kadroda bulunmuyor. Fenerbahçe son antrenmanını saat 19.30'da maçın oynanacağı stadyumda yapacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadelede turu geçen taraf playoff'ta Lyon-Sparta-Praga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ta Hradec-Kralov ve maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schneider yönetecek. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah beyazlılar çalışmalarını Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde sürdürüyor. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma Perşembe günü saat 20'de başlayacak. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Lokomotiv Moskova yöneticisi transfer ihtimaline kapıyı kapattı. Açıklamalarda bulunan kulüp yetkilisi Galatasaray veya herhangi bir takımla transfer için görüşmüyoruz. Batrakov takımımızın kilit oyuncularından. Altyapımızdan yetişen futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini değerlendirmiyoruz dedi. Geride kalan sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 maçta oynayan 21 yaşındaki ofansif orta saha 17 gol atıp 12'de asist yaptı. İspanyol basını Arda Güler hakkında transfer iddiası ortaya attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in milli yıldız için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklife hazırlandığı öne sürülüyor. Fichajes'in iddiasına göre Fransız devi yeni sezonda Arda Güler'i kadrosunda görmek istiyor. Geçen sezon Real Madrid'de ilk 11 oyuncusuna dönüşen milli futbolcu yeni teknik direktör Jose Mourinho'dan hazırlık maçlarında şans buldu. Transfer iddiası gerçeğe dönüşürse Fenerbahçe'de kasasını doldurabilir. Sarı lacivertlilerle Real Madrid arasında yapılan anlaşmaya göre Arda Güler'in sonraki transferinde bonservis bedelinin %20'sini Fenerbahçe alacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğu'da Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17.
2: Eve dönerken kuşağı başlıyor.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlıyoruz efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir oturum var. Süreç yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Görüşmeler tamamlanınca teklifin oylanmasına geçilecek. Son durumu canlı yayınla aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim sürüyor. İki ülke uzlaşamıyor. İran'ın anlaşmak için yeni talepleri var. Amerikan basını İran'ın yeni taleplerinin çıkış yolu arayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın işini daha da zorlaştırdığını yazdı. Ayrıntılar birazdan. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim finans piyasalarını da etkiliyor. Altın fiyatı son bir haftada %8 değerlendi. Gram altın 6700 liraya çıktı. Uzmanlara göre yükselişin devam edip etmemesi petrol fiyatındaki seyre bağlı. Yeni bir gelişmeyi paylaşalım. Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın kuzeybatısında 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pereira kentinde ciddi hasar oluştu ve yaralanan

0: tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Saat 11'de başlayan süreç yasası mesaisini Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür, hemen anlaş. Soralım, oylama nasıl olacak? Yasa teklifi mesaisi kaçta tamamlanır tahmini?
1: Evet, bir tahmin var. Bir 10 saatlik, 10-11 saatlik mesainin ardından bu teklifin kabul edilmesi bekleniyor Meclis Genel Kurulu'nda. Saat 11'de başladı görüşmeler. Tabii yasa teklifinin görüşmelerine geçilmesi biraz daha uzun soluklu oldu. Yani 12.30 sularında geçildi. Bu nedenle saat 01.02 sularında bu teklifin kabul edilmesi bekleniyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Teklifin tümü üzerine görüşmeler tamamlandı. Çünkü bu bir temel yasa olarak ele alınıyor. Normal şartlarda bu yasa 12 maddelik bir yasa olduğu için düz bir şekilde getirilip her maddede konuşmalar, her maddede önergeler verilebilirdi. Ancak iktidar partisi bunu stratejik olarak kullanıyor. Daha hızlı sürecin ilerlemesi, yasama sürecinin daha hızlı yürümesi için bunu kullanıyor. Temel yasa olarak uyguluyor. İki bölüm halinde ele alınacak bu teklif ve ilk bölüme de geçildi zaten. İlk bölüm 6 maddeden oluşuyor. İkinci bölüm de 6 maddeden oluşuyor. İlk bölümün geneli üzerine, zaten tümü üzerine görüşmeler tamamlandı. Sonrasında maddeleri geçilmesi oylandı ve maddeleri de geçildi. Şimdi çok önerge var. İYİ Parti'nin anayasaya aykırılık önergeleri var. Maddelere yönelik tepkisi vardı İYİ Parti'nin. O önergeleşmiş durumda onlar. O önergeler verilecek tabii bütün üzerine görüşmeler sırasında. O önergeler ele alınırken bunun da bir hesabı yapıldı. 2 saat sadece bu önergelerin görüşmeleri ele alınacak gibi gözüküyor. Konuşmalar 5 saat sürecek gibi. İşte ara vermelerle birlikte toplamda 10-11 saat sürecek deniliyor bugünkü görüşmeler için. Sabah saat 11'de başladı dedik. Onun öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı saat 10.50 sularında meclisteydi. DEM Partililerle tokalaştı. Önemli bir anekdottu. Sonrasında genel kurula geçti. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu genel kuruldan görüşmeleri takip ediyor. Aynı şekilde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de görüşmeleri takip ediyor genel kurulda. Özgür Özel'in konuşması MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından alkışlandı. Bu notu da iletmiş olalım. Bunun dışında Tuncay Bakıran'ın konuşması da yine MHP Genel Başkanı tarafından alkışlanan bir konuşma olduğunu da vurgulayalım. Bugün bu teklif yasalaşacak. 10-11 saatlik mesainin ardından yasalaşması bekleniyor. Nasıl bir oylama yapılacak? Elektronik oylama yapılacak. Elektronik oylamayla. Yani her milletvekilinin masasında bir elektronik aksam var. Orada oylamayı yapacak. İşaret, yani oradaki parmağını basarak nasıl bir oy kullandığını ortaya koyacak. Burada Yeni Parti nasıl bir oy kullanacağı merak ediliyordu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel evet diyeceklerini ifade etti. Ancak kendisi ve yöneticilerin evet diyeceğini söyledi. Milletvekilleri ise serbest bırakıldı. Milletvekilleri seçim bölgelerine göre, yani seçim bölgelerinde nasıl bir tablo varsa, ne isteniyorsa ona göre özgür iradelerini kullanacaklar. Hayır diyecek olanlar da var. Evet diyecek olanlar da var. Çekimser kalacak olanlar da var Yeni Parti açısından. Ama bugün genel kanı, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmaylarının genel kanısı 400'ün üzerinde milletvekilin oyuyla bu yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndan geçeceği yönünde. Ama şu altı çizilmesi gerekiyor. Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi, yani yasalaşması, her şeyin başladığı ya da bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü teyit ve tespit mekanizmasının kurulması, bir kurul kurulacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda, o kurulun kurulması ve sonrasında Milli Güvenlik Kurulu kararının çıkması şart sürecin başlaması için Burcu.
0: Özgür Akbaş aktardı ayrıntıları. Devam edelim. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifinin görüşülmesi sırasında parti gruplar adına konuşmalar yapıldı. AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler kürsüye çıktı. Sürecin hedeflerini anlattı, eleştirilere de yanıt verdi.
2: Bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin ağır ekonomik sonuçları beraber yaşanılmamasını istiyoruz. Bir soruna eğilip çözmeye çalışıyoruz. Eksiğimiz olabilir. Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış. Bilmem neymiş. Böyle gerçekten nezaketsiz cümlelerle Bu izah edilir.

0: demez. Samimiyetle bir çaba var. Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında.
1: Bravo.
0: Gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bak açık söylüyorum. Bravo. Sürecin başından itibaren komisyonumuzun işleyişi, devamındaki raporun çıkışı, devamındaki görüşmeler gerçek manada bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya. Bu kardeşlik projesini, bir bütünleşme projesini, bu Türkiye'yi ayağa kaldırma projesini hep birlikte başaracağız inşallah.
2: MHP adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da süreç yasasının af niteliğinde olmadığını söyledi.
3: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 22 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğu çağrıdan bugüne kadar çok şükür yuvalara yeni ateşler düşmemiştir. Bu hakikat yeryüzündeki hiçbir maddi değerle ölçülemez. Hiçbir siyasi duruş bunun kadar kıymetli olamaz. Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Teklif mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız.
2: Çerçeve yasa teklifinin genel kurul görüşmelerinde DEM Parti adına kürsüye eş genel başkan Tuncer Bakırhan çıktı. Bakırhan bu yasa ve süreç taviz değildir dedi.
4: Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edecek. Beraberliğimizi kayım kılacak. Ortak geleceğimizi güçlendirecektir. Bu bir al ver meselesi değil. Bu yasa ve süreç taviz değildir. Yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var. O da tüm Türkiye 86 milyon yurttaşımızdır. Ülkenin bütünlüğü ve değerleri asla müzakere konusu değildir. Bu süreç Türkiye'nin bölünmesine değil bütünleşmesine büyük bir fırsat sunacak. Bu kanun teklifine verilecek yer evet oyu 86 milyonun geleceğini hatırlatacak bir imzadır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise teklife parti yöneticileri olarak evet oyu vereceklerini söyledi. Ancak bu konuda bir grup kararı almadıklarını, milletvekillerinin seçim bölgelerinden gelen talebe göre karar vereceğini belirtti.
5: Günlerdir bu teklife hayır dememiz için binlerce öneri, eleştiri, hatta tepki alan bizleriz. Toplumsal barışa olan inancımızla sorumluluk alanda biziz. Bu yasaya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz. Ama bu hakkı milletin barış hakkının önüne koymayan da bizleriz. Bizi uyaran yurttaşlarımızın sesini duyuyorum. Bu itirazı ciddiye alıyorum. Ancak eleştirilerin barışa karşı olmadığını da görüyorum. Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan Yeni Parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Yeni partimizi millet kurmuştur. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır.
2: İYİ Parti ise süreç yasasına genel kurulda tepkisini sürdürdü. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu düzenleme için hayır oyu kullanacaklarını söyledi.
6: Bu metin fail odaklıdır. Mağduru görmezden gelmiş, kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez. Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız. Tarih doğru zamanda, doğru yerde, doğru kararı verenleri yüceltip tarihe kaydedecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı'ndan çıkış yolu aradığı söyleniyor. Ancak Wall Street Journal gazetesi İran'ın ambargoların kaldırılması, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bölgeden çekilmesi ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması taleplerinin Trump'ın çıkış yolu bulmasını zorlaştırdığını yazdı.
1: İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açarsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump savaşta zafer ilan etmeye hazırlanıyordu. Hatta üst düzey danışmanlarına nükleer anlaşma olmadan da masadan kalkmaya istekli olduğunu dile getiriyordu. Ancak İran'dan gelen yeni taleplerle Trump'ın bu hedefine ulaşması zorlaştı. Bu tespitler Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan analizde yer alıyor. İran hafta sonunda Hürmüz'ü açmak için Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesini, yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını ve savaş tazminatının şart koştu. Bu taleplerle Trump'ın çatışmadan çekilme seçeneklerinin daraldığı belirtildi. Tahran'ın uzun ve yıpratıcı bir çatışmaya hazır olduğunun sinyalini verdiği vurgulandı. Washington Merkezli Düşünce Kuruluşu, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Orta Doğu Programı Direktörü Mona Yakupyan, İran'ın boğazın yeniden açılmasına yönelik son dönemdeki sert talepleri, Trump'ın bu çatışmadan onurunu kurtaracak bir çıkış yolu bulmasını giderek zorlaştırıyor dedi. Eurasia Grup danışmanlık firmasının İran uzmanı olan Gregory Brev, İranlılar Trump'ın çekilmek istediğine ve boğazı açmaya odaklandığına kesinlikle inanıyor. İşte bu yüzden de sert bir tutum sergiliyorlar dedi. İran'ın Hürmüz boğazını yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla pazarlık kozu haline dönüştürdüğü vurgulandı.
2: İran savaşı sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nde silah stoklarının azalmasına ilişkin endişeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'un savunma sanayisinden kritik silahların üretimini hızlandırmasını istediği iddia edildi. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, silah şirketlerinden üretimi artırmak ve teslimat takvimlerini önemli ölçüde hızlandırmak için plan hazırlamalarını talep etti. Şirketlere yeni planları sunmaları için 21 gün süre verildi. Pentagon özellikle kritik askeri kapasitelere yönelik üretimin daha hızlı ve agresif şekilde artırılmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'nda taarruz füzelerinin neredeyse tamamını tükettiği ve hava savunma stoklarının da kritik seviyeye düştüğü iddia edilmişti. Altın fiyatı son bir haftada %8 değerlendi. Gram altın 6700 liraya çıktı. Uzmanlara göre yükselişin devam edip etmemesi petrol fiyatındaki seyre bağlı.
1: Gram altın bir haftada %8 yükseldi. 500 lira birden değerlendi. Fiyatı 6700 liraya kadar çıktı.
7: Özellikle gözünü Hürmüz Boğazı'nda petrol fiyatının gerilemesi altının üzerindeki baskıyı kaldıracak gibi görünüyor.
1: İran Savaşı ile birlikte petrol fiyatı yükseldi. Bu da dünyada enflasyon korkusunu tetikledi. Uzmanlara göre faizlerde artış baskısı oluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz yüksek olduğunda dolar değerleniyor. Bu da ons altın fiyatında düşüşe neden oluyor. O düşüşte gram altını geriletiyor. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artış ihtimali azaldı, değerli metaller nefes aldı.
7: Her geri çekilme yeni bir yükselişin habercisi olacak gibi görünüyor. Çünkü genelde Ağustos ortalarından itibaren Ekim sonuna kadar altında her sene yukarı yönlü bir seyir olur. Her o yükselişin farklı hikayeleri olur.
1: Ons altın 2026 genelinde sadece %0,5 yükseldi. Gram altın bu yıl %12 değerlendi.
2: Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Asıl adı Muzaffer Şirin olan şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsa bilet dolandırıcılığı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gibi birçok suçlamayla karşı karşıya. Şirin'in evinde yapılan aramada bulunanlarsa şaşırttı.
1: Pazar günü gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Asıl adı Muzaffer Şirin olan şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şirin hakkında birçok suçlama var. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın yanı sıra, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak, tehdit veya hakaret içeren tezahürat, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi suçlamalar arasında. Şirin'in evinde yapılan aramada bulunanlarsa şaşırttı. Bir adet ruhsatsız tabanca, fişekler, 4 adet balistik çelik yelekle evin farklı yerlerinde 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Evden çıkan bir kasa ise incelenmek üzere emniyete götürüldü. Şirin'in ismi son günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme geldi. Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor demişti. Muzaffer Şirin'in ismi ilk olarak 1991'de Beşiktaş taraftarı makine mühendisi Oktay Akdemir cinayetiyle gündeme geldi. 30 yaşındaki Akdemir, 14 Aralık 1991'de Galatasaray'ın Ali Samiyen'de Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçtan sonra Şişli'de otobüs beklediği sırada Galatasaraylı bir grup taraftarın saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Muzaffer Şirin de tutuklanarak yargılanmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.
2: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumların yakınları gece yarısı isyan çıktığı iddiasıyla cezaevi önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, mahkum yakınlarına megafonla isyan olmadığını belirten duyuru yaptı. Ancak mahkum yakınları sabaha kadar cezaevinin önünde beklemeyi sürdürdü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktı, ölü ve yaralılar var şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi bu gece sonlanıyor. Bazı öğrencilerin bölüm ve üniversite araştırmaları devam ederken uzmanların son dakika tavsiyelerini dinleyelim.
8: Lise kimliğini düşünüyorum ve umarım da güzel olur. Birazcık kararsızdım ne yapsam ne etsem diye ama danışmanlar, tercih danışmanları bana çok yardımcı oldular.
1: Kimi yapay zeka odaklı bölümleri düşünüyor, kimi de gelenekselleşen bölümleri tercih ediyor. Üniversite adayları için tercih maratonunun bitmesine artık saatler kaldı.
9: Yorucu geçti açıkçası benim için. Çok üniversite gezdim. Uluslararası ticaret düşünüyorum.
10: Şimdi okulları geziyoruz. En iyi okulu tercih etmeye çalışıyoruz. Hangisi güzelse orada okumak istiyoruz yani.
11: Hangi bölümü düşünüyorsunuz?
10: İletim bilişim sistemleri. Şu an son 2 yıldır revaçta olan bir bölüm.
1: Eğitim uzmanları tercih yaparken sosyal medya etkisi altında kalmadan üniversitelerin kendi sayfalarının incelenmesini öneriyor.
12: Üniversitelerin kadrolarını inceleyiniz. Öğretim üyelerimizin uzmanlıklarını inceleyiniz. Üniversitelerin nitelikleri en iyi üniversiteleri ziyaret ederek anlaşılır. Ziyaret ettiğinizde aslında oradaki hem tercih uzmanlarıyla hem de öğretim üyelerimizle görüştüğümüzde çok ayrıntılı sorulara cevap alabiliyorsunuz.
1: Öğrenciler daha çok bilişim odaklı bölümlere yönelmeye başladı.
13: Özellikle veri bilimi gibi, yapay zeka gibi ya da bunların entegre edildiği bölümlerin çok daha fazla revaçta olduğunu görüyoruz. İşte yönetim bilişim sistemleri gibi yani multidisipliner dediğimiz ya da hibrit dediğimiz bölümler öğrenciler tarafından biraz daha ilgi çekiyorlar.
1: Uzmanlar tercih edilen bölüm için gelecek odaklı düşünülmesini tavsiye ediyor.
12: Elbette ki diploma çok önemli. Çok önemli bir karar veriyor öğrenci geleceği için. Ama aldığı diplomanın, okuduğu yılların ona aynı zamanda kendini nasıl geliştireceğini de öğretmesi lazım. Bilgi, beceri, yetkinliklerin sürekli gelişebilir olması lazım. Diplomanın kazandırdıklarını daha sonraki yıllarda hangi sertifikalarla, hangi eğitimlerle destekleyebileceğini bir yol haritası haline çevirebilmeli öğrencimiz.
1: Tercihler bugün 23.59'da sona erecek.
2: Şimdi yeniden meclise döneceğiz. Özgür Akbaş, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen süreç yasa teklifini AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile konuşacak. Sözü Özgür ve konuğuna bırakalım. Özgür.
14: Burcu, çok teşekkürler. Çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri devam ediyor Meclis Genel Kurulu'nda. 6 saati geride bıraktık. Artık birinci bölümün maddelerine geçilmesine yönelik bir oylama yapıldı ve o oylamayı da kabul edildi. Önergeler var. O önergeler ele alınıyor. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinin, 2 yıldır sürdürülen terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması beklenen bir düzenleme bu. Çok önemli, çok kritik, tarihi bir düzenleme ve bu yüzden de bütün gözler, bütün dikkatler Meclis Genel Kurulu'nda. Bu düzenlemenin ortaya çıkmasında çok aktif rolü olan en önemli aktörlerden biri, hiç şüphesiz, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, yayın konuğumuz. Efendim, hoş geldiniz.
15: Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
14: Çok sağ olun. Şimdi teklif artık genel kurulda. Evet. Teklife yönelik eleştiriler de vardı. Komisyon aşamasında bir 18 saatlik bir komisyon aşamasını atlattık. O komisyon aşamasında İYİ Parti'nin sürekli bir anayasaya aykırılık içerdiğine ilişkin bir önerge verdiğini gördük. Bunun dışında eleştiriler var. Bazı endişeler var. Bu endişeler haklı endişeler midir? Nasıl değerlendirirsiniz?
15: Öncelikle bugün 10 Ağustos, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın halk oyuyla doğrudan seçilerek Cumhurbaşkanı oluşunun günü ve ilk Cumhurbaşkanı, yani halk oyuyla doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı 10 Ağustos 2014'te. Bu neden önemli? Kendi başına çok önemli ama bir de halk iradesi devlet idaresine hakim oldu. Dolayısıyla şimdi siyaset duruma vaziyet ediyor. Bu geldiğimiz nokta da aslında bütün bu süreçlerin sonucudur. Bir kere terörle mücadele tarihinden almak lazım. Şu ana kadar Türkiye başka ülkelerin, dış ülkelerin planladıkları tuzaklara düşmediyse, bölünmediyse, parçalanmadıysa ve bütünlük içerisinde yoluna devam ediyorsa, bunda en büyük pay, bir kere hakkı teslim edelim ve rahmetle analım ki şehitlerimizdir. Onları rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Ailelerini buradan hürmetle, saygıyla selamlıyorum ve gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu noktaya geldik. AK Parti hükümetleri döneminde de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu, AK Parti'nin ortaya koyduğu demokratikleşme hareketleri, reformlar, efendim yaptığımız işler, bölgede bakın Suriye'deki gelişmeler, AK Parti'nin dış politikasıyla bu gelişmeler olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler diplomasisini en iyi şekilde değerlendirmesiyle bu Suriye'deki gelişmeler de oldu. Ve 2 yıl önce de Ağlat'ta iç cephenin güçlendirilmesi ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Arkasından hemen Sayın Devlet Bahçeli gerçekten bir beka meselesiyle karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyarak ön açıcı değerlendirmeler yaptı. Çünkü o Suriye'deki, Gazze'deki o faciaların yaşandığı dönemlerde bazı siyasetçilerin Orta Doğu'da Türkiye'ye yönelik açıklamaları ortadaydı. Yani kullanılmaya müsait, değerlendirmeye müsait bir defonuz varsa onu mutlaka yabancı ülkeler, Türkiye'nin düşmanları değerlendirir. Onun için de mesela bunları da bertaraf ederek bugüne geldik. Şimdi bugün aslında komisyon, bakın, toplandı. Daha önceki komisyonda ciddi çalışmalar yaptı. Biz başından beri söylediğiniz gibi çalışmaları yürütüyoruz. İlk çalışmalarda çok önemli, yüksek oranda evet oyuyla birinci komisyon çalışmaları, rapor hazırlandı. İki sayın milletvekili hayır oyu verdi orada. Diğerleri, ya yani 47 milletvekili evet oyu vererek raporu kabul etti. Şimdi de söylediğiniz konuya doğrudan gelelim. Komisyonda tartışmalar oldu diyorsunuz. Elbette demokrasinin bir kere olmazsa olmazıdır konuşmalar, fikirler, tartışmalar. Ama sonuca bakın, 27 üyenin birisi orada değil, 2 oy aleyhine kanunun, 24'ü lehe. Yani 27 milletvekilinin 24'ü evet oyu verdi, doğrudur dedi. Komisyonda, Adalet Komisyonu'nda bu teklifi kabul etti. Onun için bu kendiliğinden bu oy oranı zaten bir cevaptır. O açıkça ortaya koymaktadır.
16: Ya bir endişeye bu, gerek yok diyorsunuz.
15: Hiçbir endişeye gerek yok. Bakın, kanunun adı gibi kendisi de ülkenin milli dayanışmasını ve toplumsal bütünleşmesini güçlendirmek için çıkarılacak bir kanundur. Şu anda üzerinde görüştüğümüz milli dayanışmasını tesis, daha da güçlendirme, toplumsal bütünleşmesini daha da güçlendirmek için atılan bir adımdır. Ve burada hiçbir tereddüte yer yoktur, mahal yoktur. Bunun amacı ve kapsamı çok açık kanunun. Şimdi bakın, Türkiye başka hiçbir ülkeden hiçbir şey öğrenecek durumda değil. Biz 50 yıla yakındır, 42 yıldır terörle mücadele, üzerine daha önceki 10 yılı da koyun, anarşiyle mücadele. Türkiye artık enerjisini içeride tüketmesin. Türkiye 86 milyonun kardeşini tesis etsin ve hedeflerine doğru yürüsün. Biz kendi problemlerimizi çözebiliriz. Biz bu konuda dünyaya örnek olacak pratikler ortaya koyabiliriz. Bakın, bu yasa süreçlerinde de, şu iki yıllık süreçlerde ve geldiğimiz noktada da bunun kanıtları var. Biz mesela Moro'da, başka ülkelerde gözlemci olduk bu tür sorunların çözümünde, ama biz üçüncü göze ihtiyaç duymadık. Bakın, birbirimize güvene bakın. Yani biz şu anda bir mekanizma kurduk. Mecliste de bir komisyon kurulacak. Yasa onu öngörüyor ve meclis komisyonu da izleyecek bu bütün gelişmeleri ve rapor edecek. Başka kimse ülke yok. Başka ülkeler böyle yapmadı. Başka ülkeleri getirdiler. Biz kendimiz kendi sorunlarımızı çözecek adımlar atıyoruz. Mecliste bir komisyon olacak. Sonra bütün bu yasa çıktıktan sonra yasanın bir amacı var. Silahların mühimmatlarıyla birlikte, her şeyle birlikte teslimi, silahların teslimi ve örgütün kendini feshettiğinin tespiti. Şimdi bunu kim yapacak? Bunu Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı birlikte ilkeleri belirleyecek. Milli İstihbarat Teşkilatı üçü birlikte sahada bunları tespit edecek. Teyit edecek, getirecek Milli Güvenlik Kurulu'na. Milli Güvenlik Kurulu değerlendirecek. Evet, silahlar teslim edilmiştir, mühimmatlar teslim edilmiştir ve kararı alıyoruz diye karar alacak Milli Güvenlik Kurulu. Cumhurbaşkanının başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Karar alacak bütün devlet organları orada ve bunu resmi gazetede ilan edecek. Ondan sonra da diğer mekanizmalar devreye girecek.
16: PKK gibi bir şey, terör örgütü artık bakın, güvenlik zafiyeti oluşturmuyor
15: diyor diyecek ki,
16: yani.
15: Diyecek ki feshedildi, feshedildi, silahlar teslim edildi. Kim? PKK, KCK. Şimdi milletimiz belki o ayrıntıyı tabii bilmeyebilir. KCK dediğiniz şey en bu PKK'nın en üst organizasyonu ve İran'daki, Irak'taki, Suriye'deki, Avrupa'daki, Türkiye'deki bütün unsurlarını içine alan bir tanımlamadır. Bütün unsurlarıyla birlikte feshedildi, tasfiye oldu, tasfiye edildi ve silahlar da bırakıldı. Şimdi bundan sonra da bu süreci izleyecek olan da Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bunu kim diyecek? Milli Güvenlik
16: Kurulu.
15: Kurulu. MGK diyecek.
16: MGK diyecek.
15: Şimdi MGK önceden siyasete biliyorsunuz hat bir bildiriyordu. Bildiriler öyleydi ya. Bu sefer ülkenin şöyle önemli bir konusunda tam olarak görevini yapacak. Şimdi bu yasanın teklifine de 367 milletvekilimiz imza attı. 367'nin başka çağrışımlar da var biliyorsunuz. Daha sonra da benim bildiğim, konuştuğumuz ve gidip imza veren milletvekilleri var başka partilerden. İnanılmaz da bir toplumsal destek var. İnanılmaz bir hakikaten siyasal destek var. Çünkü millet enerjisini tüketmek istemiyor buralarda. Bu prangalardan kurtulmak istiyor. Çünkü 367 milletvekili imza attı ama bakın partilere. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Hüdapar ve Yeni Yol'dan milletvekili arkadaşlarımız, bağımsız milletvekili arkadaşlarımız.
16: Yeni Parti Genel Başkanı defa, da bugün
15: Özgür Özel de açıklama yaptı. Şimdi bakın, ilk defa anayasa değişikliğine de kanun teklifi diyoruz biz. Anayasa değişikliklerini tarafa bırakın. İlk defa bir kanunun altında bu kadar yüksek bir iradenin imzası var. Bu çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli. Demek ki millet buna hazır, siyaset buna destek veriyor. O zaman bunu çözüp yolumuza devam edelim. Hemen Akabinde bu yasama bölümünde olan gelişmeler, yine devlet bölümünde Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı,
16: Dışişleri Bakanı,
15: Dışişleri Bakanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinden oluşan da bir kurul inşa ediyoruz, kuruyoruz.
16: Teyit tespit kurulu değil mi?
15: Hayır, bu kurul bütün gelişmelere vaziyet edecek. Bu kurul ihtiyaçlar olabilir, bu kurul vaziyet edilmesi gereken hususlar olabilir, alt kurullar kurabilecek ve devlet birimi olarak da bu süreci yönetecek. Onun için de
16: aslında bu sürecin en önemli unsuru galiba, tabii, değil mi bu kurul?
15: Hem bu kurul hem de kurduğumuz MGK ve altında, yani bu raporlama ve MGK'nın alacağı kararlar, bu sürecin yönetimi de bu kurulda olacak. Dolayısıyla yani efradını cami, ayarını mani, hepsi düşünülmüş ve şehitlerimizin, gazilerimizin getirdiği bu noktada Türkiye'ye artık onların emanet ettiği bu Türkiye'ye artık terörden topyekun kurtarmanın bir zeminini oluşturuyor. O bakımdan herkes buna katkı vermeli. Türkiye bu problemden kurtulmalı, bu prangalardan kurtulmalı ve yoluna devam etmeli ki etrafımızdaki, sınırlarımızın dışındaki insanların da güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi çok güçlü bir Türkiye Suriye'de nasıl mesela vaziyet etti duruma? Suriye'nin kuzeyinde büyük bir facia olacaktı. Bunu Türkiye önledi, biz önledik. Yeni, daha yeni yani bu gelişmeler sürerken bizim dışarıdaki Kürtler de kardeşimiz, Araplar da kardeşimiz, içeridekiler vatandaşımız kardeşimiz. Büyük Türkiye'ye gerçekten, bakın olayların içinde olan biri olarak söylüyorum, herkesin ihtiyacı var. Eğer o büyük güçlü Türkiye daha önce de olsaydı, nasıl sağlanacak bu? Bu prangalardan kurtularak sağlanacaktı. Daha önce de olsaydı Halepçe katliamı olamazdı. Sadece Türkiye o zaman ancak sınırlarını açtı da göç, oradan gelen efendim göçü ancak absorbe edebildi, kabul edebildi. Şimdi bir köşemizde, dünyanın bir ucunda ya da bölgemizde bir sorun ortaya çıktığında ilk dönülüp bakılan yer Türkiye. O zaman Türkiye iş sorunlarını çözsün, çözebilir siyaset yoluyla. İşte bu onun göstergesi. Ümit ediyorum ve inanıyorum ki çok yüksek bir oyla da kabul edilecek.
16: Ne kadar? 400'ü geçer mi?
15: Tahmin ediyorum geçer. Bir kere görüşmeler şu anda 400'ün üzerinde bir açık irade beyanı var. Ama oylamalarda bazen insanlar orada olabiliyor, bazen olamıyor. O olmayabilir ama irade beyanlarına bakınız. Parti başkanlarının ve milletvekillerinin 400'ün üzerinde. Bu artık Türkiye'nin geldiği çok önemli bir noktayı da, bir siyasi seviyeyi de gösteriyor. Yani bugün tartışmalarda da gayet iyi, ben de oradayım ve arkadaşlarımız. Herkes tabii değişik zaviyeden bakıyor ama aynı yere bakıyor. Herkes herkesin parmağına bakmıyor. Parmağının gösterdiği yere bakıyor. Diyor ki tamam, bu sorunu çözelim. Bu Türkiye'nin yakaladığı önemli bir vasattır. Burada hakikaten bu işin liderliğini yapan Cumhurbaşkanımızı saygıyla selamlıyorum. Hakkı teslim etmek lazım. Ve bu irade koyan, açıklamalarını yapan hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Sayın Devlet Bahçeli, hem diğer parti yani destek veren liderler, bu işin arkasında duran milletvekilleri, komisyonlar, el birliğiyle inanın coğrafyamızda, İslam coğrafyasına da bir örnek olacak. Kimsenin müdahalesi olmadan kendi sorunlarını siyaset yoluyla çözen, önemli bir sorunu çözen bir Türkiye. Başkaları bize müdahale etmeye başladı mı sorun çıkarmak için diyorlar. Çözmek için değil. Bunu gördük artık. Bunu bütün milletimiz de gördü. Yeter dedi yani. Yeter.
16: Peki. Çözün şunu. Çok teşekkür çok ederiz. Yerimize katıldığınız için. Çok sağ olun.
15: Çok teşekkür ederim.
16: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla yayın konuğumuzdu. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelere devam ediyor. Birinci bölümün maddeleri üzerine görüşmeler var. Ve bugün 01, en geç 02 sularına kadar tamamlanması, yasalaşması öngörülüyor diyelim Burcu.
2: Özgür Akbaş'tan sözü alalım ve bu saat dilimini noktalayalım efendim. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
17: NTV Radyo. Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
18: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: 15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Ülkede sıcaklık ve kuvvetli rüzgar bugün de etkili. İstanbul, İzmir ve Manisa'da rüzgara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da 38-43 dereceyi bulan sıcaklıklara dikkat. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riski yüksek. Doğu ve Karadeniz'de ise yerel sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor. Tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya yolunda. Sarı lacivertliler yarın Sturm Graz'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşta avantajını korursa Şampiyonlar Ligi yolunda önünde sadece bir engel kalacak. Musaba ve Ederson sağlık sorunları nedeniyle kafileye alınmadı. İlk maçta sakatlanan Osterwolde de kadroda bulunmuyor. Fenerbahçe son antrenmanını saat 19.30'da maçın oynanacağı stadyumda yapacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadelede turu geçen taraf playoff'ta Lyon-Sparta-Praga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ta Hradec-Kralov ve maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schneider yönetecek. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar çalışmalarını Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde sürdürüyor. Süpraş stadında oynanacak karşılaşma Perşembe günü saat 20'de başlayacak. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Lokomotiv Moskova yöneticisi transfer ihtimaline kapıyı kapattı. Açıklamalarda bulunan kulüp yetkilisi Galatasaray veya herhangi bir takımla transfer için görüşmüyoruz. Batrakov takımımızın kilit oyuncularından. Altyapımızdan yetişen futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini değerlendirmiyoruz dedi. Geride kalan sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 maçta oynayan 21 yaşındaki ofansif orta saha 17 gol atıp 12'de asist yaptı.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 4-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Canlı yayın.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stoker'le ortak basın toplantısı düzenliyor, canlı yayınlıyoruz.
4: Bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ülkemizde 1000'in üzerinde Avusturya firması faaliyet gösteriyor. Avusturya menşeli doğrudan yatırımlar 11 milyar doları aşmış durumda. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımları ise 1 milyar dolara yaklaşıyor. Tüm bu rakamlar aramızdaki potansiyelin en açık göstergesidir. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut karma ekonomik komisyon mekanizması yerine ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz. Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz. Bilhassa orta koridoru güçlendirecek bu nitelikte stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz. Değerli basın mensupları, bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız. Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor. Türkiye ve Avusturya olarak Balkanlarda istikrarın sürmesine de büyük önem atfediyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken değerli dostum Şansölye Stoker'e ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. İlişkilerimizde yakalanan bu olumlu ivmenin devamını diliyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Please.
5: Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Staatspräsident, meine sehr geehrten
6: Cumhurbaşkanı Sayın Hanımefendiler, Beyefendiler, Sayın iki hükümetin sayın heyet üyeleri, sayın basın mensupları, tabii ki Ankara'ya davetinizden dolayı ve bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ederim. Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok zengin ve çok değişken bir tarihe sahiptir. Aynı zamanda tabii ki bugünkü görüşmelerden de şunu gördük ki gerçekten çok yakın bir işbirliğimiz var. Ekonomik, toplumsal ilişkilerimiz de bunun temelini oluşturuyor. 60'lı yıllardan beri Avusturya'ya gelen insanlarımız aslında Avusturya'nın ekonomisine çok önemli bir destek verdiler. Ve şu anda Türkiye kökenli 300 binden fazla insan Avusturya'da yaşıyor. Avusturya'nın ekonomisine, kültürüne ve toplumuna büyük bir katkı sağlamaktadır. İyi bir entegrasyon ve saygıya dayalı bir birlikte yaşam çok önemli ve buna da destek veriyorum ben. Ekonomik işbirliğine baktığımız zaman çok güçlü bir işbirliğimiz var. Avusturyalı firmaların Türkiye'deki şubelerine baktığımız zaman, ki biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı bahsetti, çok yüksek bir oranda tabii Türkiye'deki yatırımlara da katılmış durumdalar. Jeopolitik olarak çok sıkıntılı dönemlerde olmamıza rağmen burada aslında yine Türkiye'ye olan yatırımın çok önemli bir oranda olduğunu görüyoruz. Ticaret hacminin de yine çok önemli bir derecede olduğunu görüyoruz ve Avusturya açısından da Türkiye'ye ihracat bakımından da burada 2030 yılına kadar da aslında 1.2 milyar kadar daha da bir artışın sağlanabileceğini görüyoruz. Ben hem Ulaştırma Bakanımız, Mobilite Bakanımız Sayın Hanke'ye teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Avusturya Ekonomi Odası Başkan Yardımcısı da Sayın Hesun'a da teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte geldiği için. Bu konudaki potansiyelimizin daha da geliştirilmesini gerektiğini düşünüyorum. Özellikle demir yolları ile ilgili olarak sınırlar ötesinde de bir işbirliğinin yapılabileceğini ifade etmek istiyorum. Ve bugün aslında iki ülke yine iş insanları bir araya gelerek yuvarlak masa toplantısı kapsamında da konuları ele aldılar. İşbirliği imkanlarını araştırdılar. Ama hukukun üstünlüğü tabii ki bu konuda yine güvenilir çerçeve koşullarda ilave yatırım açısından da teşvik olacaktır. Sayın hanımefendiler, beyefendiler, özellikle güvenlik konusunda, göç konusunda da Türkiye çok kilit bir ülke. Hem Avusturya için hem de Avrupa Birliği için. Yasa dışı göç konusunda, organize suç olsun, insan ticareti olsun, burada Türkiye ile çok yakın bir işbirliğimiz var. Bu konuda iki ülkemiz açısından, Avrupa Birliği açısından çok merkezi bir konuma sahiptir. Ve çok sayıda Suriyeli tabi sığınmacının neredeyse aslında bir nevi 10 yıldan fazla Türkiye'de kabul edilen, Türkiye'de barındırılan ve bakımı sağlanan insanlardan bahsediyoruz. Çok önemli bir aslında takdire şayan bir hareket diye görüyoruz. Ve diğer taraftan tabii ki burada bu işbirliğini özellikle tabii ki sığınmacılarla ilgili olarak yapılacak işbirliğin bu konudaki çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle tabii ki üçüncü ülke vatandaşların tekrar iadeleri konusunda da Türkiye ile işbirliği son derece önemli. Bu konuda çok sayıda başarılar da elde etmiş durumdayız ama bu yeterli değil. Yeni bir tabii ki göç krizini engellemek için de bunu ancak birlikte yapabileceğimizi düşünüyorum. Geçmiş yıllardaki Avrupa Birliği hatalarının tekrarlanmaması gerekiyor. Sayın hanımefendiler, beyefendiler, Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye çok önemli bir kilit ülke. Birçok dış güvenlik konusunda da böyle. Mesela Ukrayna'daki Rusya'nın saldırı savaşının sona ermesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Sizin şahsi çabalarınızı da özellikle takdir ediyoruz. Ve ben bu konuda Avusturya'nın tam anlamıyla sizi desteklediğini de ifade etmek istiyorum. Yakın ve Orta Doğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz. Bu konuda da yine sizin çabalarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Diplomasi ve diyalog aslında şiddetin sarmalının ortadan kaldırılması için Orta Doğu'da özellikle tek çözüm olduğunu görüyoruz. Ve kalıcı bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın açılması, seyir sefer özgürlüğünün sağlanması çok önemli ve bu konuda da zaten hemfikiriz. Nihayet Avusturya olarak da biz diyaloğun bir merkezi olarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içerisindeki konumuzla birlikte önümüzdeki dönemde de aslında yapıcı, pragmatik bir diyaloğun da yapılabileceği bir ülke olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, tabii ki bunlar müzakere edilebilir değil. Bu da tabii şaşırtıcı değil. Diğer taraftan da aynı zamanda bizim özellikle Doğu Akdeniz'deki pozisyonumuz uluslararası hukuk çerçevesinde yine hukukun üstünlüğü konusunda çok belli ve nettir buradaki konumuzda. Diğer taraftan tabii ki Avrupa Birliği konusunu, Avusturya ile ilgili olan işlerin daha da geliştirilmesi konusunda önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bu konudaki konukseverliğinizden dolayı, bu konudaki diyaloğunuzdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Ve pragmatik bir işbirliğinin iki ülkemiz arasında eskiden olduğundan çok daha önemli bir hale geldiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler.
0: NTV Radyo

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Şansölyesi Stoker'in ortak basın toplantısını mikrofona getirdik.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
2: Havuz ve denizlerdeki sularda herhangi bir hastalık insandan insana bulaşabilir mi? Bu suların temizliği nasıl sağlanıyor? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz NTV Radyo'da yanıtladı.
3: İçme suyunun kontaminasyonu çok büyük bir sıkıntı yaratır. Yani içme suyunun herhangi bir şekilde mikroorganizmalarla kontaminasyonu, bu özellikle su kesintilerinin fazla olduğu dönemlerde daha fazla olabiliyor. İnsan çıkartlarıyla kontamine olması. O zaman da çok büyük sayıda ishalle özellikle hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hani burada kişilerin bireysel olarak alabileceği çok fazla önlem yok. Hani bunun yönetsel olarak önlemler alınması gerekiyor. Yani içme sularının ya da işte muslukta kullanılan suların düzenli olarak klor pompalarının kontrolünün yapılması gerekiyor. Mesela sadece kesintiden değil, bazen klor pompası bozuluyor. Bunları hep gördük gerçekten. Musluk suyu yeterince klorlanmadan son kullanıcıya ulaşmış oluyor. Dolayısıyla burada esas sorumluluk musluk sularının kontamine olmadan vatandaşa ulaşabilmesi için belediyeler ya da işte su işleri, kimse, tüm yöneticilerin bunu düzgün bir şekilde yapması. Çünkü onu kendi başınıza engelleme şansınız yok. Yani dişinizi fırçalıyorsunuz, içiyorsunuz, sonuçta musluk suları içilebilir aslında. Öyle söylenir her zaman ama hani burada bir kırılma olduğu zaman, normalde olması gereken önlemlerde bir aksama olduğu zaman çok ciddi ishalli hastalık salgınları olabiliyor. Yani burada sorumluluk dediğim gibi bu işleri yöneten kısımlarda oluyor. Yani bunların kontrolü çok ciddi bir şekilde sağlanması gerekiyor.
1: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğu'da Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Reklam. Garanti BBVA.
7: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul.

Yiğit Akı ileriye götürür. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşa...

0: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Süreç yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Maddelerin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Saat 11'de başlayan süreç yasası mesaisi için şimdi bir bağlantı yapacağız. NTV ekibinden Uğraş Bingöl mecliste yayına hazır. Genel kurulda neler konuşuldu? Zaman zaman tabii tartışmalar da yaşandı Uğraş. Son gelişmeleri senden dinleyelim.
1: Terörist Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya geçiriliyor. Milli dayanışmaya ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün genel kurulda geldi. Saat 11'den itibaren de burada görüşmeler devam ediyor. 7 saati geride bıraktık. Önümüzde öyle sanıyorum ki bir 7 saatlik süre daha var. Şu anda kanun teklifi üzerindeki genel görüşmeler geçti. Bölümler içindeki görüşmeler devam ediyor. Peki bu saate kadar neler yaşandı? Öncelikle söyleyelim şunu. Komisyonda yaşanan tartışmalar bu sefer genel kurula yaslanmadı. O arbede görüntüleri ya da bağırma çağırmalar şu ana kadar genel kurulda yaşanmadı. 11'de meclis genel kurulu açıldıktan sonra siyasi partilerin temsilcileri konuştu. Sürece dair görüş ve fikirlerini aktardılar. Şüphesiz en önemli noktalardan biri yeni partinin nasıl bir tepki göstereceğiydi. Özgür Özel bu konuda kürsüye çıktı ve şu ifadeleri kullandı. Bu noktada şunu da söylemekte fayda var. Yöneticiler evet oyu verecek ama grubu serbest bıraktı Özgür Özel'e. Şimdiye kadar da 20'ye yakın milletvekili de hayır oyu vereceklerini söyledi. Ama Özgür Özel şu ifadeleri kullandı. Bu yasaya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz ama bu hakkı milletin barış hakkının önüne koymayan da biziz. Komisyonda masadan kalkmadık çünkü o masa milletin barış umutlarının masasıdır. Öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymadık, koymayacağız diyerek hem sürece hem çerçeve yasaya destek verdi. Yöneticiler az önce de bahsettiğim gibi evet oy verecek ama milletvekilleri serbest bırakıldı. Onun dışında bir tek İyi Parti başından beri sürece karşı çıkıyor. Onlar da net bir şekilde burada da genel kurulda da tavrını gösterdi. Musavat Dervişoğlu kürsüdeydi, yine şu ifadeleri kullandı. Hayır diyeceğiz, bizim için bunun adı

0: yansımadı. Şimdi tek tek özellikle Yeni Parti'nin tavrı bu noktada merak ediliyor. Az önce de bahsettiğim gibi grubu bulunan bütün siyasi partiler sürece destek veriyor. AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol Partisi ama Özgür Özel de yönetici düzeyinde, Yeni Parti yönetici düzeyinde destek açıkladılar. Kaç milletvekili hayır verecek? Bu şu anda merak konusu Meclis Genel Kurulu'nda. Şu ana kadar 91 milletvekilinden 20'si hayır oyu vereceklerini söylediler.
1: Peki oylama nasıl olacak? Yasa teklifinin kaçta tamamlanması ve bitmesi bekleniyor Uğraş?
0: Burcu 12 maddeden oluşuyor. 2 bölüm halinde görüşülüyor. 6 madde birinci bölümde, 6 madde ikinci maddede. Şimdi az önce de sen de söyledin. Genel üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Ve maddeler üzerindeki, bölümler üzerindeki görüşmeler devam edecek. Önce ilk bölümdeki 6 madde, daha sonra ikinci bölümdeki 6 madde. Tek tek o maddeler üzerinde de önergeler olacak şüphesiz ki tartışmalar olacak. Maddelere ilişkin siyasi partiler görüşlerini açıklayacaklar. Ama iki bölüm halinde maddeler de tek tek üzerinde oylama yapılarak geçilecek. En sonunda tüm üzerinde bir oylama yapılacak. Şunu öngörüyoruz, takvim böyle ilerlerse saat 12.01 gibi teklifin genel olarak oylaması yapılacak o saate kadar ve ardından da genel kurulda bu çerçeve yasa kabul edilmiş olacak ama az önce de bahsettiğim gibi 12'yi 1'i bulabileceği konuşuluyor.
1: Uğraş Bingöl aktardı ayrıntıları. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
2: Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan aylık ödeme arttırılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarın asgari ücretten az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme miktarı ise asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri nedeniyle yaralanan ve derece tespiti yapılan ancak mağlul sayılmayan kişilere bağlanan aylık miktarları da arttırılacak. Gösterge rakamları yükselecek. Bu kişilere gazilik unvanı verilerek sosyal hakları arttırılacak. Bu olaylarda yaralanan ancak mağlul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacak. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde indirim gibi haklar tanınacak. Kanunla şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de arttırılacak. Vazife malulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkarılacak. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri de SGK tarafından karşılanacak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Soruşturmadaki yeni delillere değinen Adalet Bakanı, olaya ilişkin elde edilen FETÖ bağlantılarını anlattı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla bir araya geldi. Soruşturmadaki son durumu anlattı. Kararlılık mesajı verdi.
4: Devlet olarak biz bu cinayeti ortaya çıkartacağız. Yani karanlıkta bir şey kalmayacak. Yani bizim size sözümüz, devlet olarak sözümüz, bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar kim varsa sonuna kadar gideceğiz.
3: Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Bakan Gürek, dosyanın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildiğini hatırlattı. Uzman ekiplerin incelemesinde tespit edilen FETÖ bağlantılarını anlattı. HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğini tespit ettiklerini söyledi.
4: Alerman uçak pilotunun olay öncesinde o tarihte Kemal Batmaz ve Adil Üksüz, yani bir tanesi Hava Kuvvetleri örgütün imamı, bir tanesi de Türkiye imamı. O tarihlerle İstanbul'da özel olarak görüşmesi bile bunların bir örgütsel eylem olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın beraber Türkiye'de uçak pilotuyla, helikopter pilotuyla toplantı yapıp daha sonra da bir gün önce Amerika'ya beraber gittiklerini tespit ettik.
3: Yazıcıoğlu ailesi 17 yıl sonra faillerin tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Umutlarını kaybetmediklerini belirten Fatih Furkan Yazıcıoğlu, bu dosya üzerinde bir gün FETÖ'nün etkisinin kırılacağına inanıyorduk dedi. Tekrar başlatılan soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmış 19

0: tutuklanmıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz düğümü sürüyor. Son gelişmeleri alacağız. NTV Washington temsilcimiz Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm.
2: Burcu, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Trump yönetiminden yetkililer bir süredir İran'ın daha çok ekonomisinin kötü durumda olduğunun mesajını vermeye çalışıyor ısrarla. Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump Axios'a verdiği röportajda İran'la düşük profilli şekilde müzakereleri yürütüyoruz demişti. Ve İran'ın ekonomisinin çok kötü durumda olduğunu, hatta askerlere ödeme yapamayacak düzeyde olduğunu iddia etmişti. Trump yönetimi yetkilileri Amerikan donanmasının İran'a uygulamakta olduğu ablukanın İran'ı ekonomik olarak sıkıştırdığı görüşünde, ekonomik krizi daha da kötüleştirdiği görüşünde. Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada savaş için bir şekilde çözüme kavuşacak, her zaman kavuşmuştur, bir satranç oyunu gibi düşünün demişti. Trump'ın ve Trump yönetiminden diğer yetkililerin bu mesajlarını peki nasıl yorumlamak mümkün? Bir hafta öncesinde ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik muharip operasyonların yeniden başlaması emrini vermeye çok yakın bir noktadaydı. Ancak son dönemde, son günlerde İran'a yönelik askeri tehdit söylemini çok fazla görmüyoruz, duymuyoruz yetkililerden. Bu da daha çok Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni bir büyük askeri saldırı başlatmaktansa ekonomik baskıyı artırarak Tahran'ı zorlamaktan yana olduğu şeklinde yorumlanıyor denilebilir. ABD Başkanı Donald Trump Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması halinde aslında İran Savaşı'nda bir zafer ilan etmenin zeminini daha çok hazırlıyor gibiydi. Son günlere kadar, son döneme kadar, hatta ABD basında yansıyan ayrıntılara göre kapalı kapılar ardında danışmanlarına da Hürmüz Boğazı açılırsa ama arkasından nükleer anlaşma gelmezse yine de buna razı olduğunun mesajını verdiği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak İran'dan Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika'nın Tahran'ın taleplerini karşılaması gerektiği, Amerika'nın taviz vermesi gerektiği yönündeki mesajlar bu durumu biraz daha karmaşık hale getiriyor. Çünkü Tahran bir yandan Amerikan donanmasının ablukasını kaldırmasını, Amerikan güçlerinin bölgeden çekilmesini, tazminat beklentisi yine devam ediyor. İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve bölgede İran'ın müttefiklerine yönelik de saldırıların durması gibi şartların yerine gelmesini istiyor. Yani Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının koşulları bunlar. Dolayısıyla İran'dan gelen bu sert mesajlar ve taleplerin karşılanması yönündeki açıklamalar Beyaz Saray'ın İran Savaşı konusunda ara seçim öncesinde biraz daha sanki seçeneklerini daraltıyor gibi görünüyor. Trump yönetimindeki beklenti İran'ın içinde bulunduğu ekonomik durumun en nihayetinde Tahran'ı yeni bir anlaşmaya zorlaması. Bu yüzden de son dönemde Maliye Bakanlığı'ndan sık sık İran'a yönelik yeni yaptırım haberlerini görüyoruz, duyuyoruz. İranlı yetkililerse Kasım'da Amerika'da yapılacak ara seçim öncesinde ekonomik ve siyasi bir takım risklerle karşı karşıya olan Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'a kıyasla tırnak içerisinde daha büyük bir acıya dayanma kapasitesine sahip olduğu görüşünde Burcu.
1: Begüm Dönmez Ersöz aktardı ayrıntıları. İran'da savaş sürerken dikkat çeken bir görev değişikliği yapıldı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine Muhammed Bakır Zülkadir'in yerine Muhsin Rızai atandı. Sertlik yanlısı olarak bilinen Rızai, dini lider Müçtaba Hamane'ye yakın bir isim.
3: İran'da sertlik yanlılarının önde gelen isimlerinden Muhsin Rızai terfi etti. Dini lider Müjdeba Hamane'in yakın müttefiki Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine getirildi. 71 yaşındaki Rızai aynı zamanda Hamane'in konseydeki temsilcisi olarak görev yapacak. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanıyor. Genel Sekreter Konseyin 2 numaralı ismi. Muhsin Rızai 5 aydır bu görevde bulunan Muhammed Bakır Zülkadir'in yerine getirildi. Zülkadir ise Hamane'in siyasi danışmanı oldu. Muhammed Bakır Zülkadir, İran siyasetinin etkili isimlerinden Ali Larijani'nin Mart'ta ABD saldırısında öldürülmesinin ardından genel sekreterliğe atanmıştı. Larijani'nin aksine Zülkadir kamuoyuna nadiren açıklama yapıyor. Görev değişikliğine herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Politika değişikliğine gidilip gidilmeyeceği de bilinmiyor. Rıza'yı 1981'den itibaren 16 yıl devrim muhafızlarının başındaydı. Ordudan ayrıldıktan sonra İran'daki müesses nizamın önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Rıza'yı dini lider seçildiği Mart'tan bu yana Müjdeba Hamane'ye askeri danışmanlık yapıyor. Muhsin Rıza'yı savaş sırasında sık sık kamuoyuna açıklamalar yaptı. Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kara harekatı olasılığı için harika olur. Binlerce rehine alır. Her biri için milyarlarca dolar kazanırız demişti.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması için iletişim kampanyası başlattı. Simge yapıları anlaşmaya taraf ülkelerin bayraklarının renkleri yansıtıldı. Dijital ekranlarda da özel içerikler yayımlandı.
0: Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atakule. Simge yapılara Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bayraklarının renkleri yansıtıldı. Dijital ekranlarda Mekke Anlaşması tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Anlaşması'na özel iletişim kampanyası başlattı. Kampanyanın hedefi anlaşmanın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması. Bunun için Ankara ve İstanbul'da dijital ekranlarda özel içerikler yayınlandı. Kampanya kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Telekom binasının dijital ekranında Mekke Ortak Savunma Anlaşması Hayırlı Olsun görseli yer aldı. İstanbul'da ise kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranına yansıtıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Cuma günü Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Amaç, artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Anlaşmayla 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı bir saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak.
1: Dün birçok ilde şiddetli rüzgar dev dalgalara neden oldu. Yetkililerin denize girişi yasaklamalarına rağmen peş peşe boğulma haberleri geldi. Bir gün içinde 3'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 2 kişi ise aranıyor. Ölenlerden biri 34 yaşındaki hakem Hakan Ergin'di.
0: Dev dalgalar nedeniyle akıntıya kapıldı. Eski futbolcu ve hakem Hakan Ergin hayatını kaybetti. Zonguldak Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişleri yasaklamıştı. Ancak uyarılara rağmen Uzunkum plajında denize giren 34 yaşındaki hakem Hakan Ergin dalgalar arasında kayboldu. Aynı zamanda Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yapan Ergin'in cansız bedeni bulundu. Aynı gün içinde kentten bir boğulma haberi daha geldi. Ankara'dan Turla Zonguldak'a giden 16 yaşındaki Suriyeli genç Pilyos'ta denize girdi. Dalgalara kapılan genci kuzeni kurtarmaya çalıştı ancak o da boğulma tehlikesi geçirdi. Tekrar kıyıya çıktı. Suda arama çalışması sürüyor. Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki Emin Ulaş Usta denizde yüzerken kayboldu. Durumu fark eden dayısı Hasan Voyvat da onu kurtarmak için suya atladı. Ancak ikisi de hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de dev dalgalar vardı. Kumcağı sahilinde denize giren 19 yaşındaki Arif Tosun'la denize girişlerin yasaklandığı Sarısu sahiline yüzmeye giden kişi yaşamını yitirdi. Babalı sahilinde de suda çırpınan vatandaş gözden kayboldu. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da Derya Ülger'le 5 yaşındaki Ada Yakut Fırat Nehri'nde yüzüyordu. İkisi de suda kayboldu. Ülger ve Yakut'un cansız bedenlerine ulaşıldı.
4: Samandağ, Çevrik.
0: Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaymakamlığın yasağına rağmen denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. İkisini ekipler kurtardı. 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen ise hayatını kaybetti.
1: İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde cesedi bulunan 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu'nun şüpheli ölümünün arkasından cinayet çıktı. Polisin araştırmaları üzerine cinayeti ihbarda bulunan komşunun işlediği belirlendi.
5: Yaşlı başlı adamdı yani. Arada pencereden sesleniyordu bize. Biz burada ona işte sepetine meyvesi olsun, yemeği olsun veriyorduk.
0: Komşusunu bıçaklayıp öldürdü. Koku yayılınca cinayeti örtbas edemedi, ölümü ihbar etti. Şüpheli hareketler sergiledi, gözaltına alınınca da cinayeti itiraf etti. Olay 7 Ağustos günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Mehmet Şerif polis arayıp komşusunun evinden kötü koku geldiğini söyledi. Bunun üzerine üst kata çıkınca 64 yaşındaki komşusu Agop Değirmencioğlu'nu dairesinin önünde hareketsiz yatarken bulduğunu iddia etti. Gelen ekipler Değirmencioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedeni adli tıbba kaldırıldı. İlk belirlemelerde yaşlı adamın vücudunda birden fazla bıçaklanma yarası vardı. Olayın cinayet olduğu belirlendi.
5: Burada görüyorduk biz onu ya. Öldürülen şahsın alt katında oturuyordu o.
0: Ekipler ifadesini almak için ihbarcı komşunun kapısını çaldı. Çelişkili beyanlarda bulununca da gözaltına alındı.
2: Gözaltına alınan şüpheli Agop Değirmencioğlu ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi. Başlayan tartışmada ağır hakaretlere maruz kaldığını ileri sürdü. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Aralarında bir alacak verecek meselesi olduğunu duydunuz mu hiç?
5: Zannetmiyorum. Agop rahmetlinin böyle bir şeye ihtiyacı da yoktu ya. Durumu da vardı adamın.
0: Adliyeye sevk edilen şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: Transfer haberi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan futbol yorumcusu Burhan Can Terzi gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan İstanbul'da gözaltına alınan Burhan Can Terzi adliyeye götürüldü. Savcılıkta adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakimlik futbol yorumcusunu serbest bıraktı. Burhan Can Terzi Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızıyla anlaştığını ve Alman futbolcunun kısa süre içinde sarı kırmızılı takıma katılacağını öne sürmüştü. Terzi'nin söz konusu iddiasının ardından Galatasaray yönetimi haberleri yalanlayarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Evim sistemine yeni şartlar getirildi. Üst limitler artırılırken sözleşme sayısı bir kişi için 2 ile kısıtlandı. Şirketler artık topladıkları paralı riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek.
0: Tasarruf finansman şirketleri için şartlar sıkılaştırılıyor. Kamuoyunda evim sistemi olarak biliniyor. Banka kredisi kullanmadan konut, iş yeri ve araba alınabiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu şirketler için yeni düzenlemeler getirdi. Şirketler topladıkları parayı riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek.
6: BDDK'nın özellikle bu şirketleri daha denetim altına alması ve ciddi anlamda şirketlerin sayılarının azalması daha kontrollü, daha BDDK'nın denetimi de gerçekleştiren bir sistemin hayatımıza girmesine neden olmuştu.
0: BDDK Ekim ayında da değişiklikler yapmıştı. En erken teslimat süresi 107 günden 180 güne çıkarılmıştı. Teslim için ödenmesi gereken tutar %40'dan %45'e yükseltilmişti.
6: Bu sefer şirketlerin yoğunlaşma riskini biraz daha sağlıklı yönetebilmesi imkan sağlayan düzenlemeler. Burada özellikle işte tek bir müşterinin tek bir sözleşmeyle ilerlemesi bence bu yoğunlaşma riskinin daha sağlıklı yönetilmesi anlamındaki alınan düzenlemeler.
0: Düzenlemeyle sözleşme üst limitleri de 2 katına çıkarıldı. Taşıt finansmanı için azami limit 6 milyon 250 bin lira, konut için 62 milyon 500 bin lira olacak. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek.
1: İstanbul Avcılar'da denize girmek yasaklandı. Sebep bu kez hava koşulları değil, deniz suyunun durumu. Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir hafta önce Ambarlı sahilinden deniz suyu numuneleri aldı. Yapılan testlerde alınan örneklerde insan sağlığı için risk oluşturacak unsurlar tespit edildi. Avcılar Kaymakamlığı risk raporu doğrultusunda halk sağlığının korunması için Ambarlı sahilinde denize girilmesini yasakladı. Sahile uyarılar yerleştirildi. Yasağa rağmen denize girenler görevliler tarafından sudan çıkarıldı. Çin'in doğusunu Dolphin tayfunu vurdu. Tayfun bölgeye sel getirdi.
0: Kamyon şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Görüntüler Çin'de. Çin'in doğusu Dolphin tayfununun etkisi altında. Saatte 107 km hızla ilerleyen tayfun Şangay kentini vurdu. Ağaçlar devrindi, evlerin, fabrikaların çatıları uçtu. Tayfunun etkili olmaya başladığı saatlerde turistler zor anlar yaşadı. İki havalimanında toplam 943 sefer iptal edildi. Uçuş kapasitesi %40'a düştü. Tayfun kente sel getirdi. Bütün gece yağan yağmurun ardından Şangay sakinleri sabah sele uyandı. Bazı yerlerde su seviyesi diz boyuna ulaştı. Şiddetli yağmur ve rüzgarın sürmesi bekleniyor. Zorunlu olmayan iş yerlerinde çalışmalar durduruldu. Okullar tatil edildi. Açık hava etkinlikleri ve tren seferleri de iptal edildi. Karaya ulaştıktan sonra tropikal fırtınaya dönüşen tayfun başkent Pekin'e ilerliyor. Pekin'de olası sel için hazırlıklar yapıldı. Dolphin bu yıl Çin'i vuran en sert tayfun oldu. Karaya ulaşmadan 6000 kilometre yol kat eden tayfunun ömrünün normalin 3 katı olduğu belirtiliyor.
1: İtalya'da volkanik hareketlilik var. Etna yanardağında yeni bir patlama meydana geldi. Yanardağdan çıkan küller hava trafiğini etkiledi. Catania Havalimanı'nda uçuşlar aksadı.
3: Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Etna yine faaliyete geçti. Yanardağ lav ve kül püskürtmeye başladı. Kül bulutu hava ulaşımını da etkiledi. İtalya'nın 5. işlek havalimanı olan Catania'da uçuşlar aksadı. Çevredeki yerleşim yerleri de külle kaplandı.
7: Burada hayat devam ediyor. Kül yağmasına alışkın olsak da sabah uyanıp arabayı külle kaplanmış halde bulmak yine de şaşırtıcı bir durum. Yine de bu aktif bir yanardağın gölgesinde yaşamanın bir parçası.
3: Etna Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağı. Yüksekliği 3330 metreyi buluyor. Etna'daki patlamalar genelde büyük hasara yol açmıyor. Sicilya adasındaki Etna İtalya'daki 3 aktif yanardağdan biri. Sicilya açıklarındaki Stromboli adasında Stromboli yanardağı ve Napoli yakınlarında Vezüv yanardağı bulunuyor.
1: Bazen tek bir kelime sayfalarca anlatılacak bir düşünceyi içinde barındırır. Maori dilindeki bir kelime de tam olarak böyle. Kaiti Akitanga dünyanın en güzel kelimesi olarak seçildi. Doğayı yalnızca korumayı değil, gelecek kuşaklara emanet bilinciyle sahiplenmeyi anlatıyor. Finale kalan kelimeler arasında Türkçeden yakamoz da var. Peki bu kelimeler bize ne anlatıyor? Uzmanından dinleyerek bu saat dilimini noktalayalım.

0: Kaiti Akitanga. İlk defa duyulduğu anda bir şey ifade etmese de 75 ayrı dil incelendiğinde en güzel kelime olarak belirlendi. Araştırmayı uluslararası bir dil öğrenme platformu gerçekleştirdi. 223'ü aşkın kelime öne çıktı. En güzeli ise Maori dilinden seçildi. Orman yangınları, kuraklık, seller, iklim krizinin etkileri hayatın neredeyse her alanında görülebiliyor. Belki de bu yüzden dünyanın en güzeli seçilen kelime doğaya bakışımızı değiştirmemizi öneriyor. Kaiti Akitanga doğayı sahip olunan bir kaynak değil, gelecek nesillere aktarılması gereken bir emanet anlamında kullanılıyor.
1: Diyor ki sen doğayı korumayı bir görev olarak değil bir manevi ve toplumsal sorumluluk olarak alacaksın diyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Yani işi göreve edinme, bu senin maneviyatının bir parçası olsun. Sen bunu toplumsal bir sorumluluk olarak içselleştirmiş ol diyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Zaten emanet de nedir? Senin onu korumandır. Kimin için korursun? Sahibi için korursun. Peki doğal çevrenin sahibi kim? Hepimiz değil miyiz?
0: Kökleri Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori kültürüne uzanıyor. Bu anlayışta toprak, deniz ve doğal yaşam yalnızca yararlanılacak kaynaklar olarak görülmüyor. İnsanla doğa arasında kuşaklar boyunca devam eden bir bağ olduğu kabul ediliyor.
1: Ne yazık ki biz şu anda biraz emanete hıyanet ediyoruz. Yani düşünün şu küresel iklim değişikliği, iklim krizi, iklim felaketi. Bu durumda çocuklarımız nasıl yaşayacaklar? Yine şey doğal çevrenin korunması diyoruz. Hani doğa deyince biyolojik çeşitlilik aklımıza geliyor değil mi? Dolayısıyla biyolojik çeşitliliği de korumamız gerekir diyoruz ama 1970'lerden bugüne kadar yaşayan gezegen raporuna göre biz yaşayan diğer canlıları %70 oranında kaybetmişiz.
0: Listenin 15. sırasındaysa Türkçe bir kelime var. Doğanın sunduğu eşsiz güzelliği anlatan yakamoz da finale kalan kelimeler arasında.
1: Nedir yakamoz? Denizdeki canlıların hareket ederken çıkardığı parlaklıktır. Yani dolayısıyla siz böyle gece karanlığında şeyde olursunuz, teknede olursunuz, bir bakarsınız suyun içerisinde yakamoz var. Niye? Orada o balıklar hareket eder, canlılar hareket eder. Onlardan yansıyan ışık size gelir. Ah, güzel yakamoz dersiniz, bayılırsınız ona. Şimdi işte bu güzellikleri ortaya çıkarmak lazım. Ama yakamozun devam etmesi için hayatımızda da bizim o deniz canlılarına emanet almamız gerekiyor. Emanet çok önemli. Yani güzellikleri görmek önemli ama o güzellikleri yaşamak istiyorsak da bizim emanete hıyanet etmememiz, daha doğrusu Kaiti Akitanga yapmamız gerekiyor ki o yakamozu herkes görebilsin, o doğal güzellikleri bizim torunlarımız bizim yaşadığımız gibi yaşayabilsinler.

0: da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilecek. Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Eve dönerken kuşağı devam edecek.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
7: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
0: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya yolunda. Sarı lacivertliler yarın Sturm Graz'a konuk olacak. Kadıköy'deki ilk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşta avantajını korursa Şampiyonlar Ligi yolunda önünde sadece bir engel kalacak. Musaba ve Ederson sağlık sorunları nedeniyle kafileye alınmadı. İlk maçta sakatlanan Osterwolde de kadroda bulunmuyor. Fenerbahçe son antrenmanını saat 19.30'da maçın oynanacağı stadyumda yapacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadelede turu geçen taraf playoff'ta Lyon-Sparta-Praga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ta Hradec-Kralov ve maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schneider yönetecek. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar çalışmalarını Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde sürdürüyor. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma Perşembe günü saat 20'de başlayacak. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Lokomotiv Moskova yöneticisi transfer ihtimaline kapıyı kapattı. Açıklamalarda bulunan kulüp yetkilisi Galatasaray veya herhangi bir takımla transfer için görüşmüyoruz. Batrakov takımımızın kilit oyuncularından. Altyapımızdan yetişen futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini değerlendirmiyoruz dedi. Geride kalan sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 maçta oynayan 21 yaşındaki ofansif orta saha 17 gol atıp 12'de asist yaptı. İspanyol basını Arda Güler hakkında transfer iddiası ortaya attı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'in milli yıldız için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklife hazırlandığı öne sürülüyor. Fichajes'in iddiasına göre Fransız devi yeni sezonda Arda Güler'i kadrosunda görmek istiyor. Geçen sezon Real Madrid'de ilk 11 oyuncusuna dönüşen milli futbolcu yeni teknik direktör Jose Mourinho'dan hazırlık maçlarında şans buldu. Transfer iddiası gerçeğe dönüşürse Fenerbahçe'de kasasını doldurabilir. Sarı lacivertlilerle Real Madrid arasında yapılan anlaşmaya göre Arda Güler'in sonraki transferinde bonservis bedelinin %20'sini Fenerbahçe alacak. Gianni Infantino FIFA'yı özelleştirme planından vazgeçmesine rağmen tepkileri dindiremiyor. Üç kıtanın konfederasyonları FIFA başkanına güvenini kaybettiklerini açıklayarak seçim mesajı verdi.
2: Gianni Infantino'nun koltuğu sallanıyor. FIFA'yı özelleştirip %20'lik hissesini 4 milyar dolara yatırımcı grubuna satma planı suya düşen Infantino, özür dilemesine rağmen futbol dünyasını sakinleştiremedi. FIFA başkanına güvenlerini kaybettiklerini açıklayan Avrupa, Asya ve Kuzey Orta Amerika konfederasyonları ortak açıklamayla Infantino'yu hedef aldı. UEFA, AFC ve CONCACAF başkanlarının imza attığı mektupta, "Futbolda liderlik bir mülk değildir. Liderlik kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir. Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında bu görev terk edilmiş olur" ifadeleri yer aldı. FIFA'nın özür metnine de değinen konfederasyonlar, "Bu bir iletişim başarısızlığı değildir. Futbolun tanık olduğu şey bir muhakeme ve sağduyu başarısızlığıdır" dedi. Bu ifadeler Infantino'ya erken seçim mesajı olarak yorumlanırken FIFA başkanı da destek turlarına başladı. Genel kuruldaki 211 oyun 54'üne sahip olan Afrika Konfederasyonu CAF'la anlaşan Infantino, Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL'le de temaslarını sürdürüyor. FIFA'da değişim isteyen grubun olası erken seçimdeki başkan adayının kim olacağı da merak ediliyor. The Guardian gazetesi, Kuzey Orta Amerika Konfederasyonları CONCACAF'ın Kanadalı başkanı Victor Montagliani'nin harekete liderlik yapacağını iddia etti.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Gıda israfı dendiğinde genellikle akla sadece çöpe giden yemekler geliyor. Ancak gıda israfının arkasında bir de sanal su israfı var. Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan anlatıyor.
3: Sanal su ayak izi dediğimiz şey geriye doğru giderek o ekmeğin yapılabilmesi için üretilen tarladaki buğdaydan başlıyoruz yola. Buğdayın üretilmesi için bir takım temel ihtiyaçları var. Gübresi var, toprağı var, bir suyu var, bir sulama yapılması gerekiyor. İşte o bir dilim ekmeği siz attığınızda sizin hanenize o buğday için, o bir dilim ekmeği için gereken miktarın harcadığı su yazılıyor otomatik olarak. Bu sulama sistemlerinin hangi yöntemlerle yapıldığı bile sizin sanal su ayak izinize etkiliyor. Neden? Eğer vahşi sulama yapıldıysa o bölgede, sizin normalde harcayacağınız sudan çok daha fazla miktarda su harcaması yapılmıştır. Toprak da strese girerek o kadar yoğun gelen suyu aslında emememiştir. O yüzden de suyun büyük bir kısmı zaten akıp gitmiştir. Bitki de onu alamamıştır demek. Diyelim ki doğru yöntemlerle, damla sulamalarla, nemli toprak tutmak gibi yöntemlerle, doğal yöntemlerle yetiştiğini düşünelim. Yine de harcanan işte o su sizin çöpe attığınız ekmeğin sanal su ayak izi oluyor. Bunun dışında da hasat alındıktan sonra bir takım temizleme, yıkama işlemleri yapılıyor. Buralarda da su harcanıyor. Ondan sonra geliyor. Bu ekmek hamur haline gelirken bile su kullanılıyor. Nasıl diğer türlü hamur haline getireceksin onu mayayı karıştırırken? Burada da bir su ayak iziniz var. İşte en sonunda fırından çıktıktan sonra elinize geldi. Zaten sanal su ayak iziyle beraber geldi. O bir şey harcandı. Siz onu çöpe attığınızda işte bu bizim milli servetimiz olan hepimizin cebinden çıkan vergilerle aslında yapılan şeyin çöpe gitmesi anlamına geliyor.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Reklam.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar, bu hafta konumuz kokulu yapraklar. Ama dikkat, kokulu otlar değil. Aslında onlara da değineceğiz elbette. Ama kokulu yapraklar deyince benim aklıma mesela incir yaprağı geliyor. Hele şimdi bu aralarda dünyada bir modası var. İncir yaprağının kokusunu nasıl yemeklere naklederiz, nasıl onu hapsederiz diye. Onun gibi mesela ıtır yaprağı var. Ama ayrıca başka meyvelerin yaprakları da var. Malatya mutfağında mesela kiraz yaprağı, kiraz yaprağından yapılan sarmalara inanılmaz bir lezzet katar. Ya da limon yaprağı var. Aslında bütün o narenciye türlerinin yaprakları pekala mutfakta da kullanılıyor. Bir aromatik bitki olarak kullanılıyor. Gene böyle çiçeklerin yaprakları olsun, meyvelerin yaprakları olsun, hepsinin mutfakta yeri var. Ama elbette ki kokulu otların da yeri bambaşka. Onların da daha az bilinenlerine mutlaka değineceğiz. Mesela ben her zaman anlatırken özellikle yabancılara Türk mutfağının taze otlarını bir üçlü olarak anlatırım. Nedir o? Dereotu, maydanoz, nane. Evet, şimdi mesela maydanozu ve dereotunu pek kurutmayız. Aslında yavaş yavaş o da başladı. Özellikle dereotunun kurusu yapılıyor. Çünkü bir demet alıyorsunuz. Çünkü olmazsa olmaz eşlikçisi sebzeler var. Ben mesela enginara çok yakıştırırım ya da bakla, eğer dereotu yoksa almazsınız bile. Dolayısıyla işte favanın üstüne falan gibi alırsınız ama koca demet kalır. Onu da şimdi yaz vakti şöyle bir kağıdın üstüne, mutfak havlusunun üstüne serdiğiniz zaman hemen kurur. Bu şekilde işte poğaçalara koyduğunuz zaman, tuzlu keklere koyduğunuz zaman bambaşka bir lezzet verir. Nane kurusu neyse zaten mutfağımızda kullanıyoruz. Ama kokulu otlar deyince mesela gene Malatya mutfağında çok kullanılan reyhan var. Ama reyhan mesela eskiden bilmezdik. Bu kadar yaygın değildi. Kurusunu bulmak mümkündü ama hani Malatya, birazcık Antep mutfağı falan, oralara gidince ancak bilenler bilirdi. Dolmalara ise bambaşka bir koku verirdi. Ama şimdi demet demet reyhanı artık taze olarak da bulabiliyoruz. Her yerde satılıyor. Bu arada reyhanı İngilizceye çevirmek isteyenler purple basil, yani mor fesleğen ifadesinde kullanabilirler. Mesela mercan köşk. Onun da İngilizcesi marjoram diye geçiyor. Aslında pek çok dilde de benzeri isimler alıyor. Onları da apayrı bir konu olarak alırız. Ama mesela bu aromatik otlar nasıl kullanılıyor? Mercan köşkten aklıma geldiği için söylüyorum. Sütü birlikte ısıtıyorsunuz. O süte bambaşka bir koku veriyor. Mesela güzel bir uyku uyumak istiyorsunuz. Akşam ılık bir ballı süt içeceksiniz. Eğer onun içine mercan köşk katarsanız günü bitirmek için harika bir lezzet. Benzer şekilde mesela ıtır yaprağı sütün içine katıldığı zaman inanılmaz güzel bir koku veriyor. Onunla sütlaç yaptığınız zaman veya onunla muhallebi yaptığınız zaman böyle gizli, biraz gülü andırır bir koku mutlaka herkesin dikkatini çekecek. Evet, bu hafta konumuz kokulu yapraklar. İncir yaprağından ıtıra kadar, bütün narenciyelere kadar her türlü kokulu yaprak, onların inanılmaz kokusunu nasıl hapsederiz, nasıl kullanırız? Merak ediyorsanız takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde ve İstanbul-Büyükçekmece-Çatalca yolunun 21-22. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz sanat ve mimarlık tarihçisi Godfrey Goodwin'in Yeniçeriler isimli kitabı Kronik'ten yeni bir baskı yaptı. Goodwin'in kitabını dilimize Derin Türkömer çevirmiş. Godfrey Goodwin 1921-2005 yılları arasında yaşadı. Hayatı boyunca öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik yaptığı yerlerden biri de Türkiye. Önce Robert Kolej'de, sonra da Boğaziçi Üniversitesi'nde çalıştı. Boğaziçi'den Fahri Doktorluk ünvanı aldı. Türkçe'de Osmanlı Mimarlığı Tarihi isimli bir kitabı daha var. Efendim, malum Osmanlı'nın Yeniçeri ordusu 15. ve 16. yüzyıllardaki büyük fetihlerin askeri gücünü oluşturuyordu. Sınırların Avrupa'da Tuna Nehri'ne dayandığı, Suriye, Irak ve Mısır'ın fethedildiği dönemlerde Yeniçeriler ocaklarına ve geleneklerine büyük bir sadakatle bağlıydılar. Lakin zamanla işler değişti. Payitahta dönen iktidar kavgalarının aracı haline dönüştüler. Sadrazamların, ulemanın, hatta padişahların değiştirilmesinde rol oynamaya başladılar. Hal böyle olunca Yeniçeri Ocağı, Sultan II. Mahmud'un 17 Haziran 1826'da çıkan fermanıyla ortadan kaldırıldı. Bu hadise tarihe Vakai Hayriye, yani hayırlı olay olarak geçti. Peki kimdi bu Yeniçeriler? Godfrey Goodwin kitabında Yeniçeri Ocağı'nı bir yandan askeri ve siyasi bir kronoloji çerçevesinde değerlendirirken, diğer yandan bu topluluğun ardındaki insani gerçekliği, psikolojiyi ve sosyolojik konumu mercek altına alıyor. Devşirme sisteminin ince detaylarından acemi oğlanların zorlu eğitimlerine, kışlalardaki gündelik yaşamdan Bektaşi tarikatıyla kurulan derin ve manevi bağlara kadar ocağın iç yüzüne ışık tutuyor. Uzman psikolog Esra Uras'ın İstediğim İnsan Olma Yolunda isimli çalışması kısa süre önce Timaş yayınlarından çıktı. Kitabın alt başlığı, popüler psikolojinin yanılgıları ve psikolojiye mesafeli zihnin soruları. Esra Uras, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Yüksek lisansını klinik psikoloji üzerine Okan Üniversitesi'nde tamamlamış. Yetişkin psikoterapisi alanında çalışmakta olan Uras'ın geçen yıl yine Timaş'tan yayımlanmış Takılı Kalan Zihin isimli bir kitabı daha var. Esra Uras bugün sözünü ettiğimiz İstediğim İnsan Olma Yolunda isimli kitabında modern psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri ele alıyor. Nedir bunlar? Mesela izin vermediğin sürece kimse sana değersiz hissettiremez. Ya da kendine yetebildikten sonra kimseye ihtiyacın olmaz. Efendim bir başkası, kendinden emin olursan kimse seni etkileyemez. İşte bunlar ve benzeri kabullerin neden eksik ve indirgemeci olduğunu gösteriyor Esra Uras. İnsanın kırılganlığını ve sınırlılığını yok sayan bu dilin kısa vadede güç verirken uzun vadede nasıl bir yabancılaşma ürettiğini sorguluyor. Ahmet Birsen'in Şehrin Köpeklerine Müjdeler isimli romanı kısa süre önce Sel Yayıncılık'tan çıktı. Ahmet Birsen, Şehir Köpeklerine Müjdeler'de İstanbul'un tarihinde iz bırakmış bir yılı, 1910 yılını, kentin siyasi ve kültürel hayatının detaylarıyla birlikte resmederek bir dönem panoraması sunuyor. Evet, Mayıs 1910 yılının İstanbul'undayız. İmparatorluğun yorgun başkentinin her köşesinde siyasi komplolar kuruluyor, tütün dumanından göz gözü görmeyen dar odalarda ihtilal, sürgün ve infaz kararları alınırken ülkeler, rejimler, sınırlar değiştiriliyor. Ancak şehrin ahalisi on binlerce köpeğin Sivri Adaya sürülmesiyle başlayacak felaketler silsilesinden henüz bir haberdir. Hemen küçük bir bilgi notu. 1910 yılında İstanbul'un sokak köpekleri, yani binlerce köpek toplanıp Sivri Adaya, diğer adıyla Hayırsız Adaya sürgün edildi. Bu köpekler açlık ve susuzluk içinde birbirlerine saldırarak can verdiler. Bu korkunç trajedi, adadan gelen seslerin ve kokuların İstanbul'a kadar ulaşmasıyla hafızalara kazındı. Tarihe de insanın başka canlılara yaptığı en büyük zulümlerden biri olarak kaydedildi. Evet, romana devam edersek, İstanbul'da 1910'un gergin ve karanlık günlerinde bir Paskalya sabahı şehre ulaşan, köpeklerin sevgilisi kimsesiz bir meczup ise, büyük sürgünden önce tüm köpeklere ve yüreği kararmamış insanlara Doron'un dilinde ölümsüzleşecek müjdeler ve öğütler getirecekti. Ahmet Birsen'in romanı, Balatlı Kosta'nın hayal kırıklıklarından Mayranuş Hanım'ın müşfik sofralarına, Deliler Sarayı'ndaki düşlerden Karabaş'ın gözyaşlarına hem bir masal hem bir tarih anlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam.
7: Lütfen dikkat.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
11: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
15: Bu hafta batıda yine orman yangını tehlikesi artıyor. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir hattında Poyraz hem kuru esecek hem de şiddeti fazla. Saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulacağından çıkabilecek bir yangının hızla yayılma riski yüksek. Kuru otların, etraftaki cam kırıklarının temizlenmesi, kıvılcım çıkarabilecek motorlu aletlerin kullanılmaması, ormanlara girilmemesi alınacak önlemlerden bazıları.
14: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşa...

0: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi görüşülüyor. Gruplar adına yapılan konuşmada AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler kürsüye çıktı. Sürecin hedeflerini anlattı, eleştirilere de yanıt verdi.
1: Bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin ağır ekonomik sonuçları beraber yaşanılmamasını istiyoruz. Bir soruna eğilip çözmeye çalışıyoruz. Eksiğimiz olabilir. Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış. Bilmem neymiş. Böyle gerçekten nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında.
2: Bravo.
1: Gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bak açık söylüyorum. Sürecin başından itibaren komisyonumuzun işleyişi, devamındaki raporun çıkışı, devamındaki görüşmeler gerçek manada bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya. Bu kardeşlik projesini, bir bütünleşme projesini, bu Türkiye'yi ayağa kaldırma projesini hep birlikte başaracağız inşallah.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel teklife parti yöneticileri olarak evet oyu vereceklerini söyledi. Ancak bu konuda bir grup kararı almadıklarını, milletvekillerinin seçim bölgelerinden gelen talebe göre karar vereceğini belirtti.
3: Günlerdir bu teklife hayır dememiz için binlerce öneri, eleştiri, hatta tepki alan bizleriz. Toplumsal barışa olan inancımızla sorumluluk alan da biziz. Bu yasaya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz. Ama bu hakkı milletin barış hakkının önüne koymayan da bizleriz. Bizi uyaran yurttaşlarımızın sesini duyuyorum. Bu itirazı ciddiye alıyorum. Ancak eleştirilerin barışa karşı olmadığını da görüyorum. Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan Yeni Parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Yeni partimizi millet kurmuştur. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır.
0: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumların yakınları gece yarısı isyan çıktı iddiasıyla cezaevi önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine bölgeye çok sayıda polis

0: kadını bıçakladı.
1: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Defalarca şikayetçi oluyorum. Her seferinde serbest bırakıyorlar. Artık yaşamak istiyorum ben. Özgürce yaşamak istiyorum.
2: Daha 2 hafta önce bu sözlerle yardım istemişti. 3 çocuk annesi kadın 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan kadının durumu ağır.
3: Sanki içeri bir erzahil girdi, kadını durmadan bıçakladı.
2: Adana Yüreğir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı 10 yıl önce eşi Arif Tanrıkul'undan boşandı. Ancak eski eşi kadını sürekli tehdit ediyordu. Bir süre önce de ölüm tehdidinde bulunmuştu.
1: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
2: Ayşe Katırcı eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Son olarak eski eşinin evine giden Arif Tanrıkulu kadını defalarca bıçakladı. Saldırının ardındansa sakin bir şekilde sokakta böyle yürüdü. Saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Ağır yaralanan kadınınsa hayati tehlikesi sürüyor.
0: Kayseri'de kaldırıma çıkan sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulan sürücüye 350 bin lira ceza yazıldı. Koca Sinan ilçesinde sürücü panelvan araçla virajı alamayarak kaldırıma çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü tedavi talebini reddetti. Sağlık ekiplerine zorluk çıkardı. Trafik ekipleri alkol testi yapmak istedi ancak yine olumsuz cevap verdi. Ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmak suçundan el konulduğu öğrenilen sürücüye alkol testini reddetmek ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı için 350 bin lira idari para cezası yazıldı. Gözler enflasyon raporuna çevrildi. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini içeren raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Toplantıda Başkan Fatih Karahan'ın vereceği mesajlar da takip edilecek.
4: Yurt içinde gözler yılın 3. enflasyon raporunda. Merkez Bankası enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Toplantıda enflasyon tahminlerinin yanı sıra Merkez Bankası Başkanı'nın vereceği mesajlar da izlenecek. Savaşın devam etmesi, belirsizliği sürmesi Merkez Bankası tahminlerinde etkili oluyor. Banka daha önceki toplantıda petrol fiyatlarına vurgu yapmış, fiyat tahminini yükseltmişti.
5: Birinci enflasyon raporuna kıyasla petrol fiyatı tahminini 2026 yılı için yaklaşık 90 dolara çıkartmıştı varil başına. Bu da bir önceki rapordan yaklaşık %47-48 civarında yukarı yönlü bir güncellemeye işaret ediyor. Şu anda baktığımızda bu seviyelerin biraz altındayız.
4: Banka bir önceki enflasyon raporunda tahmin çerçevesini değiştirerek alt ve üst bant uygulamasını kaldırmıştı. Bankanın 2026 enflasyon tahmini %26, ara hedefi ise %24 olmuştu. Piyasa aktörleri bu toplantıda bir tahmin değişikliği öngörmüyor.
5: Merkez Bankası bu tahmini yukarı güncellemekten imtina edebilir. Çünkü enflasyon beklentileri tarafında çok ciddi bir bozulma yok. Piyasaya bu anlamda dezenflasyon sürecindeki yavaş da olsa ilerlemenin devam ettiğine ilişkin bir sinyal vermek açısından Merkez Bankası %26'lık tahminini de sabit tutabilir diye ben değerlendiriyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı'ndan çıkış yolu aradığı söyleniyor. Ancak Wall Street Journal gazetesi İran'ın ambargoların kaldırılması, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bölgeden çekilmesi ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması taleplerinin Trump'ın çıkış yolu bulmasını zorlaştırdığını yazdı.
4: İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açarsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump savaşta zafer ilan etmeye hazırlanıyordu. Hatta üst düzey danışmanlarına nükleer anlaşma olmadan da masadan kalkmaya istekli olduğunu dile getiriyordu. Ancak İran'dan gelen yeni taleplerde Trump'ın bu hedefine ulaşması zorlaştı. Bu tespitler Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan analizde yer alıyor. İran hafta sonunda Hürmüz'ü açmak için Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesini, yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını ve savaş tazminatını şart koştu. Bu taleplerde Trump'ın çatışmadan çekilme seçeneği

0: kuvvetlerinin daraldığı belirtildi. Tahran'ın uzun ve yıpratıcı bir çatışmaya hazır olduğunun sinyalini verdiği vurgulandı. Washington Merkezli Düşünce Kuruluşu, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Orta Doğu Programı Direktörü Mona Yakupyan, İran'ın Boğaz'ın yeniden açılmasına yönelik son dönemdeki sert talepleri, Trump'ın bu çatışmadan onurunu kurtaracak bir çıkış yolu bulmasını giderek zorlaştırıyor dedi. Eurasia Group danışmanlık firmasının İran uzmanı olan Gregory Brev, İranlılar Trump'ın çekilmek istediğine ve Boğaz'ı açmaya odaklandığına kesinlikle inanıyor. İşte bu yüzden de sert bir tutum sergiliyorlar dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla pazarlık kozu haline dönüştürdüğü vurgulandı.
1: Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın kuzeybatısında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pereira kentinde ciddi hasar oluştuğu ve yaralananlar olduğu belirtiliyor. Depremin merkez üssünün San Jose del Palmara kasabası yakınları olduğu açıklandı. Depremin 79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Büyük Okyanus kıyısındaki Kajo bölgesinde yıkılan evler ve binalar var. Yaralar olduğu da belirtiliyor. Yıkımın meydana geldiği yerler arasında Pereira kenti de var. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu depremin büyüklüğünü 7,4, Kolombiya Jeoloji Ajansı ise 6,6 olarak duyurdu. Kanada'da orman yangınları giderek büyüyor. Britanya Kolombiya eyaletinde alevlerin yaklaşmasıyla 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 100 kilometre kare yaşan ormanlık alan kül oldu. Bir kişi yaşamını yitirdi.
2: Kanada'nın Britanya Kolombiya eyaletinde orman yangınları büyüyor. Yangınlar nedeniyle Bald Range bölgesindeki binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangın kısa sürede 130 kilometre kareden fazla alana yayıldı. Eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer alevlerin yerleşim alanına yaklaşmasıyla 20 bin kişiyi evlerinden tahliye etti. Yangın nedeniyle ormanlık alana çıkan yollar kapatıldı. Arama kurtarma ekipleri bölgede mahsur kalanlara ulaşmaya çalışırken yangın söndürme uçakları da tahliye çalışmalarına destek verdi. Kuvvetli rüzgar, sıcak hava ve uzun süren kuraklık yangınların genişlemesine neden oluyor. Yetkililer yangının kendi hava sistemini oluşturacak kadar yoğunlaştığı, yıldırıma yol açtığı, durumun kolayca kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Britanya Kolombiya'sı yönetimi 100 noktadaki yangının ancak yarısının kontrol altına alınabildiğini duyurdu.
1: Gazze'de Trump'ın planı ile ilgili tartışmalar sürerken insani koşullarda herhangi bir iyileşme sağlanamadı. İsrail Gazze'ye yardım girişlerini kısıtlamaya devam ediyor. Gazze'liler kavurucu sıcaklarda çadırlarda hayata tutunmakta zorlanıyor.
0: Gazze'de hem kışın hem yazın çadırda yaşamak zor. Kışın soğukta içeri yağmur suyu sızıyor, yazınsa kavurucu sıcakta güneş altında yaşamak neredeyse imkansız hale geliyor. Üstelik bu sıcakta Gazze'lilerin suya erişimi de sınırlı.
3: Artık buna dayanamıyoruz. Çadırların içinde karton parçalarıyla kendimizi yelpazeliyor ya da vücudumuza su döküyoruz. Sabah saatlerinde bile çadırın içi bunaltıcı derecede sıcak olduğu için dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Kışında çadır kumaşından sızan veya yerden fışkıran sular yüzünden sıkıntı çekiyoruz.
0: İsrail, abluka ve ambargosunu sürdüğü Gazze'ye prefabrik ev veya karavanların girişine izin vermiyor. Gazze'ye iş makineleri ve inşaat malzemelerinin girişi de kısıtlanıyor. Bu nedenle İsrail saldırılarında yıkılan evler yeniden inşa edilemiyor.
1: Hatay'da Türkiye-Suriye sınırında yer alan Cilve Gözü Tır Parkı kısa süre önce hizmete girdi. 1200 tır kapasiteli alan, tesis, market ve dükkanlarıyla şoförlere rahat bir nefes aldırdı.
0: Günde 1500 tır giriş çıkış yapıyor. Kısa süre önce açılan Cilve Gözü Tır Parkı şoförlerin hizmetinde.
4: Daha önce her taraf çamurdu, saha diye bir şey yoktu. Şimdi çok güzel.
0: Burası Arap Yarımadası ile ticarette kavşak nokta olan Türkiye-Suriye sınırındaki Cilve Gözü sınır kapısı. Hatay Valiliği, lojistik altyapıyı güçlendirmek için Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Cilve Gözü Tır Parkı projesini hayata geçirdi. 185 bin metrekarelik alan 1200 tır kapasitesine sahip. Tır parkında ticari ve teknik alanlar, tesis, market ve dükkanlar yer alıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kısa süre önce hizmete giren Cilve Gözü Tır Parkı'nda incelemelerde bulundu, şoförlerle görüştü.
5: Daha önceden burada kilometrelerce tır kuyruğu oluşuyordu. Buradaki şoförlerimiz gerçekten sağlıksız şartlar içerisinde işini yapmaya çalışıyordu. Başta şoförlerimizin medeni ihtiyaçlarının karşılanması dahil. Diğer taraftan işte 9 tane ticari alanı, onun yanında ibadethanesi de dahil. Böyle bir tır parkı projesini de tamamlamış olduk.
0: Ülkelerine dönen Suriyelilerin %65'i Cilve Gözü sınır kapısını kullanıyor. Küçük araçlar hariç günde ortalama 1500 tır ülkeye buradan giriş çıkış yapıyor.
1: Türkiye, Avrupa Birliği'nin 150 euro ve altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik yeni düzenlemesinden muaf tutuldu. Bu durum Türkiye'deki e-ihracatçılar için Avrupa pazarında önemli bir fırsat yarattı. Sektör temsilcileri bu fırsatı değerlendirmek için kapsamlı bir e-ihracat stratejisine ihtiyaç olduğunu söylüyor.
6: Avrupa Birliği dışından gelen posta yoluyla, e-ihracat yoluyla gelen tüketici alışverişlerinin, online alışverişlerine bir kota getirdi. 3 euro her alışverişe bir vergi getirdi. Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamında bundan muaf tutulması kararı çıktı.
0: Avrupa Birliği 1 Temmuz itibarıyla 150 euro altındaki e-ticaret ithalatlarına tanınan gümrük vergisiz işlem muafiyetini kaldırdı. Bu adımla Avrupa Birliği dışından doğrudan tüketicilere gönderilen 107 euro altındaki paketlerin her birine 3 euro gümrük vergisi getirildi. Ancak Türkiye bu vergiden muaf. Gümrük Birliği kapsamındaki avantaj dijital belgeyle korundu.
6: Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Çünkü Avrupa Birliği e-ticaret, e-ihracat anlamında aşağı yukarı yıllık 100 milyar dolarlık bir pazar. Bizim buradaki pazar payımız %2'lerde, yani biz 2 milyar dolar yapıyoruz.
0: Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne e-ihracatını yükseltmek için kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç olduğunu söyledi.
6: Bizim öngörümüz Avrupa Birliği dışından gelen ürünlerde %20'ye kadar gidebilecek bir pazar payı almamızı çok doğal buluyoruz.
1: 13 yaşındaki Hasan Yahya Gül küçük yaşta önemli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Motor tutkusunu öğrenen motosikletçiler ona destek olmak, moral vermek için bir araya geldi. Uzun bir kortej oluşturdu.
7: Farklı noktalardan motosikletlerini atlayıp geldiler, konvoy oluşturdular. Kortejin ardından küçük bir motor tutkunuyla Hasan Yahya Gül'le buluştular.
8: Benim en büyük hayalim bir Goldwing'e binmekti. En son hastanede böyle bir Goldwing gördüm ve çok binmek istedim ama binemedim.
7: İstanbul'da motosikletliler bu sefer sürüş keyfi için değil, küçük dostlarının yanında olmak için bir aradaydı. 13 yaşındaki Hasan Yahya Gül, Mukopolis Sakkaridos tip 4 hastası.
9: Çok mutlu oldu. NPS Mukopolis Sakkaridos olarak geçiyor. Söylemesi zor, yaşaması daha zor. Sıvıdanımız bu bizim. Katılan arkadaşlara, çok onu mutlu eden arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz.
7: Hayatının henüz başında bu ciddi rahatsızlıkla mücadele etmeye başladı. Bu zor günlerinde ne zaman bir motosiklet görse yüzü gülüyor. Bu tutkusunu öğrenen iki yakanın motorcuları grubu onun unutamayacağı bir gün geçirmesini istedi.
10: Biz Yahya'yı sosyal medya hesabına gelen bir mesajla tanıdık. 4-5 kişi gideceğimizi düşündüğümüz bu buluşmada bir anda 100 kişiyi aşkın motorcuyla beraber büyük bir organizasyona dönüştürdük.
7: Buluşan motosikletliler uzun bir yolculuğun ardından Hasan Yahya'nın yanına ulaştı.
8: Bu etkinliğin son anına kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Sonra bir anda babam bana şöyle bir şey dedi. Görebileceğin en büyük organizasyon için hazır mısın dedi. Sonra içeri Goldfinch'ler geldi, motorcular geldi. Babam bana el salla dedi. Asla unutamayacağım bir anı oldu.
7: Hasan Yahya motosikletle tur attı, böyle poz verdi. Trafik polisleri de kendisine eşlik etti. Etkinliğin sonunda Hasan Yahya motosikletlerin getirdiği balonları uçurdu.
1: Gelişmeleri aktardık. Saat başında ana haberde tekrar karşınızda olacağız.

0: Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: zaman bir kasaba doktorunun yalnızlığında, kimi zaman sıradan bir memurun iç sıkıntısında, kimi zaman da gerçekleşmemiş hayallerin gölgesinde Çehov'un dünyasına giriyoruz. Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'un etkilendiği isimleri, yazılarında ve oyunlarında yer verdiği olayları öğreniyoruz. Anlatan, rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birkiye.
1: Aslında Çehov'u tanımak için belki de en etkin yol onun kısa hikayelerini okumaktır. Eğer onun hikayeci yanını anlayabilirsek, değerlendirebilirsek Çehov'la bir bağ kurmuş oluruz. Çehov zeki, müktedam, mizah dolu hikayeler yazar ama bu hikayeler aynı zamanda insanlık tragediyasını da içerir. Daha doğrusu Çehov'un hikayelerinin neresinde güleceğinizi, neresinde ağlayacağınızı kestiremezsiniz. Aslında benim çok benzettiğim kişi Sait Faik'tir. Onun için eğer Çehov'a bir ilgi duyacaksanız, Çehov'la ilgilenmek istiyorsanız hikayelerinden başlamakta yarar var. Ya da kısa oyunlara, eğer tiyatroya meraklıysanız da kısa oyunları da bir başlangıç noktası olabilir. Ayı evlenme teklifi falan gibi. Şimdi Çehov şöyle bir dönemde, yani ilerlemeci bir 19. yüzyılın 1860'ında dünyaya geliyor ve aslında ilerlemeci bir yüzyılın içinde yaşıyor. Fakat İçinde bulunduğu toplum, Rusya'nın konumu, sosyal yapısı, çevresi, ekonomik durumu bu ilerleme hamlesini, özellikle 1870 hareketi, ki bunu Çehov da bir oyununda bahseder, bu ilerlemeci ve köylünün kalkınması, ilerletilmesi, bir yere taşınması ve bunun için aydınların gidip orada görev almaları, orada yaşamaları, taşraya gitmeleri Çehov'un ve o yüzyılın önemli görevlerinden, entelektüel görevlerinden bir tanesi. Ancak bunun insanı nasıl yıprattığını, taşranın insanı yok ettiğini, hiç ummadığımız bir şekilde taşrayı geliştireceğiz derken aslında kendimizi yok ettiğimiz bir süreci anlatıyor ve bu süreç onu çok etkiliyor. Bu hem yapılması gereken bir şey ama aynı zamanda da çok yıpratıcı sonuçları olan bir şey. Ve onun için bu taşra hayatında okumuş entelektüel aydınlar gelip bu taşra hayatına katıldıkları zaman o taşra hayatını değiştirmek yerine kendileri değişmeye başlıyorlar. Bütün oyunlardaki temel, ana, altta yatan cereyan, bu uçuruma doğru sürüklenen ya da bir şelaleye doğru sürüklenen aydınların bunu fark edip etmemeleri arasında, bazen fark etmeleri, bazen fark etmemeleri, bazen sahte umutlara yakalaması açısından böyle bir ana dramatik aksiyonu takip ediyor. Ki bu da 1870'lerde taşrayı geliştirmeye giden Rus aydınlarının yarısının bundan vazgeçmesi, yarısının alkolik olmasıyla sonuçlanan bir süreç aslında. Bunu yaşamış ve biliyor çoğu ve bence oyunların altında yatan şey bu. Aslına bakarsanız Çehov dedesi bir serf, sonra özgürlüğünü satın alıyor. Babası otoriter bir adamdı, çok dindar bir bakkal. Çehov aslında gençliğinde o bakkal dükkanında çalışıyor ve o bakkal dükkanında bütün o tuhaf hikayelerinde görünen garip karakterleri tanıyor. Asıl onun öğrendiği yer aileden bir kişi değil de o bakkal dükkanında çalışırken gördüğü insanlar ve değişik insan karakterleri. Ondan sonra bunu küçük mizah hikayelerine dönüştürüyor. Daha sonra tıp fakültesini kazandığı zaman ailesini destek olmak, tıp fakültesinin masraflarını çıkarmak için bu küçük hikayeleri yayınlamaya başlıyor. Ve o küçük hikayeleri yayınlarken yayıncısının teşvikiyle daha büyük şeyler, büyük hikayeler yazmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş tiyatroya doğru yöneliyor. Aslında onun çıkış noktası otoriter ve dindar babasının bakkal dükkanında çalışırken tanıdığı karakterler ve insanlar. Ondan sonra Moskova'ya yerleşiyor, tiyatroyla ilişki kuruyor, işte kısa oyunlar yazıyor, başarılı oyunlar yazıyor. Martısı ilk yayınlandığı zaman son derece başarısız oluyor. ilk oynandığı zaman. Ondan sonra Moskova Sanat Tiyatrosu'nda gayet başarılı bir prodüksiyon oluyor. Vanya'da iyi yazıyor sonra. Sonra büyük oyunlarını yazıyor ve hikayeleriyle ve büyük oyunlarıyla dünya edebiyatında çok genç ölmesine rağmen 1944 yılında ölüyor. Çünkü büyük bir hastalığı var o dönemde. Tedavi edilmesi imkansız olan tüberküloz, kronik tüberküloz hastası. Doktor olarak da bunu biliyor, önce birilerinden saklıyor. Sonra yavaş yavaş bunu söylüyor ve ölümünü biliyor. Bu zaten ölüm teması onun oyunlarında, büyük oyunlarında mutlaka vardır. Bazen biraz trajik bir biçimde, bazen çok eğlenceli bir biçimde. Özellikle Vişne Bahçesi'nde son oyununa geldiği zaman ölüm artık kabul edilen neredeyse eğlenceli diyeceğimiz bir şey haline gelir. Bu da onun ana temalarından biri, belki de hayatıyla bağlantılı. Şimdi aslında Çehov yazmaya başladığı zaman oyun yapısı realizm. Yani orada en baskın tiyatro üslubu. Naturalizm hatta. Daha doğrusu realizm ve sonra naturalizm yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Özellikle André Antoine gibi, tiyatro büyüğüne gibi, Almanya'da ve Fransa'daki tiyatrolardan, tiyatro liberte gibi. Ama Çehov'un yaptığı şu, orada üç perdelik bir oyun yapısı var. Yani olay başlar, gelişir, sonuçlanır. Çoğumun bir kere buraya yaptığı en büyük katkı biçim olarak dört perdelik oyun yazıyor. Ve bu dört perdelik oyunlarda hiçbir zaman büyük şeyler olmuyor ve bir şey sonuçlanmıyor ve boşlukta kalıyor. Bir kere bu hayatın bir sonucu olmadığı fakat sonucun bize bırakıldığı, birçok sonucun olabileceği bir anlayışı getiriyor. İkincisi en önemli yaptığı şeylerden biri. Yarattığı karakterleri varoluşsal boyutta mutlaka tutuyor. Çok hayatın içinde günlük karakterler de olsa varoluşsal temaları içeriyorlar. Mesela beklemek. Çoğun bekleme meselesi belki sonra kendini Godot'u beklerken de gösterecek. Ve burada şu an eleştirmen Martin Esler'in yorumladığı gibi absürt tiyatro akımının, eğer böyle bir akım kabul ediliyorsa, onun başlangıç noktası. Çünkü bütün hayat, bütün söylemek istediği şu, ben şunu anlatmak istiyorum diyor. Bir hayat çok saçma, biz çok anlamsız bir hayat yaşıyoruz. Belki oyunlarımda bu görülür de sonra daha anlamlı bir hayat bulmaya uğraşırız diyor. Ama onun için hayat bugünkü bağlamında saçma ve manasız, anlamsız yani. Onun için karakterleri de hep bu anlamsızlığın içindeler. Dünyada da bu tabii ki bu absürt dediğimiz saçmanın içinde olma meselesi. Özellikle savaş yıllarında, ekonomik buhranlarda ya biz ne yapıyoruz, ne bu hale gidiyoruz düşüncesini geliştirdiği için de Çehov aslında bunun rengi noktası haline geliyor. Ve buradan entelektüel olarak bu soruyu sorduğumuz her dönemde her yazar ondan etkileniyor. Tabii ki Çehov üslubu dediğiniz şey biraz tartışmalı. Çünkü Çehov üslubu diye Türkiye'de uygulanan ya da dünyada bazı yerlerde algılanan şey Stanislavski'nin Martı yorumunun biçimi aslında. Yani Çehov üslubu denen şey Martı yorumunu Stanislavski'nin yorumladığı biçimden bahsediyoruz. Çehov oynamak diye. Çehov buna şiddetle karşı. Benim oyunlarım bu değil diyor. Yani sonra Stanislavski de aslında kendi yoluna çıkıyor. Vişne Bahçesi'ni Stanislavski onun istediği gibi koyuyor. Her ne kadar mektuplarında bu bir komedidir diyor, o da bir trajedi diyor, bu da bütün entelektüeller tarafından bilinir ama mektupların gerisini okuduğunuz zaman, Stanislavski'nin reji defterini okuduğunuz zaman anlayacaksınız ki Çehov gibi yapmış zaten. Yani ama bizde Türkiye'de her zaman klasik görüş Martın rengi noktası almış. Ve şöyle bir tuhaf anekdot var. Vişne Bahçesi'ni oynadığı zaman Çehov'un istediği gibi Moskova Sanat Tiyatrosu'nu Olga Nipper'in karısının bir mektubu var. Ya senin istediğin gibi oynadık diyor. Ve herkes bize ihanetle suçluyor. Çehov'a ihanetle diyor. Gördün mü başımıza açtığın belayı diyor. Çünkü ihanet dedikleri şey Martı üslubunda oynanmıyor. Bu tabii çok esprili bir şey ama Türkiye'de de geçerli olan Çehov'un Martı üslubunda oynanmasıdır. Böyle bir yerleşme var. Dünyada da var ama tabii ki Ruslar ve dünya çok farklı Çehov'lar yapıyor. Hatta ipini ucunu kaçırdıkları Çehov'lar yapıyorlar. Nedense bazen insanoğlu aynı müziği dinlemekten rahatsız oluyor galiba. İlla değişik bir müzik istiyor. Halbuki Beethoven'ın 9. senfoni, 9. senfoni. Yani bunu niye bir iki kere dinlemeyeyim, ben çok anlamıyorum bunu. Ama insanoğlu mutlaka tiyatroda yeni bir şey olmasını istiyor. O yeni de bazen ölçüyü kaçırıp çoğu perişan edebiliyor her yazarı ettiği gibi. Ama bu tabii ne olur yanlış anlaşılmasın. Yeni bir şeye karşı değilim ama yeni şeyin de öyle kolay olmadığı kanısında.
2: Herkese sanat. Sıradan insanların, küçük anların ve derin duyguların yazarı Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birgi'ye anlattı.

Bence bütün çağlarda böyle şeyler var da biz o yapanlar zaman içinde kaybolduğu için fark etmiyoruz aslında. Aslında tabii ki var. Yani bir sürü düşünce oluyor, yenilikler. Mesela avantgardları düşünün 20. yüzyılın başında. Öyle çok şeyler söylüyorlar ki bunların ortalığı birbirine katıyorlar. Her şeye itiraz ediyorlar filan. Ama hiçbiri kalmıyor. Ama ne kalıyor? Ana akımı sarstıkları için ana akım kendine biraz daha çekidüzen veriyor. Şimdi yalnız onlar şunu kaybetmiyor. Kanonu kaybetmiyorlar. Yani kanon hep var. Temel eserler hep var. Şimdi benim korkum biz bu yenilik peşinde tamam koşalım deneyelim ama kanonu kaybedersek, bu temel yapıyı kaybedersek o zaman gerçekten yerçekimsiz ortamda uzayda savruluruz yani. Bu tehlike doğabilir. Çünkü onlar bütün eleştirilerine, kavgalarına, itirazlarına rağmen Ibsen öldü dediği zaman Ibsen'in bütün eserlerini biliyor ama. Şimdi Ibsen öldü dediği zaman zaten Ibsen'den haberi yok. Ben bunu tehlikeli görüyorum açıkçası. Bir kere en önemli etki sanıyorum onun en etkilendiği kişi Tolstoy. Tolstoy da onu çok etkili buluyor. Hatta çağımızın Puşkin'i diyor. Bu çok ciddi bir şey. İltifat ama pek oyunlarını sevmiyor Tolstoy. Hikayelerini daha çok seviyor. Ama Tolstoy'la bence Çehov'un çok derin bir bağlantısı var ve ben Savaş ve Barış'taki bazı temaları, ilişkileri, Anna Karenina'daki bazı ilişkileri ve temaları Çehov'un oyunlarında neredeyse birebir yakalıyorum. Ha, birebir derken aynısını yazmıyor ama özünde olduğunu, ona kendi yorumunu getirdiği, kendi üslubunu getirdiği ve onu Çehov biçiminde yazdığı birçok örnek verebilirim aslında. Şimdi buradaki zamanda çok uzar bu ama bu tür örnekleri görüyorum. Onun için Tolstoy'un bence onu çok etkilediğini düşünüyorum. Sonra Maxim Gorki ile çok iyi bir ilişkisi var ve Maxim Gorki tiyatro yani küçük burjuvalar gibi bir oyunun yazılmasına etki eden kişi aslında bana sorarsanız Çehov. Yani Gorki'nin büyük yapıtlar vermesine etkin olan kişi Çehov ve onu çok etkiliyor ve etkili oyunlar yazmasına neden oluyor. Sonra tabii ki Moskova Sanat Tiyatrosu yani Stanislavski'si ve Lemarius Denchenko ve Olga Niper oradaki oyuncular onun yakın çevresi oluşturuyorlar. Onlarla aralarında entelektüel olarak iyi bir bağ var. Sonra bir Rus yazar vardır Ivan Bunin diye. Sanıyorum ilk Edebiyat Oscar'ını kazanan Rus Ivan Bunin. Onunla çok yakın dostluğu var. Birbirlerini çok etkiliyorlar. Çoğu etkileyen başka bir kişi de Isaac Levitan diye bir ressam. Onun Rus manzaraları yani o büyük inanılmaz steplerde kaybolma, büyük şeyin içinde bunu birçok oyunda da söylüyor. Çok büyük şeyler düşünüp çok küçük davranabiliriz diyor. Bu sanki Isaac Levitan'ın resimleri gibi. Geniş bozkırlar, büyük alanlar çiziyor Sertlemin'den. Fakat insanoğlu onun içinde çok küçük Lofahi'nin hani burayı sanki devler için yaratmış Tanrı, biz çok küçük kalıyoruz dediği şey aslında Levitan'ın resimlerinden ortaya çıkan bir şey. Sonra Vladimir Kornenko diye bir yazardan çok etkileniyor. Çünkü o sosyal duyarlılığı bir yüksek bir yazar ve o bağlantıyı biraz kuruyor. Ve yayıncısı Alexey Svorin onun en önemli destekçisi ve ona yön veren kişi diyebiliriz. O onu zorluyor. Tabii ki tıp çevresi var, doktorlar var. Çünkü hayatı boyunca doktorluk yapıyor Çehov, hiç bırakmıyor. Ve bunu da ücretsiz yapıyor köylülere. Çerkovski'ye büyük hayranlığı var. Hatta Martı oyununu Çerkovski'ye adıyor Çehov. Bilebildiğim kadarıyla bu bilgiden çok emin değilim ama. Ama Çerkovski'nin dostluklarını ilerletmeye herhalde ömrü yetmiyor, daha erken vefat ediyor. Aşağı yukarı entelektüel tavrı herhangi bir ideolojinin sözcüsü değil Çehov. Ve sorunları çözmek peşinde olan biri değil, sorunları doğru ortaya koymak ya da bütün boyutlarıyla ortaya koymak peşinde olan biri. Onun için onu herhangi bir ideolojiye bağlayamıyorum ama sorunları böyle koyduğunu biliyorum.

Aslında Çehov'un 500'e yakın hikayesi var. Bunlar devamlı basılıyorlar. Dünya edebiyatında hala hangi kitapçıya gitseniz Çehov'un hikayelerini görebilirsiniz. 7-8 tane kısa oyunu var ki en önemlisi Ayı, Teklif, Evlenme Teklifi, Jübile gibi. Ama 5 tane de büyük oyunu var. Onu belki de en etkili, en çok tanıdığımız ya da bildiğimiz tiyatrocular açısından 5 büyük oyunu. İşte Ivanov, Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi. Benim için en beğendiğim, en sevdiğim, en etkileyen diye bir şey yok aslında. Çoğun bütün oyunları benim için son derece ustaca yazılmış. Yetkin eserler, çok yetkin eserler. Onun için son yaptığım Vanya Dayı'yı biraz bahsedeyim. Yani benim nasıl yaklaştığımı Vanya Dayı'ya. Vanya Dayı aslında çok basit bir hikayeyi içeriyor. Kısaca şöyle bir hikayesi var Vanya Dayı'nın. Taşra'da kocaman bir çiftlik evinde çiftçilikle uğraşan Vanya Dayı, işte ürün satan, geçinmeye çalışan Vanya Dayı ve Sonya, ki burada o çiftlik döneminde yavaş yavaş sosyal olarak kapandığını görüyoruz. Eşinin eski kocası yeni karısıyla profesör evine gelir. Burada yerleşmeye karar verir. Çünkü şehirde yaşayamıyordur, emekli olmuştur, maaşı yetmiyordur mesela. Genç karısıyla gelir ve buradaki düzeni allak bullak eder. Sonra çekip giderler. Yani Çehov'un tipik dramatik aksiyonu. Biri gelir, oradaki düzeni perişan eder, sonra çekip gider. Bunu belki teknik olarak şöyle anlatabiliriz. Çehov koyun sürüsünün içine bir tane kurt gönderir. Kurt birilerini parçalar, sonra kurt çeker gider. Koyun sürüsü de kendi parçalanmış, kırılmış haliyle kalır. Burada gelen kişi aslında Serebryakov ve Yelena, genç karısı. Parçaladığı kişilerse, eğer bu metaforu kullanacaksak, Astrov, Sonya ve Vanya Dayı. Çünkü aslında şöyle bir şey içerir. Hepsi hayatlarında anlamı yitirmiştir şu üç kişi. Astrov, Sonya ve Vanya. Çünkü taşra hayatının yıkıcılığı, bıktırıcılığı onları ezmiş ve onların hayatla umudunu, bu bağı koparmıştı. Bunu şöyle bir metaforla anlatmak istedim. Ben bunu sahneye uygulamadım da herkese anlatmak için. Yani düşünün ki bir dereyi üçlü atan bir nehrin üstündesiniz ve nehir hızla bir şelaleye doğru gidiyor. Siz de bir takım kütüklerin üstündesiniz. Aşağı düşeceğinizi biliyorsunuz. Yani bundan kurtuluş yok. Ama umutla bir kütükten öbür kütüğe atlıyorsunuz. Sanki kurtulacakmış gibi. Ama kurtulmanızın imkanı yok. Bunu biliyorsunuz ve saklıyorsunuz. Burada da Vanya ve Astrov Yelena'ya aşık olarak aşkın kendilerini kurtaracağına inanırlar. Aşk onları kurtaracaktır. Ama bu söz konusu değil. Bunun içlerinde de bunun olmayacağını bilirler ama o hayattan, o sıkışmış hayattan kurtulmak için bir hedef bulmaları gerekir. Yani yoksa öyle yaşamaları mümkün değil, kendilerini öldürmeleri lazım. Öldüremedikleri ve öldürmeyecekleri için de yapacakları tek şey o hayata katlanmak. Ama katlanmak da çok zor. Onun için bir umut yaratırlar. O umut da burada aşk. Çağır o umudu aşk olarak koymuş. Bu aşk karşılıklı ve karşılıksız bir aşk. Herkes birbirine aşık ama karşılıksız aşklar var. Sonya Astrof'a aşık ama karşılığı yok. Astrof Yelena'ya aşık ama Yelena karşılık veremiyor. Vanya Yelena'ya aşık ama Yelena ona aşık değil. Serebryakov karısına aşık ama karısıyla ilişkisi bitmiş. Yelena Astrof'tan hoşlanıyor ama karşılık veremiyor. Çünkü kocası var, evli bir kadın ve bu skandala, buna tahammül etmesi mümkün değil. Ahlaki çelişkileri var. Ahlaki çelişkilerin yanında Astrof'un kendisine bir gerçekten aşık mı olduğunu yoksa bir arzu nesnesi olarak mı gördüğünün tam ayrılığında değil. Böylece aşk üstünden, Yelena gibi güzel bir kadın üstünden hayatları parçalanıyor ve gelenler sonra çekip gidiyorlar. Bu kadar basit bir hikaye anlatıyor. Ama burada temel olarak insan durumunu, insanın varoluşsal konumunu, insanın umudunu yitirmesini, umut arayışını bize bütün insanlık boyutuyla anlatıyor Çehov. Çehov aslında bizim kendimizdir. Bunu hala sürdürüyor 21. yüzyılda. Çehov biziz. Bu biz derken bütün insanlığı kastediyorum. Kültür farkını ortadan kaldırmış ve o öze ulaşmış bir yazardır. Bu bakımdan çok etkili buluyorum Çehov'u.

0: Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlattı.
1: Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Eve dönerken. Murat Ferman'la evdeki hesap.
1: TÜİK tarafından 2004 yılından itibaren kamuoyuyla paylaşılan Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Araştırması'nın 2026 versiyonu geçtiğimiz gün yayınlandı. Bu çerçevede Türkiye'de hane halkının ve bireylerin sahip oldukları bilgi ve iletişim teknolojileri ve bunları kullanma alışkanlıkları konusunda düzenli bilgi elde etmek mümkün olabiliyor. Bu bakımdan gerçekten değerli bir çalışmayla karşı karşıyayız. O halde vakit geçirmeden Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın güncel bulgularını paylaşalım. İnternet kullanım oranı Türkiye nüfusunun 16-74 yaş grubundaki bireyler için 2025 yılında %90.9 iken, yani yaklaşık %91 iken 2026 yılında bunun %92.3'e yükseldiği görülüyor. Yani internet kullanımı bakımından Türkiye nüfusunun hakikaten yüksek oranda bir aksiyon gösterdiği, katılım sağladığı görülüyor. Cinsiyet ayrımına bakıldığında 2026 yılında erkeklerde internet kullanım oranı %94.8, kadınlarda ise %89.9 olarak gözlemleniyor. Tabii internet bilişim teknolojileri deyince özellikle vatandaşların tamamını kucaklaması bakımından e-devlet hizmetleri gerçekten ön plana çıkıyor. Son 12 ay içerisinde resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranının da %76 gibi gerçekten yüksek bir düzeye eriştiği görülüyor. Bu çerçevede enteresan bir nokta da bu oranın en yüksek %93 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük oranda ise tahmin edileceği gibi %31.3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görülüyor. Bireylerin e-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında %66 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendileri hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı alıyor. Bunu %53 civarında bir oranda kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma talepleri takip ediyor. Tabii bu çalışmada e-ticaret veya internet üzerinden ticaret aktivitelerine katılma da takip ediliyor. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranına bakıldığında bunun da %60 gibi önemli bir orana eriştiği görülüyor ve bu çerçevede e-ticaretin istikrarlı bir gelişme gösterdiği yönündeki gözlemler istatistiksel olarak da doğrulanmış oluyor. İnternet üzerinden öğrenme faaliyeti de biliyorsunuz özellikle Covid sonrasında gerçekten hayatın vazgeçilmez parçalarından, rutinlerinden biri haline geldi. Bu çalışmada internet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre %5'den fazla artarak %23 düzeyine erişiyor. Bireylerin %90'ının WhatsApp kullandığı sosyal medya ve mesaj uygulamaları çerçevesinde %90 oranındaki WhatsApp'ın birinci sıraya aldığı, %77.6 ile YouTube ve %71.1 ile Instagram'ın da onu takip ettiği görülüyor. İnternet kullanan bireylerin %62'si internet bağlantılı TV kullandıklarını da söylüyorlar. Bireylerin %90'ı cep telefonu veya bilgisayar satın aldığında, yani bilişim teknolojilerine ulaşma altyapısı veya teknik imkanlarına bakıldığında fiyatın en önemli unsur olduğunu ifade ediyor. Cep telefonu, akıllı telefon, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın alındığında aynı durum ortaya çıkıyor. Fiyat bir numarada. Daha sonra özellikler geliyor %74.7 ile. Donanım özellikleri, enerji verimliliği vesaire gibi unsurlar da daha alt sıralarda yer alıyor. Fiyatın üst sırada yer aldığına şaşırmamak gerekiyor. Tabii bu manşet, rakam ve bulguların arka planında daha ileri okumalar yapmak mümkün. İnternetin ne amaçla kullanıldığı gerçekten önemli. Tabii internet veya dijital okuryazarlığın artması güzel bir işaret. Ancak unutmayalım, okuma yazma bilen herkes de birdenbire Nobel ödülüne aday gösterilebilecek bir roman yazma kabiliyetine de erişmiyor. Hatta çoğu kendini bile ifade etmekten geride kalabiliyor. O bakımdan hani okuma yazmayı nerede kullandığınız, internet beceri ve erişimini hangi noktalarda değerlendirdiğiniz önemli. Mesela bir başka bağımsız çalışma, Türkiye'de yapay zeka uygulamalarının daha ziyade fal, belirli soruların sorulması, estetik kaygılar vesaire gibi meselelerde kullanıldığını ve yapay zeka enerjisinin bu yönde tüketildiğini gösteriyor. Ne diyelim? TÜİK temel çerçeve ve tablosunun arka planında yer alan konuları da izlemekte fayda var. Son olarak bir dipnotla tamamlayalım. Madem yapay zekadan bahsettik, Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları Evo adlı bir yapay zeka yaratmışlar. Ona da DNA, yani insan DNA'sındaki dizilimin kurallarını öğretmişler. Bu yapay zeka programı Evo'da kendi başına, kendi inisiyatifiyle bir dizi DNA yaratmış. Sonra bunlar alınıp bir bakterinin içine yerleştirilmiş, yani canlı bir varlığın içine yerleştirilmiş ve o virüslerin hayatta kaldığı, çoğaldığı görülmüş. Daha evvel de değinmiştik, artık biyolojik silah ve yapay virüsler oluşturmak bir tık ötede, bizden söylemesi. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 4-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
7: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Fazla çalışma ücretinin sonradan işçi tarafından talep edilebilmesi, işçinin fazla çalışma yaptığını ispatlamasına bağlı. Yıllar itibariyle işçilerin bunu ispatlaması için tanık yeterli kabul edilirken, tanık delilinin kötüye kullanılması sebebiyle yargı artık tanık delilini sınırlama yoluna gitmeye başladı. Özellikle de işverenlerin ücretin tamamını ödemiş olmasına rağmen kendileri ne yapsalar haklı çıkaramayacak olduklarını düşünmeleri, kurallara uyma eğilimi azaltmaya başladığı için denetlenebilir sınırlamalarla taraflar arasında denge kurulmaya çalışılıyor. İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlıyor. Buna göre kişi haftada 45 saatin üzerinde çalışıyorsa fazla çalışma yapmış oluyor. Birçok iş yerinde çalışanın 45 saati aşıp aşmadığı haftalık olarak değerlendiriliyor. Haftanın bitiminde 45 saat aşıldıysa aşılan süre kadar fazla çalışma doğuyor. Eğer iş yerinde denkleştirme uygulanıyorsa haftalar arasında ortalama alınıyor. ortalamanın 45 saati aşması halinde fazla çalışma ücreti ödeme zorunluluğu doğuyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa takvimi. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Dünya Aslan Günü bugün. Aslan zekidir, duyarlıdır, sosyaldir, empati yeteneği güçlüdür. Sürüdeki dişi aslanlar yavrularını hep birlikte büyütürler. Sürüde yiyecek bulmak için birlikte ava çıkılır, tam anlamıyla bulmaca çözer gibi birlikte davranırlar. Aslan kükremesi 114 desibele kadar çıkabilir ve 8 kilometreye kadar uzaktan duyulabilir. İşte herkesi korkutan bu kükremenin sahibi, ormanların kralı da tehdit altında. Dünya Aslan Günü de bu yüzden ilan edildi. Aslanlara dikkat çekmek amacıyla. Doğal yaşam alanlarının kaybı ve iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki aslanlar bir de avcılara karşı ölüm kalım savaşı veriyor. Vahşi hayvan olmalarına rağmen kapalı alanlara hapsedilerek yetiştirilen aslanlarsa tam anlamıyla işkence çekiyor. Sonuç olarak doğadaki aslan sayısı hızla azalıyor. Böyle giderse yakında sadece heykelleri kalacak. Bugün Dünya Aslan Günü'nde aslanların tehlikede olduğunu hatırlayın, hatırlatın.
9: Doğa takvimi.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
11: Lütfen dikkat.
12: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank.
4: Yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Sepette bulacaksın. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğu'da Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: NTV'de ana haberle karşınızdayız efendim. Mecliste tarihi oylama. Günün manşeti bu. Her anlamıyla tarihi bir gün yaşıyoruz. Çünkü bugün 2 yıl önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mecliste yaptığı çağrıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinin yasal temeli atılıyor. O günden bu yana birçok kritik an yaşandı. Mesela örgüt kendini feshetti, silahlar yakıldı, mecliste komisyon kuruldu ve rapor hazırlandı. O rapor somut bir yasa teklifine döndü. En çok beklenen adım buydu. 12 maddelik o teklifte komisyonda 18 saat süren tartışmaların ardından kabul edilip genel kurula sunuldu. Bugün milletvekilleri sürecin belki de en kritik oylaması için mecliste bir araya geldi. Önce liderler konuştu, destek mesajı veren de karşı çıkan da vardı. Şu saat itibariyle artık maddeler tek tek görüşülüyor. NTV ekibi de sabah saatlerinden itibaren süreci yerinde, yani mecliste takip ediyor. Ana habere oradaki son durumu alarak başlayacağız. Uğraş Bingöl karşımızda. Uğraş, kolaylıklar dileyelim. Şu ana kadar kaç madde üzerinde görüşmeler tamamlandı? Neler aktarırsın?
1: 9 saati geride bıraktık. Şu anda 5. madde üzerindeki görüşmeler başladı. Önergeler değerlendiriliyor. Şunu söyleyelim, öncelikle komisyonda yaşanan tartışmalardan biraz daha uzak, biraz daha sakin bir gün geçiriliyor. Artık terörsüz Türkiye sürecinde de yeni aşamaya resmen geçilmiş oldu. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen toplumsal milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinde görüşmeleri saat 11 itibariyle başladı. Liderler de burada yakından takip ediyor. Diyorlar. Hemen yeni gelişmeyle başlayalım. İYİ Parti grubundan 4. madde görüşmeleri sürerken bir protesto oldu ve kısa süreliğine kürsü işgali yaşandı. O da dakikalar önce sona erdi. Şu anda bütün sakinliğiyle devam ediyor. Şimdi neler yaşandı onu da hatırlatmakta fayda var. Bu konuda İYİ Parti sürece başından beri karşı duruyor ve bunu da her fırsatta dile getiriyorlar. Bugünkü maddelerin görüşmelerinde de bu sık sık dile getiriyorlar sürece ilişkin. Çünkü ihanet süreci olarak değerlendiriyorlar. Onun dışında yeni partinin tavrı merak konusuydu. Özgür Özel kürsüye çıktı ve partisi adına konuştuğunda şu ifadeleri kullandı. Biz yöneticiler olarak kanun teklifine evet oy vereceğiz. Yani parti yöneticileri olarak, ama blok halinde bir karar alınmadı. Milletvekilleri kendi seçim bölgesine göre karar alacaklar. Şu ana kadar hemen notlarıma bakayım. 29'a yakın isim bu çerçeve yasaya oy vermeyeceğini açıkladı. Az önce de bahsettiğim gibi bu zaten uzun zamandır beklenen bir tartışmaydı. Özgür Özel şu ifadeleri kullandı. Bu yasaya hayır deme hakkına en çok biz sahibiz ama bu hakkı milletin barış hakkının önüne koymayan da biziz. Komisyonda masadan kalkmadık çünkü o masa milletin barış umutlarının masasıdır. Öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymadık, koymayacağız diyerek de partisinin duruşunu açıkladı. Az önce de bahsettiğim gibi diğer grubundan partiler, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti ve Yeni Yol Partisi bu sürece destek veriyorlar. Evet oy verecekler İYİ Parti dışında. Dediğim gibi tansiyon çok yüksek değil. Saat 12'yi biri gösterdiğinde kanun

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi toplantılardan birine imza attı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oturum başlarken meclisteydi. Görüşmeleri sonuna kadar genel kurulda takip edeceğini söyledi.
1: 18 saat dinleyeceğiz.
0: Bahçeli kuliste DEM Parti yöneticileriyle sohbet etti. Görüşmeler başlamadan önce gözler yeni partideydi. Bazı vekiller hayır oyu kullanacağını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kurul mesaisi öncesi kapalı grup toplantısı yaptı. Parti yöneticileri teklife evet deme kararı aldı ama milletvekilleri serbest bırakıldı.
2: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan yeni parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız.
0: Özgür Özel'in konuşmasını genel kurulda oturumu takip eden MHP lideri Bahçeli de alkışladı. Bahçeli'nin yüzük ve rozeti de dikkat çekti. Kürtegin yazıtından zamanı Tanrı Yaşar ifadesi hem yüzüğünde hem de rozetinde yer aldı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri genel kurula Türk bayraklı atkılarla geldi. İyi Parti'nin eleştirileri tartışmalara neden oldu.
3: Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez.
4: Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış bilmem neymiş. Böyle nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Sürecin başından itibaren bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya.
0: Süreç yasasının af getirdiği ve teklifin görüşüldüğü tarihin Sevr Anlaşması'nın yıl dönümüne denk getirildiği iddiaları da yalanlandı.
5: Bugün işte Sevr'in yıl dönümüymüş de bugüne getirmişiz. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da tarihin çöp tenekesine atacaktır.
6: Bir devlet politikasıdır. Bazı arkadaşlarımız bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
0: Genel kurulda çerçeve yasa teklifi görüşmeleri sürüyor.
7: Mecliste yaşananları ekrana getirdik. Şimdi 12 maddeden oluşan yasa teklifinde hangi maddeler öne çıkıyor? Kısa bir hatırlatma yapalım. Ön şart MGK'nın terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlardaysa 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacakları için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Avusturya Başbakanı ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı yapıldı. Erdoğan Avrupa Birliği ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi.
8: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatini olduğunu vurguladım.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne bir kez daha çağrıda bulundu. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vize serbestisinin hayata geçirilmesini de istedi. Cumhurbaşkanı bu mesajları Avusturya Başbakanı Stoker'la düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Erdoğan Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi.
8: 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.
0: Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti.

0: Cumhurbaşkanı Gazze'de yaşananları hatırlattı.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemli olan iki devletli çözüme bağlıyız. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
2: Ankara'da bugün önemli bir görüşme daha vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Gürlek soruşturmadaki yeni delillere değindi. FETÖ bağlantılarını anlattı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla bir araya geldi. Soruşturmadaki son durumu anlattı. Kararlılık mesajı verdi.
3: Devlet olarak biz bu cinayeti ortaya çıkartacağız. Yani karanlıkta bir şey kalmayacak. Yani bizim size sözümüz, devlet olarak sözümüz, bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar kim varsa sonuna kadar gideceğiz.
0: Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Bakan Gürlek, dosyanın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildiğini hatırlattı. Uzman ekiplerin incelemesinde tespit edilen FETÖ bağlantılarını anlattı. HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğini tespit ettiklerini söyledi.
3: Alerman uçak pilotunun olay öncesinde o tarihte Kemal Batmaz ve Adil Üksüz, yani bir tanesi Hava Kuvvetleri örgütün imamı, bir tanesi de Türkiye imamı. O tarihlerle İstanbul'da özel olarak görüşmesi bile bunların bir örgütsel eylem olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın beraber Türkiye'de uçak pilotuyla, helikopter pilotuyla toplantı yapıp daha sonra da bir gün önce Amerika'ya beraber gittiklerini tespit ettik.
0: Yazıcıoğlu ailesi 17 yıl sonra faillerin tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Umutlarını kaybetmediklerini belirten Fatih Furkan Yazıcıoğlu, bu dosya üzerinde bir gün FETÖ'nün etkisinin kırılacağına inanıyorduk dedi. Tekrar başlatılan soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmış, 19'u tutuklanmıştı.
2: Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimde CHP ve Yeni Parti yarıştı. Kazanan AK Parti ve MHP'nin desteğini alan CHP adayı Seda Dilber oldu. Seçimde ilk iki turda Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 18 oy, CHP'nin adayı Seda Dilber 11 oy aldı. Üçüncü turda ise AK Parti ve MHP meclis üyeleri CHP'nin adayı Seda Dilber'i destekledi. Dilber 22, Özdemir 19 oy aldı. Seçilme yeterliliğinin sağlanamaması üzerine yapılan son turdaysa 41 oyun 21'ini alan Seda Dilber başkan vekili seçildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı dedi. Kesporlar adlı silahlı suç örgütüyle ilgili 548 sayfalık iddianamede pek çok detay yer alıyor. Örgütün şeması, örgütün suç faaliyetleri, hatta örgüte haraç vermek istemeyenlerin iş yerlerinin kurşunlandığı görüntüler iddianameye göre Kesporlar saldırılarda ağına düşürdüğü çocukları tetikçi olarak kullanmış.
4: Adı kanlı eylemlerle anılan Kesporlar suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması deşifre edildi. Örgüt elebaşı Hamuç lakaplı İsmail Atız ve örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve rekor hapis cezaları isteniyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 548 sayfalık iddianamede örgütün suç faaliyetlerine detaylarıyla yer verildi. İş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istendiği, haraç vermeyenlerin de iş yerlerinin kurşunlandığı anlatıldı. O anlara ait görüntüler dosyaya girdi. İddianameye yansıyan çarpıcı detaylar arasında örgüt elemanlarının poz verdiği silah ve mühimmatlar da yer alıyor. Uzun namlulu silahlar, susturuculu suikast tabancaları, roket atarlar, el bombaları ve balistik çelik yelekler suç örgütünün bir cephaneliğe sahip olduğunu gözler önüne serdi. 52 ayrı kanlı eylemden rekor cezalarla yargılanacak örgütün kullanat piyonuna dönüştürdüğü çocukları para vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı. İddianameye yansıyan ifadelere göre çetenin eleman devşirme süreci doğrudan silah verilerek değil, yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve cep harçlığı verme gibi masum görünen adımlarla başlıyor. Ardından süreç silahlı eylemlerle devam ediyor. Örgüte devşirilen çocuklara verilen para eylem başına 10 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Ancak iddianamedeki sanık ifadeleri çocukların dolandırıldığını, eylemi gerçekleştiren çocuklara örgüt yöneticileri tarafından para verilmediğini, kandırılan çocukların cezaevine düştüklerini ortaya koydu.
2: İstanbul'daki evinde ölü bulunan 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Değirmencioğlu'nu polise kötü koku geliyor ihbarı yapan komşusu öldürmüş.
5: Yaşlı başlı adamdı yani. Arada pencereden sesleniyordu bize. Biz burada ona işte sepetine meyvesi olsun, yemeği olsun veriyorduk.
6: Komşusunu bıçaklayıp öldürdü. Koku yayılınca cinayeti örtbas edemedi, ölümü ihbar etti. Şüpheli hareketler sergiledi, gözaltına alınınca da cinayeti itiraf etti. Olay 7 Ağustos günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Mehmet Şerif polis arayıp komşusunun evinden kötü koku geldiğini söyledi. Bunun üzerine üst kata çıkınca 64 yaşındaki komşusu Agop Değirmencioğlu'nu dairesinin önünde hareketsiz yatarken bulduğunu iddia etti. Gelen ekipler Değirmencioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedeni adli tıbba kaldırıldı. İlk belirlemelerde yaşlı adamın vücudunda birden fazla bıçaklanma yarası vardı. Olayın cinayet olduğu belirlendi.
5: Burada görüyorduk biz onu ya. Öldürülen şahsın alt katında oturuyordu o.
6: Ekipler ifadesini almak için ihbarcı komşunun kapısına çaldı. Çelişkili beyanlarda bulununca da gözaltına alındı.
7: Gözaltına alınan şüpheli Agop Değirmencioğlu ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi. Başlayan tartışmada ağır hakaretlere maruz kaldığını ileri sürdü. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Aralarında bir alacak verecek meselesi olduğunu duydunuz mu hiç?
5: Zannetmiyorum. Agop rahmetlinin böyle bir şeye ihtiyacı da yoktu ya. Durumu da vardı adamın.
6: Adliyeye sevk edilen şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı.
0: Şiddetli rüzgar kamyonu devirdi. Ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu. Çin'in doğusunu Dolphin Tayfunu vurdu. Çarpıcı görüntüler birazdan ana haberde.
2: Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya bugün 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Can kayıpları var. Şimdi bu konunun ayrıntılarını öğreneceğiz. NTV muhabirimiz Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm, nedir ayrıntılar?
8: Burcu, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre 7,4 büyüklüğündeki depremin derinliği de yaklaşık 107 kilometre ve depremin merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar, ki burada 5000 kişi yaşıyor, 5000 nüfuslu bir bölge. Deprem Ekvador, Panama ve bir süre önce Haziran ayında yine depremle sarsılmış olan Venezuela'da da hissedildi. Kolombiya'da son 10 yıl içerisinde kaydedilen en güçlü, en kuvvetli deprem olarak bu da son depremde kayıtlara geçmiş oldu. Risaralda vilayeti valisine göre depremde en az 40 kişi hayatını kaybetti, ki aralarında çocukların da olduğunu biliyoruz. Özellikle Calima del Darien'de hasarın çok büyük olduğu ifade edilmişti. Burada bir binada duvarın çökmesi sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor. Sadece Pereira kentinde en az 18 can kaybı var. Depremin merkez üssü de biraz önce ifade etmiştik, San Jose del Palmar, ki burası Choco bölgesine bağlı ve orada da ciddi hasarın meydana geldiği ifade ediliyor. Tam olarak o bölgedeki can kaybına ilişkinse net bir bilgimiz yok. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ise herhangi bir yapıda hasar olmadığı ifade ediliyor. Ülkenin üçüncü en büyük kenti olan Cali'de büyük hasar var, ciddi hasar var. Belediye Başkanı Alejandro Eder hatta Cali'de en az 20 binanın çöktüğünü ve çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığını açıkladı. Bu bölgeden Kali'den gelen görüntülere baktığımızda sağlık merkezlerinin hatta bir üniversite hastanesinin ciddi şekilde hasar aldığını görmek mümkün. Burada hasar o kadar büyük ki başkent Bogota ve Medellin'den de destek talep edildi. Yetkililer halka da uyarıda bulundu. Eğer yaşadığınız binada kendinizi güvende hissetmiyorsanız ve büyük çatlaklar görüyorsanız yapılarda derhal çıkın uyarısında bulunuldu. Kolombiya'nın Pasifik kıyısında herhangi bir tsunami tehlikesi yok. En az 7 havaalanındaysa deprem sonrasında uçuşlar askıya alındı. Normalde aslında Kolombiya'nın batısında ve orta kesimlerinde biraz daha küçük düzeyli depremler görülebiliyor ama 6 ve üzerindeki büyüklüklerdeki depremlerin nadir görüldüğünü söylemek mümkün. Kolombiya'da daha geçtiğimiz cuma günü görevi devralan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da destek verdiğini bildiğimiz yeni devlet başkanı Abelardo de la Espriella da açıklama yaptı. Halka seslendi. Yalnız değilsiniz, devlet burada harekete geçiyoruz ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Kolombiya'daki deprem sonrasını dikkatle takip ettiklerini, izlediklerini söyledi ve gerekirse de desteğe hazırız dedi.
2: Begüm Dönmezer sözü aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni açıklamalar geldi. İran'dan savaş tazminatı istediklerini söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın son 5 aylık dönemde askeri zararı için tazminat talep ettiğini ifade etti. Bu tazminat talebinin daha önceki görüşmelerde gündeme getirilmediğini söyledi. Ben de Amerika Birleşik Devletleri'nin zararı için tazminat istiyorum dedi. İleride yapılacak olası müzakerelerde temsilcilerinden bu konu üzerinde durmalarını isteyeceğini paylaştı. Trump ayrıca İran'ın son 50 yıl içerisinde yüz binlerce protestocuyu öldürdüğünü savunarak Tahran yönetiminin protestocuların ailelerine de tazminat ödemesi gerektiğini savundu. İran'da savaş sürerken dikkat çeken görev değişiklikleri oldu. Önce Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri değişti. Saatler sonra da Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı dahil 6 yeni atama yapıldı. Yeni Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai sertlik yanlısı olarak biliniyor. Ve dini lider Müçteba Hamene'ye yakın bir isim.
9: İran'da sertlik yanlılarının önde gelen isimlerinden Muhsin Rızai terfi etti. Dini lider Müjdeba Hamane'in yakın müttefiki Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine getirildi. 71 yaşındaki Rızai aynı zamanda Hamane'in konseydeki temsilcisi olarak görev yapacak. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanıyor. Genel Sekreter Konseyi'nin 2 numaralı ismi.
10: Hiç nova Amerikayı hakkı vurur ve Halici Fars'a ne dönem.
9: Muhsin Rızai 5 aydır bu görevde bulunan Muhammed Bakır Zülkadir'in yerine getirildi. Zülkadir ise Hamane'in siyasi danışmanı oldu. Muhammed Bakır Zülkadir, İran siyasetinin etkili isimlerinden Ali Larijani'nin Mart'ta ABD saldırısında öldürülmesinin ardından genel sekreterliğe atanmıştı. Larijani'nin aksine Zülkadir kamuoyuna nadiren açıklama yapıyor.
10: Parhiz koyayım geldi ki baban.
9: Görev değişikliğine herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Politika değişikliğine gidilip gidilmeyeceği de bilinmiyor. Rızai 1981'den itibaren 16 yıl devrim muhafızlarının başındaydı. Ordudan ayrıldıktan sonra İran'daki müesses nizamın önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Rızai, dini lider seçildiği Mart'tan bu yana Müjdeba Hamane'ye askeri danışmanlık yapıyor. Muhsin Rızai savaş sırasında sık sık kamuoyuna açıklamalar yaptı. Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kara harekatı olasılığı için harika olur. Binlerce rehine alır. Her biri için milyarlarca dolar kazanırız demişti.
11: NTV Radyo.
2: Dün gözaltına alınan Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Asıl adı Muzaffer Şirin olan şüpheli hakkında örgüt kurmaktan kara borsa bilet dolandırıcılığına kadar pek çok suçlama var. Şirin'in evinde yapılan aramada bulunanlarsa şaşırttı.
6: Pazar günü gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Asıl adı Muzaffer Şirin olan şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şirin hakkında birçok suçlama var. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın yanı sıra suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak, tehdit veya hakaret içeren tezahürat, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi suçlamalar arasında. Şirin'in evinde yapılan aramada bulunanlarsa şaşırttı. Bir adet ruhsatsız tabanca, fişekler, 4 adet balistik çelik yelekte, evin farklı yerlerinde 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Evden çıkan bir kasa ise incelenmek üzere emniyete götürüldü. Şirin'in ismi son günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme geldi. Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor demişti. Muzaffer Şirin'in ismi ilk olarak 1991'de Beşiktaş taraftarı makine mühendisi Oktay Akdemir cinayetiyle gündeme geldi. 30 yaşındaki Akdemir, 14 Aralık 1991'de Galatasaray'ın Ali Sami Yen'de Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçtan sonra Şişli'de otobüs beklediği sırada Galatasaraylı bir grup taraftarın saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Muzaffer Şirin de tutuklanarak yargılanmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.
2: Dün birçok ilde şiddetli rüzgar dev dalgalara neden oldu. Denize giriş yasağına rağmen peş peşe boğulma haberleri geldi. Bir günde 3'ü çocuk 8 kişi öldü, kayıp 2 kişi ise aranıyor. Ölenlerden biri 34 yaşındaki hakem Hakan Ergin'di.
6: Dev dalgalar nedeniyle akıntıya kapıldı. Eski futbolcu ve hakem Hakan Ergin hayatını kaybetti. Zonguldak Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişleri yasaklamıştı. Ancak uyarılara rağmen uzun kum plajında denize giren 34 yaşındaki hakem Hakan Ergin dalgalar arasında kayboldu. Aynı zamanda Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yapan Ergin'in cansız bedeni bulundu. Aynı gün içinde kentten bir boğulma haberi daha geldi. Ankara'dan turla Zonguldak'a giden 16 yaşındaki Suriyeli genç Filyos'ta denize girdi. Dalgalara kapılan genci kuzeni kurtarmaya çalıştı ancak o da boğulma tehlikesi geçirdi. Tekrar kıyıya çıktı. Suda arama çalışması sürüyor. Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki Emin Ulaş Usta denizde yüzerken kayboldu. Durumu fark eden dayısı Hasan Voyvat da onu kurtarmak için suya atladı. Ancak ikisi de hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de dev dalgalar vardı. Kumcağı sahilinde denize giren 19 yaşındaki Arif Tosun'la denize girişlerin yasaklandığı Sarısu sahiline yüzmeye giden kişi yaşamını yitirdi. Babalı sahilinde de suda çırpınan vatandaş gözden kayboldu. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da Derya Ülger'le 5 yaşındaki Ada Yakut, Fırat Nehri'nde yüzüyordu. İkisi de suda kayboldu. Ülger ve Yakut'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaymakamlığın yasağına rağmen denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. İkisini ekipler kurtardı. 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen ise hayatını kaybetti.
2: Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir haber var sırada. Evim sistemi olarak bilinen faizsiz ev ve araba alma yöntemine yeni şartlar getirildi. Üst limitler ne kadar oldu? Sözleşme sayısı kaçla sınırlandırıldı? Yanıtı haberimizde.
6: Tasarruf finansman şirketleri için şartlar sıkılaştırılıyor. Kamuoyunda evim sistemi olarak biliniyor. Banka kredisi kullanmadan konut, iş yeri ve araba alınabiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu şirketler için yeni düzenlemeler getirdi. Şirketler topladıkları parayı riskli yatırımlarda değerlendiremeyecek.
11: BDDK'nın özellikle bu şirketleri daha denetim altına alması ve ciddi anlamda şirketlerin sayılarının azalması, daha kontrollü, daha BDDK'nın denetimini de gerçekleştiren bir sistemin hayatımıza girmesine de olmuştuk.
6: BDDK Ekim ayında da değişiklikler yapmıştı. En erken teslimat süresi 107 günden 180 güne çıkarılmıştı. Teslim için ödenmesi gereken tutar %40'dan %45'e yükseltilmişti.
11: Bu sefer şirketlerin yoğunlaşma riskini biraz daha sağlıklı yönetebilmesi imkan sağlayan düzenlemeler. Burada özellikle işte tek bir müşterinin tek bir sözleşmeyle ilerlemesi bence bu yoğunlaşma riskinin daha sağlıklı yönetilmesi anlamındaki alınan düzenlemeler.
6: Düzenlemeyle sözleşme üst limitleri de iki katına çıkarıldı. Taşıt finansmanı için azami limit 6 milyon 250 bin lira, konut için 62 milyon 500 bin lira olacak. Bir kişi en fazla bir taşıt ve bir konut finansmanı sözleşmesi yapabilecek.
2: Altın fiyatı son bir haftada %8 değerlendi. Gram altın 6700 liraya çıktı. Uzmanlara göre yükselişin devam edip etmemesi petrol fiyatındaki seyre bağlı.
6: Gram altın bir haftada %8 yükseldi. 500 lira birden değerlendi. Fiyatı 6700 liraya kadar çıktı.
12: Özellikle gözümüz Hürmüz Boğazı'nda petrol fiyatının gerilemesi altının üzerindeki baskıyı kaldıracak gibi görünüyor.
6: İran Savaşı ile birlikte petrol fiyatı yükseldi. Bu da dünyada enflasyon korkusunu tetikledi. Uzmanlara göre faizlerde artış baskısı oluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz yüksek olduğunda dolar değerleniyor. Bu da ons altın fiyatında düşüşe neden oluyor. O düşüşte gram altını geriletiyor. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artış ihtimali azaldı, değerli metaller nefes aldı.
12: Her geri çekilme yeni bir yükselişin habercisi olacak gibi görünüyor. Çünkü genelde Ağustos ortalarından itibaren Ekim sonuna kadar altında her sene yukarı yönlü bir seyir olur. Her o yükselişin farklı hikayeleri olur.
6: Ons altın 2026 genelinde sadece %0,5 yükseldi. Gram altın bu yıl %12 değerlendi.
2: Okulların açılmasına bir ay var ama alışveriş telaşı şimdiden başladı. Çanta, defter, kalem derken ihtiyaç listesi uzuyor. Ailelerin ayırması gereken bütçe de büyüyor. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar geçen yıla göre ortalama %20 arttı.
9: Yeni eğitim öğretim yılında okullar açılmadan önce öğrencilerin hazırlıkları başladı. Kırtasiyelerde okul alışveriş hareketliliği var.
13: Heyecanlıyım. Çanta bakacağım, kalem bakacağım, defter bakacağım, silgi bakacağım, uç bakacağım.
14: 9'a geçtim. Kendi işte defter, kalem tarzı ihtiyaçlarımı almaya geldim.
15: Kızım için yapıyorum. 3800-4000 civarında çıkıyor tutarlar.
9: Kırtasiye ürünlerinin fiyatları ise geçen seneye oranla ortalama %20 arttı. Okul çantaları 600 ila 8 bin lira arasında değişiyor. Beslenme çantası 300, defter 80, kalem kutusu 200, kalemlerin düzinesi ise ortalama 70 lira.
16: Geçen yıla göre ekonomik ürünlerde 1500-2000 liraydı. Bu yıla takriben de bu fiyat 2500-3000 civarı. Bir tık daha lüks ürünlerde ise geçen yıla göre 2500-3000 iken bu yılda 4500-5000 civarı falan malzemesine göre değişebiliyor.
17: Liste kabarık. Listede defterler var, kitaplar var, sözlük, boyalar. İllaki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı uymuyor diyebilirim.
9: Uzmanlar bütçeye uygun ürünler ararken sağlıksız merdiven altı kırtasiye ürünlerine karşı da uyarıyor.
2: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi saatler sonra bitiyor. Bazı öğrencilerin bölüm ve üniversite araştırmaları devam ederken uzmanların son dakika tavsiyelerine bir kulak verelim.
18: Lise kimliğini düşünüyorum ve umarım da güzel olur. Birazcık kararsızdım ne yapsam neysem diye ama danışmanlar, tercih danışmanları bana çok yardımcı oldular.
6: Kimi yapay zeka odaklı bölümleri düşünüyor, kimi de gelenekselleşen bölümleri tercih ediyor. Üniversite adayları için tercih maratonunun bitmesine artık saatler kaldı.
19: Yorucu geçti açıkçası benim için. Çok üniversite gezdim. Uluslararası ticaret düşünüyorum.
20: Şimdi okulları geziyoruz. En iyi okulu tercih etmeye çalışıyoruz. Hangisi güzelse orada okumak istiyoruz yani.
21: Hangi bölümü düşünüyorsunuz?
20: İletişim bilişim sistemleri. Şu an son 2 yıldır revaçta olan bir bölüm.
6: Eğitim uzmanları tercih yaparken sosyal medya etkisi altında kalmadan üniversitelerin kendi sayfalarının incelenmesini öneriyor.
22: Üniversitelerin kadrolarını inceleyiniz. Öğretim üyelerimizin uzmanlıklarını inceleyiniz. Üniversitelerin nitelikleri en iyi üniversiteleri ziyaret ederek anlaşılır. Ziyaret ettiğinizde aslında oradaki hem tercih uzmanlarıyla hem de öğretim üyelerimizle görüştüğümüzde çok ayrıntılı sorulara cevap alabiliyorsunuz.
6: Öğrenciler daha çok bilişim odaklı bölümlere yönelmeye başladı.
23: Özellikle veri bilimi gibi, yapay zeka gibi ya da bunların entegre edildiği bölümlerin çok daha fazla revaçta olduğunu görüyoruz. İşte yönetim bilişim sistemleri gibi yani multidisipliner dediğimiz ya da hibrit dediğimiz bölümler öğrenciler tarafından biraz daha ilgi çekiyorlar.
6: Uzmanlar tercih edilen bölüm için gelecek odaklı düşünülmesini tavsiye ediyor.
22: Elbet ki diploma çok önemli. Çok önemli bir karar veriyor öğrenci geleceği için. Ama aldığı diplomanın, okuduğu yılların ona aynı zamanda kendini nasıl geliştireceğini de öğretmesi lazım. Bilgi, beceri, yetkinliklerin sürekli gelişebilir olması lazım. Diplomanın kazandırdıklarını daha sonraki yıllarda hangi sertifikalarla, hangi eğitimlerle destekleyebileceğini bir yol haritası haline çevirebilmeli öğrencimiz.
6: Tercihler bugün 23.59'da sona erecek.
2: Çin'in doğusunu Dolphin tayfunu vurdu. Tayfun bölgeye sel getirdi.
6: Kamyon şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Görüntüler Çin'de. Çin'in doğusu Dolphin tayfununun etkisi altında. Saatte 150 km hızla ilerleyen tayfun Şangay kentini vurdu. Ağaçlar devrindi, evlerin, fabrikaların çatıları uçtu. Tayfunun etkili olmaya başladığı saatlerde turistler zor anlar yaşadı. İki havalimanında toplam 943 sefer iptal edildi. Uçuş kapasitesi %40'a düştü. Tayfun kente sel getirdi. Bütün gece yağan yağmurun ardından Şangay sakinleri sabah sele uyandı. Bazı yerlerde su seviyesi diz boyuna ulaştı. Şiddetli yağmur ve rüzgarın sürmesi bekleniyor. Zorunlu olmayan iş yerlerinde çalışmalar durduruldu. Okullar tatil edildi. Açık hava etkinlikleri ve tren seferleri de iptal edildi. Karaya ulaştıktan sonra tropikal fırtınaya dönüşen tayfun başkent Pekin'e ilerliyor. Pekin'de olası sel için hazırlıklar yapıldı. Dolphin bu yıl Çin'i vuran en sert tayfun oldu. Karaya ulaşmadan 6000 kilometre yol kat eden tayfunun ömrünün normalin 3 katı olduğu belirtiliyor.
2: Kanada'da orman yangınları giderek büyüyor. Britanya Kolombiyası eyaletinde alevlerin yaklaşmasıyla 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 100 kilometre kareyi aşan ormanlık alan kül oldu. Bir kişi yaşamını yitirdi.
24: Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde orman yangınları büyüyor. Yangınlar nedeniyle Bald Range bölgesindeki binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangın kısa sürede 130 kilometre kareden fazla alana yayıldı. Eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer alevlerin yerleşim alanına yaklaşmasıyla 20 bin kişiyi evlerinden tahliye etti. Yangın nedeniyle ormanlık alana çıkan yollar kapatıldı. Arama kurtarma ekipleri bölgede mahsur kalanlara ulaşmaya çalışırken yangın söndürme uçakları da tahliye çalışmalarına destek verdi. Kuvvetli rüzgar, sıcak hava ve uzun süren kuraklık yangınların genişlemesine neden oluyor. Yetkililer yangının kendi hava sistemini oluşturacak kadar yoğunlaştığı, yıldırıma yol açtığı, durumun kolayca kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Britanya Kolombiyası yönetimi 100 noktadaki yangının ancak yarısının kontrol altına alınabildiğini duyurdu.
2: İtalya'da volkanik hareketlilik var. Etna Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldi. Yanardağ'dan çıkan küller hava trafiğini etkiledi. Catania Havalimanı'nda uçuşlar aksadı.
0: Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Etna yine faaliyete geçti. Yanardağ lav ve kül püskürtmeye başladı. Kül bulutu hava ulaşımını da etkiledi. İtalya'nın 5. işlek havalimanı olan Catania'da uçuşlar aksadı. Çevredeki yerleşim yerleri de külle kaplandı.
1: Burada hayat devam ediyor. Kül yağmasına alışkın olsak da sabah uyanıp arabayı külle kaplanmış halde bulmak yine de şaşırtıcı bir durum. Yine de bu aktif bir yanardağın gölgesinde yaşamanın bir parçası.
0: Etna Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağı. Yüksekliği 3330 metreyi buluyor. Etna'daki patlamalar genelde büyük hasara yol açmıyor. Sicilya adasındaki Etna İtalya'daki 3 aktif yanardağdan biri. Sicilya açıklarındaki Stromboli adasında Stromboli yanardağı ve Napoli yakınlarında Vezüv yanardağı bulunuyor.
2: Türkiye Avrupa Birliği'nin 150 euro ve altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik yeni düzenlemesinden muaf tutuldu. Bu durum Türkiye'deki e-ihracatçılar için Avrupa pazarında önemli bir fırsat yarattı. Sektör temsilcileri bu fırsatı değerlendirmek için kapsamlı bir e-ihracat stratejisine ihtiyaç olduğunu söylüyor.
3: Avrupa Birliği dışından gelen posta yoluyla, e-ihracat yoluyla gelen tüketici alışverişlerinin, online alışverişlerine bir kota getirdi. 3 euro her alışverişe bir vergi getirdi. Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamında bundan muaf tutulması kararı çıktı.
6: Avrupa Birliği 1 Temmuz itibarıyla 150 euro altındaki e-ticaret ithalatlarına tanınan gümrük vergisiz işlem muafiyetini kaldırdı. Bu adımla Avrupa Birliği dışından doğrudan tüketicilere gönderilen 107 euro altındaki paketlerin her birine 3 euro gümrük vergisi getirildi. Ancak Türkiye bu vergiden muaf. Gümrük Birliği kapsamındaki avantaj dijital belgeyle korundu.
3: Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Çünkü Avrupa Birliği e-ticaret, e-ihracat anlamında aşağı yukarı yıllık 100 milyar dolarlık bir pazar. Bizim buradaki pazar payımız %2'lerde. Yani biz 2 milyar dolar yapıyoruz.
6: Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne e-ihracatını yükseltmek için kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç olduğunu söyledi.
3: Bizim öngörümüz Avrupa Birliği dışından gelen ürünlerde %20'ye kadar gidebilecek bir pazar payı almamızı çok doğal buluyoruz.
2: Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin kaynağını belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Bakanlık denetimleri sıklaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyeti durduruldu. 52 tesise de 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.
6: Akdeniz'de plastik kirliliği artıyor. Kirliliğin izleri Adana'daki kanallarda da görüldü. Seyhan Nehri'ne bağlanan drenaj kanallarında mikroplastik yoğunluğu tespit edildi. Ekipler sudan numune aldı.
4: Adana, Antalya, Muğla, Antep, Mersin bölgelerimiz için 1 Temmuz itibariyle Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatları üzerine 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyette durdurma kararı verdik. Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz. Müsamaha göstermeyeceğiz. Gerekli olursa kapatırız.
6: Antalya'da da mikroplastik kirliliğine karşı temizlik çalışmaları sürüyor. Deniz yüzeyindeki atıklar deniz süpürgeleriyle toplanıyor.
5: Deniz süpürgesiyle yüzer katı atıklar deniz ortamından uzaklaştırılıyor. İlk 10 günlük çalışma kapsamında toplam 27 metreküp atık toplanmış olup temizlik çalışmaları devam ediyor.
6: Kentte izinsiz faaliyet gösterdiği değerlendirilen işletmeler de denetleniyor. Akarsu ağızlarında atık toplama bariyerleri kuruluyor. Amaç, plastik atıkların denize ulaşmasını engellemek.
5: Plastik kırarak geri kazanım faaliyeti gerçekleştiren işletmelere ve ayrıca merdiven altı olarak tanımlanabilecek işletmelere baskın denetimler gerçekleştirilmiştir.
6: Türkiye genelinde 2021'den bu yana plastik ve geri dönüşüm tesislerine yönelik 43.096 denetim yapıldı. 2 milyar 300 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. 322 tesisin faaliyeti durduruldu.
2: Trendyol Süper Lig'de Cuma günü başlayacak yeni sezonda taraftarları farklı bir heyecan yaşayacak. Federasyon futbol severlerin kendi takımlarını kurabileceği Fantezi Ligi milli yıldızlarla tanıttı.
7: Demek ki yarın maça yine aynı taktikle çıkıyormuşuz.
8: 4-6-0 mı?
10: Dikkatli olanlar 4 forvet oynadığımızı anlarlar.
11: Beyler, taktik konuşmayı seviyorsanız sizi Fantezi Ligi'ye alalım.
12: Futbol severler yeni sezonda Trendyol Süper Lig tutkusunu kendi kuracakları takımlarla da yaşayacak. Futbol Federasyonu mobil uygulama ve internet üzerinden oynanacak Fantezi Lig projesini hayata geçirdi. Dijital Ligler Müdürü Polat Güngör oyunun kurallarını anlattı.
25: Oyunun adının neden Fantezi Lig olduğunu soruyor olabilirsiniz. Dünyadaki örneklerden yola çıkarak Fantezi Lig, İngiltere Premier Lig, NBA, La Liga, bunların hepsinin oyunun adı Fantezi Lig. Hesabı oluşturduktan sonra isim, soy isim, doğum tarihi, cinsiyet, ülke, opsiyonel, telefon numarası, şifre, bunları kuruyoruz. Siz bu 100 milyon bütçe doğrultusunda bir takım oluşturacaksınız.
12: Trendyol Süper Lig'in her haftasında 100 milyonluk sanal bütçeyle takımlarını kuracak futbol severler, kadrolarındaki futbolcuların gerçek maçlarda yapacağı skor ve savunma katkılarından puan alacak. Oyunda haftalık ve sezon genelinde dereceye girenler sürpriz ödüller kazanacak.
2: Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da gökyüzü rengarenk uçurtmalarla doldu. Yaklaşık 30 ülkeden katılımcıların yer aldığı festivalde gündüz uçurtma gösterileri yapıldı. Gece ise ışıklı uçurtmalar havalandı.
6: Rengarenk uçurtmalar gökyüzünü kapladı. Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da uçurtmalar aynı anda gökyüzüne yükseldi. Uluslararası Uçurtma Festivali dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıları bir araya getirdi. Sahilde toplananlar gösteriyi ilgiyle izledi. Etkinlikte yaklaşık 30 ülkeden 80 uluslararası uçurtmacı ve 1500'den fazla Sri Lankalı katılımcı yer aldı. Gündüz başlayan etkinlik akşam saatlerinde de devam etti. Havanın kararmasıyla bu kez ışıklı uçurtmalar gökyüzünü süsledi. Bir hafta sürecek festival kapsamında uçurtma atölyeleri, kültürel etkinlikler ve çeşitli gösteriler de düzenlenecek.
2: Muhteşem Yüzyıl dizisinin yıldızları Halit Ergenç'le Meryem Uzerli 15 yıl sonra ilk kez aynı projede yer alıyor. İkilinin rol aldığı İmroz'da Bahar filmine setinden bir video paylaşıldı.
26: Nereden çıktın sen? Aşk ile ben divaneyi eğer isteğin varsa ateş tekrar.
27: Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan karakteriyle sadece ülkemizde değil dünyada çok sevilen bir ikili oldular.
28: Zinhar göz göze bakmayacaksın. Yüksek sesle konuşmak, gülmek.
29: Yasak biliyor. Çok özledim seni. Hasret kaldım.
27: Meryem Uzerli ve Halit Ergenç bu kez günümüzde geçen bir film için bir arada.
26: Güzel bir tekrardan Meryem'le çalıştık. Keyifliydi. Sonuçta paylaştığımız bir dönemimiz var. Oyunculuk açısından birbirimize ısınmamız gerekmiyor. Hem biliyoruz.
27: Ödüllü yönetmen Özcan Alper imzasını taşıyan İmroz'da Bahar filminin setinde sirtaki yapan ikilinin sahnesi paylaşıldı.

Çekimleri Gökçeada'da tamamlanan yapım, adada yolları kesişen iki insanın geçmişleriyle yüzleşirken hayatın sunduğu ikinci şansı keşfetmesini konu alıyor.

0: Ana habere kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla veda ediyoruz efendim. İyi akşamlar.
1: Televizyon tarihinin sevilen aile dramalarından Gilmore Girls, 25. yılına özel hazırlanan belgeselle izleyici karşısına çıkacak. 2000 yılında yayın hayatına başlayan ve 7 sezon boyunca geniş izleyici kitlesine ulaşan kült yapımın belgeselinde başrol oyuncularıyla röportajlar, daha önce yayımlanmamış çekim hataları ve kamera arkası görüntüler yer alacak. $1 milyar aşan gişe geliriyle tüm zamanların en çok izlenen müzik biyografisi olan Michael'ın devamı geliyor. Pop müzik efsanesi Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmin ikincisi, büyük müzikal sahneler başta olmak üzere daha önce çekilip yayınlanmamış bölümleri izleyiciyle buluşturacak. Merakla beklenen filmin 2028'de izleyiciyle buluşması planlanıyor. Call Me By Your Name ve I Am Love gibi unutulmaz filmlerin usta yönetmeni Luca Guadagnino 83. Venedik Film Festivali'nde onur ödülü alacak. 55 yaşındaki İtalyan yönetmen, modern sinema endüstrisine sunduğu özgün katkılar nedeniyle festivalin Cartier Glory to the Filmmaker ödülüne layık görüldü.
2: Very, very, very good.
1: 83. Venedik Film Festivali 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Great.

Gram altın 6.688, çeyrek altın 10.963, tam altın 43.719 lira. Borsa İstanbul 100 endeksi 13.811, Borsa İstanbul 30 endeksi 15.605 puan.

0: pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Türkiye ve dünyayı sürekli değişen siyaset gündemini takip edebilmek kolay değil. Meselelerin özünü anlayabilmek, bölgesel ve küresel etkileri değerlendirebilmek için olan biten ne varsa en açık haliyle doğrudan masada. Burak Özcan'ın moderatörlüğünde Mete Çubukçu ve her hafta değişen konuklarla Doğrudan Siyaset bugün 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: NTV Radyo.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: NTV Radyo.

0: Hava Durumu.
1: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğu'da Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
0: Hava durumu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Doğrudan siyaset başlıyor.

0: İyi akşamlar NTV'ye, doğrudan siyasete hoş geldiniz. 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en yakıcı meselesi olan terörün sonlandırılmasına hiç bu kadar yaklaşılmamıştı. 22 Ekim 2024'te Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yaptığı çağrıyla başlayan süreç, aşılan birçok kritik aşamadan eşikten sonra yasal bir düzleme oturmak üzere. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 10 saatten bu yana toplantı halinde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan yasayı görüşüyor ve görüşmelerin yine gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yasanın meclisten çıkmasına kesin gözüyle bakılsa da bu elbette her şey tamamlandı demek değil. Siyasi, askeri, ekonomik, sosyolojik anlamda ülkeyi derinden etkileyen terörün sonlanması için bir sürecin başlaması, ilerletilmesi, nihayete erdirilmesi kolay değil. Bundan sonra olacaklara dair konuşulması gereken pek çok konu var. Örgüt silahları tamamen bırakacak mı? Terörsüz Türkiye, terörsüz bir Türkiye'de siyaset nasıl şekillenecek? Kalıcı huzur ortamı sağlanabilecek mi? Yıllarca adı terörle anılan dağlar, vadiler, nehirler artık şenliklerle, festivallerle anılan yerlere dönüşecek mi? Terörsüz Türkiye süreci daha demokratik bir Türkiye'ye ulaşılmasına hizmet edecek mi gibi birçok soru gündemde. Şu anda olan ve önümüzdeki günlerin neler getireceğini konuşacağız bu akşam. Doğrudan siyasette her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu ile beraberiz. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bu akşam İstanbul stüdyomuzda Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Rüstem Erkan var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ve az önce genel kurulda 10 saattir devam eden mesaiden bahsettik. Parlamentoda da bizi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu bekliyor. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi konuklarımıza geçmeden önce yine meclisten bir bağlantı yapalım. NTV muhabiri Uğraş Bingöl orada genel kuruldaki oturumu takip ediyor. Şu saate kadar neler yaşandı, başka neler bekleniyor bugün bu akşam saatlerinde onu soracağız. Uğraş, kolay gelsin. Önce şu an ne oluyor, neler yaşandı şu saate kadar bir genel toparlama yapmanı rica edeceğim.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir eşiğe geçiliyor artık. Senin de söylediğin gibi yeni sayfa açılıyor. Bununla ilgili uzun süredir bir tartışma vardı. Artık o tartışmaların da sonuna geliyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, tam adı bu, çerçeve yasası olarak günlerdir kamuoyunda yansıyordu. Şimdi onun görüşmeleri devam ediyor. Yaklaşık 10 saatlik bir mesaiyi geride bıraktık. 11'de başladı genel kurul, şu dakika itibariyle devam ediyor. Şimdi 12 maddeden oluşan kanun teklifi dedik, ikiye bölündü. Birinci bölümü üzerindeki görüşmeler bitti ve oylandı. Şu an ikinci bölümü, yani kalan 6 madde üzerindeki görüşmeler, önergeler, geneli üzerindeki değerlendirmeler yapılıyor. Şunu söyleyelim, komisyonda hatırlanacağı üzere tartışmalara sahne olmuştu. Bu görüntüler de kamuoyuna yansımıştı. Bugün itibariyle daha sakin bir ortam olduğunu söylemek mümkün. Meclisin ekseriyetle çoğunluğu eleştirileri olsa bile kanun teklifine destek veriyorlar. Yeni Parti bu konuda, özür dilerim, İyi Parti bu konuda en sert tepkiyi gösteren parti, sürecin başından beri, komisyon sürecinden beri de sert eleştirilerini sürdürüyorlar. Bugün de o muhalif tavrını sürdürdüler genel kurulda. Zaman zaman sesler yükseldi ama dediğim gibi genel itibariyle sakin bir genel kurul geçtiğini söylemek mümkün. Yaklaşık bir saat önce Selçuk Türkoğlu kürsüde konuşurken kısa süreli bir kürsü işgali yaşandı. O da Meclis Başkan Vekili Celal'dan ara verdi ve ardından orta tartışma da bitti. Bir süre daha İYİ Parti milletvekilleri kürsüde durdular. Ardından Mustafa Dervişoğlu Selçuk Türkoğlu'nu alnından öptü. Çünkü o sırada şehitlerin ismini sayıyordu ve ardından da genel kuruldan çıktılar. Çok kısa süreli, 5 dakikalık bir...

0: Bugün genel kurulda kabul edilmesi bekleniyor. Genel kuruldaki kulislerden hem AK Parti hem Cumhur İttifakı kulislerinden hem muhalefet kulisinden edindiğimiz bu bilgi bu yönde. 2-3 saat içinde artık bu kanun teklifinin tamamen yasalaşmasını bekliyoruz.
1: Uraş Bingöl aktardı parlamentodaki gelişmeleri ve takibe de devam ediyor tabii. Biz konuklarımızla konuşacağız. Bu akşam tabii yasanın içeriği ne getirdiği çok konuşuldu teklif ortaya çıktıktan sonra. Biraz daha bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Türkiye'yi, bizi neler bekliyor, ona odaklanacağız. Şimdi Mete Çubukçu tabii yasaya göre evet yasa bugün mecliste onaylanacak ama ardından bir teyit mekanizması işleyecek ve 6 aylık bir ondan sonra yeni süreç başlayacak. Şimdi o arada silahların bırakıldığının teyit edilmesi gerekiyor. Bir tahmininiz, bir öngörünüz var mı? Yani bu ne kadar sürecek? 2 ay mı, 5 ay mı? Ne dersiniz?
2: Yani ben 2-3 ay içinde bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü 4-5 ay çok uzun bir süre olur. Ondan sonra bir 6 aylık süreç başlayacak ki o zaman bahsettiğimiz durum yaklaşık 1 yıla. Yani önümüzdeki yılın işte Ağustos-Eylül ayına kadar gitme ihtimali, yani sonuçlanması. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu, yani silahların tamamıyla derdest edildiği, toplandığı, silah bırakıldığının teyidi, Milli Güvenlik Kurulu'nun da bunun onaylanması ve resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte bu akşam büyük bir ihtimalle kabul edilecek olan kanun yürürlüğe girecek. Yani bugün kabul ediliyor, yarın yürürlüğe giriyor diye bir şey yok. Ama yarından itibaren biraz süreç daha hızlanacak. Zaten kuvvetle muhtemel güvenlik güçleri ya da istihbarat servisi bölgede, Türkiye içinde çok kaldığını artık kimse zaten düşünmüyor ama Türkiye dışında Irak topraklarındaki işte yıllardır o kullanılan karargahlar, depolar ya da işte militanların elindeki silahların bir şekilde toplanması. Tabi bunun çok detayları da var. Ama Mayın'ın arazisi var, vesairesi var. Çok farklı işte mağaralarda işte hayatı devam ettirecek gıdalar vesaireler, şunlar bunların depolandığı yerler var. Ama öncelikle tabii ki silahların tamamıyla toplanması ya da büyük oranda etkisiz hale getirildiği tespiti söz konusu. Sorulan sorular, bu nasıl yapılacak ya da ne olacak? Bunlar işte imha mı edilecek, efendim yakılacak mı, bir yerde toplanıp depolanacak mı gibi, ama bu işin daha çok teknik tarafı. Önemli olan bu işin organize bir şekilde halledilmesi ve o raporların Milli Güvenlik Kurulu'na, Ankara'ya ulaştırılması. Dediğim gibi yani ben bu sürecin 3 ayı geçeceğini düşünmüyorum. Yani 3 aydan daha kısa bir sürede, birkaç ay içinde bunun yapılacağını, ki zaten bu adım atılmaya başlandıktan belli bir süre sonra zaten bu diyalog ya da diyalog derken ya bu takibin ve izlemenin yapıldığını düşünüyorum. Zaten güvenlik güçlerin elinde, ki bu kadar yıllık bir tecrübe, bu kadar yıllık bir envanter söz konusu, büyük oranda nelerin nerelerde olduğunun tespiti zaten söz konusu. Buralara gidilecek, bunlar toplanacak. Dediğim gibi teknik olarak yani gömülür, yakılır, preslenir. İra meselesinde öyle yapılmıştı ki oradaki silahlar burada ile karşılaştırınca hani devede kulak kalır, onlar preslenmişti hepsi basının önünde. Öyle bir yola muhtemelen şey yapılacaktır, gidilecektir. Çünkü sürecin, en azından bu yasanın yürürlüğe girme sürecinin çok uzatılmayacağını düşünüyorum. Çünkü hem bölgedeki gelişmeler, hem Türkiye'deki bundan sonra konuşuruz. Yani o iç barış ve iç bütünleşmenin hayata geçmesinin aciliyetinden dolayı bu süreç girecek. Belki konuşuruz ondan sonra. Yani kimler gelecek, kimler nasıl gelecek? Efendim, gelenler ne kadar içeride yatacak ya da denetimli serbestliğe tabi tutulacak. Şöyle bağlayayım. Şimdi bu bütün dünyada barış görüşmelerinde ya da barış süreçlerinde öyle adlandırılıyor. Türkiye'de bunu terörsüz Türkiye olarak adlandırıyoruz ki muhtemelen bu akşamdan sonra terörsüz Türkiye tanımı da çok daha farklı bir noktaya gidecek ve belki artık onu kullanmayacağız. Şu anki isim de çok uzun bir isim aslında. Evet. Belki onu da kısaltmak gerekiyor. Yani toplumsal bütünleşmeyi güçlendirilmesi, milli dayanışma diye geçiyor. Belki toplumsal bütünleşme, toplumsal barış da denebilir, bilemiyorum.

0: ya da daha kısa bir şeye gidecektir, tanıma gidecektir. Şunu söyleyecektim, yani bu barış çalışmalarında işte negatif barış denen bir kavram var. Bu Gal Tunk'un, İskandinav akademisyeni ve dünyada kabul edilen bir şey. Yani silahların bırakıldığı, artık silahın kullanılmadığı ama bir sonraki aşamaya geçilmediği. Mesela birkaç örnek vereyim. Mesela Kıbrıs böyledir. Kıbrıs'ta negatif bir barış vardır. Silah kullanılmaz. Bir barış vardır. Ama hani bir sonuca ulaşmamıştır. Kuzey Kore, Güney Kore yıllardır böyledir. Ya da Bosna'yı da böyle sayabiliriz. Daha büyük örnekler. Bence bugünkü yasadan sonra artık negatif barış bir sonraki adımda pozitif barışa, yani silahların kullanılmasının gerekçesinin ortadan kalkması ve bunun kullanılma gerekçesinin nedenlerini çözme dönemine, yani bir pozitif barış dönemine geçilmeye başlanacak diye düşünüyorum.
1: Peki. Sayın Ensarioğlu, kolay gelsin öncelikle. Siz de mecliste görüşmelere katılıyorsunuz. Bu ara bölümde de neler olduğuna dair bizimle berabersiniz burada. Şunu sormak istiyorum Mete Çubukçu'nun bıraktığı yerden. Şimdi yasa bugün, bu gece artık kabul edildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu'na o tamam artık örgüt ortadan kalkmıştır, silahlar teslim edilmiştir raporunun sunulmasına kadar geçecek sürede biz neler göreceğiz? Orada neler yaşanacak? Bu tespit nasıl gerçekleşecek? İşte az önce bahsettiğimiz, bu silahlar teslim mi edilecek, yakılacak mı, toprağa mı gömülecek? Neler söyleyebilirsiniz buna dair?
2: Evet, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi tabii bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir karar alacak. Ve belki meclis tarihinin en önemli kararlarından biridir, yasalarından biridir. Tabii bu çıktıktan sonra ne olacak? Bunun tabii öncesinden altyapısıyla ilgili çalışmalar yapılmadan bu yasa meclise gelmedi. Önce mütabakat sağlanır, taraflarla görüşülür, tarafların düşüncesi, fikri ve kabulü alındıktan sonra işte bundan 15 gün önce MİT Başkanı'nın Irak ziyareti vardı. Irak Merkezi Hükümeti ile gerekli görüşmeleri yaptı. Ardından Süleymaniye'ye Bafel Talabani ile ve kardeşiyle görüşüldü. Ardından Erbil'e gelindi. Erbil'de hem Mesut Barzani, Nişirvan Barzani ve Başbakan'la görüşmelerini yaptılar. Bu görüşmelerde örgütün üst düzey yöneticileriyle Öcalan arasında bir haberleşme ve görüşme, bu anlamda mutabakat kendi aralarında sağlandı. Bu mutabakat sağlandıktan sonra aslında işin teknik altyapısı oluşturulmuş oldu. Teknik altyapısı oluşturulmadan, bunlar anlaşılmadan bu meclise gelmezdi bu yasa. Bu iş bundan sonra devletin ilgili birimlerinin ve örgütün kendi içindeki iş işleyişi ve Irak Merkezi Hükümeti, Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki Erbil ve Süleymaniye'de toplanma merkezleri, silahın nerelere bırakılacağı, gelecek örgüt mensuplarının hangi merkezlerde toplanacağı, kayıt altına alınacağı, bunların hepsinin altyapısı açıkçası hazırlanmış. Çünkü bu sürecin meclisten geçtikten sonra çok hızlı, bu teyit, tespit ve teyidin oluşumuna kadar olan sürecin çok hızlı yürümesi gerekiyor. Çünkü bu süreçler enfeksiyona açık süreçlerdir. Herhangi bir provokasyona, Orta Doğu burası, yani her an her şey olabilir. Onun için herhangi bir provokasyona fırsat vermeden hızlı bir şekilde, yani bu süreci istemeyen, karşı olan uluslararası güçlere fırsat vermemek lazım. Pozisyon alacakları fırsatı vermeden bu süreci hızlı yürütmek lazım. Çünkü bir taraftan Kandil'in İran tarafına düşen kesiminde örgütün özellikle yönetim kadrosu ve önemli bir gücünün orada olduğunu biliyoruz. Yine bu sürede PEJAK'ın İran'la son 15-20 günde birkaç defa çatışmasının olduğunu biliyoruz. Yani önümüzdeki aslında çok ciddi riskleri ortadan kaldırdık. Yani hem Suriye'de En önemli risk Suriye'deydi. Suriye'de stabil bir durum var. Gerek orada PYD ile merkezi hükümetin ittifakı anlaşması ve Türkiye'nin oradaki rolü ve garantörlüğü. Diğer taraftan Irak'taki anlaşmalar, görüşmeler, mutabakat aslında süreci çok hızlı bir şekilde yürütecek ve sürecin risklerini de ciddi anlamda ortadan kaldırdıklarını biliyoruz. Bir olumsuzlukla karşılaşacağımızı tahmin etmiyoruz. Yani bu süreçte özellikle Suriye'de İran ve Rusya'nın savaşta olması ve zayıf düşmesi Suriye'deki işlerin lehimize yürümesine sebep oldu. Irak'ta da şu anda çok ciddi bir iyi giden ilişkilerimiz var. Hem merkezi hükümetle çok iyi ilişkiler içindeyiz Türkiye Cumhuriyeti olarak, hem de Irak Kürdistan bölgesel yönetimiyle daha ileri seviyede ilişkilerimiz var. Bu anlamda ben bir sorun yaşanmayacağı kanaatindeyim. Bu işin en az 1,5 ay, en fazla az önce söylendiği gibi 3 ayı geçmemesi gerekir. Çok aksi bir durumla karşılaşmadığımız müddetçe. Bu silahlar bırakılınca bu merkezlere, bunun devletin yetkili birimleri tarafından tespiti yapıldıktan sonra, silahlı güçler gelip bu merkezlerde toplanıp kayıt altına alındıktan sonra, ondan sonra Milli Güvenlik Kurulu'na bu teyit, tespit rapor edilecek ve Milli Güvenlik Kurulu'nun teyidinden sonra resmi gazetede yayınlanacak ve 6 aylık süre başlayacak. Orada işte ne olur, orada kaç bin kişi var, nedir? Hepinizin bildiği gibi özellikle Hendeklerden sonra örgüt Türkiye'den çok fazla savaşçı devşiremedi. Dolayısıyla örgüt daha çok İran, Irak ve Suriye'den eleman devşirebildi. Dolayısıyla oradaki silahlı gücün neredeyse yarısına yakın bir kısmının Türkiye vatandaşı olmadığı tahmin ediliyor. Bu Türkiye vatandaşı olmayanların tabii herkes Irak'ta, Suriye'de ve İran'da kendi ülkesinde büyük ihtimalle silahı bırakıp kalacaktır. Bir kısmı, çok az bir kısmı da belki gelmek istemeyecektir. Ama örgüt kendini lav etmiş olacak, silahları bırakmış olacak ve örgütün silahlı unsurları da gelip bu merkezlerde çıkan bu yasadan yararlanmak için başvuruya hazır bir şekilde bekleyecek. Evet. Daha sonra da bu 6 aylık süreç başlayacak. Süreç şimdilik diyeceğim bu süreç hakkında.
1: Evet. Şimdi Sayın Erkan, tabii az önce şimdi Galip Bey de ifade etti, yani enfeksiyona açık süreçler diye hızlı yürütülmesi için bundan sonrasının da planlar, programlar hazırlanmış. Buraya da kolay gelinmedi. Buraya da çeşitli aşamalar, kritik eşikler, zor eşikler aşılarak gelindi ama bu ara bölgede sizce hala karşılaşılabilecek bir takım zorluklar var mı? Bunlar nasıl aşılabilir? Ne söylersiniz buna dair?
3: Şimdi Burak Bey, bakın Mete Bey de bir 3 aya dikkat çekti, Galip Bey de çekti. Şimdi bu yasa bugün yasalaşıyor, büyük ihtimalle yasalaşacak. Yani ilk başta basına sızan bilgiler, elde ettiğimiz bilgilerden gerçekten daha kapsayıcı bir yasa halinde dönüşmüş oldu. Fakat bu teyit süreci ile ilgili işte mecliste hep başka şey üzerine yoğunlaşıldı. Bazı itirazlar bu aftır, değildir tartışması. Bu teyit süreci de bir takvime bağlanmış olsaydı bence daha mükemmel bir yasaya dönüşmüş olurdu. Şunu demek istiyorum, yani teyit sürecinden sonra nasıl 6 aylık bir süre varsa yararlanmak isteyenlere, bu teyit süreci de örneğin 3 ayla sınırlandırılmış olabilirdi. Yani o zaman bunun uzaması ya da işte örgütte bazılarının bir zamanı görelim ne oluyor beklentisi ortadan kalkmış olurdu. Hızla bu süreç halledilmiş olurdu diye düşünüyorum. İşte en önemlisi aslında bu teyit süreci. Yani teyitten sonra bu silah bırakma, dönme vesaire daha kolay olacak diye düşünüyorum. Fakat bir de şöyle bir şey var. Yani işte örgütteki kişilerin tam sayısını bilmiyoruz. Tabii devlet biliyordur büyük ihtimalle. Yani yüzde kaça ulaşırsa Milli Güvenlik Kurulu karar alacak, teyit olmuş olacak diye, onu o konuda net bir bilgi yok ortada. Yani İşte 4500-5000'den söz edilebiliyor diyelim Türkiye dışında. Yani Türkiye dışı derken Irak, Suriye, İran gibi bölgelerde. Şimdi bunların %50'si silah bırakıp diğer %50'si bırakmazsa bu süreç durmuş mu olacak? Yani bunu bu hale getirmemek gerekir diye düşünüyorum bence. Yani çünkü örgüt kendini feshetmiş. Ne kadar insan silah bırakıp dönmek istiyorsa burada bu teyitte olumlu bir yol izlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunu da büyük ihtimalle işte bu komisyonlar herhalde karar verecek. Yani hem mecliste kurulacak bir komisyon var hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulacak bir komisyon var. Yani buralarda negatif bir tutum alınacağını düşünmüyorum ben. Onun için bu teyit sürecinin uzamadan hallolması gerekir. Şöyle yani hem bölge hem Türkiye hem dünyada da neler olacağı çok kestirilemiyor. Yani hızla bir durum değişikliği, konjonktür değişikliği ortaya çıkabilirse bu süreç daha uzamış olur. Çünkü zaten her şey yolunda gitse yine yaklaşık Mete Bey de belirtti bir yıllık gibi bir süre var zaten. Yani teyit sonra 6 aylık süreç işte hapishanelerdekilerin tahliyesi vesairesi sürekli gündemi bununla sıcak tutmamak lazım. Belki bir sonraki şeyde konuşacağız. Şimdi bu gerçekten önemli bir gün yasanın çıkması da şey vardır ya meşhur belki çok kullanıldığı için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye'de siyasette de aslında burada Kürt sorunu, Kürt geçmiyor örgütün tasfiyesi gibi görünüyor. Ama Kürt sorununa da yeni bir bakış açısı ortaya çıkacak bundan sonra. Yani bu Türkiye'de baktığımızda aslında bir paradigma değişikliği olarak ortaya çıkıyor. Bu paradigma değişikliğine dönük de hem siyasi partilerin hem Türkiye'nin kendini buna göre hazırlaması lazım. Çünkü yeni bir dile ihtiyaç var. Burada yani Kürt sorunu üzerinde siyaset yapanların da yeni bir dil kullanması gerekiyor. Buna karşı argüman geliştirenler, Türkiye'nin sorunlarını çözmek isteyenlerin de yeni bir dil geliştirmesi gerekiyor. Burası biraz zor olacak gibi geliyor bana. Yani bu süreç yeni paradigma döneminde sadece örgütün gelen militanların uyum süreci değil, genel olarak Türkiye entelektüellerinin, Türkiye birikiminin, siyasetçilerinin uyumu da bir zaman alacak gibi geliyor. Buna hazırlanması gerekir kendini. Türkiye'nin de siyaset yapanların da artık bu yeni dönemde neler yapılacağını, yeni dönemde şu aslında, yani bakın işte paradigma değişikliği derken şunu söylemek istiyorum. Yıllarca ülkenin birliğini, bütünlüğünü korumak için temel hedef önce aslında insanların işte Türk'le Kürt'ün etle tırnak olduğu, arasında bir fark olmadığı, hatta aynı kökenden geldiği üzerine büyük tartışmalar ve tezler üretildi. Yani aslında Kürtlerin de Türk kökenli olduğuna dair tezler üretildi. Şimdi bunların hepsinden aslında vazgeçip yeni bir döneme giriliyor. Ama şu olmamalı. Yani tamam Kürt var, Kürt'ün varlığı tanınıyor bir ölçüde. Fakat bu bir ayrışmaya vesaireye götürecek bir şey değil. Yani herkes zihnini buna göre düzenlemesi gerekir. Bundan sonra birlikte yaşamak için nedir? Neler yapılması gerekir? Yasal olabilir, yönetmelik olabilir, bir de toplumun birbirine bakışını düzenlemek açısından. Kim kimi, yani bugüne kadar bir ölçüde Kürt dendiğinde işte bu terör meselesinden dolayı başka algılanıyordu. Yani bir spor maçında bile hemen farklı bir şey insanların aklına gelip farklı sloganlar ortaya çıkıyordu. Sosyolojik dönüşüm dediğimiz şey bu. Bunların zihinlerde silinerek yeni bir döneme, fakat burada sadece devlet, diğer partiler vesaire değil, şey olarak da Kürt siyaseti aktörlerine de bence çok önemli bir görev düşüyor. Artık şey olarak çok oy tabanı buradan belki mağduriyet üzerinden çok oy alamayacaklar gibi görünüyor. Ama burada daha çok ortak yaşam, refah, birlikte yaşam ve geleceği birlikte inşa etme üzerine bir dil oluşturulursa orada ancak siyasi partiler, özellikle Kürt seçmenden oy almayı isteyen siyasi partiler varlığını sürdürür diye düşünüyorum.
1: Peki hocam. Bir reklam arası vereceğiz. Ardından yine doğrudan siyaset devam edecek.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Müzik arası.

0: Müzik arası.
1: Doğrudan siyaset devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Mecliste yasal düzenleme için meclis genel kurulunda çalışmalar devam ediyor. Bu gece saatlerinde artık yasanın çıkması bekleniyor. Ondan sonra neler olacağını konuşarak başladık. Mete Çubukçu, bir ekleyeceğiniz var.
3: Bu teyit mekanizması ile ilgili, yani şimdi yıllardır orada hem güvenlik güçleri hem örgüt hem orada gazetecilik yapanlar ya bölge insanları hep bilir. Yani bahar ve kış ayrımını orada, yani geçmişte işte örgüt baharda başlar eylemlerine, güvenlik güçleri ona göre tedbir alır, ona göre harekatlarını yapar. Kış olduğu zaman biraz daha zorlaşır. Teknik olarak şunu demek istiyorum, Eylül ve Ekim ayında muhtemelen bu teyit işleminin herhalde hızlanıp daha çabuk bitirilmesi gerekiyor. Çünkü Kasım aralığa kaldığı zaman kış gelir, orada bir takım şeyler zorlaşır. Bilmiyorum yani, tabii bunun tecrübesi oradaki güvenlik güçlerinde, istihbaratta herkeste vardır diye bir fikir yürütüyorum sadece.
2: Anladım. Şimdi bugün tabii artık 10.30 saat oluyor. Genel kurulda, mecliste mesai devam ediyor. Galip Ensarioğlu, şunu sormak istiyorum. Şimdi az önce Uğraş Bingöl de söyledi. Hani komisyondakine nazaran genel kuruldaki görüşmeler daha sakin geçiyor gibi gözüküyor şu ana kadar. Ama hani mecliste parti olarak yasanın karşısında cepheden aslında hem sürece hem yasaya karşı çıkan İyi Parti var. Bugün Müsavat Dervişoğlu'nun, İyi Parti Genel Başkanı'nın da yine eleştirileri vardı. Terörsüz Türkiye sloganı ile kamuoyuna sunulan düzenlemenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki vatandaşların ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm getirmediğini söyledi. Diyarbakır, Van, Batman, Hakkari, Şırnak'ta vatandaşlara istihdam ya da ekonomik refah sağlamadığını sordu ve aslında sürecin hükümet tarafından siyasi çıkarlar doğrultusunda araçsallaştırıldığı iddiası burada ortaya konuyor. Ne dersiniz bu eleştirilere?
4: Yani tamamen dibi boş eleştiriler. Aslında bütün siyasi partiler, İyi Parti dahil, bu şiddet devam etsin mi? Bu ölümler olsun mu? Bu çatışmalar olsun mu? Yoksa bitsin mi deseniz, eminim ki hepsi bitsin diyecek. Vatandaşlarımızın tümüne bu soruyu sorsanız, bu çatışma devam etsin diyen, hani ruh hastası biri varsa söyler, ama aklı başında hiç kimsenin bu çatışma devam etsin, bu kardeş kavgası devam etsin, bu kan akmaya devam etsin diyeceğine inanmıyorum. Tabii İyi Parti kendince bir siyaset yürütüyor. Sırtını dayadığı bir taban var veyahut da oradan oy devşireceğini tahmin ettiği bir taban var. O tabana çeşitli mesajlar veriyor aslında. Ne demek yani Doğu ve Güneydoğu'da ekonomik hiçbir şeye faydası olmayacak böyle. Ben Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı yaptım. Sivil toplumda yıllarca Diyarbakır'da bölgede görev yaptım. Ve bölgenin sivil toplumunun Türkiye'nin demokratikleşmesi ve bu sürece gelmesinde çok büyük katkısı vardır. Çok büyük bedel ödemiştir. O dönemlerde İşte bölge ekonomisi gelişsin mesele ekonomiktir, mesele aslında terördür, mesele aslında özgürlük, hukuk, daha fazla demokrasi meselesi değildir diyenlere karşı işte geçmişte onlarca teşvik yasası çıkardılar. Yani her hükümet döneminde çeşitli teşvik yasaları çıktı. Çok büyük avantajlar da sağlıyordu. Ama bölgede çatışma devam ettiği için, güven ortamı olmadığı için, huzur olmadığı için hiçbir faydası olmadı. Ve biz gittiğimiz zaman bölgeye sivil toplumla toplantılar düzenlediğimizde başta olağanüstü hal kaldırın, bir şey istemiyoruz. Daha sonra bu çatışmalar dursun, huzur olsun, bize teşvik falan vermeyin. Biz gerekeni yaparız dediler. Şimdi bu çatışmalar durduktan sonra bölgede çok olumlu bir hava var. Şimdi gidin bütün bölgede yatırımcılar, hani bugün belki finansmana erişimde bir takım sıkıntılar yaşansa bile küresel bir takım krizlerden dolayı Herkes bir arayış içinde, herkes bir yatırım yapma arayışı içinde ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde yer kalmadı. İkinci ihtisas OSEB'yi kurduk, orada yer kalmadı. Üçüncü OSEB'imizi şu anda kuruyoruz, hızla inşaatları yükseliyor. Çok ciddi bir moral var, çok ciddi bir hava var. İşte yakında Suriye'nin inşasını, bölgedeki iş adamları ve Türkiye'deki iş adamları Suriye'nin inşasında önemli rol oynayacak. Yine Irak'ta, Ukrayna'da veyahut da İran'da veyahut da belki Gazze'de oraların inşası ile ilgili bölgede çok ciddi şeyler olacak. Yine bu süreç olumlu yürüyor diye yıllarca Silvan Barajı, 4 milyon dönüm araziyi Diyarbakır'da sulayacak olan Silvan Barajı'nı yıllarca, 10 yılı aşkın bir süre çeşitli baskınlar, adam kaçırmalar, tehditler ve şey yüzünden süreci yürütemedik. Şimdi 2 yıldır Silvan Barajı'nda çok büyük ummalı bir çalışma var. Bu yıl 18 milyar eski parayla 18 katrilyon ödenek ayrıldı. Sadece Diyarbakır'daki DSİ yatırımlarına geçen yıl 16 milyar para ayrıldı. Ana kanallar, tali kanallar, büyük tüneller hızlı bir şekilde devam ediyor. 2030'da tamamı bu hızla giderse bitmiş olacak. GAP bölgesinde 10 milyon dönüm arazi sulanmış olacak. Çok büyük bir ekonomik değer çıkacak. Tarım, tarıma dayalı sanayi ve birçok alanda ciddi bir ekonomik gelişme olacak. Yine bu barışın, bu sürecin, bu yasanın Orta Doğu'nun barışına da büyük bir katkı sunacağını ve oraya da örnek teşkil edeceğini biliyoruz. Suriye'deki, Irak'taki, belki İran'daki barışa, Orta Doğu'nun barışına bu süreç katkı sunacak. Bu huzur barış olduktan sonra ticaret hacmimiz şu anda Irak'la 17 milyarı buldu ve yeni anlaşmalarla birlikte bunu 25 milyar doları geçeceğini tahmin ediyoruz. Suriye ile ticaret hacmimiz sıfırdan işte yeni hızlı bir şekilde başlıyor. Bütün iş adamlarımız orada, onlar burada. Çok ciddi bir şekilde Suriye ile ticaret olacak. İnsanlar artık bir endişe duymayacak, bir korku yaşamayacak. Ne yapabilirim kaygısı yaşayacak sadece. Ne üretebilirim, ne yapabilirim, ne satabilirim, bunun şeyinde olacaklar. Tabii şimdi az önce Rüstem Hocam yeni bir süreçten bahsetti. Ama dilin kıymetinden bahsetti. Ben de onun gibi düşünüyorum. Bundan sonra dilimize dikkat edeceğiz. Yani silah yok ama dilimizle birbirimizi yaralamayacağız. Bu barış sürecine, bu çözüm sürecine, bu yeni kardeşliğin inşası sürecine hizmet etmeli dilimiz. Burada da endişe etmeye gerek yok. Sayın Hocam söyledi ama bugün işte eğer Tuncer Bakırhan'ın meclisteki konuşmasını izledinizse kullandığı dile bakarsanız bugünden etkisini göstermiştir. Çok kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel bir konuşma yaptı. Kazananın kaybedenin olmayacağı, pazarlığın alverin olmadığı, geleceği birlikte inşa etmeye, Türkiye'yi birlikte inşa etmekten bahsetti. Ve onun üzerinde defa birlikte Türkiye'yi inşa etme, ihya etme, kardeşliği tesis etmekten bahsetti. Yani bu şimdiden biz bunun sonuçlarını daha yasa çıkmadan yaşıyoruz. Bu dile ihtiyaç var. Hepimizin bu dili kullanması lazım. Ayrıştırıcı dili, çatıştırıcı dili terk etmemiz lazım. Yani bunlar gerisi detay. Yani işte silahlar nereye bırakılır, işte geçmişte preslenir mi, yakılır mı, bunların hiçbir kıymeti yok. Geçmişte İrlanda'da, İspanya'da silahların teslimi çok uzun zaman almıştı, problem olmuştu. Ama Avrupa'da bir tabancanın bile şeyi önemlidir. Ama Orta Doğu'da silahı bırakmak, silahı yok etmek, silahı elde etmek bunlar zor şeyler değil. Yani Amerika işte hepimizin gözü önünde 3-5 ayda 3000 tır silah PYD'ye teslim etti. Yani silah edinmek de zor değil, silahı Orta Doğu'da bırakmak da zor değil. Bunlar çok şey detaylar, inşallah bunları hızlı bir şekilde aşacağız. Benim söyleyeceklerim bu.
2: Peki efendim. Sayın Erkan, şimdi İYİ Parti, az önce sordum, hani başından bu yana karşı duruyordu sürece. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde işte komisyona katılarak destek verildi. Bazı konularda çekinceler dile getirilmişti. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan süreçlerin ardından yeni parti kuruldu. Yeni partinin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Bugün Özgür Özel mecliste konuştu ve ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacak ifadesini kullandı. Bazı eleştirilerini dile getirdiğine yaptığı konuşmada. Nasıl değerlendiriyorsunuz yeni partinin aldığı bu kararı?
3: Şimdi Burak Bey, aslında yani mecliste herkesin aynı şeyi söyleyerek aynı sözcüklerle destek vermesini de beklemek çok doğru değil. Hı hı. Yani zaten önemli bir çoğunluğa ulaşmış görünüyor. İşte yani belki 360'ın da üzerine çıkacak bugünkü şeyde. Şimdi buradaki yeni partinin aslında tabandaki genel sıkıntısı, işte daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne başlayan, bugün de yeni partide bu belediyelerdeki operasyon meselesi. Yani onun üzerinde meclis komisyonunda yer aldığımızda diyorlar ki, bu çözüm süreci komisyonunda biz burada demokratikleşmeyi de şeye koyduk. Kayyum meselesini de tartışmıştık. Maddeler arasında vardı. Bu gelen yasada bunlar yok. Yasa tabii onu kapsamıyor ama bu yönde Türkiye'nin eğer normalleşmesini istiyorsak bu yönde bazı işaretlerin ya da düzenlemelerin olması gerekir diye düşünüyorum ben. Ya Özgür Özel şey değil, böyle cepheden karşı çıkan bir yanı yok. Fakat bazı milletvekillerinin kendi yörelerindeki işte seçmenin bundan rahatsız olduğu yönünde şeyleri var. Bu olağan bir şey ama önemli olan parti yönetiminin. Yani ben ve arkadaşlarım, yönetimdeki arkadaşlarım derken grup kararı almadan parti yönetiminin kararını benimsemiş oluyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, yani yeni gelen mahkeme kararıyla gelen yönetim başında itibaren desteklediğini söyledi. Dolayısıyla İYİ Parti dışında aslında bir ciddi muhalefet şeye çıkmadı, ortaya çıkmadı. Şimdi bu sürecin sağlıklı yürümesi, kamuoyunun daha geniş desteğini de alabilmesi için aslında yasal düzen düzenlemelerde gereki olmayan ama atılması gereken adımlar da var bence. Yani örneğin bir barış akademisyenleri diye bir şey vardı. Bazıları imzacılar diyor, barış akademisyenleri deniyor. Ama hala bunların içerisinde göreve dönmeyenler var. Sonuçta bunlar o süreç içerisinde bu çatışmalar dursun diye. Belki dili problemliydi vesaire, eleştirebilirsin. Ama 10-11 senedir bunlar görevlerinden uzaklar. Görevine başlayıp mahkeme kararıyla tekrar görevine son verilenler var. Yani sayıları bilmiyorum ama 300-400 kişi bu durumda. Bunların da Türkiye'de artık düzeltilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani Türkiye buraya gelip şimdi örgütün yöneticileri ya da işte 20 senedir örgüt içerisinde olan insanlar Türkiye'de gelip normal hayata karışırken buradaki bir akademisyen de gelip buradaki görevine dönmesinde bence bir sakınca yok. Normalleştirir diye düşünüyorum meseleyi. Onun yanında yine hukuk sisteminde bakın şey çok ileri gitti diye Galip Bey de belki burada dikkatini çekmiştir. Yanlış bilgi ya da yalan bilgi yayma meselesinde. Bugün bir haber vardı. Bir spor muhabiri Galatasaray'ın bir transfer meselesinde filanca oyuncuyu transfer edecek diye haber yapmış. Galatasaray da buna itiraz etmiş, şikayet etmiş sanırım. Bundan dolayı gözaltına alınıyor. Şimdi bu yarın şuraya gidebilir. Yani futbol yorumcuları maç izlerken burada bu gerçekten penaltıydı der. Burada da bu olmayan bir şeyi yaydı diye. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Biri bir şey yaptığı zaman böyle çok tehlikeli. Yani ülkenin güvenliğiyle ilgili olabilir, ekonomiyi çökertecek bilgiler olabilir, işte iş barışı tehdit edecek şeyler olabilir. Bunlarla ilgili işlem yaparsınız. Ama her söyleneni bir tekzip denen bir şey vardır, yalanlama vardır. Her şeyin içine hukuk sistemini sokmak bu ülkede genel olarak bir demokrasi meselesi tartıştırıyor. Yani bu bunların da bir genel olarak bu iktidarın dışında şeyinde yani direkt şikayet üzerine savcıların da yapmış olduğu bir şey olabilir. Belki bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Belki buradan yani bir ortak mutabakata ihtiyaç vardır. Mesele artık işte silah yok her konuda özgürce tartışmak değil mi? Ama tartışırken bir şey söylediğinde de insan acaba arkasında ne olacak? Başıma ne gelecek diye bir düşüncesinin olmaması lazım. Bu ortamı sağlamak gerekir. Yani tartışma şey değil. Tartışma dediğinde hep bir şeyi söylemek değil. Yani mevcut iktidarın hoşuna giden şeyleri söylemek yüzlerce insanın bu şey. Bu daha önce de
0: İşte bugünkü iktidardan olmayan, işte AK Parti iktidar değilken ya da daha onun öncül partileri, onların söylemiş oldukları hukuk sistemi içerisinde suç kabul ediliyordu. Değil mi? Yani böyle bir dönem vardı. Dolayısıyla hukuk sistemi şeyde zayıfları da koruyacak bir hale gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani hukukun eşit olması denilen mesele bu. Bir de bu şeyde yani diğer demokratik adımların uygulamada kaynaklanan, yönetmelikte kaynaklanan adımların atılması Türkiye'de gerçekten yeni bir dönem dedik. Yeni bir paradigma, yeni bir başlangıç. Bu yeni başlangıcı gerçekten yeni yapar diye düşünüyorum.
2: Şimdi Mete Çubukçu, herhalde bu süreci biraz daha önce ki süreçlerden veya meseleyi halletmek adına yapılan girişimlerden ayıran şey işte bugün genel kuruldaki tablo. Yani 400'ün üzerinde oyla kabul edilmesi bekliyor yasanın. Daha önce hiç bu kadar büyük bir destek görmemişti mecliste daha önce başlatılan süreçler.
3: Zaten bu şekilde daha önce meclise hiç gelmemiş.
2: Böyle gelmedi.
3: Yani 90'lardan beri çok denemeler oldu. Bunların bir kısmı daha ilk adımda çöktü. Bir kısmı belli bir süreç bağlamında devam etti. Bir kısmı açıktı, bir kısmı gizliydi 90'lardan beri. Ama hani biraz yakın tarihe gidecek olursak işte 2008-10'lar, işte Oslo diye bahsettiğimiz süreç, 2013-2015 süreci ve işte bugün geldiğimiz süreç, ama hiç bu aşamaya hiçbirisi gelmemiş. Yani burada başka bir kararlılık söz konusu. Yani hem bölgede, dünyadaki gelişmeler, hem de Türkiye'nin içindeki, yani o hakikaten toplumsal barışı artık kurmanın kararlılığı sonucu bu noktaya geldi. Hoş bunda şu da var tabii ki. Yani 2x2=4 gibi PKK'nın hakikaten artık yaşam alanı, hareket alanı, ilişki alanının giderek daralması, yani o eski eylemliliğinin, işte eski saldırganlığının vesairenin hem bölgesel gelişme, hem Türkiye'deki hakikaten silahlı kuvvetlerin o işte ulaştığı harekat kabiliyeti sonucu sıkıştı. Bu bir realite. Yani sadece hani ya biz karar verdik, bir barış yapalım, bu önemli bir şey, ama onu oraya getiren başka nedenler de söz konusuydu. Onun için onu da bir antiparantez düşmek lazım. Ama buradaki zaten bu kararlılık olmadığı için farklı noktalarda buraya kadar gelmemişti. Artı farklı yöntemler denenmişti. Ve bu farklı yöntemler biraz önce Galip Bey'in de söylediği gibi birçok kez enfekte edildi. Birçok kez provokasyona uğradı şu ya da bu kesimler, içten ya da dıştan, ve kesildi. Çünkü şöyle bir şey var, yani bu tür süreçlerin dünyada, yani bunu tam Mandela sürecinden bakın, baskı bakın efendim, ETA'ya ya da işte İrlanda sorunu ya da Kolombiya'ya gidin, yani her şeyin bir zamansallığı var. Yani bu zamansallık hem uluslararası hem de ulusal koşulların bir arada olgunlaşması ve birbirine denk düşmesiyle ilgili. Yani Güney Afrika'da yıllardır ırk ayrımı oldu. Soğuk Savaş bittikten sonra farklı bir denge ortaya çıktı. O denge üzerine işte Amerika'nın, İngiltere'nin farklı tavır almasıyla birlikte başka bir yere gittim. Yani diğerlerini şimdi yani uzatmaya gerek yok. Yani Türkiye'de de gelinen nokta bir şekilde bölgesel, küresel ve Türkiye'nin iç dinamiklerinin buna uygun hale gelmesi ve bu hakikaten 50 yıldır, 40 yıldır süren sürecin sonlandırılmasının kararının verilmesi ve inisiyatifin kullanılması kolay değil. Karşı çıkanlar olacaktır. Bu da normaldir. İşin tabiatı gereği. Ama şuradan devam etmek istiyorum buna bağlayarak. Hocam da bahsetti. Bugün Ahmet Özer de bir yazısında yazmış ve çok defa ben de mesela üniversitelere, derslere gittiğimde bizim mesleki olarak barış gazeteciliği dediğimiz bir şey vardır. Yani barış gazeteciliği daha çok söylem anlamında. Bunu hem gazetecilerin, hem yorumcuların, hem siyasetçilerin, yavaş yavaş bilmeyenler varsa yani internetten de şey yapabilir. Söylem bazında nasıl yaklaşılacağı konulara, biz ve onlar ayrımından yavaş yavaş uzaklaşmak, karşıdakini anlamak, empati yapmak, dili düşmanlaştırma üzerine değil, barıştırma üzerine kurmak, sorunun halledilmesi için sorunun kökenlerine inmek gibi, o söylem bazında hakikaten dili yumuşatmak çok çok önemli. Bu herkes için geçerli, bu örgüt için de geçerli. Çünkü çıkacak bir takım insanlar olacak, onlar Umarım o eski diskurlarıyla, eski söylemleriyle bunu konuşmayacaklar. Yani bu barış dinine hakikaten Türkiye'nin şu anda her anlamda çok çok ihtiyacı var. Şöyle bağlayayım, yani geçen bölümden kalanla biz yıllardır Galip Bey'i ben Oda Başkanı iken tanıyorum. Hocamla da defalarca röportajlar, programlar yaptık. Son günlerde bunu diyorum. Ya ben 90'lardan beri biliyorum. Yani 90'ları da biliyoruz. Yani hakikaten o karanlık günleri, bugünleri de biliyoruz. Özellikle ekonomik anlamda. Şimdi şu örneği veriyorum. Mesela 90'larda ben uçağa bindiğimde muhakkak bir Avrupa Komisyonu'ndan, Avrupa Birliği'nden, işte farklı ülkelerden milletvekilleri olurdu. Böyle bir şey gibi, hani denetleme heyeti, polis heyeti falan gibi. Şimdi uçağa bindiğimizde Diyarbakır'ı ziyarete giden turistler var. Şimdi bu çok, yani belki basit gibi geliyor ama çok önemli bir
2: değişimin gösterisi.
3: Değişim. Yani 90'larla bugünü karşılaştırdığımızda Diyarbakır, hocam da orada yaşıyor. Çok iyi bir, yani hayat, sosyoloji, beklenti. 2010'larda evet Türkiye'nin ekonomik durumu bugüne nazaran çok daha iyiydi ama Galip Bey daha iyi bir ciddi bir orta sınıf oluşmuştu. Yani insanlar bir ev sahibi, araba sahibi, çocuklarını özel okullara yolluyorlar, yazları tatile gidiyorlar. Ve bu hava oradaki o eski işte örgütsel baskıyı, insanların hayattan beklentilerini çok daha farklı bir noktaya getirmişti. Şimdi bugünden sonra bu umut, bu beklenti daha da artacak ve o ekonomik gelişmeyle birlikte sosyoloji değişecek. Tabii ki kimlik meselesi vardır, dil meselesi vardır vesaire. Onların hepsi vardır. Bunlar tartışılması gerekiyor oralarda. Ama diğer anlamda, yani ekonomik anlamda o gelişmişlik, hı hı, yani 20-30 yıl içinde nereden nereye geldiğini görüyoruz ya, bundan sonra oradaki insanların da gayet normal bir hayatla daha kolay ilerleyebilmesi, buluşabilmesi Türkiye'de birçok şeyi değiştirecektir. Ama dediğim gibi herkesin, hepimizin dilimizi çok farklı bir şekilde daha barış diline çevirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Şimdi sizin bıraktığınız yerden Sayın Ensarioğlu ile devam edeyim o zaman. Yani kendisi de bir bölgede yaşayan, yıllardır sivil toplum kuruluşlarında görev almış, siyaset yapmış, halkla temas halinde olan bir bölge insanı olarak diyeyim Sayın Ensarioğlu. Az önce Mete Çubukçu'nun da bahsettiği dönüşümü 90'lardan belki 80'lerden bugüne ve o dönüşümün bugün gelinen noktada, yani bugün işte mecliste bir artık yasal düzlemle halledilmek, hal yoluna konulan bir sürece dönüşmesinde ne kadar ve nasıl etkili olduğunu düşünüyorsunuz?
4: Tabii hani aslında Menderes'le başlayan, Özal'la devam eden, aslında herkes bu meseleleri çözmek istemiş. Siyaset yapanlar, her zaman bu ülkeyi yönetenler bu yükten, bu bagajdan kurtulmak istemiş. Özal döneminde işte hepiniz hatırlarsınız, Cengiz Çandar'ı o zaman hem Öcalan'ı hem Talabani'ye, Barzani'ye gönderdiğini, fikir aldığını biliyoruz. Bir süreç yürüttüğünü biliyoruz. Ancak o zaman müesses nizam çok güçlüydü. Bu işi istemeyen kesimler güçlüydü devlet içinde. Yapamadı. Hatta ölümü bile tartışmalı. İşte o dönem Eşref Bitlis'in, Bahtiyar Aydın'ın şehit edilmesinin bu devlet içindeki bu işi istemeyenler, kesimler tarafından yapıldığı söyleniyor. Demirel gelip yeni bir süreci 2091 yılında başlatacağız dedi. Diyarbakır İstasyon Meydanı'na SHP lideri İnönü ile birlikte geldiler. Kürt realitesini tanıyorum dediler. Ama orada kaldı. Hiçbir şey yapamadılar. Çiller Bask modelini konuşabiliriz dedi. Lafı ağzına tıkadılar. Ağar önemli bir devletçiliğinden, milliyetçiliğinden şüphe edilmeyen biriydi. Ben çözerim dedi. Düzova'da siyaseti ortaya attı ki bunda bizim de bir emeğimiz var o işte. Sonra onun da siyasi hayatı bitti. AK Parti döneminde bu işleri başından beri çözmek istiyor. Özellikle devletin içinde kümelenen bu odakların vesayet odaklarının zayıflaması ve vesayetin ortadan kaldırılması ile ilgili AK Parti'nin ciddi mücadelesi var. Buna rağmen çok büyük reformlar yapıldı. Siz insanların daha çıkış sebebini ortadan kaldırmadan bu işi bitiremezsiniz zaten. Ama AK Parti döneminde Kürt dili ve kimliği önündeki çok önemli engeller ortadan kaldırıldı, yasal adımlar atıldı, birçok reformlar yapıldı, zemini oluştu. Ve özellikle devlet içindeki Ergenekoncu ve FETÖ'cü çevrelerin de tasfiyesiyle birlikte ancak bu iş mümkün olabildi bugün. 2012'de sizin de 2009'da bu işler başlarken Oslo sürecini ifşa eden ve onun üzerinden MİT Başkanı'na ve sayın o dönemki başbakanımız, şimdiki cumhurbaşkanımıza yürümek isteyen yine devlet içindeki güçlü odaklardı, yani FETÖ'cülerdi. Ama şimdi bunlardan 15 Temmuz'dan sonra temizlendikten sonra bu işleri yapabilmek daha kolay oldu. Bir de toplumun iknası önemli. Siz bu işi toplumsallaştırmadan, çünkü bu siyaset yapıyorsunuz, toplum bu işe karşıysa toplumu ikna etmeden böylesine riskli önemli meseleleri çözemezsiniz. O süreci de birinci çözüm süreci bu işe büyük katkı sağladı. Toplum bu anlamda ikna oldu. Bu mesele işte bütün siyasi partilerin birlikte hareket etmesiyle toplumsallaştı. %95 gibi parlamentoda önemli bir kesimi temsil eden siyasi partilerin bu meseleye destek olması Türkiye'de bir ilktir. Bu işi siyaset üstü milli bir mesele olarak ele aldık ve bugün de inşallah başarıyla mecliste yasallaştıracağız. Acele ediyorum çünkü yasa oylanmak üzere, ben ayrılacağım. Şimdi burada yani daha önce İspanya'da, İrlanda'da, Kuzey Afrika'da, Filipinler'de, Kolombiya'da bu işler böyle denendi. Bugün Türkiye biz onlardan örnek alırken 2019'da, 10'da, 11, 12'de bugün onları aşan bir Türkiye modelini ortaya koyduk. Onlardan çok daha ileri bir biçimde biz bu meseleyi çözüyoruz. Belki dünyada benzer dünya örneklerine Türkiye modeli olarak geçecek ve önemli bir örnek teşkil edecek bu yasa. Her şey olumlu gidiyor. Hayırlı olsun diyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarih yazacak. Yeni bir Türkiye'ye uyanacağız yarın sabah ve Türkiye'nin 1000 yıllık kardeşliğinde, son 100 yılda bozulan bu kardeşliği, son 40 yılda da can alan bu kardeşliği bugün yeniden tesis edip Türkiye'nin gelecek 1000 yılını inşallah inşa edeceğiz.
2: Peki Sayın Ensarioğlu, teşekkür ediyoruz. Bir reklam aramız var. Reklamların ardından devam edeceğiz.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Müzik arası.

0: Müzik arası.
1: Doğrudan siyaset devam ediyor.
2: Devam ediyoruz NTV'de doğrudan siyasete. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaklaşık artık 11 saattir devam eden genel kurulda bir mesai var ve Ekim 2024'te Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin aslında bir anlamda yaptığı konuşmayla başlattığı süreç artık bir yasal zemine oturuyor. Bundan sonra bu yasanın ardından bugün mecliste yasa kabul edildikten sonra bir teyit süreci başlayacak. Örgütün, PKK terör örgütünün silahları bıraktığı tespit edilecek. Bu Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylanacak ve ardından 6 aylık bir süreç başlayacak örgüt üyelerinin bu yasadan faydalanması için. Biraz bundan sonra ne olacağını, sürecin nereye evrileceğini, nasıl şekilleneceğini konuşuyoruz doğrudan siyasette. Mete Çubukçu, şimdi biraz meselenin toplumsallaşması konusuna da geliyoruz aslında hep konuşurken.
3: Evet,
2: evet, mecliste güçlü bir destekle yasa çıkıyor ama toplumsal anlamda hep bir desteğin olduğunu fakat güvenin o destek oranında olmadığını görmüştük. Yapılan çalışmalar bize bunu gösteriyordu. Bugünden baktığınızda neler söyleyebilirsiniz buna dair?
3: Şimdi yani Güneydoğu illerine ya da hani işte Kürt seçmenlere bakıldığında biraz önce Galip Bey'in de söylediği, benim de anlatmaya çalıştığım daha önceki bu süreçlerde çok ciddi kırılmalar, umutların yükselmesi ve umutların yükselmesiyle birlikte ki bunun en tepe noktası işte 2013-2015 süreciydi ki hakikaten çok heyecanlı dönemlerde, beklentilerin yükseldiği dönemlerde söz konusu oldu. Fakat onların tahmin edilmeyen noktalarda hem de çok trajik bir şekilde çökmesi birçok insanda bölgede umutsuzluk yaşadı. Hocam da tanıklarındandır. Onun için bu süreçte yani şu sürece hakikaten yani toplumun büyük bir kısmında hani silahların susması, insanların hayatını kaybetmemesi, efendim şehitlerin gelmemesine hayır diyecek herhalde kimse yoktur. Ama dediğim gibi mesela bölgede geçmiş tecrübelerden kaynaklanan biraz daha insanlar önünü görmeye çalışıyor. Biraz daha adımların atılmasını ve o adımların da inandırıcı olmasını bekliyor. Onlarla birlikte bu hani nasıl diyeyim biraz temkinli iyimserlik temkininden çıkarak biraz daha iyimser noktaya gidiyor. Bence bu akşamdan sonra ki somut bir şey atıldı. Bundan sonraki süreçte de o iyimserlik giderek artacaktır. Diğer tarafa baktığımızda kolay değil. 40-50 yıllık bir sorun yani o sorunda birden yani bütün toplumun hemen hemen hepsinin bir anda ya da bir senede iki senede bütün o kafasındaki hani şimdi genel paradigma diyoruz ya o kafadaki paradigmayı da bir anda değiştirmek çok kolay değil. Burada herkese bir şekilde görev düşüyor. Buna karşı çıkanlar tabii ki olacaktır. O söylemi devam ettirenler olacaktır ama bugün baktığımızda onların azınlıkta olduğunu görüyoruz çok fazla değil. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Sonuç olarak bakıldığında işte genel kurulda muhtemelen ya muhtemelen de büyük oranda işte AK Parti, MHP, DEM, Yeni Parti genel olarak ve kurumsal olarak ve Yeni Yol grupları, Hüdapar, TİP, EMEP ki onlar da şartlı bir takım şeyler vardı. Komisyona şey vermemişlerdi, üye vermemişlerdi. Onların hepsi evet veriyor. Yeniden Refah Çekimser diye okumuştum. Herhalde onlar o şekilde davranacak.
2: Yeniden Refah'ın referanduma gitmek gibi bir önerisi.
3: Evet. İşte İyi Parti hayır oluyor şey yapacak, kullanacak. Yani bu genel ortalamaya baktığımızda aslında toplumu temsil eden partilerin büyük bir çoğunluğunun bu konuya olumlu baktığı ve desteklediği görülüyor. Şimdi bundan sonra hakikaten bunun gerekçeleri ve bundan sonra hani nasıl bir Türkiye olacağının herkes yani bizler burada dilimiz döndüğünce işte hocalarımız, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri. Onun için hani bundan sonraki süreçte bu tür bahsettiğim kesimlerden insanlarla farklı oluşumlar, toplumla farklı temaslar, farklı anlatımlar, hep altını çizdiğim o dilin değişmesi, farklı bir dilin şey yapılması, kullanılması, ama bunu da içselleştirilmesi, yani sadece araçsallaştırmak için değil, hakikaten içten bir şekilde karşılıklı belki empati mekanizmalarının kurulması. Yani bunların geçmişte hep tecrübeleri var. Güney Afrika'da var, yüzleşme komisyonları var. Ne bileyim işte Cumartesi anneleri, Diyarbakır anneleri, Barış anneleri, bunların bir araya gelmesi, toplumun daha hakikaten o acıları paylaşarak ilerlemesi, acıları belki yarıştırmadan ya da söylem anlamında mağlup galip noktasına getirmeden farklı bir dil ve düzene geçmek gerekiyor ve zihinleri de yavaş yavaş o yöne döndürmek gerekiyor. Buralar çok önemli. Buralar yavaş yavaş başarılırsa ve bu sistematik kurulursa toplumsallaşma çok daha inandırıcı ve çok daha olur ve çok daha yaygınlaşır diye düşünüyorum. Muhtemelen yani burada atılan bu önemli adımın arkasında bunların da planlandığını, ki bir takım komisyonlar bahsediliyor. Ama şöyle bir şey, meclis çatısı çok önemli. Cumhurbaşkanlığı denetimi çok önemli, ama onun kadar önemli olan hakikaten bu çok farklı kesimleri kapsayan gruplar, insanlar, toplumlardan oluşan hakikaten kişiler, insanlarla bu şeyi kurmak, teması kurmak ve onların da toplumla olan temasını sağlamak gerekir diye düşünüyorum. Kolay değil ama önemli bir adım atıldı. Bundan sonra alınacak daha yollar var.
0: Şimdi hocam, siz de ifade ettiniz, Mete Çubukçu da ifade etti. Yani süreçte, bundan sonra bu sürecin toplumsallaşabilmesi için dilin belki değişmesi gerekiyor, ama bu da kolay değil. Şimdi 40 yılı aşkın bir mesele diyoruz. İşte yaşanan acılar var, şehitler var, gaziler var. 40 yıldır toplumun dinlediği bir dil var. O dilin dönüşmesi nasıl olabilir, nasıl gerçekleşebilir bu?
4: Şimdi buradaki bence en önemli problem, yani aynı siyaset aktörlerinin Türkiye'de 40-50 sene etkili olması. Şimdi aynı kişilerde böyle çok hızlı yeni bir dil beklemek, o biraz zor oluyor. Yani yeni bir dil için aslında siyasetinde, bütün partilerde siyasetinde bir yenilenmesi lazım. Şimdi Türkiye'de seçmenin önemli bir kısmı baktığımızda aslında 35 yaş altı, yani 18-35 yaş altı arasında kümeleniyor. İşte bu Doğu Güneydoğu'ya gittiğimizde genç nüfusun yüksekliğinde daha yüksek bir oran. Bunların dünyaya bakışla, siyasete bakışla, yani bu genç kitlenin, daha önceki kuşakların siyasete bakışı daha farklı. Çünkü önceki kuşak çok daha çatışmalı ortam içerisinde gelmiş insanlar. Birçoğu bunlar işte köy boşaltmaya maruz kalmış vesaire gibi bölgenin en çatışmalı döneminde kalmış, çeşitli şeylerin etkisi altında kalmış olan insanlar. Ama yeni kuşak aslında belki göç mağduru aileleri yaşamış vesaire, ama kent çocukları. Bir de bu son yıllarda işte aslında 10-15 yıldır bu dijital gelişme vesaire, bunların daha bir özgür, işte başka kimliklerle daha iyi ilişki kuran, daha saygılı, kısaca daha böyle demokratik, özgürlükçü bir kişilik ortaya çıkıyor. Siyasette de bunlar etkili olursa, yani yeni yapılanmalarda, partilerde, bütün partilerde bu dil daha kolay etkili olabilir. Ama şu oluyor genelde, yani tamam aynı insanlar bir dönem en şey dili kullanıyor, radikal dili kullanıyor. İşte bir dönemde gelip farklı bir dil kullanıyor. Bunların güveni azalmış oluyor. Yani herkesin hafızasında oluyor. Sen 3 gün önce şunu söylüyordun diyebiliyor. Dolayısıyla biraz yeni isimlere yol açmak gerekir diye düşünüyorum. Bütün siyasi partilerde. Bu yeni parti için de geçerli. Yani adının yeni olması böyle yepyeni bir siyaset hareketi yaratmıyor görüldüğü gibi. Yani kurultayda ancak yeni bir yüzler, yeni bir siyaset tarzı ortaya çıkarırsa yeni olarak algılanır. Şimdi konjonktür uygun, Türkiye'de uygun, bölgede uygun diyoruz. Bakın burada en önemli şey de aslında bölgenin ya da Türkiye'nin bu çatışma diyelim, gerginlik diyelim, terör diyelim, her neyse, bundan bir yorulmuş olması. Şimdi bu yorgunluk sadece kendi yaşadığı değil, bir de çevreyi görmek de çok etkili oluyor. Yani Gazze'de yaşananları görüyor değil mi insanlar? O zaman diyor ki benim ülkemde aman bunlar yaşanmasın diyor. İşte Suriye'yi kaç sene gördük. Aynı o şeyle duruma geliyor. İşte yine ülkeler arası çatışmalara bakıyoruz. Yani işte İran'la işte ABD veya İsrail'in saldırılarına bakıldığı zaman bu genel olarak aslında toplumda bir barış şeyini artırmış oluyor. Yani insanlar çatışmadan çok daha bir barışçı toplum, daha uzlaşan

0: Şimdi Türkiye'de bak sınır şehirleri hep Türkiye'nin diğer şehirlerine göre daha yoksul. Oysa sınır şehirlerinin yani başka bir ülkeyle ya işte Edirne de aynı durumda, Kırklareli de aynı durumda, doğuya gidiyoruz işte Şırnak da aynı durumda, Mardin'de vesaire gibi. Oysa sınır şehirleri yani lojistik olarak şey olarak vesaire, hatta işte git Ermenistan sınırı, Gürcistan sınırı da aynısı. Daha zenginleşmesi gereken şehirler. Yani çünkü orada fabrika kurarsa işte 20 kilometre ileriye satışı yapmış olabilecek. Liman şehirleri daha gelişiyor. Yani çok daha uzak olmasına rağmen. Ama sınırdaki şehirler gelişmiyor. Bu da hep sınırlardaki ülkelerle sorunlu olmasından kaynaklanan bir durum. Yani bu meselenin normalleşmesin bir de sınırdaki ülkelerle de ilişkilerin gelişmesi lazım. Yani bizim Irak'la ya da Irak Kürdistan bölgesel yönetimiyle ilişkiler ne kadar gelişirse o sınırda işte Diyarbakır'da Mardin'de fabrikalar çok daha maliyetin altında üretim yapıp oraya pazarlayabilir. Evet. Çünkü bugün hepimiz biliyoruz ki hani yani bu sebze meyveleri de görüyoruz. Şeyin önemli bir kısmı lojistiğe gidiyor, nakliyeye evet. gidiyor. Bu sadece nakliye bile burada önemli bir avantaj sağlayabilir. Bir de etkileşim, birbirine gidip gelme, pazara ulaşma vesaire önemli bir noktaya gelir. Onun için Türkiye komşularıyla ilişkilerini, yani çözüm süreci de bunun bir parçası aslında, ilişkilerini hızla düzeltip ticarete dönüştürmesi gerekir. Bu potansiyel var. Yani bölgede, bölgenin şöyle bir avantajı var. İşte hem bu lojistik sınırlara yakın olması, Orta Doğu'ya yakın olması, hem de şey olarak da bir genç kitlenin, şimdi Türkiye'de bir nüfusun işte yaşlanmasından söz ediliyor ama bölgede böyle bir durum yok. Yani en üretken döneminde bölge, o nüfus medyanına baktığımız zaman bu avantajları iyi kullanması gerekir. Yani bölgenin altyapısı da bir ölçüde gelişiyor. İşte o 50 senelik GAP hikayesi aslında yeni sonuca ulaşıyor. Daha önce büyük ölçüde enerjiyken şimdi sulamadan yeni bölge yararlanacak duruma geliyor. Dolayısıyla şey değil. Yani barış, çatışmasızlık sadece ekonomiyle açıklanmaz. Yani bir insanın hayatı hepsinden daha önemlidir. Ama burada ekonomik olarak da burada mutlaka bir avantaj ortaya çıkacak. Bunun da iyi değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi az önce soracaktım hani Diyarbakır'da ve bölgedeki dönüşümü konuşurken sizin hocam yaptığınız çalışmalar olduğunda biliyoruz. Yani özellikle gençler üzerine bölgede hani mesela dağ çıkışta artık neredeyse sıfırlandığını, dağ çıkışlarının eskiye göre çok ciddi oranda düşüş olduğunu biliyoruz. Hani bunun mutlaka sebepleri vardır ama gençlerin hayata bakışında bir dönüşüm de mi var, o da mı etkili? Ne görüyoruz yani gençliğin bölgedeki taleplerine, hayattan beklentilerine baktığımız zaman?
0: Şimdi benim bu çalışmalarda aslında en çok dikkatimi çeken ya da umutlandırılan şeylerden biri böyle çok bölge gençliği, işte Diyarbakır gençliği ya da Kürt gençliği, Türk gençliği, Türkiye'deki diğer araştırmalarda karşılaştırdığımızda belirgin bir fark ortaya çıkmıyor. Bu çok iyi bir şey. Yani bir gençliğin ortak tavrı gibi ortaya çıkıyor.
1: Yani diğer aynı talepler, aynı
0: talepler,
1: gibi.
0: Aynı bakış, aynı yaşam biçimi, kimliklere bakışı aynı gibi. Bu bence Türkiye'nin de en güçlü yanlarından biri. İşte bu çözüm sürecini destekleyen en önemli şeylerden biri de bu. Ayrılık şeyinden çok, yani birlikte yaşama, ama bu birlikte yaşama varlığını yok sayma, kimliğini yok sayma vesaire değil. Bir de şey değil artık. Benim sadece kimliğim, ben işte eskiden bu şeyler çıkıyordu araştırmalarda. İşte Müslümanlığım benim çok önemli, Kürtlüğüm önemli, Türklüğüm önemli vesaire gibi. Bunlar artık bunu önemsiyor fakat kendini ifade etmede diğer şeyler de öne çıkarabiliyor. Yani dünyayla kurmuş olduğu ilişkiler, mesleği, yapmış olduğu iş, yaşam biçimi vesaire. Şey çok önemli artık yani. Bir iyi yaşama şeyi, bu da herkesin hakkı tabii, yani iyi yaşama talebi çok ön plana çıkmaya başlıyor artık. İyi yaşama derken de gelecekte de bir iyi yaşama, yani günübirlik işte bir yıllık, iki yıllık vesaire şey değil, bir güvence, önünü görme vesaire. Bakın işte Türkiye'de hep konuşuluyor, evlilik oranı azalıyor, çocuk oranı azalıyor vesaire. Ya, bunun hepsinin olarak geleceğe bakış, umut meselesi.
2: Yani bir istikrarlı bir orta sınıftır, yani geliri evet. giderek yükselen. Evet, yani belki en üst düzey olmayacaktır ama o kendi taleplerini değil mi karşılayabilen bir orta sınıftır.
0: Yani şu diyelim ki işe giren insan buradan eskiden öyleydi. Emekli olana kadar orada çalışma şeyi geleceğini ona göre kurguluyordu. Sosyolojik olarak aile vesaire öyle ortaya çıkıyordu. Ama bugün bu alanlar güvensiz olmaya başladı. Yani günübirlik çalışma, kısa süreli çalışma vesaire gibi. Dolayısıyla şu yani.

0: aslında sonuç olarak tamam bu mesele bir ölçüde çözüldü, çözülecek vesaire gibi. Ama Türkiye'nin diğer bu işte sosyoekonomik meseleler üzerine ciddi şekilde yoğunlaşmak gerekir. Zaten bu teknolojik gelişme vesaire kendiliğinden bir işsizlik yaratıyor. Onu biliyoruz şey olarak. Ama bunu bir türlü telafi edecek önlemleri almak gerekir. Ne olursa olsun yani böyle toplumun geniş kesimini Türkiye'de biraz bu ortaya çıkıyor. Ha, bölge için bir tehdit de bu. Bir Hindistanlaşma meselesi var gibi görülüyor şu anlamda. Yani sınıflar arasındaki farklılık anlamında. Yani Hindistan işte 1,5 milyarlık bir ülke olunca içinde çok ciddi bir zengin kitle de var. Dünyanın en büyük şirketlerine sahip insanlar da var. Ama böyle 200-300 milyon da çok yoksul insanlar var. İşte bölgede de bir ortaya çıkıyor. Yani diyelim ki işte bölgenin en önemli kenti, en büyük Diyarbakır'a gittiğiniz zaman ciddi bir zenginlik de görebiliyorsun. Yaşam biçimi olarak vesaire gündelik hayat içerisinde. Ama bunun dışında yine yüz binleri bulan bir yoksul kitle de görebiliyorsun. Bu Türkiye'de diyelim ki Kırşehir vesaire gibi şehirlerde bu kadar şey yok. Yani sınıfsal evet şey yok, kutuplaşma fazla yok ama bölgede bu daha kutuplaşma daha yüksek. Bunlar yeni sorunları yaratabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Biraz da önlemleri bunun üzerinden götürmek. Yani bölgede gerçekten bir orta sınıflaşmayı yaratacak politikalar. Bu hem bölgedeki insanların, iş insanlarının sorumluluğu hem de devletin aslında bu konuda bir önlem olarak bölgeye belki ekonomik olarak sadece teşvik vesaire değil ama bu gözle bakarak bir pozitif ayrımcılık yapması gerekir diye düşünüyorum.
1: Biraz galiba Mete Çubukçu şunların konuşulmasının da zamanı artık geldi gibi. Yani zaman zaman konuşuldu ama hep meselenin ilerleyişi içinde yani teknik konularla, yasal düzenlemelerle atılacak adımları konuşarak belki oralara çok girilmedi. Belki bu da toplumsallaşma açısından önemli bir unsurdu. Yani terör ne kaybettirdi? Terörün ortadan kalkması ne kazandıracak? Niçin terör bitmeli meselesinin belki toplumun tüm kesimlerinde belki çeşitli etkinliklerle bu tip programlarla belki konuşulması daha çok konuşulmasının gerektiğini düşünüyor musunuz?
2: Ya, tabii ki insanları dinlemek gerekiyor birincisi bu. Ona geçmeden önce Uğraş videolar paylaşıyor. Sanırım meclis kulisinde meclis başkanı Numan Kurtulmuş grupları geziyor. Benim önümde DEM grubu var. Biraz önce MHP'ydi herhalde. Onları böyle bir ara var sanki. Birlikte görüş alışverişi yapıyorlar. Ya şimdi tabii yani işin toplumsallaşması tabii ki bu da bir şey gibi değil. Yani tabii devletin organize edeceği noktalar olacak. Sivil toplumun organize edeceği ve birlikte organize edilecek şeyler vardı. Yani bir ders gibi değil. Hakikaten belki yani biraz daha uzun süre alacak olabilir ama biraz daha anlayışla, biraz daha dinlemeyle, karşıdakini dinleme, çok farklı kesimleri bu işin içine bir şekilde katarak, yani hem ekonomik olarak, hem sosyolojik olarak, hem siyaseten bir araya getirmek, sabırla dinlemek ve bu gerekçeleri anlatmak muhtemelen bunlar yapılacaktır. Ama bugün atılan adım bize şunu gösteriyor. Umarız da yani o başarılı bir şekilde yani bu iş artık burada bitiyor. Hı hı. Çünkü yani o işte 90'lardan bahsederken işte o hani hakikaten karanlık günlerdi. Yani akşam 5 oldu mu hava karardı mı dışarı çıkamadığımız, tabii, şehirler arası yolculuk yapamadığımız dönemler. Hakikaten yolda giderken kaçılacak mıyız, kaçılmayacak mıyız tereddütüyle gittiğimiz dönemler. Ekonomik olarak bölgenin gerçekten dibe vurduğu ve gençlerin hani herhangi bir meşguliyetinin ya da yönlendirilebileceği bir şeyinin olmadığı.
0: Sözünüzü kesmiş gibi olmayalım da tartışma olsun diye. Bakın o yıllarda yaşananlar Türkiye'nin batı kentlerini de büyük ölçüde etkilemiş oldu. Tabii. O büyük göç dalgası bugün kentlerdeki aslında bu çeteleşmenin de tabanını oluşturuyor.
2: Tabii şimdi yani bir mafya dediğimiz ben evet, semtleri biliyorum yani evet, şu anda orada 20-25 yaşında olanlar belki 30'una gelenler o dönem köy boşaltmalardan gelen belki yeni doğan ya da birkaç yaşında olan insanlar burada. Burada da çok yoksulluk çektiler. Evet. Yani kent sosyolojisi de o anlamda çok değişti. Ama tabii o dönemde yani bunları hani 20, 10 yıl sonra ne olur, 20 yıl sonra ne olur diye bunlar düşünülmeden bir şekilde yapıldı. Dediği gibi hocam, bugünkü çeteleşmeye baktığınızda ta o günlere giden bir köken yani şey bu şeye kadar gider, 90'lara kadar gitme ihtimali o anlamda çok şey. Bir yandan da dünya değişiyor. Ya talepler hakikaten değişiyor. Evet, dildi, kimlikti, ne bileyim işte özgüce şarkı söyleyebilme ya da türkü söyleyebilmenin dışında üç aşağı beş yukarı insanların talepleri hakikaten şey birbirine benziyor bu anlamda. Yani o dinamik de artık kayboldu. Yani işte o 90'larda o PKK'nın kendine göre o diskuru işte paradigmasıyla ürettiği dinamik, bir kısmı gönüllü, bir kısmı zorla dağa götürülen vesaire yapılan, tabi bu süreçten sonra belki çok daha sonra oralarda yazılacak, çizilecek, oralarda neler oldu, neler yaşandı. Yani yani onu antiparantezi söylemek lazım. Yani bu örgütün kendi içinde yaptığı onlarca, yüzlerce dağda infazlar, Avrupa'da infazlar, bunların bir kısmını okuduk, bir kısmını toplum bilmiyor ama bunlar da yavaş yavaş yüzleşmeye şey yapacak. Bu sonuç olarak şuraya doğru da bilmiyorum hocam katılır mı? Yani Kürt siyasetinde de bir değişime, bir evrime neden olacak gibi mi geliyor? Evet. Yani ne bence dem eski dem olacak. Öcalan kendince değiştiğini söylüyor. Onun etkisi siyaset üzerinde ne kadar olacak? Yeni kuşaklar üzerinde ne etkisi var? Selahattin Demirtaş olgusu söz konusu. O da büyük bir ihtimalle bu sürecin belli bir noktasında, ki normal şartlarda aslında şu anda da dışarıda olması gerekiyor, bırakılacak. Yani bütün bu hem yeni kuşaklar hem bu değişen siyasetteki kuşaklar ve yaklaşımlar Kürt siyasetini de bence etkileyecek. Yani katmanlı bir değişim olacak. Ama şu hakikaten çok çok önemli. Yani hep o geçmişe atıfta bulunuyorum. Yani askere yollama şeylerini biliyoruz, törenlerini. Yani insanlar yani hakikaten hangi duygularla çocuklarını askere yolluyordu. İşte yani çatışmalar biliniyor, şehitler biliniyor, gaziler biliniyor. Yani bu hikayeler artık geride kalıyor. Yani bir dönemde evet bunlar yaşandı, başka bir dönem açılıyor. Bence bu çok çok önemli. Yani intikam söylemi ya da şeyiyle tabii ki suçlular cezasını çekecek, oralarda hani bir beis ya da itiraz yok, ama bir toplum ilelebet bu şekilde yaşayamaz, bir ülke de ilelebet bu şekilde yaşayamaz ve ya uluslararası ve bölgesel konjonktür de buna uygun gidiyor, bizime geliyor.
1: Şimdi yani yine anlattıklarınız üzerinden 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı silahları bırakın, örgütü feshedin çağrısında hani en dikkat çekici noktalardan bir tanesi örgütün paradigmadaki değişimi, örgütün paradigmasındaki değişim ve ayrı bir devlet fikrinden vazgeçişti. Ama hocam herhalde toplumsal zeminde böyle bir talep hani nerede ortaya çıktı veya böyle bir talep var mıydı? Varsa ne zaman değişti? Buna dair bir veri var mı elimizde?
0: Yani şimdi burası aslında biraz tartışmalı ama aslında örgütün tarihsel sürecine baktığımızda ilk büyük iddia olarak aslında bir
1: ayrılık,
0: bir ayrılık, bir Kürdistan talebi var aslında. Süreç içerisinde bu geldi, bazen federasyona geldi, konfederasyona geldi vesaire gibi zaman içerisinde işte özerk yönetime geldi, kantona kadar geldi vesaire gibi. Ama bugün bunun bir ölçüde de dünya konjonktüründe de bunun çok mümkün olmadığı, bence en önemli şeylerden biri de bu. Bakın, dünyanın artık büyük devletleri, en azından Orta Doğu'da söz sahibi olacak ülkeler, bazısı açıkça söylüyor, bazısı da çeşitli yollarla, en azından Avrupa'daki bu gruplara karşı tutumlarından anlıyoruz, her şey ülkedeki Kürtler o ülkeye entegre olarak, fakat hakları olarak, işte eşit olarak yaşaması yönünde bir politika geliştiriyorlar. Yani dünya da bu şeyden, bir ayrılık meselesinden uzaklaşmış duruyor. Bunun en önemli yanı yani bir örgütün de 40-50 yıl sürmesinin vesairesinin bir dünyayla kurmuş olduğu ilişkiler önemliydi burada. Fakat şey ne kadar yani bunu yasal olarak şey olmadan dile getiren insanlar, partiler mutlaka olacak. Bugün de var. Yani federasyon isteyen, bağımsızlık isteyen vesaire bugün şey olan partiler de var. Bunlar mutlaka olacak yani. Buna da alışmak lazım. Ama bu artık DEM Partisi içinde gelişmez bence. Öyle düşünüyorum. Çünkü DEM Partisi bir ölçüde bakın baktığımız zaman biraz Abdullah Öcalan çizgisinde yürümeye başladı. Zaten DEM Partisi'nin daha önce de HDP şey olarak bu şeyde değildi. Yani burada çok haksızlık yapılıyor aslında. İşte Türkiye Partisi olamadı vesaire gibi. Ama HDP'ye deme de bölgede yöneltilen bazı gruplar tarafından önemli eleştirilerden biri yeterince Kürdü bir parti değil diye. Dolayısıyla bu HDP-DEM aslında bir HDP zaten o amaçla kurulmuştu daha önceki parti. Bir böyle Türkiye'nin bütün işte muhaliflerini vesairesini farklı olanları temsil etme yönünde gibiydi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Hakikaten şey yani aynı şekilde devam etmez o kesin. Ama
1: Kürt siyasi hareketi.
0: Kürt siyasi hareketi. Ama eğer işte bu Kandil'den gelenler ya da Abdullah Öcalan o tavırlarını şu an bilmiyoruz. Biz her şeyi kontrol edeceğiz derse farklı bir yere gider. Yani bundan sonra bu siyaseti de biz kontrol edeceğiz derlerse. Fakat bu daha böyle işte sivil diyelim ya da toplumun geniş kesimlerinin birbirine içine katıldığı işte biraz Selahattin Demirtaş çizgisinde giderse siyaset daha bence kucaklayıcı olur. Şey daha büyümüş olur. Siyasi hareket daha büyümüş olur. Ama bunu şeyden sonra daha iyi tahlil etmeye edeceğiz diye düşünüyorum. Yani bu geri dönüşler başladıktan sonra hapishanedekiler çıktıktan sonra. Şimdi bu hapishaneden çıkanlar ya da işte Kandil'de gelenlerde herkesin siyaset yapacak diye bir beklenti var. Bu da bence çok doğru değil. Yani niye herkes gelip siyaset yapsın ki?
2: Evet.
0: Yani bazısı gelip belki köyüne dönecek. Ailesinin işi varsa ailesinin şeyi yanında. Ama bunların içerisinde bir politik profil olan insanlar var. Yani sadece bir militan özelliği değil, bir teorik şeyi olan da var parti içerisinde. Bunları görebiliriz ama işte hapishanede 6500, dışarıdan 6000, 12-13000 kişiyi böyle bir siyasetin içerisinde görme diye bir durum olmayacak diye düşünüyorum. Yani hem bu yeni gelenler, Avrupa'dan gelenler de dahil olmak üzere hem hapishane hem Kandil'de gelenler tabii bir etkileyecek Kürt siyasal hareketini. Ama ne olursa olsun bunların hepsi halkın genel eğiliminden çok kopamaz. Bu da çok önemli. Şimdi bugün halkın genel Kürtleri diyorum. Yani Kürtlerin silahlı çatışmaya vesaireye giderek bir karşı duruşunun olması, daha barışçıl bir şeye yönelmesi aslında örgütteki dönüşümü de sağlamış oldu. Dolayısıyla genel kitlenin talepleri neyse partiler de bir ölçüde ona göre şekillenecek diye düşünüyorum. Bu da genel kitlede bence daha böyle gündelik sorunlar, ekonomik sorunlar fakat bir tarafta da kimlik meselesi de yine gündemde olacak. Bence bu ana dilde eğitim meselesi bir ölçüde konuşulacak gibi süreç içerisinde. Fakat burada DEM Parti'nin veya Kürt siyasetçilerin yasa çıkar çıkmaz hemen ikinci adım olarak Öcalan'a özgürlük meselesi üzerinde çok işi götürürlerse çok yol alınamaz diye düşünüyorum. Daha halledilebilecek siyaset tarzını benimserlerse daha reformist bir yana dönüşür diye düşünüyorum.
1: Ya anlaşıldığı kadarıyla Öcalan'ın da şu an öyle acil özgürlük talebi yok gibi değil mi? Biraz daha galiba İmralı'da
2: çok uzun süre tabii yani muhalif olanlar biraz argümanı onun üzerinden götürdüler. Yani işte bu çıkan yasa ya da bu akşam işte kabul edecek yasa işte Öcalan'a bir af işte bir statü sağlıyor diyor ama bunun yani ne laf sen ne de pratikte böyle bir şey yok. Yani onun açıklamalarına baktığımızda yani İmralı heyetinin gelip bittiği zamanki yaptığı açıklamalar onun öyle de bir talebi olduğu da ortada görünmüyor. Ama muhtemelen şu olacak yani sonuçta orada kalacak. Belki onun oradaki şartları biraz iyileştirilecek. İşte yeni bir binaya çıkarılacak ya da zaman zaman işte gidip gelen işte gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum ya da siyasiler daha rahat temas imkanı kuracak, ama onun özgür kalması, dışarı çıkması falan diye bir söz konusu değil. Yani bütün hepsi zaten burada benim önümde. Özellikle örgütün üst düzey yöneticileri 2004'ten önceki, yani idam cezası döneminden ceza alanlara bir şekilde bu kapsama zaten girmiyor. Öcalan dahil yaklaşık 180 kişiden bahsediliyor. Onlar için dönüş de yok. Herhangi bir ceza indirimi ya da işte geri gelme imkanı da söz konusu değil. Bunu çok netleştirmek lazım. Ama oradaki koşulları, ki onu da herhalde sonuçta bir yönetmelikte falan herhalde yapılacaktır. O kadar hakim değilim. Yani o koşullar orada şey yapacak. Ne kadar yönetir, ne kadar etkiler toplumu, onu bilemem. Ama şu çok çok önemli. Yani artık sivil siyasetin üzerinde eğer varsa silah gölgesi, bu artık kalkmış durumda. Yani bence sivil siyasette, buna Kürt siyasetinden bahsediyorum, kendini daha özgürleştirecek. Belki kendini farklı alanlarda ifade etmeye çalışacak. Yani şu çok net. Yani sonuçta PKK'nın çok uzun yıllar o partiler üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Yani bu 2 kere 2 4. Belki bir süre daha gelenler hani bu etkiyi sürdürebilir mi, ondan da emin değilim, ama genel olarak bu baskı zaman içinde azalacak ve o silahın gölgesi kalkacak ve daha rahat bir sivil siyaset yapılacak. Bakın, ben yıllar önce baskı gitmiştim, oradaki süreçle ilgili 2 tane şey yaptım, program yaptım. Tabii ki güvenlik güçlerinin ve o alınan önlemler Türkiye'deki gibi çok çok önemli. Orada da İspanya ile Fransa'nın anlaşmasıyla birlikte çok ciddi bir baskı kurdular, ama asıl önemli olan Bask bölgesindeki partilerin, işte sosyalist de var, milliyetçi de var, aşırıcı da var vesaire, seçimle bölgesinde oy çoğunluğunu kazanabileceği güvenini sağlanması ve halkın da buna inanması. Yani biz sandıkta kendi bölgemizi, oradaki yapılar daha değişik tabii, temsil edebiliyoruz. Ya da Madrid'e temsilci yollayabiliyoruz noktasına geldiği zaman artık silah falan da ihtiyaç yok. Bunlar bizim işlerimizi zorlaştırıyor deyip baskıda, yani ETA'ya da mesafe koymaya başlamışlardı. Dinamikler farklı, yani aynı olduğu için örnek vermiyorum, ama burada daha özgür siyaset yapma, yani o PKK gölgesinin kalktığını da zaman içinde çok net olarak göreceğiz. Ve hocam dediği gibi yeni kuşaklar zaten çok daha farklı taleplerle, yani PKK talepleri değil, başka taleplerle ortaya çıkacak.
0: Bir de Mete Bey, şöyle de bir avantajı olacak. Şimdi bugüne kadar önemli bir kısmı, yani Kürt entelektüelleri diyelim, daha yetişmiş kadrolar devletle olan problemlerden dolayı da korktukları için siyasete dahil olmuyorlardı.
2: Doğrudur.
0: Yani ancak böyle işte ne bileyim, gözünü çok karartmış, başına bir şey gelmesini kabul etmiş, hapis yatacağını vesaire düşünenler siyaset içerisinde yer alıyordu. Belediyeler dahil olmak üzere. Şimdi bundan sonra devletle ilişkiler de normalleştikten sonra bu Kürt siyasetçilerde de bence profili yükseltir biraz. Artık yani işte belli bir grup içerisinde vesaire değil, o ilde, o ilçede vesaire de belki çok o dem siyaseti içerisinde olmasa da o ilçeye, o ile en yararlı olabilecek, en iyi hizmet edebilecek insanlar siyasete girmiş olacak ve ya da toplum bunu zorlamış olacak. Bence en önemli dönüşümlerden biri de bu olacak diye düşünüyorum.
2: Evet. Var mı vaktimiz?
1: Var.
2: Eklama kadar. Yani hocam Diyarbakır'da yaşıyor. Mesela Ahmet Spor'un bu sene 1. Süper Lig'de olması hem Diyarbakır için hem Türkiye için
1: önemli.
2: Önemli ve ciddi bir şans. Ama şuna çok çok dikkat etmek lazım. Yani hakikaten kitle psikolojisi çok çok farklıdır. Yani işte onlar birincilikte ya da ikincilikteyken görüyorduk. Yani bir takım şehirlere gittiklerinde hakikaten yani hakaret amiz sloganlara, işte tezahüratlara şey yapıyorlardı. Yani bunlara çok çok dikkat etmek gerekiyor. Hele bu süreçte işte deplasmana gidildiğinde ya da bir takım takımlar Diyarbakır'a gelindiğinde, bu biraz önce bahsettiğimiz o yayılan daha ılımlı ve olumlu havanın orada devam etmesi gerekiyor. Yani orada 3-5 tane kişinin belki provokatör, belki farklı amaçlarla şey yapan, o kitleyi etkilemesine izin verilmemesi ve de bir takım üzerinden koca bir insan grubunun ya da kitlenin farklı şekilde itham edilmemesi gerekiyor. Yani bunlar çok kırılgan ve nazik hakikaten noktalar. Hani biraz önce işte izledik işte Barış Gazeteciliği, Barış Söylemi vesaire. Buralarda kitle üzerinde de bu tür hani kontrolü olmasa bile mekanizmaların muhakkak bulunması gerekiyor. Ya da kulüp yöneticilerinin.
1: Yani o aklıma geldi. Burada kulüp yöneticilerine büyük görev düşüyor.
2: Çok çok herhalde. Büyük. Ya da işte tribün önderleri kimse onlara çok çok şey düşüyor. Yani görev düşüyor. Çünkü bu sonra katlanarak gider.
1: Şimdi şuna bakıyoruz. Bir yandan canlı görüntüleri meclisten ekrana getiriyoruz. Oylamaya geçildi. Ama İyi Parti'nin bir takım itirazları devam ediyor. Az önce Musavat Dervişoğlu'nun bir konuşması vardı. Şimdi yine İyi Parti sözcüsünün bazı itirazları var. Dijital oylama yapılması için bir önerge verilmiş. Ama şimdi oylamaya geçilmiş 2 dakikalık bir süre var. O 2 dakikalık sürenin neticesinde program boyunca da konuştuğumuz gibi yasa kabul edilecek ama kaç oyla kabul edilecek? Bu tabii önemli. Onu da göreceğiz. Şimdi orada açık oylamadan
2: sayılar herhalde orada görülecek.
1: Geri sayım da başladı. Büyük ihtimalle görülecektir. Zaten arkadaşlarımız mecliste anbean onlar bütün gelişmeleri, son durumu bizimle paylaşıyorlar. Kürsüde Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ı görüyoruz Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Ve galiba işte yavaş yavaş oylarını veren milletvekilleri de ayağa kalkıyorlar. Tabii el sıkışanlar olduğunu görüyoruz. Bugün şimdi 18 saat süren bir komisyonda süreç vardı. Orada daha hararetli anlar yaşanmıştı. Mecliste de daha sert tartışmaların olabileceğine dair tabii bir ihtimal de vardı ama bu olmadı. Gün içinde İyi Parti'nin yine yaptığı konuşmalarla sürece ve yasaya yönelik itirazlarını dile getirdiğini gördük. Çok kısa süreli bir kürsü işgali gerçekleşti. Onun ama o da uzun sürmedi. Orada bir ara verildi oturuma. Ardından işte saat 22.33 artık 22.30 dersek yaklaşık 11 saatlik tabii.
2: Dem partileri görüyorum orada Cengiz Çandar AK Partilerle sıkıştı. Yine oradan gidiş gelişler var. Dem Parti, AK Parti ve evet. MHP arasında sanırım.
0: Yani bundan sonra siyasette de yeni gelişmeler bence mecliste de olur diye düşünüyorum. Bu yeni ittifaklar, ittifaklara katılmalar vesaire siyasette yeniden şekillenir bu süreçten sonra.
1: Şimdi evet. Tabii bu yani aslında sürecin en başına dönersek hep Sayın Bahçeli'nin mecliste Milliyetçi Hareket Partisi grubunda yaptığı konuşmayı söylüyoruz ama onun öncesinde mesela meclis açılışı var. Meclis açılışında evet. DEM partilerle tokalaşması vardı. O çok dikkati çekmişti. Bugün yine enteresan bir durum vardı mesela. Özgür Özel'in yaptığı konuşmadan sonra Sayın Bahçeli'nin alkışladığı görüldü mecliste. Özgür Özel çeşitli itirazlarını da dile getirmiş ama ardından yeni partinin yöneticileriyle birlikte evet oyu vereceklerini söylemişti. Şimdi Celal Adan yine...
2: Sonucu mu acaba okuyor?
1: Sonucu açıklıyorsa eğer arkadaşlarımız bizi uyaracaktır olabilir ama 2 dakikalık bir süre var yazmıştı. O 2 dakikalık süre dolmuş olabilir. Tabii az önce de söyledim bu 12 maddenin geneli üzerinde bir oylama yapılıyor. Şimdi arkadaşlarımız bize yazacaktır büyük ihtimalle birazdan. Evet, süreç yasası kabul edildi 468 kabul oyuyla. 400'ün üzerinde olacağı bekleniyordu. Ama 468'de hocam dikkat çekici bir sayı değil mi?
0: Yani bu tabii konu ayrı ama bu aynı zamanda da işte anayasayı referandumsuz değiştirebilecek oranlara çıkmış oluyor. Demek ki iyi şey yapıldığı zaman şey olarak bir uzlaşma ortaya çıkabiliyor, görülüyor. Bence bazı anayasanın bazı maddeleri de referandumsuz olarak değiştirilebilir diye düşünüyorum bundan sonraki süreçte. Katılım kaç kişi acaba oy kullandı onu bilmiyoruz ama yüksek bir sayı 367-68 olur diye beklentiler AK Parti yöneticiler de
2: demin şey vardı vekili vardı toplam.
1: Şimdi tam ona bakıyorum ben
0: 368 oyla
2: 323-46
1: 468 kabul var 88 red var. Bunlara baktığımız zaman 468 kabul oyu, 88 red oyu, 556 oy kullanılmış. Zannediyorum hani bilmiyorum, eğer çekimser var mı yok mu ona dair bir bilgi.
0: Şey var, boş millet şeyler var.
1: 6'da çekimser var. 6'da çekimser var. 562 oy oluyor böylece. 562 oy kullanılmış. 562 oydan 468'i kabul oyu. Şimdi İYİ Parti'nin tabii burada red oyu verdiğini biliyoruz. İYİ Parti'nin 29 oyu var. Yeni Parti'nin 91 milletvekili var. O 91 milletvekilinden 31 milletvekilinin hayır oyu vereceğini biliyorduk. Belki ama bu sayının biraz daha artabileceğini söylemişti arkadaşlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden mesela İlhan Kesici, Cumhuriyet Halk Partisi evet. bir grup kararı aldı ama orada İlhan Kesici hayır oyu vereceğini söylemişti. Belki bir yer bazı gruplardan yine işte belki Yeni Yol grubundan hayır oyu veren milletvekilleri olmuş olabilir. Yeniden Refah Partisi 4 milletvekili var hayır oyu vereceğini, daha doğrusu
0: daha sonra sanki çekimser
1: kalacaklarını söylemişlerdi. Süreç yasası burada 468 oyla kabul edildi. Şimdi Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bunlar canlı görüntüler değil. Şu anda az önce canlı görüntüleri ekrana getiriyorduk. Evet Mete Çubukçu, 468 kabul, 88 red, 6 çekimser oy.
2: Ciddi şekilde yüksek tabii ki. Hocam da dediği gibi bu anayasa meselesinde de tartışılacak bir konu. Ama tabii yani anayasa meselesi biraz daha farklıdır. Orada farklı dinamikler şeye girecek. Ya burada şunu, yani anayasa meselesini bir kenara bırakacak olursak sonuç olarak hakikaten hani ne derler, kahir ekseriyet.
1: Evet.
2: Büyük bir bence beklentinin üzerindeki büyük bir oranla geçiyor. Hayırlı olsun diyelim. Önemli bir eşik gerçekten burada aşıldı. 2 yılın sonunda gelinen noktada ki bence yani bazıları çok yavaş gittiğini falan söyledi. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Gayet normal gitti. Ama tabii bundan sonraki bu 6 aylık süreç ve işte bu silah toplama sürecinin biraz daha hızlanması gerekiyor. Sonuç olarak meclisteki partiler 88, o da normal ama beklentinin üzerinde bir evet oyuyla geçmiş evet. oldu. Önemli olan bundan sonra artık topluma bunu da şey yapabilmek.
1: Şimdi Uğraş Bingöl NTV ekibinden mecliste takip etti oylamayı. Şimdi telefon attığında Uğraş, bize yolladığın bilgilerin bir kısmını biz burada paylaştık. Sayıları söyledik ama sende tabii daha fazlası vardır. Yasa kabul edildi. Neler aktaracaksın?
3: Evet, mecliste tarihi anlar, tarihi dakikalar yaşanıyor. Az önce kanun teklifi kabul edildi. Toplamda 562 oy kullanıldı. Kabul 468. Aslında beklentilerin biraz üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Çünkü sabah 11'den beri genel kurulda hem İstihbarat Kulisi'nde hem muhalefet kulisinde yaptığımız değerlendirmelerde 450'nin üzeri aslında hedeflenen bir rakam vardı ama biraz daha sayı fazla çıktı. 468 red çekimser, red 88 oy var, çekimser 6 oy var. Bu rakamlara baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi destek vermişti. Yeni parti yöneticiler olarak biz destek vereceğiz açıklamasını yapmıştı. 32'ye yakın isim sosyal medya hesabından sürece destek vermeyeceklerini söylediler. İYİ Parti 29, az önce bahsettiğim gibi 32 isim de oradan geldiğinde yaklaşık 68 de çekimser olduğunda 68 kişi bu kanun teklifine red verdi, 88 isim. Ama tabii bu sonuçların en sağlıklı neticesi yarın belli olacak. Çünkü dediğimiz gibi yeni partinin tutumu ne oldu? Kaç fire verildi? Kaç red oyu kullanıldı? Buna yönelik sağlıklı bilgi yok ama şunu söylemekte fayda var. Gerçekten tarihi bir oyla, 468 gibi kabul oyuyla bu kabul edildi. Şu anda Celala'dan sonuçları açıklarken Meclis Başkan Vekili şu ifadeleri kullandı. Öncelikle hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Yine sürece destek veren partilere destek verdi. Sonuç okumadan önce emperyalistler, emperyal güçlerin oyunları bozuldu. ifadesini kullandı. Dikkat çekiciydi. Artık bütünleşme zamanı ifadesini kullandı. Kararları hemen okumadan önce. Şu an meclis koridorları oldukça hareketli, onu söyleyelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mecliste yine genel kurulda bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hemen yeni rakamlar da geliyor aslında, onu da söylemekte fayda var. Yeni Parti'den 36, tabii dediğim gibi bu rakamlar teyide muhtaç ama 36 isim hayır oyu verdi. Aslında orada da biz daha fazla bir rakam bekliyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'de 91 yeni partide 91 milletvekili var. 36 tane isim hayır oyu vereceğini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Bu da kendi bölgelerine, kendi seçim bölgelerine yönelik yeni partinin almış olduğu karar doğrultusundaydı. Özgür Özel de genel kurulda yaptığı konuşmada zaten bunun altını çizdi. Biz yöneticiler olarak sürece evet diyeceğiz ama blok şeklinde bir karar alınmamıştı. Bu da milletvekillerinin kendi bölgesine, kendi tercihine göre bir alan bırakıldığı anlamına geliyordu. Ama şunu söylemek mümkün, 35 ya da 36 kişi yeni partiden sürece destek vermediğini ilan etti sosyal medya hesaplarından. Şu an meclisin genel kurulunda locada görüşme devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer siyasi partilerin temsilcileri, yani milli dayanışma ve bütünleşme, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmesine dair kanun teklifine destek veren siyasi partilerin genel başkanlarıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir görüşme gerçekleştiriyor. Çıkınca bir açıklama yapmasını bekliyoruz ama şunu söyleyeyim, yeni parti genel başkanı Özgür Özel herhangi bir açıklama yapmadan genel kuruldan ayrıldı. İçerideki siyasi partiler, özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ne diyeceği çok merak konusu. Çünkü sürecin mimarıydı. Türkiye sürecinin işaret fişeğini yakan isimdi. Bu noktada da söyleyecekleri önemli. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi önemli sayıda bir oyla, 468 gibi bir oyla kabul edildi. Katılımcıları 562 milletvekili oy kullandı. Onu tekrar etmekte fayda var. 468 milletvekili kanun teklifine evet oyu verdi. İlerleyen dakikalarda dediğim gibi görüşmesi diyor. Biz şu anda meclisin şeref oyundayız ve içerideki görüşmenin bitmesini bekliyoruz. Devlet Bahçeli özellikle sürece ilişkin ne diyecek önemli. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek o da çok önemli. Zaten daha önce de yapılan açıklamalarda belliydi. Süreç yasası bazı şartlara bağlanmıştı. Özellikle güvenlik güçlerinin PKK'nın çekilip çekilmediği noktasındaki kararı, kendisini feshedip etmediği noktasındaki kararı önemliydi. Bu Milli Güvenlik Kurulu tarafından olaylanacak. Zaten kanunun detay maddelerinden de biri buydu. O yüzden de dediğim gibi önemli. 36 yeni parti milletvekili destek vermedi. Onun dışında İYİ Parti bilindiği üzere sürece en baştan beri karşı çıkan partiydi. Bugün de tek muhalefet partisi olduğunu söylemek mümkün. Özellikle genel kurulda eleştirilerini, bugüne kadar yaptırdığı eleştirilerini devam ettirdiler. Zaten oylamaya geçmeden önce de elektronik oylama istediler. Bir önerge verdiler. O elektronik oylamada Meclis Başkan Vekili Celal Adan oylamayı yaptı ve elektronik oylama yapılmasının kararı çıktı. Hemen ardından da bu süreç başladı. Şimdi genel kurulda yine dediğim gibi görüşmeler sürüyor ve içerideki görüşmede DEM Parti yöneticileri, MHP yöneticisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yine dediğim gibi sürece destek veren siyasi partilerin liderleriyle bir görüşme gerçekleşiyor. Biz de bekliyoruz. Şimdi şeref holünde kapıda herhangi bir açıklama yapacak mı? Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nden bir açıklama olur olmaz biz de size paylaşacağız.
1: Tabii o açıklama gelirse onu ekrana getireceğiz. Uğraş Bingöl orada mesaiye devam ediyor. Şimdi doğrudan siyasette aramıza NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk de katıldı. Kemal Bey hoş geldiniz.
4: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Hemen sıcağı sıcağına sorayım, ilk değerlendirmenizi alayım. 468 kabul oyuyla yasa meclisten geçti. Ne dersiniz?
4: Sayı doğrusu beni şaşırttı. Bugün hem AK Partililerle hem meclis bürokrasisiyle konuştuğumda 420-430 civarında bir kabul oyu beklediklerini söylemişlerdi. Hatta Abdullah Güler de NTV'nin yayınında 400'ün üzeri gibi bir rakam söylemişti ama zannediyorum onlar da bu kadar yüksek bir kabul oyu beklemiyorlardı ya da beklentiyi yükseltmek istemiyorlardı. Şimdi 468 kabul. Böylesine bir yasanın, yani toplumun her kesimini ilgilendiren, son derece kritik, son derece riskli, daha önceden travmalarımız olan bir konuda bu kadar yüksek bir kabul son derece önemli ve hayati bir meseledir. Bu siyasetin yelpazesi açısından, toplumsallaşma açısından ve parlamentoda temsil edilen milletin, halkın ekseriyetini temsil eden bir rakam olduğu için son derece önemli ve başarılı bir çalışma. 468 kabule karşın 88 red, o da düşük bir sayı olarak kalabilir ama anayasayı değiştirecek sayıda bir rakam bu. Bundan sonra anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulursa ya da yeni yasama faaliyetlerine ihtiyaç duyulursa bunun da rahatlıkla geçebileceğini görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Tabii bu süreçte bu önemli konuyu sürükleyen Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli önemli bir tarihi olarak önemli bir yere kaydoldu. Sürecin ana taşıyıcısı olan devlet kurumları içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da burada ayrıca anmak gerekiyor. İbrahim Kalın'ın bu konuya vermiş olduğu önem, hassasiyetle planlamaları son derece önemli. Biraz onlar gölgede kalır bu siyasi konularda ama onu da anmak lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve MİT'in ortaklaşa kurdukları güvenlik mimarisinin bu süreçte çok önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz ama bundan sonraki süreç aynı şekilde hassas ve aynı şekilde önemli seyredecektir. O yüzden siyasi desteği tam arkasına almış bir süreç başlamış oldu. Bundan sonraki gözlerimiz iki tane komisyonda olacak. Cumhurbaşkanlığında, yani yürütmede olan komisyon ve mecliste olan komisyon. Bu siyasi desteği, bu büyük siyasi desteği başarılı bir şekilde devam ettireceklerdir, ümit ediyorum.
1: Hocam şimdi bugün Tuncer Bakır'ın mecliste yaptığı konuşmada bundan sonra yapılacaklara, yapılabileceklere dair bir ifadesi vardı. Ekim ayında meclisin istikametinin demokratik entegrasyon, özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü sağlayan yasal düzenlemeler olması gerektiğini söyledi. Ne anlıyorsunuz bu ifadeden?
0: Yani demokratik entegrasyon derken büyük ölçüde şeyi ifade ediyor sanırım. İşte bu şeyden yararlanarak, yasadan yararlanarak, çünkü Ekim'de itibaren başlayabilir yararlanma süreci. Yani hapishaneden çıkanlar, yurt dışından gelenler ya da işte örgütün işte Irak'taki alanlarından gelenlerin yeni bir yaşam biçimi ya da siyaset yapma biçimi olarak değerlendiriyorum ben bunu. Ama onun dışında da ilk başta da söylediğimiz gibi atılması gereken başka adımlar da var. Yani genel Kürt kitlesinde de şu var, bugün kimsenin sesi çıkmıyor ama ile hemen sesler yükselmeye başlayacak. Bu bütün düzenlemeler örgüte dönük. Genelde Kürtler ne kazandı gibi bir yer yer bu sesler çıkıyor, konuşuluyor. Dolayısıyla genel kitleye dönük, belki yani Türkiye'nin genelinde rahatsız etmeyecek adımlar gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Demokratikleşme ile ilişkili olarak bunlar. Bunlar da mutlaka yapılmalı aynı zamanda. Ama bir de bu sayıdan sonra şu da yapılmamalı. Yani büyük destek var. Şimdi hepimiz hayırlı olsun diyoruz. Evet, tekrar meclisi de kutluyoruz. Ama bundan sonra da şu destekledi, bu desteklemedi, bu bizim çabamızla oldu. Yani bunu bir siyasi rantada dönüştürmemek lazım diye düşünüyorum. Yeni şeyler üzerinde konuşmak lazım. Ne kadar böyle konuşursan karşı çıkanlar da olur. Yani bu görüldüğü gibi işte 3 partinin, yani AK Parti, MHP ve DEM'in oylarını aşan bir oy üzerinde kabul edilmiş oluyor. Dolayısıyla bu meclisin bir büyük ölçüde destek vermiş olduğu bir yasa. Önemli olan bundan sonra gerçekten sürecin sağlıklı yürütülmesi. Sürecin sağlıklı yürütülmesi derken sadece bu 12 maddenin kapsamındaki süreçten söz etmiyorum. Yani bundan sonra yeni bir dönem diyoruz. Yeni bir bakış açısı. Bu sürecin sağlıklı yürütülmesi gerekir. Burada herkesin dikkat etmesi gerekir dedim. Onu söyleyeyim. Bir buçuk senedir diyelim bir tartışma ortamı ortaya çıktı. Ama yine içine kapanık bir tartışma var. Yani Kürt siyasetçiler daha çok kendi aralarında tartışıyorlar. Ne olur? Hatta işte bölgedeki Kürtler, diğer ülkelerdeki Kürtlerin dayanışması vesaire, buradan çıkmak lazım. Yani Kürt siyasi partiler vesaire de bir konuyu tartışırken diğer siyasi partilerle de hatta sivil toplum tartışırken farklı görüşlerle bunu tartışmak gerekir. Ne kadar içine kapanık tartışılırsa, kendi mahallesinde herkes bunu konuşursa, Türkiye'de o beklenen işte gelecekte bunu konuşmayalım, birlikte yaşama vesaire gibi şeylerden öte yine giderek belli bir kimlik üzerinde yoğunlaşma başlar diye düşünüyorum. Bundan sonraki faaliyetleri hem Türkiye'nin genel siyasi partilerinin hem de DEM'in bu şeyde daha bir ortaklaşa Türkiye sorunları üzerine yoğunlaşırsa bence bu çözüm süreci daha sağlıklı olarak sonuca erişmiş olur diye düşünüyorum.
1: Az önce bahsettiğiniz adımlardan birisi mesela Selahattin Demirtaş'ın bırakılması olabilir
0: evet,
1: mi?
0: Evet, bu çok önemli. Bence yani bu Demirtaş için teyit süreci niye beklenir? Yani anayasanın yürürlüğe girmesi için. Zaten yani yasa girdiği zaman şimdi önce kapsamıyor dediler. Fakat daha sonraki şeylerde Adalet Bakanı ben böyle bir şey demedim. Demek. Kapsıyor da denebilir. Bence bu teyit süreci de beklenmeden Demirtaş gibi politik figürlerin, politik figür derken şimdi örgütle ilişkilendiriyorsun ama o mecliste görev yapan insanların çoğuyla beraber mecliste görev yapmış oldu Demirtaş. Yani hem genel başkan olarak hem milletvekili olarak bu adımlar bir an önce atılabilir. Bu hem de burada hakkında işte Anayasa Mahkemesi kararı var, AYM kararları var. Şeyden sonra da ama Demirtaş'ın ya da Demirtaş ve arkadaşlarının hem de hep Demirtaş'ı konuşuyoruz. Figen Yüksekli adı aynı durumda. Bunların siyaset yapma yolunun bence açılması gerekir diye düşünüyorum. Kendi işlerinde mi bilmiyorum acaba bir problem var nedir? Yani Demirtaş tahliye oldu. Ondan sonra 3 sene bekleyecek. Sonra da 2 sene işte komisyonda bir siyasi yasa kısıtlama olacak mı olmayacak mı? Bu da ayrı tartışmalara yol açabilir. Şeyi de yani bize ne? DEM ya da Kürt siyaseti 10 parçaya bölünsün denebilir insanlar. Bu da çok doğru değil. Yani o bir süre onu kendi bütünlüğü içerisinde işte legal siyaseti öne çıkaran, sivil siyaseti öne çıkaran, Türkiye siyasetini öne çıkaran insanların liderliğinde gitmesi sağlıklı olur diye düşünüyorum. Böyle bir çünkü bir potansiyel var bazı şehirlerde %70'lere 80'lere kadar oy alan bir parti. Bunun böyle birden dağılması vesaire gibi farklı gruplar, farklı partiler ortaya çıkması bu da siyasette radikalleşmeye yol açar diye düşünüyorum. Onun için DEM Parti'de hem kendisi hem Türkiye bir hassasiyet içerisinde işi yürütmeli. Diye
1: peki bir reklam aramız var, devam edeceğiz.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
6: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
7: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
7: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların fiilen yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
5: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradyo@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradyo.com.tr adresinde podcast sayfasında. Doğrudan Siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyor Doğrudan Siyaset. 468 kabul oyuyla yasa mecliste kabul edildi. 88 red oyu var. 6 da çekimser oy var. Tabii beklentilerin üstünde bir kabul oyu sayısı olduğunu da söylemek lazım. Bundan sonra neler olacağını konuşuyorduk reklamlardan önce. Şimdi oradan devam edersek Mete Çubukçu, beklenen tabii bir sürecin devamı ile ilgili evet, beklenen konular var. Bir de hep bu süreçle ilişkili olarak düşünülen demokratikleşme meselesi var. İşte Sayın Bahçeli'nin bazen söylediği, az önce Selahattin Demirtaş'ı konuşmuştuk. Hani Demirtaş evine, Ahmetler göreve diye bir ifadesi var. İşte kayyum meselesini orada ifade ediyor. Bir adım bekler misiniz yakın vadede?
2: Valla şimdi şunu söyleyeyim öncelikle, oran yüksek. Bu da hakikaten bu meselenin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kabul gördüğünü, çok yüksek oranda kabul gördüğünü gösteriyor. Bu olumlu bir gelişme. Ama ikincisi, bunu anayasaya şu anda yormak bence çok çok erken. Çünkü yani anayasa dinamiği çok daha farklı. Önümüzde seçimler var ve ondan sonra yani meclis nasıl şekillenir vesaire olur. Ya da bu süreç nasıl devam eder? Yani vaktinde gider mi, yoksa bir tek maksatlıklar olur mu? Biraz ona da bağlı. Şimdi kavim meselesini şey yaptın. Elimde benim meclisin komisyon ya son raporu var. Bugün geçen çok önemli ve hakikaten çok önemli bir eşik olan bu yasa, meclis komisyonunun 6. sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri başlığı altında meclis komisyonu raporunda geçiyordu ve bu zaten yasanın da nasıl diyeyim, ön adımı burada atılmıştı. 3 aşağı 5 yukarı buradaki maddeler yasaya yazıldı, yedirildi ve onlar geçti. Hakikaten önemli. Onun arkasında 7. madde var. Demokratikleşme ile ilgili öneriler, yani meclisteki o komisyonun meclise sunduğu raporda. Şimdi İyi Parti dışında işte hangi partilerden bir kısmı yeni partiden, başkaları var mı tam olarak bilmiyoruz. Muhtemelen red verme nedenleri işte eski CHP ya da eskiden CHP'delerdi İyi Parti'ye yönelik işte bir takım girişimler, belediye başkanlarının işte cezaevinde olması ya da kayyum atanması, Ahmet Özel ya da Resul Emrah Şahan gibi Şişli belediyesini. Bu tür senin de söylediğin gibi uygulamaların tabii ki özellikle tabii DEM Parti'nin, yani onlarca belediye başkanı, belediyesi kayyum tarafından yönetiliyor. Bunların tabii ki devreye sokulması gerekiyor. Onun için 7. maddenin hayata geçmesi gerekiyor mu bilmiyorum. Yani bu önceden de en azından o toplumsal nasıl diyeyim, barış ya da o toplumsal desteği de arttırmak amacıyla. Çünkü şimdi 468 çok çok önemli. Bundan sonraki adım ne diyoruz? Bunu topluma bir şekilde hakikaten lisan-ı münasiple anlatabilmek, Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini. Ama bunun için de inandırıcı olmak için bir takım adımlar da gerekiyor. Bu 7. maddede toplanan öneriler de bundan sonra bir şekilde yavaş yavaş belki şey yapılmaya başlanacak, tartışılmaya başlanacak. Dediğim gibi mesela yeni partiden muhtemelen red verenler, hani bu 7. maddedeki unsurların olmamasından dolayı red vermiş olabilir ya da öyle gerekçe gösterebilirler. Yani kendi yörelerinde nasıl bir tepki aldıklarını şu anda tabii ki bilmiyorum. Buraya baktığımızda işte AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları, yargılama ve infaza ilişkin düzenlemeler, hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeler diye çok madde var. Hepsini burada tek tek okumuyorum. Ve yerel yönetimler, yerel yönetimlerde de senin dediğin gibi ismi kayyum olmasa bile sonuçta bu yetkinin hani yerel yönetimlerden alınmaması ya da kayyum atanmaması maddesi söz konusu. Dediğim gibi bunlara şey yapılacaktır, bakılacaktır. Ama bugün bizim bakacağımız, toplumun da bakacağı, meclisin de Cumhurbaşkanlığında takip edileceği sonuçta bu geçen yasadaki 10 madde çerçevesinin nasıl hayata geçeceği, zamanında hayata geçip geçmediği ve sürecin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili, ki bu sürecin tamamlanması gerekiyor ve vaktinde ve başarıyla tamamlanırsa dediğim gibi bu artık 7. maddede yer alan demokratikleşme, toplumsallaştırma, işte kayyumlar, infazlar ya da işte farklı partilere yönelik hareketler ya da genel olarak demokratikleşme anlamında, ki Türk siyasetinin bundan çok ciddi beklentisi var. Onların çıtaları çok çok daha yüksek. Bunlar tartışılmaya başlanacak. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Bir dönemin nasıl diyeyim, artık kapısının kapandığı, yeni bir kapının açıldığı bir döneme geçiyoruz.
1: Sayın Bahçeli'nin de bir mesajı olmuş. Bu meclisten galiba ayrılırken İki gün boyunca meclisteydi. Saat 11'de başlamıştı çalışmalar. Hayırlı uğurlu olsun demiş. Kısa bir açıklama. Birazdan Numan Kurtulmuş'un bir açıklama yapması bekleniyor. Şimdi Kemal Öztürk, şunu soracağım. Şöyle şeyi hesapladım hızlıca. Yani 468 oy nasıl bir yüzdeye tekabül ediyor diye, yaklaşık %80 oranında, milletvekili sayısının %80 oranında bir evet oyu çıktığını görüyoruz. Süreçle ilgili yapılan çalışmalarda hep bu %75, %80 oranında süreci destekliyor musunuz, evet denildiğini görüyorduk. Ama terörün biteceğine, işte sürecin bir nihayete varacağına inanıyor musunuz deyince hep bu sayının da azaldığını, daha aşağılara gittiğine şahit olduk. Araştırmalardan bu sonuçlar çıkıyordu. Şimdi az önce konuştuklarımız üzerinden de toplumsal desteği arttırmak, uzlaşıyı arttırmak veya Türkiye'de terörün sona erdiğine dair, artık ereceğine dair bir heyecan dalgasını daha da yükseltmek adına ne gibi adımlar atılabilir sizce?
4: Şimdi yayınımızı izleyen birkaç kişiden önemli mesajlar aldım. Kısaca onlara bahsetmek isterim. Mesela bir siyasi bugüne kadar yani son 20 yılda 468 ya da %83 oy oranıyla kabul edilmiş başka bir kanun olmadığını ifade ediyor. Mesela bu açıdan zannediyorum bir ilkle karşı karşıyayız. Bir de güvenlik bürokrasisinden önemli bir isimden mesaj aldım. Silahsızlanmayı çok hızlandırabilecek bir yüksek destek olduğunu ifade ettiler. Yani örgütün bu kadar yüksek oyla ve bu kadar yüksek kabulle meclisten bu kanunun geçmesi örgütün silahsızlandırmasını daha da hızlandıracağı kanaatini taşıyorlar. Şimdi toplumsal olarak benim üzerinde durduğum bir konuydu bu. Kanun geçtikten sonra toplumsal kısımdaki tartışmalar daha da artacağını ifade ediyorum hep. Çünkü kanun çıktığında cezaevinden çıkanlar, dağdan inenler, ülkeye gidenler, bütün bunların hepsi bir toplumu etkileyecek konular. Dolayısıyla bu kadar, yani %80 oranında bir destek bu tartışmaların alevlenmesini engelleyebilecek bir orandır. Yani oransal olarak, yelpaze olarak, kesimler olarak, yani CHP'de var, Hüdapar'da var, DEM Partisi de var, Milliyetçi Hareket Partisi de var. Toplumun her kesimi bu sürece destek veriyorsa bunun tartışması daha da az olur. O yüzden önümüzdeki dönemle ilgili de ümit var bir tablo görüyorum ben. Fakat işimizin çok kolay olmadığını söylememiz gerekiyor. Yani ihtiyatı elden bırakmamak, temkinli olmak ama ümidi de kaybetmemek gerekiyor. Özellikle yürütmenin kuracağı komisyonun yapacağı çalışmalara hassasiyetle herkesin dikkat edeceğini bilmesi gerekir. Oradan çıkacak kararlar çünkü bu kanunun yürürlüğe girmesine neden olacak bir karar. Milli Güvenlik Kurulu'nda da bu ilan edilecek. Ama asıl komisyonun çalışmaları, yani yürütmenin kuracağı komisyonun çalışmaları hayati önem taşıyor. Burada benim bu sürecin başından beri üzerinde durduğum konuyu tekrar dile getirmek isterim. Rehabilitasyon, entegrasyon konularında, yani toplumu hazırlamak ya da örgüt çevresini entegrasyona hazırlamak için özel çalışmalara ihtiyaç var. O yüzden bu alt komisyonlardan birinin, yürütmenin kuracağı komisyonun altında kurulacak komisyonlardan birinin bu konuya özel ihtisas sahibi isimlerin katılmasını, profesyonelce destek alınmasını, yani topluma bunu nasıl anlatmalıyız? Topluma psikolojisini nasıl hazırlamalıyız? Bir örgüt mensubunu nasıl entegre etmeliyiz? Gençler artık silah almaması gerekiyor eline. Bunun daha iyi nasıl anlatabiliriz? Neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili özel çalışmalara ihtiyaç var. Bunun örneğini İngiltere'de İRA sürecinde gördük. Bunun için özel komisyonlar kuruldu. Bu komisyonlardan birinin üyesiyle tanışma fırsatım da oldu benim. Profesyonel hizmetler alındı, profesyonel destekler alındı ve bu süreci böyle atlattılar. Yani çok kolay bir süreç olacağını da düşünmememiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Rüstem Hoca'nın altını çizdiği konulara ben de katılıyorum. Herkesin üslubuna, diline özen göstermesi gerekiyor. Hepimiz buna özen göstermemiz gerekiyor. Biraz da karşılıklı adımların atılmasında teşvik edici olmak lazım. Yani şimdi top biraz örgüt tarafına gitti. Örgüt silah bırakırsa, mağaraları teslim ederse, efendim bu konuyla ilgili hızlı adımlar atarsa kanun daha hızlı yürürlüğe girecektir. Bunu teşvik etmek lazım, bunu desteklemek lazım. Özellikle DEM Partisi'nde burada çok görev düşüyor bana göre. DEM Partisi biraz daha örgüte yönelik mesajlar yayınlanmasında, mesajlar vermesinde fayda var. Bu birkaç gündür özellikle bugün genel kuruldaki konuşmalarda DEM Partisi yöneticilerinin

0: Öcalan'ın İmralı'da bazı siyasilerle, akademisyenlerle, gazetecilerle görüşmek istediğine dair notlar, bilgiler de geliyordu. Oradan yapılacak açıklamalar, oradan verilecek bir takım mesajlar nasıl bir etki yaratır sizce?
1: Yani şimdi Öcalan'ın aslında böyle bir kişisel özelliği var gibi görünüyor. Sadece Kürt siyasetini, DEM Parti'yi vesaire yönetmek, etkilemek değil, bir Türkiye siyasetine dahil olmak istiyor gibi bir şeyi var. Türkiye siyasetine dahil olmak istiyor derken de fiilen gelip mecliste görev yapmak vesaire değil. Yani söylediklerini Türkiye'de herkes tartışsın istiyor.
0: Duyulmasını istiyor,
1: tartışılmasını istiyor. Hatta sadece siyaset değil, diğer alanlarda da birçok. Yani felsefede söyleyebiliyor, sosyolojide söyleyebiliyor. Buradan şeyi var gibi, yani bugüne kadar bu tür talepleri var. Hatta uluslararası bazı kişilerle de görüşmek istiyor. Bence süreç içerisinde bunların bazısı karşılanacak. Yani karşılıklı görüşmek için. Fakat bu şöyle olursa bir yararı olur. Yani görüşmek istediği kişiler, görüşenlerin Abdullah Öcalan'a bir ölçüde de söylediklerine itiraz eden insanlar da olması lazım. Siyasi anlamda değil. Yani diyelim ki fizik konusunda açıkladığında önemli açıklamalar vardı şeye gönderdiği. İlk örgütün kendini işte feshetme kararı aldığı toplantıya gönderdiği kuantum fiziği üzerine dahi söyledikleri var. Yani burada bir insan böyle yıllarca çok okuyup ve karşısında da hiç kimse olmadığı zaman, itiraz etmediği zaman o okuduklarından kendine bir akıl yürütme yolu çıkarabiliyor.
2: Yani belli bir kesimin oraya gidip ona itiraz etmesi çok...
1: Hayır, kendisi de talep edebilir.
2: Kolay değil, onu fizik, kendi talep etmiş.
1: Fizik yani üzerine konuşmak istiyorsa iyi bir fizikçiyle gidip konuşabilir. Onu, bu da bir şeydir, topluma kazandırma yollarından biridir. Doğru. Hep Abdullah Öcalan'ın hayatı siyasetle, örgütle vesaire geçmiş bir insan. Bir de bu tür şeylerle de konuşuyorsun. Bu da çok önemli bir şey. Hatta gelenlerin de aynısı. Yani şimdi süreç bence hızlı olacak bir ölçüde. Şu nedenle olacak bir de. Yani hapishanede arkadaşlarının uzun kalmasını istemez kimse. Yani silah bırakma ne kadar hızlı olursa hapishanedekilerin de tahliye olma süreci o kadar hızlı olacak. Bu da bence süreci hızlandıracak nedenlerden biri olur. Ama bir bu politik psikolojiden bir dönem şey yapıldı. Örneğin Amerikan şeyinde ilk başta bütün komünistleri hasta kabul eden bir politik psikoloji ortaya çıktı. Tamam. Bilirsiniz belki tedaviye ihtiyacı olan. Böyle bir bakış açısı da ortaya çıkarsa bu yanlış olur, olumsuz şey yapar, karşılanır. Yani her gelenin bir böyle psikolojik desteğe vesaireye gibi düşünmemek lazım. Ama bunların destek alabileceği alanların, Kemal Bey onu söyledi değil, öyle anlaşılmasın. O anlamda söylemiyorum. Ama genel olarak bir destek alabileceği alanların mutlaka olması lazım. Zaten yani kurumların bu hizmeti verdiği şeyler var. Fakat daha uzman kişilerle bu komisyon kurulacak, komisyon burada belli yönlendirmeler yapar diye düşünüyorum.
0: Şimdi Numan Kurtulmuş birazdan bir açıklama yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Genel kurulda yasanın kabul edilmesinin ardından orada hemen Şeref Oli'nde, yani orada bir toplantı odasında yasaya destek veren partilerle birlikte, ki başta Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi görüyoruz, bir toplantı yaptı. Orada bir görüşme, daha doğrusu yapıldı. Kısa bir görüşme oldu. O çok uzun bir görüşme değildi. Görüşmenin ardından da az önce Devlet Bahçeli'nin ayrıldığını gördük. Kısa bir açıklama yaptı. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Birazdan da Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş bir açıklama yapacak. O açıklamayı ekrana getireceğiz biraz sonra.
3: Şimdi Mete Çubukçu...
0: Buyurun, buyurun Kemal Bey.
3: Burası genel kurulda kürsünün arkasından girilen meclis başkanlarının kullandığı bir oda. Genellikle bu tür kritik şeylerde bu odada liderler veya grup başkanları bir araya gelirler, konuşurlar. En son ben şeye şahit olmuştum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül seçildiğinde burada bir küçük bir toplantı olmuştu. Şimdi Numan Bey meclis başkanı olarak gelmiş. Zannediyorum parti liderlerine veya yöneticilerine orada bir küçük ikramda bulunmuş, bir sohbet gerçekleşmiş.
0: Evet. İşte o toplantıda anlaşılan, şimdi görüntüleri yeni geldi ama tamamlanmış gibi gözüküyor. Birazdan Sayın Kurtulmuş'un bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Tabii şimdi yepyeni bir dönem, süreçte yepyeni bir aşama artık geliyor. Birçok açısını

0: Birçok tarafını konuştuk ama daha uzun süre konuşacağız galiba, değil mi?
1: Evet tabii, yani şimdi hem meclisi hem meclisteki komisyonlara, hem meclis başkanı Numan Kurtulmuş'a bundan sonra da ciddi görevler ve gayretler düşüyor. Şimdi mecliste zaman zaman biz işte partilerin birbirleriyle tartıştığı, işte kavgaların olduğu sahneleri uzun yıllardır şey yaparız, görürüz. Farklı konularda bunlar gündeme gelir ama böylesine hani kritik ve hakikaten zorlu bir süreç, zorlu bir yasanın kabul edilmesi ve bu noktaya kadar gelinmesinde meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un da çok ciddi,
0: önemli
1: hakikaten katkıları, yaklaşımında herkese hem mesafeli hem aynı mesafede, yani kimseye farklı davranmadan bütün partileri dolaşarak.
0: Müsaadenizi rica edeceğim.
1: Evet.
0: Şimdi açıklaması başladı, Numan Kurtulmuş'un izliyoruz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekili arkadaşımızın oylarıyla tasarı, teklif kabul edilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle şunu söylemek isterim ki geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürece başlangıcından itibaren çok büyük bir güç vermiş ve sürecin önünün açılmasına büyük destek olmuştur. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün de 11'den itibaren oturumun bitişine kadar mecliste dikkatle süreci takip etmesi ve her zor kavşakta fevkalade büyük bir vukufiyetle yol açıcı önerileriyle birlikte bu noktaya kadar gelinmiştir. Komisyon çalışmaları sırasında titizlikle komisyona destek veren 50 milletvekili arkadaşımıza, bütün siyasi partilere, o günkü adıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne, DEM Parti'ye, Yeni Yol grubuna ve diğer bütün grubu olmayan partilerden de katılan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başından itibaren AK Parti grubu da meclisin birinci partisi olarak her aşamada sürece fevkalade büyük bir öncülük yapmıştır. Arkadaşlarımızın hepsinin emeği var olsun. Türkiye için bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun bir emeğin olduğu bugün de bir kere daha ortaya çıkmıştır. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle, her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Buralarda da bazen arka kapı diplomasisiyle herkesin belli bir rotada, istikamet üzerinde buluşması temin edildi. Fevkalade önemli bir meseledir. Ayrıca bu sürecin bu noktaya gelmesinin şöyle de büyük bir önemi var. Başından beri bir şey iddia ediyoruz. Türkiye'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan bu terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan, dünyadaki diğer bütün uygulamalarından farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır. Şunu da takdirle ifade etmek isterim ki, zaman zaman bazı eleştirilerin olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. O da özellikle yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde parlamentonun hiçbir gücünün kalmadığı, parlamentonun hiçbir etkisinin kalmadığı gibi maksadını aşan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bugün burada yapılan müzakere ve onun sonucu ortaya konulan bu siyasi kararlılık, parlamentonun fevkalade büyük bir gücü olduğunu ve bu siyasi gücün de Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu ortaya koyuyor. Ben bütün emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sürece katkı sunan bütün siyasi partilerimizi, siyasi partilerin yöneticilerini, genel başkanlarını tebrik ediyorum. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca medyanın da bu süreçte başından itibaren çok olumlu bir katkısı olduğunu biliyorum. Zaman zaman maksadını aşan yorumların dışında medyanın kahir ekseriyeti, çok büyük bir çoğunluğu bu sürece akılla, izanla, insafla ve Türkiye için yapıcı görüşleri dile getirerek yaklaşmıştır. Buradan sizlerin şahsında da bütün medya kuruluşlarımıza sürece verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun.
3: Numan Bey, 468 kabul oyu biraz beklentilerin üzerinde. Bununla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?
2: Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensus ortaya çıkmaz. Fevkalade büyük bir mesele. Ve bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Yani eğer bu siyasi partilerin bağlıları, bu siyasi partilere destek olan insanlar oy ve destek vermemiş olsalardı, milletvekilleri ve onların bağlı olduğu siyasi partiler gelip bu kadar büyük bir desteği ortaya koyamazlardı. Tarihi bir başarıdır, onun için çok önemsiyoruz. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor, Türkiye eğer iyi çalışılır, üzerinde titizlikle müzakere edilirse en zor meselesini bile ittifakla aşabilecek bir siyasi kudrete sahiptir. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah. Şimdi bırakın da bu akşam meclisin bu büyük başarısını hep beraber millete sahiplenelim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamayı ekrana getirdik. Türkiye'nin önünde olan sadece bir yasanın kabulü değil, örgütün silahları bırakmasıyla her yerde huzurun hakim olduğu yeni bir süreci inşa edeceğiz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na siyasi iradesi sürecin önünün açılmasında büyük güç olmuştur dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. 11'den beri itibaren dikkatle takip etti görüşmeleri dedi. Diğer siyasi parti liderlerine teşekkür etti. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik ifadesini de kullandı. Parlamentonun Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle güçsüzleştiğine dair iddialarında eleştirilerin de bugün yanlışlığı ortaya çıkmıştır şeklinde de bir ifadesi oldu. Bundan sonraki sürecinde dikkat ve titizlikle takip edileceğini söyledi Numan Kurtulmuş. Bizim de Mete Çubukçu hep konuştuğumuz bir şey, yani zor zamanlarda oldu diye Numan Kurtulmuş da söyledi. Zaman zaman evet, siyaseten çok zor virajlardan geçtik dedi.
1: Yani komisyon aylarca başkanlık yaptı. Hakikaten partiler arasında mekik dokudu. Biz tabii ki yani medyayı açık bölümlerini biliyoruz ama muhtemelen kendisi söyledi. Arka kapı diplomasisi yürüttük dedi farklı partiler arasında. Çünkü kolay bir şey değil. Yani hakikaten yani birçok parti var. Efendim DEM heyeti işte İmralı'ya gidiyor geliyor. İstihbarat servisi işte başkanı ya da işte güvenlik aygıtın sorumluları görüşülüyor. Yani o süreci götürmek bir şekilde o komisyonda herkes dinlemek o raporu hazırlamak ciddi mesai gerektiren bir şey. O açıdan yani Numan Kurtulmuş hani çok yoğun bir mesai yaptı. Ama dediği gibi belki mesaisi bundan sonra da daha farklılaşarak, daha ağırlaşarak da devam edecek. Çünkü orada da bir komisyon kurulacak. Bir Cumhurbaşkanlığı'nda bir de meclis çatısı altında. Ve 468 evet ben hesapladım. AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeni Parti 51 kişi, diğerleri Hüdapar, TİP, MHP gibi diğer partilerle tamamlanıyor. Yani 468'e ulaşıyor. Çünkü uğraştığına göre Yeni Parti'den 40 tane red var, katılmayan var. Ama şöyle bir şey, yani hocamın biraz önce değindiği, artık bu saatten sonra yani hiçbir partinin yani o verdi, o vermedi, Kürt siyasetinin işte onlar bize işte red verdi vesaire yaptı tartışmalarını bence bu 468 oyla artık bitirmek lazım. Yani herkes bundan sonra kendi önüne ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde nasıl yürütüleceğini bakması gerekiyor. Yani birbirleriyle uğraşmaktan çok hakikaten bu sürecin selametinin hedeflenmesi gerekiyor. O kısır tartışmalardan kurtulmak için. Çünkü sonuçta yüksek bir rakam ve o rakama odaklanmak ve oradan yürümek gerekiyor. Ve bundan da kimsenin hani umutsuz, mutsuz olacağını düşünmüyorum. Ama tabii meclise ve bu büyük çoğunluğa da şöyle bir sorumluluk düşüyor. Bu süreci hakikaten hem bahsettiğimiz bu hukuki çerçevenin işte belki diyelim işte 1,5-2 ay silahların toplanması ve onayın gelmesi 6 aylık süreçin selametle ve uygun bir şekilde yürütülmesi ve ondan sonraki sürecin de bunun devamında yani o toplumsallaşma, hukukileşme, daha demokratikleşme dediğimiz sürecinde takipçisi olması gerekiyor. Yani biz buna imzayı attık, burada bırakalım değil, onlara da ciddi bir sorumluluk düşüyor.
0: Evet. Az bir sürem kaldı, hem Kemal Bey'den hem Rüstem Hoca'dan kısa birer kapanış değerlendirmesi rica edeceğim. Kemal Bey, sizle başlayalım.
4: Şimdi bizim üzerinde çok tartıştığımız bir konu vardı. Siyaset üstü bir meselede meclis, siyasiler bir araya gelebilir mi? Bence şu anda o gerçekleşti. Bir Türkiye mutabakatı çıktı buradan. Yani hep özlediğimiz bir konuydu. İç cepheyi güçlendirelim, bazı konular siyaset üstüdür, bazı konular partiler üstüdür diye. Şimdi parlamento bunu gerçekleştirdi. Bu açıdan çok önemsiyorum bunu. Yani demek ki bir devletin güvenliği, milletin selameti, huzuru söz konusu olduğunda partiler birleşebiliyormuş. Bunu gösterdiler bize. Bu açıdan bir Türkiye mutabakatı kavramı çıktı bence bugün.
0: Evet. Peki, teşekkürler Kemal Bey. Hocam, siz son olarak ne söylemek istersiniz?
5: Şimdi benim dikkat çekmek istediğim nokta şu. Yani bu işte nasıl şey yaparsak bir 6 ay hatta belki 9-10 ayı bulacak bir süreç. Bu süreçte hiçbir şey yapmayacağım diye, yani süreç bir nihayete ersin, ondan sonra diğer demokratikleşme yönünde adımlar atarım diye beklemenin çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Biraz önce sorduğunuz bu kayyum meselesi gerçekten ciddi bir mesele. Çünkü şöyle bir şey, yani yerelde belediye başkanının insanlar tanıyor, hizmetini biliyor vesaire. Milletvekilini o kadar önemsemez, tanımaz ama belediye başkanlığı her zaman yüz yüze. Onun için oy verdiği partinin ya da belediye başkanının görevde olmasını istiyor. Şimdi bir insan suç işleyebilir, olabilir. Bunu görevde uzaklaştırdığın zaman orada partisi var, parti meclisi var. Yani diğer adli suçlardan nasıl yerine parti meclisi seçiyorsa bir an önce bunun parti meclisini seçerek burada en az şey belediye meclisini seçerek belediye başkanlarının göreve başlaması lazım partilerde. Eğer bu yasa beklenirse, bakın yasada şey var, yani cezası tamam ertelenecek, ondan sonra 2 senede bir şey, hak yoksunluğu var. Dolayısıyla eğer sadece bu yasayla sınırlı kalırsa kayyum süresini uzatmış oluyorsun. En azından diğer seçime kadar. Bundan sonra kayyum atanamaz artık. Ortada örgüt kalmadığı için vesaire. Ama mevcut kayyumlardan da bir an önce vazgeçip, yani topluma da bak, bu yasadan sonra örgüt ortadan kalkınca demokratikleşme yolunda şunlar yapılıyor, İleride de bu daha bir umut olabilir mesajının verilmesi doğru olur diye düşünüyorum.
0: Peki efendim, artık bu akşam doğrudan siyasetin sonuna doğru geliyoruz. Tabii açılışta da söylemiştim, çok önemli eşikler aşıldı. Sayın Bahçeli'nin Ekim 2024'teki çağrısıyla süreç başlamıştı. Ardından İmralı'dan örgüte silahları bırakın, örgütü feshedin çağrısı geldi. Kongre toplandı. Kongrede örgüt fesih kararı aldı. Silahlar yakıldı. Mecliste komisyon kuruldu. Uzun süre çalışmalarını sürdürdü. Bir rapor ortaya çıktı. Arada dünyada önemli gelişmeler meydana geldi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı oldu. Belki bunların etkisi biraz sürecin hızını yavaşlattı. Ama en başından beri beklenen olay, yani konunun mecliste bir yasal düzleme ulaşması işte bu akşam gerçekleşti ve ciddi bir kabul oranı oyuyla birlikte 468 oyla yasa meclisten geçti. Bundan sonra süreç yine aynı titizlikle takip edilecek. Önümüzdeki günlerde, haftalarda yine bu konuyu elbette çok fazla konuşmaya devam edeceğiz. Mete Çubukçu, Profesör Doktor Rüstem Erkan ve Kemal Öztürk ile beraberdik. Programın bir bölümünde AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu da bizlerleydi. Teşekkür ediyoruz tüm konuklarımıza. konuklarımıza ve doğrudan siyaseti noktalıyoruz. Birazdan Hulusi Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler.

0: Doğrudan siyaset. NTV Radyo.
1: Doğa takvimi. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Aslan Günü bugün. Aslan zekidir, duyarlıdır, sosyaldir, empati yeteneği güçlüdür. Sürüdeki dişi aslanlar yavrularını hep birlikte büyütürler. Sürüde yiyecek bulmak için birlikte ava çıkılır, tam anlamıyla bulmaca çözer gibi birlikte davranırlar. Aslan kükremesi 114 desibele kadar çıkabilir ve 8 kilometreye kadar uzaktan duyulabilir. İşte herkesi korkutan bu kükremenin sahibi, ormanların kralı da tehdit altında. Dünya Aslan Günü de bu yüzden ilan edildi. Aslanlara dikkat çekmek amacıyla. Doğal yaşam alanlarının kaybı ve iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki aslanlar bir de avcılara karşı ölüm kalım savaşı veriyor. Vahşi hayvan olmalarına rağmen kapalı alanlara hapsedilerek yetiştirilen aslanlarsa tam anlamıyla işkence çekiyor. Sonuç olarak doğadaki aslan sayısı hızla azalıyor. Böyle giderse yakında sadece heykelleri kalacak. Bugün Dünya Aslan Günü'nde aslanların tehlikede olduğunu hatırlayın, hatırlatın.
1: Doğa takvimi.
0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Bugün yarınla karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik aşıldı. Sürecin hukuki zeminini oluşturan 12 maddelik kanun teklifi 468 oy, 88 red, 6 çekimser oyla genel kurulda kabul edildi. Siyasi partilerin farklı tutumları kürsüye yansarken görüşmelerde zaman zaman tansiyon da yükseldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş az önce kameraların karşısına geçti ve Türkiye için tarihi bir dönüm noktası dedi. Gün boyunca mecliste yaşananları ve yasanın kabulünden sonra işleyecek süreci ayrıntılarıyla konuşacağız. Önce canlı bağlantımız olacak ve meclisteki durumu öğreneceğiz. Uğraş Bingöl'den. Uğraş, hızlıca seni dinleyelim. Bugün neler yaşandı ve tabii ki de oylamanın sonucuna dair diğer ayrıntıları senden öğrenelim.
1: Buse, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gerçekten çok önemli bir viraj daha dönüldü. Çerçeve yasası olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi kabul edildi. Yüksek bir oyla kabul edildi. Bugün 562 kişi genel kurulda vardı, milletvekili, ve 468 kabul, 6 çekimser, 88 red oyu çıktı. Hemen bu kararın ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste genel kurulda grup başkan vekillerinin toplantı yaptığı odada hem Devlet Bahçeli'yi hem DEM Parti eş genel başkanlarını hem de Yeni Yol grubunu kabul etti. AK Parti grubuyla birlikte şüphesiz ki, ve sürece ilişkin teşekkürlerini iletti. Hemen ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ki önemli sürecin mimarı bir isim, terörist Türkiye sürecinde en önemli aktörlerinden biriydi. O çıktığında kendisine sorduk ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun ifadesini kullandı. Hemen ardından da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sürece dair önemli açıklamalarda yaptı. Meclis şeref holünde şu ifadeleri kullandı: Türkiye modeli ve dış müdahalesiz bir çözüm vurgusu önemliydi. Şunları söyledi: bu sürecin dışarıdan üçüncü bir göze ihtiyaç duymadan yerli, milli ve siyasi bir kararlılıkla meclis çatısı altında yürütüldüğünü söyledi. Bu yönüyle de Türkiye modelinin oluştuğunu vurguladı. Parlamentonun gücüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamentonun etkisizleştirildiği iddialarının boşa çıktığını söyledi. 468 oyun oldukça önemli olduğunu söyledi ve konsensüsün oluştuğuna dikkat çekti. Ve anayasa değişikliklerinde bile nadir görülen bir büyüklükteki konsensüsün oluşmasının memnuniyet yarattığını söyledi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek diye sordu gazeteciler orada. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bundan sonra süreç tıkır tıkır işleyecek ifadesini kullandı. Sadece İyi Parti bu sürece baştan beri karşıydı. 29 milletvekili bu süreçte yine gün boyu muhalefetini sürdürdü genel kurulda. Yaklaşık 12 saattir bir genel kurul mesaisi devam etti ve genel kurul açılır açılmaz İyi Parti de sürekli önergelerle sürece yönelik eleştirilerini sıraladı. Yeni Parti bu konuda ne yapacağı önemliydi. Özgür Özel bugün genel kurulda yaptığı konuşmada, yöneticiler olarak evet oyu vereceğiz ama milletvekilleri üzerinde de bir baskı oluşturmayacağız ifadesini çerçevesinde bir konuşma yaptı. Bu noktada yani Yeni Parti'de bir blok olarak sürece katılmadı. Şu ana kadar saydığımız kadarıyla 40'ı aşkın milletvekili Yeni Parti'den sürece hayır oyu verdi ve bunu zaten sosyal medya hesaplarından da paylaştılar. Yeniden Refah Partisi çekimser kaldı ama tam sağlıklı sonuçların, hangi siyasi partinin ne kadar oy verdiğine ilişkin sağlıklı sonuçların yarın biraz daha bu oylama sonuçları elekten geçirildikten sonra daha da netlik kazanmış olacak. Şunu söyleyelim, evet önemli, 468 oyla kabul edildi genel kurulda, çok uzun süredir görüşülüyordu çerçeve yasa. Artık bu noktada da terörsüz Türkiye sürecinde çok yeni bir sayfa açılmış oldu.
0: Peki Uğraş,
1: çok kritik bir eşik dönülmüş oldu Buse.
0: Bu yasanın kabul edilmesiyle birlikte bundan sonra nasıl bir takvim işleyecek, buna dair elinizde bilgiler var mı?
1: Aslında biz bu soruyu sorduğumuzda Numan Kurtulmuş'un ifadesi oldukça dikkat çekiciydi. Oldukça rahat bir şekilde bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek dedi. Sanki bu en önemli eşikmiş gibi bize bu anlamda bir izlenim verdi. Zaten yasa teklifinde de bu süreç buna göre işleyecek. Yani 12 maddeli kanun teklifinde PKK'nın silah bırakmasının şarta bağlandığı zaten anlatılıyordu. Günlerdir anlatıyoruz. Bundan sonraki süreçte böyle olacak. Yani Milli Güvenlik Kurulu kanun teklifi çerçevesinde bölgede süreci izleyecek ve PKK'nın kendini feshedip etmediği noktasında bir rapor sunacak. O MGK raporunun ardından şüphesiz ki süreçte daha da hızlanacak. Yani bu kanun elbette önemli bir eşik ama asıl gelecek rapor, Milli Güvenlik Kurulu'ndan gelecek rapor bağlayıcı olacak. Bu kanunun yürürlüğe girmesi de zaten önemli şartlarından biri bu Buse.
0: Uraş Bingöl'ü dinledik. Ankara'dan notları aktardı. Bu işte süreç yasasıyla ilgili olarak ayrıntılar öğrendik. Şimdi gelin değerlendirmeleri alalım. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan 12 maddelik süreç yasasını konuşacağız. Murat Aslan'la birlikte Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan karşımıza. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi yayınlar diliyorum Buse Hanım.
0: Çok teşekkürler. Şimdi merak eden pek çok tabii ki soru var. Uzun süredir konuşuyoruz ancak bugün artık kabul edilmesiyle birlikte tekrar merak ettiğimiz yeni durumlar da oluşuyor. İlk değerlendirmeye alalım. 468 evet oyuyla kabul edilmesini öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Yani nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın iradesini tecelli ettiği yer. Ve bu kadar büyük bir rakamla kabul edilmiş olması tabii ki önemli. Demek ki parlamenterlerin zihninde bu çerçeve yasaya yönelik olarak soru işareti yok büyük bir çoğunluğunda. Ve dolayısıyla evet oyu kullandılar. Tabii bu sürecin geri planında çok büyük eforlar var. Yani meclis çatısı altında sivil toplum örgütlerinden tutun da akademisyenlere kadar çok geniş bir kitle meclisteki milletvekilleri tarafından, o kurulan komisyon tarafından dinlendi. Tabii böyle bir gayretin iki farklı boyutu var. Birincisi 40 yıldan uzun bir süredir terörle mücadele ediyor Türkiye Cumhuriyeti, Türk insanı. Ve dolayısıyla terör örgütüne yönelik büyük bir güvensizlik var. Öte taraftan da ikinci boyut, bu sürecin, bu sorunun bir şekilde çözülmesi lazım. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu süreci ben başarıyla yönettiği kanaatindeyim. Hem muhalefete hem sivil toplum örgütlerine hem halka bu süreç gerektiği zaman ve uygun bir çerçeveyle anlatıldı ve bugün de bu kanun meclisten geçti. Tabii önemli olan artık şu an kimin ne kadar neye destek verdiği vermediği değil. Bundan sonraki süreci nasıl ilerleyeceğidir? Nihayetinde 15 günlük bir süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı bu kanunu onaylayacak. En fazla 15 gün içerisinde ve ondan sonra kanunun dikte etmiş olduğu o uygulama usulleri gerçekleştirilmeye başlanacak. Önemli olan bu süreçte neyle karşılaşılacak? Bu durumların bir projeksiyonu çıkarılması.
0: Peki şimdi 12 maddelik bu yasanın içinde neler var? Sizin dikkatinizi çekenler neler? Biraz burayı da dinleyelim.
2: Şimdi bu yasanın bence en önemli unsuru terör örgütünün silah bırakması yoluyla belirgin bir sürecin başlatılması ve bu sürecin neticesinde Türkiye'nin PKK-KCK öznelinde, çünkü diğer terör örgütlerini kapsamıyor, terör sorununu noktalamış olması ve bu istikamette de terör örgütlerinin nasıl silah bırakacağı, bu silah bırakmanın nasıl kontrol edileceği ve aynı zamanda hukuki süreci nasıl işleyeceği konusunda çok kısa olmakla birlikte, çünkü 12 madde gerçekten çok kısa bir kanundur. O yüzden çerçeve kanun deniyor buna. Çünkü çerçeve kanun anlamı şu bu arada. Çerçeve kanun çıktıktan sonra uygulamaya yönelik ilave düzenlemeler yapılabilir. Hı hı. Ve bu düzenlemeler illa kanun olmak zorunda değil. Dolayısıyla yönetmelikler veya uygulamaya yönelik yönerge dahil daha alt hiyerarşideki düzenlemeleri muhtemelen ilgili kurumlar yapacaktır fiiliyata dönüşmesi açısından. Dolayısıyla bu kanunda af değil ancak infazların dondurulması ve ertelenmesi üzerinden bir süreç oluşturulmuş.
0: Peki, bu noktada da çerçeve yasadan bahsettiniz, anlamından bahsettiniz. İşte eklemeler yapılabilir. Uzatmalarda söz konusu olur mu? Mesela düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak deniliyor. Bu süre uzatılabilir mi?
2: Şimdi kanun aslında gayet net bir şekilde ifade ediyor. Orada uzatmayla ilgili bir koşulu da net bir şekilde ifade etmişler. Süreç işlerken kurulan ve bu konuyu takip edecek olan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı liderindeki komisyon gerektiğinde ilave süre uzatmaları yapabiliyor. Ancak kanun net bir şekilde bu kanundan faydalanma şartını 6 ay olarak belirtmiş. Dolayısıyla bir muğlaklık yok. Gayet net bir takvim var. Tabii şunu da ifade etmek lazım. DEM Parti hem Kandil'le hem de İmralı'yla sürekli görüştü. Hükümetle de irtibat halindeydi. Bu nedenle bu kanunun uygulanması aşamasında kimin ne zaman ne yapacağı konusunda muhtemelen özellikle Kandil'in zihninde net bir yol haritası var. Bu nedenle bu kanunda eğer o 6 ay ibaresi net bir şekilde yazılmışsa PKK-KCK'nın da bu 6 aylık süreye uygun olarak bir yol haritası çıkartmış olduğu kanaatindeyim ben.
0: Peki şimdi önemli maddeler var. Mesela düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında bırakılacak ve 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Bu maddeler bize ne söylüyor daha somut anlamda aktarmak gerekirse ne anlamamız gerekiyor buradan? Bir af değil
2: aslında
0: sürekli belirtildi zaten ama aslında bu maddeleri de zaman zaman eleştiriler, itirazlar geldi hangi noktada?
2: Aslında bu maddeler bu kanunun felsefesini bize anlatıyor. Arka plandaki düşünce tarzını anlatıyor. Şimdi birincisi 40 yıldan uzun bir süre Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek üzere faaliyet göstermiş bir terör örgütü eğer böyle bir sürece girdiyse güven genellikle sıfırdan başlar. Yani iki tarafında güvensizlik ortamı içerisinde karşılıklı adım atması beklenir. Yayın öncesinde işte Abdullah Öcalan'ın o meşhur mektubundan başlayarak PKK kongre kararları veya basın bildirisi vardır arada bir tane. Onları bir okudum. Ve o süreç ile şu ana kadar geldiğimiz dönem arasındaki gelişmelere şöyle baktım. Hep karşılıklı birer adım atma beklentisi ve gerçeği var. Bu nedenle sizin ifade etmiş olduğunuz o kanun maddeleri de aynı mantıkla aslında yürüyor. Sürelere ve usullere bağlayarak iki tarafta birbirine aslında garanti altına alınmış bir şekilde denetlemek istiyor. Ve bu süreçte devletimiz terör örgütüne bir kapı aralarken koşullu bir şekilde bu süreci sunuyor. Yani koşullar var. Bu koşullar her şeyin zamanında yapılması ve usulüne göre yapılması istikametinde. Neden? Onu da ifade edeyim. Çünkü geçmişte biliyorsunuz Habur'da bir olay yaşandı. Ve bu olay terör örgütünün ve destekçilerin tahrikleri üzerine o sürecin sonlanmasına yol açtı. Dolayısıyla bu süreç eğer devam edecekse sessiz bir şekilde ve o yol haritasında belirlenmiş her bir adım neyse uygun, usulüne uygun ve aynı zamanda etik sınırlar dahilinde atılarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşte bu nedenle sizin söylediğiniz o kanun maddelerindeki süreler ve atılacak adımlar net bir şekilde tarif edilmiş.
0: Peki şimdi tam olarak kimler yararlanabiliyor? Bu sürecin riskleri neler ve faydaları neler?
2: Şimdi kanun içerisinde faydalanacaklar net bir şekilde aslında yazılmış. Kasten adam öldürme hariç tutulmak üzere ve sizin ifade ettiğiniz 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenen suçlar bu kanun çerçevesinde bir düzenlemeyle infazın dondurulması yoluyla bir sürece tabi tutuluyor. Aynı zamanda bu kişilerin silah, mühimmat vesaire her türlü teçhizatını teslimini gerektiriyor. Şimdi şöyle bir tespiti öncelikle ifade etmem lazım. Burada bir kayıt sistemi var. Bu kayıt sistemi dahilinde terör örgütünün her bir silah bırakmış üyesi net bir şekilde kayıt altına alınacak ve bu kişilerin topluma entegrasyonu bağlamında sonraki süreç hukukun gözetimi altında işleyecek. Bu neden önemlidir? Birincisi arada kaçak durumlar meydana gelmemeli. Yani bir kişi kendi köyüne, ilçesine dönüp hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya başlarsa bu kanundan faydalanamıyor. İkincisi, bu kanundan faydalanmak için başvurmuş olanların adli süreci devam ederken o ifade etmiş olduğunuz süreler dahilinde aslında koşullu bir şekilde bu imtiyazlar tanınmış oluyor. Ama en önemlisi şu, silah bırakmanın kanun içerisinde geçen eğer ifadelere bakarsanız net bir şekilde aslında ifade ediyor orada. Fiilini varlığını söndürme, fiili varlığını feshetme ve aynı zamanda silah bırakma koşuluna bağlanıyor.
0: Evet, yani MGK'nın haricinde, terör örgütünün fesine ilişkin kararı resmi gazetede yayınlanacak bir kere öncelikle
2: evet.
0: Maddi olarak.
2: Şimdi bu fiili varlık ve silah bırakma meselesi örgütsel bir adımdır. Yani bireysel değil. Dolayısıyla örgütün böyle bir süreci sonlandırıp bu kararı net bir şekilde uyguladığını ispat etmesi ve devletin bu süreci evet olmuştur diyerek tespit etmesi sonrasında bu süreç başlıyor ve bireye iniyor. Yani örgütten başlayan ve bireye tahvil edilen bir süreçten bahsediyoruz burada.
0: Peki örgütün her aşamasında bu kabul edilecek midir? Kabul edilmemesi durumu nasıl sonuçlanır?
2: Şimdi o işte sizin ifade ettiğiniz riskler bağlamında ele alınmalı. Bazı gerçekler var. Öncelikle her terör örgütü bir istihbarat örgütünün aslında ya aracıdır ya uzantısıdır. Dolayısıyla bu süreç içerisinde üçüncü bir tarafın bu süreci baltalamak adına tahrikleri veya sahte bayrak eylemleri veya örgütü kışkırtacak söylemleri ve girişimleri söz konusu olabilir. Bu nedenle ben bu süreçte risklerin dikkate alınarak ve her iki tarafın doğrudan iletişimi DEM Parti üzerinden tesis ederek yürütmesi gerektiği kanaatindeyim. Şöyle bir size senaryo çizmek isterim. Süreç başladı ancak bir anda bir noktada bir bomba patlayıverdi. Ve öyle bir hedef seçildi ki iki taraf da bunu açıklayamıyor. Böyle bir durumda doğal olarak bir risk var. Yani bütün bu süreç ve kanun doğal olarak geri plana itilebilir. Bunu önlemek için şeffaf bir şekilde bu sürecin yürütülmesi gerekiyor. Bununla ilgili de geçmişte diğer ülkelerde örnekler var.
0: Hangi ülkelerde nasıl benzerlikler yaşanıyor? Mesela şu an yaşadığımız süreçle bağlantı kurabileceğiniz bazı ülkeler var mı? Olumlu ya da olumsuz anlamında farklı örnekler.
2: Şimdi iki tane örneği burada ön plana çıkartmak lazım. Bir tanesi IRA, yani IRA olarak biz genellikle Türkçe'de seslendiriyoruz. İrlanda Kurtuluş Ordusu. Diğeri de Kolombiya'da faaliyet gösteren FARC. Şimdi bu iki örnekte PKK, KCK'nın kendini feshetmesine eğer karşılaştırırsanız çok farklı desenlerin olduğu ortaya çıkar. Örneğin bu iki örnekte üçüncü taraflar devreye girmiştir. Bir tanesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin özel temsilcisi, o zaman Clinton'dı başkan, George Michel biliyorsunuz devreye girdi ve ara buluculuğu yaptı İrlanda ve Birleşik Krallık hükümetiyle birlikte. Ve hayırlı cuma veya iyi cuma ifade şeklinde ifade edilen bir anlaşma imzalandı. Farktaysa Birleşmiş Milletler devredeydi. Şimdi bizim kanuna eğer tam olarak karşılaştırırsanız orada silah bırakma süreçleri bizden çok farklı yürütüldü. Bizde biliyorsunuz doğrudan teslim edilmesi söz konusu bu kanuna göre. Ancak İrlanda Kurtuluş Ordusu silahları gizli bir şekilde imha ettirdi. Bir Kanadalı generale silahların yerini ilettiler ve orada yerinde imha edildi. Beton döküldü.
0: Peki,
2: veya parçalandı.
0: Üçüncü bir göz pozitif bir nokta mı getiriyor yoksa süreci uzatan bir durum mu yaratıyor?
2: Bu konuda DEM Parti'nin geçmişte söylemleri oldu. Özellikle Avrupa Birliği'nin ismi sık sık seslendirildi biliyorsunuz. Ancak bu durumu devletimiz kabul etmedi ve kabul etmemeli. Çünkü üçüncü taraflar devreye girdiğinde inisiyatif sizde olmuyor. Üçüncü taraflar sizin o kırmızı çizgilerinizin aleyhine bir anda bazı talepleri karşı taraf lehine canlandırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ben üçüncü tarafların böyle bir süreçte olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki bizler üçüncü tarafların yapacağı tavsiyelere de ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü bu meseleyi eğer 1978'den bu yana bir şekilde mücadele ederek yürütmüşsek ve yönetmişsek, şu andan itibaren de yürütecek durumdayız ve ben gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ancak burada önemli olan nokta şu: eğer üçüncü taraf yoksa, ki yok, o takdirde iki tarafın da atacağı adımları net bir şekilde, şeffaf bir şekilde göstererek ve verilen söze bağlılık ilkesine, bu evrensel bir ilkedir, yerine getirmesi gerekir. Dolayısıyla şu an bu yasanın çıkmasıyla birlikte sıra PKK, KCK, KCK'da kendini lağvettiğini açıklamak üzere adımları atmalı ve bu ilanı yapmalı ve bunun tespiti daha sonra tabii ki devletimizin istihbarat örgüsü tarafından gerçekleştirilecek.
0: Kontrol mekanizması da zaten devlet aygıtlarıyla bir şekilde yürütülecek. Bunun açıklaması da daha önce yapıldı. Peki sizce bu kanun, tüm bu kanunlar, bu yasa teklifi sizce tüm hassasiyetler gözetilerek mi yapıldı, ya da bahsettiğiniz gibi yeni eklemlemeler de olacak ve tamamen tüm hassasiyetler de giderilecek mi? Bu noktada dikkatinizi çeken eksiklikler var mı?
2: Şimdi bu kanun çıkmadan önce, bu süreç ilk başladığında Sayın Bahçeli'nin çağrısıyla beraber özellikle şehit yakınları ve gaziler şüpheyle yaklaştı. Hı hı. Ve hatta terörle mücadelede görev yapmış birçok eski asker veya o dönem askerlik görevini ifa etmiş vatandaşlarımız güvensizlikle bu sürece yaklaştı. Dolayısıyla bu sürecin en büyük hassasiyeti özellikle kaybı olan, terörden zarar görmüş vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanmamasıdır. Hı hı. Benim anladığım kadarıyla bu kanun yazılırken özellikle bazı noktalarda yöntem ve usul bağlamında ısrar edilerek bu hassasiyetler dikkate alınmış. Örnek vermek gerekirse, kapsamlı bir af getirilmemiş kanunla beraber. Hı hı. Veya belirgin bir tarih şartı var. Aynı şekilde bu süreç içerisinde aykırı bir davranışa meyletmiş örgüt üyelerinin süreçten faydalanmaması söz konusu ve inisiyatif komisyonda. Dolayısıyla özellikle İrlanda Kurtuluş Ordusu ve FARC örnekleri dikkate alınırsa bence hassasiyetler bu kanun maddelerinde net bir şekilde dikkate alınmış. Tabii şunu da ifade etmek lazım. Bu kanun yazılırken özellikle sivil toplum örgütlerinin fikirleri alınırken aynı zamanda halkın görüşüne yönelik taramalar yapıldığını da biliyorum. Yani kim ne düşünüyor? Alınan sinyaller istikametinde bu kanuna şekil verilmiştir mutlaka. Bu nedenle bu hassasiyetler bu kanun içerisinde var.
0: Son soru olsun. Bundan sonra bu aslında yasanın kabulü Türkiye'ye ne getirecektir? Yani hem bölgeye tabii hem de Türk siyasetine.
2: Ya öncelikle bu yasa tasarısını okumadan önce, biraz önce ifade ettim, Öcalan'ın mektubundan başlayarak şöyle bir tarama yapmak istedim. Hafızayı tazelemek lazım. O mektup içerisinde çok önemli birkaç tane kavram var. Müsaade ederseniz onları da bakarak ve doğrudan söylemek isterim.
0: Süremiz var, bir kısa toparlama rica edeceğim bu nedenle. Evet. Buyurun.
2: Şimdi orada reel sosyalizmden bahsediyor. Terör örgütünün anlamını yitirdiğinden bahsediyor. Hı. Ve artık demokratik Türkiye'den bahsediyor. Dolayısıyla ben terör örgütünün kendisine daha önce yüklemiş olduğu anlamı net olarak silmiş olması hasebiyle bu sürecin büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Çünkü örgütün en yetkili ağzından böyle bir itiraf var. Ancak bunun daha ötesi geleceğe yönelik projeksiyonlarla ilgili. Basit bir soru sorayım size. 10 yıl içerisinde büyük bir savaş bekliyor muyuz bölgemizde? Terör örgütünün varlığı devam ettiği sürece her bir güvenlik sorununda Türkiye hem güvenlik hem ekonomik risklerle karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle bu sürecin sonrasında ben en azından bir pürüzün aşılmış olduğu kanaatindeyim. Hı hı. Ve geçmişte daha önce ifade etmiştim, 2,5 savaş doktrininde o buçuk savaş, yani PKK'nın bir tehdit olma vasfı şu an için rafa kaldırılmak üzere. Peki. Henüz kaldırılmadı tabii. Sürecin bitmesi lazım.
0: Evet, konuşacağız tabii bu süreci önümüzdeki günlerde de. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Aslan bizlerle birlikteydi. Son bilgileri de vererek noktalayalım isterim. Bu süreç yasasına katılım 563'tü mecliste. 467 kabul, 87 ret, 7 çekimsel ve 2 de mükerrer oyla birlikte kabul edildi. Bu son bilgilerle birlikte, revizeyle birlikte noktalayacağız efendim bugün yarının ilk dilimini. Saat başında karşınızdayız, gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.

Piyasalarda son durum şöyle. Dolar 47.69, Euro 55.02, Sterlin 64.46'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.15, Sterlin dolar paritesi 1.35 ile yükselişte.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini koruyacak. İstanbul ve Bursa'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 34-37 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara ve Eskişehir 33 derece. Ege'de İzmir 38, Manisa 39 derece. Şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Antalya'da 40, Adana'da 44 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba yeniden. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Tabii gecenin gündeminde terörsüz Türkiye süreci var. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi gün boyunca. Terörsüz Türkiye sürecindeki kritik eşik aşıldı. Sürecin hukuki zeminini oluşturan 12 maddeli kanun teklifi genel kurulda 467 evet oyuyla kabul edildi. Siyasi partilerin farklı tutumları kürsüye yansırken görüşmelerde zaman zaman tansiyon yükseldi. Gün boyunca mecliste yaşananları ve yasanın kabulünden sonra işleyecek o süreci ayrıntılarıyla aktaracağız. Ama gelin öncesinde günün öne çıkan diğer haberlerini de aktaralım sizlere.

Evet, Kesburlar suç örgütüyle başlayacağız. Yeni gelişmeler var. Örgütün eylemleri 548 sayfalık iddianameye yansıdı. İş insanlarından haraç isteyen çetenin ödeme yapmayanların iş yerlerini kurşunladığı ve cephanelik oluşturduğu belirtildi. Örgütün para ve sosyal etkinlik vaadiyle ağına düşürdüğü çocukları tetikçi olarak kullandığı ortaya çıktı. Çetenin çocukları nasıl suça sürüklediğini de birazdan paylaşacağız. Ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi ve oğluyla görüşmesinde dosyada tespit edilen FETÖ bağlantılarını anlattı. Gürlek, bu cinayeti ortaya çıkaracağız, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ifadesini kullandı. Soruşturmadaki son bilgilerde birazdan ve belediyelere yönelik düzenlenen operasyonların ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. İlk turlarda yeni partinin adayı önde olsa da AK Parti ve MHP'li üyeler son turlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Seda Dilber'i destekledi. Dilber 41 oyun 21'ini alarak Etimesgut Belediye Başkan Vekili seçildi. Ve şu saat itibarıyla YKS'ye giren 2.250.000'den fazla aday için tercih dönemi sona erdi. Üniversite adayları şimdi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu yıl yapay zeka, veri bilimi ve yönetim bilişimi sistemleri gibi teknoloji odaklı bölümlere ilginin arttığı belirtiliyor. Adayların gözü artık ÖSYM'den gelecek, açıklamada ayrıntıları paylaşacağız. Ve Washington Tahran hattında bu kez tazminat polemiği başladı. İran'ın savaşta uğradığı askeri zarar için tazminat istediğini açıklayan Donald Trump, Amerika'nın kayıpları için de karşı talepte bulundu. İran'da ise güvenlik bürokrasisi ve ordunun üst kademelerinde ard arda görev değişiklikleri yapıldı. Karşılıklı mesajların ve Tahran'daki değişimin ayrıntılarını da aktaracağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için bugün yarına ikinci dilimiyle başladık.

0: süreç yasası kabul edildi dedik. 467 kabul, 87 redle birlikte oylamanın sonucunu ve mecliste yaşananları NTV muhabiri Uğraş Bingöl'den alacağız. Uğraş, öncelikle meclis dağılımına dair ayrıntıları dinleyelim ve tabii gün içinde neler yaşandığını da senden alacağız hemen.
1: Yaklaşık 12 saatte yakın bir mesai harcandı. Saat 11'de genel kurul başladı ve saat 11'i biraz 10 geçe 15 geçe de genel kurul sona erdi. Çok önemli bir viraj daha geçildi teröristli Türkiye sürecinde. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi kabul edildi. 563 katılım gerçekleşti bugün genel kurulda. Kabul 467. Çekimser, 7 çekimser vardı. 87 red oyu verildi. Bu red oylarına baktığımızda ağırlıklı olarak Yeni Parti, İyi Parti'den olduğunu söylemek mümkün. Hemen genel kurulda kanun teklifi kabul edilir edilmez Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste grup başkan vekillerini kabul ettiği odada hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hem de DEM Parti eş genel başkanlarıyla yine Yeni Yol Partisi grubundan isimleri kabul etti. AK Parti grup üyeleri de oradaydı. Çıkışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yapmadı. Kısaca sadece hayırlı ve uğurlu olsun ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sürece dair önemli mesajlar verdi. Şu ifadeleri kullandı. Özellikle sorunun çözümünde Türkiye modeli olduğunu altını çizdi. Dış müdahalesiz bir çözüm sözleri yine dikkat çekiciydi. Parlamentonun gücünden bahsetti. Katılımın oldukça yüksek olmasına dikkat çekti ve bu anayasa değişikliklerinde bile görülmeyen büyüklükte bir destekle bunun geçtiğini söyledi. Hemen diğer partilere baktığımızda Yeni Parti'nin tutumu önemliydi. Özgür Özel genel kurulda yaptığı konuşmada destek yönetici grubu olarak destek vereceğiz açıklamasını yaptı. 91 milletvekilinden kaçı ne kadar oy kullanacağı çok merak ediliyordu. O rakamlar da belli oldu. 35 kabul, 54 red oyu verdi. Özgür Özel bu konuda blok bir tavır almadı. Blok oy kullanmasına ilişkin bir tavır almadı. Milletvekillerini seçim bölgelerine göre serbest bıraktı demek mümkün. Bu da yaklaşık 54 milletvekilinin hayır oyu vermesini neden olduğu. Yine red veren partilerden biri İyi Parti, sürecin en başından beri bu sürece karşı olduğunu söylüyor. İhanet süreci olarak tanımlıyorlardı. Onlar da gün boyu verdikleri burada önergelerle süreci tıkamaya çalıştı adeta ve gün boyu da eleştirilerini hem iktidara hem muhalefete sundu İyi Partililer. Evet, bundan sonraki sürece ilişkinde nasıl işleyecektik biz Numan Kurtulmuş'a, bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek mesajını verdi. Evet, az önce de bahsettiğim gibi 563 katılım oldu, 467 kabul oyuyla çerçeve yasa kabul edilmiş oldu.

0: Hem iktidar kanadında hem DEM Parti'de ve yeni partide sürece destek veren isimlerde bir rahatlama söz konusuydu. Bundan sonraki süreç zaten çerçeve yasada belli. Nedir o süreç? Milli güvenlik kararına ilişkin saha raporu gelecek. Yani PKK'nın silah bıraktığı teyit edildikten sonra zaten yasa devreye girecek. Bu noktada da önümüzdeki günlerde nasıl bir süreç bekliyorsunuz dediğimizde Numan Kurtulmuş'a, o da tıkır tıkır işleyecek ifadesini kullandı. Ama dediğim gibi artık güvenlik bürokrasisinde süreç olacak. Bölgedeki analizler, bölgedeki saha çalışmalarının noktasında PKK'nın kendisini gerçekten fesip edip etmediği noktasında sunulacak rapor çerçevesinde bu süreçte, yani çerçeve yasada zaten yürürlüğe girmiş olacak. O yüzden şu anda parlamentonun en önemli düşündüğü nokta, en önemli aşaması bugünkü süreçti, bugünkü oylamaydı. Bu da 467 gibi yüksek bir oyla kabul edilince açıkçası buradaki milletvekilleri de, sürece destek verenler de oldukça rahat bir nefes almış oldu.
1: Uraş Bingöl'ü dinledik kendisinden. Şimdi elbette bir de o ne kadar yaşananlara değinse de oldukça yoğun bir gündü. Şimdi mecliste neler yaşandı bunu aktaracağız. Siyasi partiler sık sık karşılıklı açıklama yaptı. Gün içinde yaşananların ayrıntıları gelecek şimdi ekranlarınıza.
2: Bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin yaşanılmamasını istiyoruz.
3: Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
4: Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız.
5: Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edecek.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi toplantılardan birine imza attı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oturum başlarken meclisteydi. Görüşmeleri sonuna kadar genel kurulda takip edeceğini söyledi.
7: 18 saat dinleyeceksin.
6: Bahçeli kuliste DEM Parti yöneticileriyle sohbet etti. Görüşmeler başlamadan önce gözler yeni partideydi. Bazı vekiller hayır oyu kullanacağını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kurul mesaisi öncesi kapalı grup toplantısı yaptı. Parti yöneticileri teklife evet deme kararı aldı ama milletvekilleri serbest bırakıldı.
3: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan yeni parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız.
6: Özgür Özel'in konuşmasını genel kurulda oturumu takip eden MHP lideri Bahçeli de alkışladı. Bahçeli'nin yüzük ve rozeti de dikkat çekti. Kültegin yazıtından zamanı Tanrı Yaşar ifadesi hem yüzüğünde hem de rozetinde yer aldı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri genel kurula Türk bayraklı atkılarla geldi. İyi Parti'nin eleştirileri tartışmalara neden oldu.
4: Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez.
8: Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış bilmem neymiş. Böyle nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Sürecin başından itibaren bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Buna bir gurur duyun ya.
6: Süreç yasasının af getirdiği ve teklifin görüşüldüğü tarihin Sevr Anlaşması'nın yıl dönümüne denk getirildiği iddiaları da yalanlandı.
9: Bugün işte Sevr'in yıl dönümüymüş de bugüne getirmişiz. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da tarihin çöp tenekesine atacaktır.
10: Bir devlet politikasıdır. Bazı arkadaşlarımız bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Avusturya Başbakanı Stoker'la görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Erdoğan Avrupa Birliği ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi.
11: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne bir kez daha çağrıda bulundu. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vize serbestisinin hayata geçirilmesini de istedi. Cumhurbaşkanı bu mesajları Avusturya Başbakanı Stoker'la düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Erdoğan Avusturya ile yeşil enerji

0: enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi.
1: 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.
0: Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Gazze'de yaşananları hatırlattı.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
2: Evet, belediyelere yönelik operasyonların ardından yeni gelişmeler de yaşanıyor demiştik. Onlardan biri de Ankara Etimesgut Belediyesi'nde yaşandı. Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı ve seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti yarıştı. Kazanan AK Parti ve MHP'nin desteğini alan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Seda Dilber oldu. Seçimde İlk iki turda yeni partinin adayı Mehmet Özdemir 18 oy, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Seda Dilber 11 oy aldı. Üçüncü turda ise AK Parti ve MHP meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Seda Dilber'i destekledi. Dilber 22, Özdemir 19 oy aldı. Seçilme yeterliliğinin sağlanamaması üzerine yapılan son turdaysa 41 oyun 21'ini alan Seda Dilber başkan vekili seçildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı, Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı dedi. Şimdi hemen yanı başımızda yaşanan savaş ve gelmeyen barışı konuşacağız. Amerika ile İran arasındaki savaş sürerken Washington ve Tahran'dan dikkat çeken gelişmeler var. Donald Trump, İran'ın tazminat talebine karşılık Amerika'nın da savaşta uğradığı zararlar için tazminat isteyeceğini açıkladı. Tahran'da ordunun üst kademelerinde yeni atamalar var. Tüm bu gelişmeleri öğreneceğiz. Savaşın ve olası müzakerelerin seyrini, bu gelişmeler nasıl etkileyecek, bunu dinleyeceğiz. Hem Washington hem de Tahran'a uzanacağız. Öncelikli olarak Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'e sormak istiyorum. Bu tazminatta talep nedir? Amerika nasıl bir zarara uğradı? Önce bunu dinleyelim ve müzakereler açısından böyle bir şart koşmak nasıl değiştirecek süreci?
3: Buse, ABD Başkanı Donald Trump kısa bir süre önce Beyaz Saray'da bir kararname imzalarken İran Savaşı konusunda soruları cevaplandırdı. Önce şunu aktararak başlayalım. İran'la son tür görüşmelerin son şansı olduğunu söylemiştiniz. Bundan sonra ne olacak diye soruldu Trump'a. Göreceksiniz, öğreneceksiniz cevabını verdi. Askeri olarak gerilimin tırmandırılması seçeneği hala masada mı diye soruldu. Bu kabiliyete sahibiz ifadesini kullandı. Trump Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu. Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden, tek kontrol eden şu anda Amerikan donanması dedi. Soruna yol açabilirler mi? Evet, ama paraları yok, askerlerine bile ödeme yapamıyorlar ifadesini kullandı. Gelelim tazminat meselesine. İran, Amerika ile anlaşmanın sağlanması için savaş sebebiyle uğradığı zararın tazmin edilmesini, karşılanması talebini masaya koymuştu İranlı bazı yetkililer. ABD Başkanı Donald Trump, eğer bir tazminat ödenecekse İran bu tazminatı ödemeli ifadesini kullandı kısa bir süre önce yaptığı açıklamada ve hemen öncesinde de sosyal medyadan bir mesaj paylaştı İran'ın bu talebiyle ilgili olarak. Bu konunun müzakerelerde daha önce şimdiye kadar hiç gündeme gelmediğini söyledi Trump. Ama dedi, ilginç bir fikir. Ben de şimdi onların yol kenarına yerleştirdikleri bombalar ve daha önce General Süleyman'ın öncülük ettiği çatışmalarda öldürülenler ve ağır yaralananlar için tazminat talep ediyorum dedi. İran'ın son 50 yılda öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine de tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Buna son 5 ayda öldürülen 52 bin kişi de dahil. dahil dedi ve temsilcilere de bu talebi İran'la gelecekte tüm müzakerelerde kesin bir şekilde iletilmesi ve bu talebin masada olması talimatını verdiğini söyledi. ABD hükümeti İran'ı uzun yıllara yayılan İran destekli milisler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden Amerikalıların öldürülmesinden sorumlu tutuyor ve buna da 1983'te Beyrut'ta 240'tan fazla Amerikan askeri personelinin öldürüldüğü saldırıda dahil. ABD Başkanı Donald Trump aslında Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı tam olarak açması halinde İran Savaşı'nda bir zafer ilan etmenin zeminini hazırlıyordu bir süredir. Hatta yakın danışmanlarına da perde arkasında kapalı kapılar ardında Hürmüz Boğazı açılırsa ama İran'la nükleer anlaşma olmazsa da bunun bir zafer olarak değerlendirilebileceği mesajını verdiğini biliyoruz ama İran'dan gelen son mesajlar özellikle de Amerika'nın taviz vermemesi halinde ya da İran'ın taleplerini karşılamaması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağı mesajını veriyor ki bu talepler içerisinde hem bu tazminat meselesi hem de İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve ablukanın kalkması gibi yaptırımların kalkması gibi talepler var. Trump yönetiminin beklentisi ise Tahran üzerindeki ekonomik baskının İran'ı yeni bir anlaşmaya zorlaması Buse.
2: Amerika Birleşik Devletleri cephesinden notları aldık. Şimdi Tahran'a uzanacağız. İran'da savaş sürerken dikkat çeken bir görev değişikliği yapıldı. Biraz önce de bahsettik. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine Muhammed Bakir Zülkadir'in yerine Muhsin Rıza'yı atandı. İran lideri Müçteba Hamane yeni askeri atamaları duyurdu. Ayrıntıları da bize NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak. Ali seni dinleyelim. Bu atamalar ne anlama geliyor?
4: Buse, son 24 saat içerisinde İran'da güvenlik mimarisinin şekillendiğini gösteren önemli kararlar, atamalar gerçekleşti ve dün Pezeşkian ile Müçteba Hamene'yi arasında da önemli bir görüşme gerçekleşmişti. Sabah saatlerinde Pezeşkian 7 saat süren bir görüşme yaptıklarını söyledi ve hemen akabinde de Müçteba Hamene'ye bağlı Beyt-i Rehberi ofisinden, rehberlik ofisinden yeni bir kararname yayınlandı. Bu kararnamede ise 7 önemli isim askeri alanda yeni isimlerin görev başlarına atandıklarını gördük. Şöyle bir bakacak olursak Hatemil Enbiya Merkez Komutanlığı'nın başındaki isim Ali Abdullahi Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Ahmet Vahidi ise bir süredir konuşulan bir isim. Ahmet Vahidi Devrim Muhafızları Genel Komutanlığı'na getirildi. Yine Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Başkan Yardımcısı olan Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak atandı. Ali Azmayi Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanırken eski Devrim Muhafızları İstihbarat Dairesi'nin başındaki isim Hüseyin Tayyip ise BESİŞ yani Halk Seferberlik Güçleri'nin başına getirildi. Bu atamalar İran içerisinde savaş, yeni bir savaşa hazırlık olarak da değerlendiriliyor. Bu yorumların da sık yapıldığını görüyoruz. Çünkü atanan isimlerin en dikkat çekici olanı Hatemül Enbiya Karargahı. Hem 12 günlük savaş hem de 40 günlük savaşta Buse, Hatemül Enbiya Karargahı Devrim Muhafızları ve İran ordusu yani Erteş olarak bildiğimiz ordu arasındaki koordinasyonu sağlayan ve bilfiil operasyonların yönetildiği bir karargahtı. Son derece önemli bir karargahtan bahsediyoruz ve Müçteba Hamenek bu karargahtaki iki önemli ismi Genelkurmay Başkanlığı'na atamış oldu. Bu şüphesiz hem içeriye, kamuoyuna hem de dışarıya verilmiş bir mesaj ve askeri teyakkuz durumunu koruyacağını gösteriyor ve ülke içerisinde yapılan yorumlarda da Buse 3 konu başlığı ön plana çıkıyor. Söz konusu atamalarla ilişkin dış tehdit ve savaş durumu, yeni bir savaşa hazırlık, Hürmüz Boğazı konusu, çünkü atanan komutanların ortak bir özelliği ise Hürmüz'ü, Basra'yı, Körfez'i çok iyi biliyor oluşları, özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanı bölgeden gelen seçilmiş bir komutan ve yıllarca Hürmüz üzerine çalışmış bir komutan olduğunu görüyoruz ve iş güvenlik, toplumsal alan, bu konuda da Hüseyin Tayyip dikkat çekiyor. Devrim Muhafızları eski istihbarat dairesi başkanıydı. 2009 sonrasında ülkede yaşanan protestolar, halk ayaklanmaları ve Yeşil Hareket olarak daha sonra bildiğimiz o yıllarda etkin bir isimdi. Adı çok sık bir şekilde anılan bir isim ve o da BESİŞ biriminin başına geldi Buse. Yani hak seferberlik güçleri, buna dair yapılan yorumlarda da olası bir savaş durumunda, tekrarlanması durumunda savaşın halkın mobilize edilmesi, seferber edilmesi noktasında Hüseyin Tayyip de dikkat çekiyor. Bu atamalar savaşın ikinci aşamasına veya yeni bir çatışma ihtimaline karşı komuta zincirini yeniden şekillendirmek ve dizayn edilmek şeklinde ülke içerisinde değerlendirildi bu sefer.
2: Şimdi yurttan haberleri aktaracağız. Öncelikle İstanbul'dan bir haber verelim. Beyoğlu'ndaki evinde cesedi bulunan 64 yaşındaki Agop Değirmenci oğlunun şüpheli ölümünün ardından bir cinayet çıktı. Polisin araştırmaları üzerine cinayet ihbarında bulunan komşunun cinayeti işlediği belirlendi.
5: Yaşlı başlı adamdı yani. Arada pencereden sesleniyordu bize. Biz burada ona işte sepetine meyvesi olsun, yemeği olsun veriyorduk.
6: Komşusunu bıçaklayıp öldürdü. Koku yayılınca cinayeti örtbas edemedi, ölümü ihbar etti. Şüpheli hareketler sergiledi, gözaltına alınınca da cinayeti itiraf etti. Olay 7 Ağustos günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Mehmet Şerif polis arayıp komşusunun evinden kötü koku geldiğini söyledi. Bunun üzerine üst kata çıkınca 64 yaşındaki komşusu Agop Değirmencioğlu'nu dairesinin önünde hareketsiz yatarken bulduğunu iddia etti. Gelen ekipler Değirmencioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedeni adli tıbba kaldırıldı. İlk belirlemelerde yaşlı adamın vücudunda birden fazla bıçaklanma yarası vardı. Olayın cinayet olduğu belirlendi.
5: Burada görüyorduk biz onu ya. Öldürülen şahsın alt katında oturuyordu o.
6: Ekipler ifadesini almak için ihbarcı komşunun kapısını çaldı. Çelişkili beyanlarda bulununca da gözaltına alındı.
7: Gözaltına alınan şüpheli Agop Değirmencioğlu ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi. Başlayan tartışmada ağır hakaretlere maruz kaldığını ileri sürdü. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Aralarında bir alacak verecek meselesi olduğunu duydunuz mu hiç?
5: Zannetmiyorum. Agop rahmetlinin böyle bir şeye ihtiyacı da yoktu ya. Durumu da vardı adamın.
6: Adliyeye sevk edilen şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı.
2: Evet, süreç yasasıyla ilgili olarak son olarak açıklamalar var. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi aktardık. Kabul edildi. Genel kurulda 467 oyla yasalaştı. Bu adım milletimizin asırlara uzanan birlik ve kardeşlik ruhundan güç alan terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılmış bir tarihi adımdır demişti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Ama yeni açıklamaları da var. Şimdi NTV Ankara ekibinden Uğraş Bingöl'den alacağız o açıklamanın ayrıntılarını. Uğraş.
8: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından süreç yasasının Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından bir mesaj daha yayınladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ifadeleri kullandı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş bir mutabakatla Meclis Genel Kurulu'ndan 467 oyla kabul ederek yasalaşmıştır. Bu adım milletimizin asırlara uzanan birlik ve kardeşlik ruhundan güç alan terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılmış tarihi bir adımdır ifadesini kullandı. Devamında Türkiye'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla başlayan terörsüz Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan dünyadaki diğer bütün uygulamalardan farklı olarak tamamen yerli ve milli Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücüyle ortaya konulan bir çabadır. İnanıyoruz ki Gazi Meclisimizde ortaya konulan bu yüksek irade gelecek yüzyılların Türkiye'sini inşa edecek tarihi bir başlangıç oluşturacaktır. Türkiye Allah'ın izniyle terörün her türlü izini geride bırakarak tarihe gömecek birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde daha güçlü yarınlara yürüyecektir ifadesini kullandı. Yine açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için ortaya koyduğu irade ve üstün liderliği dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol açıcı önerileriyle sürece büyük katkı sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti genel başkanlarımıza, genel kurulumuza sağduyu, sorumluluk ve milli hassasiyetle hareket eden tüm siyasi parti gruplarımıza, Değerli milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum açıklamasını yaptı.
2: Bingöl'ü dinledik. Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını bizlere aktardı. Gündemdeki diğer haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Üniversite sınavına giren 2.250.000'den fazla aday için artık bu saat itibariyle tercih süresi doldu. Artık onlar için tabii ki şimdi yeni bir süreç başlıyor. Öğrenciler heyecanla üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek şimdi.
9: Onlarla yanılır olursak arkadaşlar.
10: Lise hekimliğini düşünüyorum ve umarım da güzel olur. Birazcık kararsızdım ne yapsam ne etsem diye ama danışmanlar, tercih danışmanları bana çok yardımcı oldular.
0: 29 Temmuz'da başlayan YKS tercih dönemi bitti. Şimdi üniversite adayları hayallerindeki üniversiteye girebilmek için bekleyecek.
11: Yorucu geçti açıkçası benim için. Çok üniversite gezdim. Uluslararası ticaret düşünüyorum.
12: Şimdi okulları geziyoruz. En iyi okulu tercih etmeye çalışıyoruz. Hangisi güzelse orada okumak istiyoruz yani.
13: Hangi bölümü düşünüyorsunuz?
12: İletişim bilişim sistemleri. Şu an son 2 yıldır revaçta olan bir bölüm.
0: Öğrenciler daha çok bilişim odaklı bölümlere yönelmeye başladı.
14: Özellikle veri bilimi gibi, yapay zeka gibi ya da bunların entegre edildiği bölümlerin çok daha fazla revaçta olduğunu görüyoruz. İşte yönetim bilişim sistemleri gibi yani multidisipliner dediğimiz ya da hibrit dediğimiz bölümler öğrenciler tarafından biraz daha ilgi çekiyorlar.
0: Uzmanlar tercih edilen bölüm için gelecek odaklı düşünülmesini tavsiye ediyor.
15: Elbette ki diploma çok önemli. Çok önemli bir karar veriyor öğrenci geleceği için. Ama aldığı diplomanın, okuduğu yılların ona aynı zamanda kendini nasıl geliştireceğini de öğretmesi lazım. Bilgi, beceri, yetkinliklerin sürekli gelişebilir olması lazım. Diplomanın kazandırdıklarını daha sonraki yıllarda hangi sertifikalarla, hangi eğitimlerle destekleyebileceğini bir yol haritası haline çevirebilmeli öğrencimiz.
2: Akdeniz'de mikroplastik kirliliği var bir süredir ve bu kirliliğin kaynağını belirlemek için de çalışmalar devam ediyor. Çünkü Akdeniz gerçekten alarm veriyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyeti durduruldu. 52 tesise 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Adana'daysa tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekti ve sudan numune alındı.
6: Akdeniz'de plastik kirliliği artıyor. Kirliliğin izleri Adana'daki kanallarda da görüldü. Seyhan Nehri'ne bağlanan drenaj kanallarında mikroplastik yoğunluğu tespit edildi. Ekipler sudan numune aldı.
16: Adana, Antalya, Muğla, Antep, Mersin bölgelerimiz için 1 Temmuz itibariyle Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatları üzerine 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyette durdurma kararı verdik. Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz. Müsamaha göstermeyeceğiz. Gerekli olursa kapatırız.
6: Antalya'da da mikroplastik kirliliğine karşı temizlik çalışmaları sürüyor. Deniz yüzeyindeki atıklar deniz süpürgeleriyle toplanıyor.
17: Deniz süpürgesiyle yüzer katı atıklar deniz ortamından uzaklaştırılıyor. İlk 10 günlük çalışma kapsamında toplam 27 metreküp atık toplanmış olup temizlik çalışmaları devam ediyor.
6: Kentte izinsiz faaliyet gösterdiği değerlendirilen işletmelerde denetleniyor. Akarsu ağızlarında atık toplama bariyerleri kuruluyor. Amaç, plastik atıkların denize ulaşmasını engellemek.
17: Plastik kırarak geri kazanım faaliyeti gerçekleştiren işletmelere ve ayrıca merdiven altı olarak tanımlanabilecek işletmelere baskın denetimler gerçekleştirilmiştir.
6: Türkiye genelinde 2021'den bu yana plastik ve geri dönüşüm tesislerine yönelik 43.096 denetim yapıldı. 2 milyar 300 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. 322 tesisin faaliyeti durduruldu.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması için iletişim kampanyası başlattı. Simge yapılara, anlaşmaya taraf ülkelerin bayraklarının renkleri yansıtıldı. Dijital ekranlarda da özel içerikler yayınlandı.
6: Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atakule. simge yapılara Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bayraklarının renkleri yansıtıldı. Dijital ekranlarda Mekke Anlaşması tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Mekke Anlaşması'na özel iletişim kampanyası başlattı. Kampanyanın hedefi, anlaşmanın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması. Bunun için Ankara ve İstanbul'da dijital ekranlarda özel içerikler yayınlandı. Kampanya kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Telekom binasının dijital ekranında Mekke Ortak Savunma Anlaşması Hayırlı Olsun görseli yer aldı. İstanbul'da ise kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranına yansıtıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Cuma günü Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Amaç, artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Anlaşmayla 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı bir saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak.
2: Gazze'de savaşın izleri hala sürüyor. Trump'ın planıyla ilgili tartışmalar sürerken insani koşullarda herhangi bir iyileşme sağlanamadı. İsrail Gazze'ye yardım girişlerini kısıtlamaya devam ediyor. Gazze'liler kavurucu sıcaklarda, çadırlarda hayata tutunmakta zorlanıyor.
6: Gazze'de hem kışın hem yazın çadırda yaşamak zor. Kışın soğukta içeri yağmur suyu sızıyor, yazınsa kavurucu sıcakta güneş altında yaşamak neredeyse imkansız hale geliyor. Üstelik bu sıcakta Gazze'lilerin suya erişimi de sınırlı.
18: Artık buna dayanamıyoruz. Çadırların içinde karton parçalarıyla kendimizi yelpazeliyor ya da vücudumuza su döküyoruz. Sabah saatlerinde bile çadırın içi bunaltıcı derecede sıcak olduğu için dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Kışında çadır kumaşından sızan veya yerden fışkıran sular yüzünden sıkıntı çekiyoruz.
6: İsrail, abluka ve ambargosunun sürdüğü Gazze'ye prefabrik ev veya karamanların girişine izin vermiyor. Gazze'ye iş makineleri ve inşaat malzemelerinin girişi de kısıtlanıyor. Bu nedenle İsrail saldırılarında yıkılan evler yeniden inşa edilemiyor.
2: Kanada'da orman yangınları giderek büyüyor. Britanya Kolombiya'sı eyaletinde alevlerin yaklaşmasıyla 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 100 kilometreyi aşan ormanlık alan, kilometre kareyi aşan ormanlık alan kül oldu ve bir kişi yaşamını yitirdi.
19: Kanada'nın Britanya Kolombiya'sı eyaletinde orman yangınları büyüyor. Yangınlar nedeniyle Bald Range bölgesindeki binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangın kısa sürede 130 kilometre kareden fazla alana yayıldı. Eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer alevlerin yerleşim alanına yaklaşmasıyla 20 bin kişiyi evlerinden tahliye etti. Yangın nedeniyle ormanlık alana çıkan yollar kapatıldı. Arama kurtarma ekipleri bölgede mahsur kalanlara ulaşmaya çalışırken yangın söndürme uçakları da tahliye çalışmalarına destek verdi. Kuvvetli rüzgar, sıcak hava ve uzun süren kuraklık yangınların genişlemesine neden oluyor. Yetkililer yangının kendi hava sistemini oluşturacak kadar yoğunlaştığı, yıldırıma yol açtığı, durumun kolayca kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Britanya Kolombiya'sı yönetimi 100 noktadaki yangının ancak yarısının kontrol altına alınabildiğini duyurdu.
2: Hatay'da Türkiye-Suriye sınırında yer alan Cilve Gözü Tır Parkı kısa süre önce hizmete girdi. 1200 tır kapasiteli alan tesis, market ve dükkanlarıyla şoförlere rahat bir nefes aldırdı. Bakalım birlikte.
6: Günde 1500 tır giriş çıkış yapıyor. Kısa süre önce açılan Cilve Gözü Tır Parkı şoförlerin hizmetinde.
20: Daha önce her taraf çamurdu, saha diye bir şey yoktu. Şimdi çok güzel.
6: Burası Arap Yarımadası ile ticarette kavşak nokta olan Türkiye-Suriye sınırındaki Cilve Gözü sınır kapısı. Hatay Valiliği lojistik altyapıyı güçlendirmek için Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Cilve Gözü Tır Parkı projesini hayata geçirdi. 185 bin metrekarelik alan 1200 tır kapasitesine sahip. Tır parkında ticari ve teknik alanlar, tesis, market ve dükkanlar yer alıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kısa süre önce hizmete giren Cilve Gözü Tır Parkı'nda incelemelerde bulundu, şoförlerle görüştü.
1: Daha önceden burada kilometrelerce tır kuyruğu oluşuyordu. Buradaki şoförlerimiz gerçekten sağlıksız şartlar içerisinde işini yapmaya çalışıyordu. Başta şoförlerimizin medeni ihtiyaçlarının karşılanması dahil. Diğer taraftan işte 9 tane ticari alanı, onun yanında ibadethanesi de dahil. Böyle bir tır parkı projesini de tamamlamış olduk.
6: Ülkelerden dönen Suriyelilerin %65'i Cilve Gözü sınır kapısını kullanıyor. Küçük araçlar hariç günde ortalama 1500 tır ülkeye buradan giriş çıkış yapıyor.
2: İlkbaharda tahminlerin üzerinde yağan yağışlar tarımda verimi arttırdı. Bal üretimi de yağışlardan olumlu etkilendi. Balda bu sezon verimi yüksek.
6: Yağışlar çiçeklere can suyu oldu, bal üretimi arttı. Edirne ilkbahar aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde yağış aldı. Bu sayede bitki örtüsü güçlendi.
21: Yaklaşık 21 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Kesinlikle bu yıl gerçekten çok güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Biz öncelikle ilkbaharda kanolanın bereketiyle arılarımızı, askerlerimizi yetiştirdik, işçilerimizi yetiştirdik. Sonrasında Karaçalı balından balımızı aldık. Arkasından da hayırlısıyla inşallah çiçek balını hasat edeceğiz.
6: Bal üretim merkezlerinden Kars'ta da verim yüksek. Kente bal sağımı ilerleyen günlerde hız kazanacak.
22: Günlerden bal alma günü. Artık mevsim bitiyor. Bitti sayılır. Artık bundan sonra bal almamız lazım. Satılacakları ayrı, süzülecekleri ayrı yapacağız. Sezonumuz iyi geçti. Şükür. Bazı sıkıntılar oldu tabii. Ama inşallah güzel çıkacak.
2: 13 yaşındaki Hasan Yahya Gül küçük yaşta önemli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Motor tutkusunu öğrenen motosikletçiler ona destek olmak, moral vermek için bir araya geldi ve uzun bir kortej oluşturdu.
6: Farklı noktalardan motosikletlerini atlayıp geldiler, konvoy oluşturdular. Kortejin ardından küçük bir motor tutkunuyla Hasan Yahya Gül'le buluştular.
23: Benim en büyük hayalim bir Goldwing'e binmekti. En son hastanede böyle bir Goldwing gördüm. Ve çok tabii binmek istedim ama binemedim.
6: İstanbul'da motosikletliler bu sefer sürüş keyfi için değil, küçük dostlarının yanında olmak için bir aradaydı. 13 yaşındaki Hasan Yahya Gül, Mukopolis Sakkaridos Tip 4 hastası.
24: Çok mutlu oldu. NPS Mukopolis Sakkaridos olarak geçiyor. Söylemesi zor, yaşaması daha zor. Sıvalanması bize. Katılan arkadaşlara, çok onu mutlu eden arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz.
6: Hayatının henüz başında bu ciddi rahatsızlıkla mücadele etmeye başladı. Bu zor günlerinde ne zaman bir motosiklet görse yüzü gülüyor. Bu tutkusunu öğrenen iki yakanın motorcuları grubu onun unutamayacağı bir gün geçirmesini istedi.
25: Biz Yahya'yı sosyal medya hesabına gelen bir mesajla tanıdık. 4-5 kişi gideceğimizi düşündüğümüz bu buluşmada bir anda 100 kişiyi aşkın motorcuyla beraber büyük bir organizasyona dönüştürdük.
6: Buluşan motosikletliler uzun bir yolculuğun ardından Hasan Yahya'nın yanına ulaştı.
23: Bu etkinliğin son anına kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Sonra bir anda babam bana şöyle bir şey dedi. Yürümcün en büyük organizasyon için hazır mısın dedi. Sonra içeri Goldwing'çiler geldi, motorcular geldi. Babam bana el salla dedi. Asla unutamayacağım bir anı oldu.
6: Hasan Yahya motosikletle tur attı, böyle poz verdi. Trafik polisleri de kendisine eşlik etti. Etkinliğin sonunda Hasan Yahya motosikletlerin getirdiği balonları uçurdu.
2: Trendyol Süper Lig'de Cuma günü başlayacak yeni sezonda taraftarları farklı bir heyecan yaşayacak. Federasyon futbol severlerin kendi takımlarını kurabileceği Fantezi Ligi milli yıldızlarla tanıttı.
26: Demek ki yarın maça yine aynı taktikle çıkıyormuşuz.
27: 4-6-0 mı?
28: Dikkatli olanlar 4 forvet oynadığımızı anlarlar.
29: Beyler, taktik konuşmayı seviyorsanız sizi Fantezi Ligi alalım.
19: futbol severler yeni sezonda Trendyol Süper Lig tutkusunu kendi kuracakları takımlarla da yaşayacak. Futbol Federasyonu mobil uygulama ve internet üzerinden oynanacak Fantezi Lig projesini hayata geçirdi. Dijital Ligler Müdürü Polat Güngör oyunun kurallarını anlattı.
3: Oyunun adının neden Fantezi Lig olduğunu soruyor olabilirsiniz. Dünyadaki örneklerden yola çıkarak Fantezi Lig, İngiltere Premier Lig, NBA, La Liga, bunların hepsinin oyunun adı Fantezi Lig. Hesabı oluşturduktan sonra isim, soyisim, doğum tarihi, cinsiyet, ülke, opsiyonel, telefon numarası, şifre, bunları kuruyoruz. Siz bu 100 milyon bütçe doğrultusunda bir takım oluşturacaksınız.
19: Trendyol Süper Lig'in her haftasında 100 milyonluk sanal bütçeyle takımlarını kuracak futbol severler, kadrolarındaki futbolcuların gerçek maçlarda yapacağı skor ve savunma katkılarından puan alacak. Oyunda haftalık ve sezon genelinde dereceye girenler sürpriz ödüller kazanacak.
2: FIFA Başkanı Gianni Infantino FIFA'yı özelleştirme planından vazgeçmesine rağmen tepkileri dindiremiyor. Üç kıtanın konfederasyonları FIFA Başkanı'na güvenini kaybettiklerini açıklayarak seçim mesajı verdi.
19: Gianni Infantino'nun koltuğu sallanıyor. FIFA'yı özelleştirip %20'lik hissesini 4 milyar dolara yatırımcı grubuna satma planı suya düşen Infantino, özür dilemesine rağmen futbol dünyasını sakinleştiremedi. FIFA başkanına güvenlerini kaybettiklerini açıklayan Avrupa, Asya ve Kuzey Orta Amerika konfederasyonları ortak açıklamayla Infantino'yu hedef aldı. UEFA, AFC ve CONCACAF başkanlarının imza attığı mektupta, futbolda liderlik bir mülk değildir. Liderlik kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir. Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında bu görev terk edilmiş olur ifadeleri yer aldı. FIFA'nın özür metnine de değinen konfederasyonlar, bu bir iletişim başarısızlığı değildir. Futbolun tanık olduğu şey bir muhakeme ve sağduyu başarısızlığıdır dedi. Bu ifadeler Infantino'ya erken seçim mesajı olarak yorumlanırken FIFA başkanı da destek turlarına başladı. Genel kuruldaki 211 oyun 54'üne sahip olan Afrika Konfederasyonu CAF'la anlaşan Infantino, Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL'le de temaslarını sürdürüyor. FIFA'da değişim isteyen grubun olası erken seçimdeki başkan adayının kim olacağı da merak ediliyor. The Guardian gazetesi, Kuzey Orta Amerika Konfederasyonları CONCACAF'ın Kanadalı Başkanı Victor Montagliani'nin harekete liderlik yapacağını iddia etti.
2: Şimdi bir dosya haberle devam ediyoruz ama noktalayacağız bu dosyayla da bültenimizi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kesburlar Silahlı Suç Örgütü'yle ilgili hazırladığı 548 sayfalık iddianamede örgüt şeması ve örgütün suç faaliyetleri tüm detaylarıyla anlatıldı. İddianamede örgüte haraç vermek istemeyenlerin iş yerlerinin kurşunlandığı anlara ait görüntüler yer aldı. NTV'den Osman Terkan iddianameye ilişkin ayrıntıları ve yeni nesil suç örgütlerinin suç faaliyetlerini anlattı. İzleyelim ama bülteni de burada noktalayalım. Saat başına karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.
4: Yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İddianamelerde işte Z kuşağı mafya olarak da geçiyor isimleri ve yoğun bir mücadele var.
2: Evet.
4: Şimdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı zaten hassasiyetle bir süreç yürütüyor. Daha önceden 295 sanığın yargılanmaya başladığı bir dava süreci vardı. Şimdi buna ek olarak yeni bir iddianame hazırlandı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şimdi bu önemli bir süreç ki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve ekibinin hassasiyetle yürüttüğü bir süreç. Öyle söyleyeyim yani. Ve ikinci bir iddianame Kesper'lar suç örgütüne ilişkin. Şimdi biz bu isimleri nereden biliyoruz? İşte Red Kit'ler, Dalton'lar, Kesper'lar, Şirin'ler. Yani bir dönemin çizgi film kahramanlarının isimlerini kullanan yeni nesil suç örgütleri ki sıkça isimlerini son yıllarda duyuyoruz. Suç faaliyetlerini de giderek genişletiyorlar. İşte bunlarla yoğun bir mücadele var. Ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı o soruşturma tamamlandı. Bir davaya dönüştü ve 149 sanıklı bir dava görülmeye başlanacak. Şimdi iddianameden yansıyan detaylar var. Bir taraftan paylaşılan fotoğraflar var. Bunları sıkça görüyoruz zaten. Silahlı saldırılar. Suç faaliyetleri geniş diyoruz. Yani işte uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasa dışı bahis, haraç, gasp, yağma, adam öldürme, işte örgüt şeması da ortaya çıktı. Hamuçla kaplı İsmail Atız, kendisi elebaşı ve işte onun beraberinde bu suç faaliyetlerini yürüttüğü şüpheliler. İşte bunlarla ilgili yeni bir iddianame söz konusu. Şimdi tabii kapsamlı bir soruşturma. Ki devamının da geleceğini herhalde öngörüyoruz.
5: Bakan diğer iddianamede de yer alan isimler mi bunlar peki?
4: Evet, yani bir kısmı 90'dan fazlası tutuklu zaten bulunuyor. Buna bir çatı iddianamesi diyebiliriz. Şimdi mücadelenin devam edeceğini de şuradan anlıyoruz kapsamlı bir şekilde. Adalet Bakanı Akın Gürley'in son açıklaması dikkat çekici. Artık uluslararası yargı yardımlaşması diyelim, yani müşterek bir mücadele verileceğini belirtti. Bu ne demek? İşte mesela Hamuç'la kaplı İsmail Atız çete elebaşı. Bunun gibi burada suç faaliyetini yürüten bu örgütlerin elebaşlarının birçoğu yurt dışına kaçıyor. İşte faaliyetlerini oradan devam ediyorlar. Bu ne demek? Yani yakında ki böyle bir süreç zaten devam ediyor ama yakında daha kapsamlı hale getirilecek. Yani uluslararası yargıyla, güvenlik güçleriyle de müşterek operasyonlar düzenleneceğinin bir sinyali.
5: Çok önemli aslında. Türkiye'nin bu suçlarla mücadelede hangi aşamada, hangi seviyede olduğunu da çok net bir şekilde anlatıyor.
4: Tabii. Yani hem bunun yargı süreci var, hem de tabii ki güvenlik güçlerinin sokak çeteleriyle yürüttüğü faaliyetler var. Şimdi yaşları küçük, işte 15 ila 25 yaş arasındaki çocuklardan ve gençlerden oluşuyor. Genellikle ağına düşürdükleri kişiler, işte Anadolu'dan geliyorlar. Ekonomik durumları olmayan ailelerin çocukları bunlar. Bir şekilde sokaklarda yaşam mücadelesi veriyorlar.
5: Nasıl yaklaşıyorlar Osman? Sen çok dosya haber yaptın. Şimdi yaşları çok küçük bir kere. Şimdi pek çok haberde bahsediyoruz. Bir kere bir paraya ihtiyaç var, sevgiye ihtiyaç var sanıyorum. Anlatır mısın bu profilleri bize biraz?
4: Şimdi bir kere bu suç örgütlerinin motivasyonları, ana motivasyonları para. Tamamen para için yapıyorlar. Yani herhangi bir ideolojileri yok açıkçası. Çocukları kullanıyorlar. Neden? Az ceza alıyor çocuklar. O çocukları nasıl örgüte devşiriyorlar? Şöyle söyleyeyim. İşte sosyal medyayı çok aktif olarak kullandıklarını bir kere görüyoruz, biliyoruz. Sosyal medyadan ne yapıyorlar? İşte lüks yaşama özendirerek, işte çok para, bol para, işte ona, lüks araçlar, lüks evler, lüks kıyafetler, takılar ve örgüt elebaşlarının övüldüğü klipler çekiliyor. Ve çocukları bir şekilde o para motivasyonuyla örgüte kazandırmaya çalışıyorlar. Şimdi iddianameden mesela yansıyan önemli detaylardan bir tanesi, yani diyelim ki işte suikast düzenleyecekleri iş insanları, haraç alacakları iş insanlarından mesela sokak hakkı, işte ceza olarak kestikleri birer para var. Gidiyorlar o paraları işte bu çocuklara hissettiriyorlar. Kendilerine diyelim ki sizin bir iş yeriniz var, sizden haraç isteniyor. Öncelikle iş yerinizin işte fotoğrafı çekilip size yollanıyor. Ondan sonra bu çocuklar kandırılıyor, kandırılan çocuklara eline silah veriliyor. Genellikle işte motosikletli, sen de hatırlarsın, yani kaskla tanınmamak için ve hızlı kaçmak için Escobar yöntemi deniyor buna. Güney Amerika'dan gelme, devşirilme bir yöntem olduğu belirtiliyor. İşte o motosikletle gidiyorlar iş yeri de silahlı saldırı düzenliyorlar. İşte belirli bir haraç karşılığında. Şimdi bu iddianameden yansıyan detaylardan bir tanesi mesela dikkat çekici. Sokak parası altında bir iş insanı diyor ki benden 5 milyon lira istediler diyorlar. Kimseye borcum olmadığını söyledim. Ama ben alırım, bu benim sokak hakkım. 5 milyon lira vereceksin, vermezsen kardeşlerin mezarını görürsün ya da kendini mezarda bulursun şeklinde bir tehdit aldığını belirtiyor. Bir başka iş insanı, yapılan incelemeler 15 milyon lira haraç istendiği ve hatta bu iş insanının aracına takip cihazı yerleştirildiği yönde bir detay var. İşte yani bu suç faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu çocuklar örgüte bir şekilde kandırılarak devşiriliyor. Ve tetikçi olarak kullanılıyor bu çocuklar. Hı hı. Az ceza aldıklarını belirttik. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani mesela piyon olarak kamikaze drone da deniyor. Bazı iddianamelerde bu şekilde geçiyor. Piyon elemanlar, piyon çocuklar şeklinde de kullanılan ibareler var bu çocuklarla ilgili. Mesela kandırılmışlar bu iddianameden yansıyan detaylardan. İşte birisi kız kardeşinin tedavi masrafı için 100 bin liraya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu nedenle bu suç örgütüyle irtibat kurduğunu, bunun karşılığında kendisine bir işte eylem düzenlenmesi için bir talimat verildiğini, ancak parasını alamadığını söylüyor, kandırıldığını söylüyor. Bunun gibi
5: tehdit, şantaj da var mı?
4: Var, tabii ki var. Yani o iş insanları zaten küçük çapla başlıyor. Yani mahallelerden başlıyor, sokaklardan, mahallelerden başlıyor. Ardından işte bu örgüte kadar genişliyor. Bu suç yelpazesi.
5: Şunu kastetmiştim. Kullandıkları aslında bu gençlerle, çocuklarla alakalı da hani parayı vermiyorlar diyorsun ya. Mesela tehdit, şantaj,
4: tabii.
5: Şeyler.
4: Bu işte bahsediyorlar. Hı-hı. Yani onlarla işte çoğu zaten yakalanmış. Cezaevine konulmuş. Cezaevindeki işte cezaevine girmeden savcılık ifadelerinde bunlardan bahsediyorlar. Yani tetikçi olarak kullanılan çocuklar kendilerini nasıl kandırıldığını, tuzağa düşürüldükleri başka bir boyutu, aynı zamanda nasıl kandırıldıklarını da anlatmışlar, detaylandırmışlar yani.
5: Peki mücadelede uluslararası işbirliği de yine önemli elbette. Son olarak artık da sanıyorum süremizin de çok da sonuna geldik. Kısa bir cevap alabileceğim bir soru daha yönelteyim sana. Şimdi motivasyonları bu ama mücadelede şu an ne aşamadayız? Uluslararası anlamda böyle bir işbirliği var ama bir de galiba cezalarla ilgili bir durum var artık.
4: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda evet bu yasa tasarısı kabul edildi, yasalaştı. Nedir bu? Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Şimdi buradaki önemli detay, normal şartlarda bu çocuklar kullanılıyordu, suç faaliyetlerinde ceza almıyorlardı. Ancak burada bir düzenleme var. 15 ve 18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gereken suçlarda artık bu çocuklar 19 ila 27 yıla kadar bir ceza alabilecekler. Yine suça sürüklenen çocuklarla ilgili ifadede değiştirildi. Bunun detayında bahsedelim. Adli süreçteki çocuk ifadesi, hı hı, kullanılacak. Şimdi kapatmadan bir detay daha aktarayım, onu unuttum söylemeyi açıkçası.
5: Lütfen hızlıca.
4: Yani şimdi iddianameden yansıyan detaylardan bir tanesi de bu yapılan soruşturma, yani operasyon kapsamında adreslerde ele geçirilen silahlar, mühimmatlar. Hı hı. Çok dikkat çekiciydi. Hani bunu da söylemeden geçmeyeyim. Yani uzun namlulu silahlar, işte roket atarlar, el bombaları ki bunları işte suç faaliyetlerinde kullanıyorlar. Yani evlerinden, adreslerinden deyim yerindeyse cephanelik çıktı. Yani güvenlik güçlerinde bulunan silahları artık suç örgütleri kullanmaya başlamış. İşte tehlikenin boyutu giderek büyüyor yani açıkçası.
0: NTV Radyo.
7: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece. Hava durumu.
0: Şehir kuşçuları.
8: Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir Kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
9: Doğa Takvimi. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Bugün Dünya Çelik Davul Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği, Afrika kökenli insanların kültürel ifadelerini merkeze alan, hayallerini ve meydan okumalarını vurgulayan bir gün. Bu yıl planlanan etkinliklerin resmi teması, nesiller ve milletler boyunca köklerden yankılanan sesler. Güne adını veren Çelik Davul'un hikayesini aktaralım. 1880'lerde Trinidad'daki sömürge yetkilileri isyanların ardından geleneksel Afrika el davulculuğunu yasaklar. Afrikalılar bunun üzerine bambu çubuklarla müzik yapmaya devam eder. Bambu da yasaklanır ama Afrikalılar vazgeçmez. Melodik sesler oluşturmak için önce çöp kutularını, sonra bisküvi kutularını ve nihayet atılmış petrol varillerini kullanırlar. Varilin metal bölümlerine kauçuk uçlu çubuklarla vurarak müzik yaparlar. 1930'larda Çelik Davul adıyla Trinidad ve Tobago'nun ulusal müzik aleti olan bu enstrüman, 20. yüzyılda yaratılan en önemli akustik enstrüman kabul ediliyor ve Karayip direnişini simgeliyor. Birleşmiş Milletler'in neden Dünya Çelik Davul Günü ilan ettiğini de aktaralım. Çünkü dünyada yaşanan bunca krizle birlikte insanların bağlantı kurmaya, bir araya gelmeye, birbirini anlamaya ve daha iyi gelecekler hayal etmeye ihtiyacı var. Müzik, sanat, edebiyat, sinema, dans ve daha birçok kültürel ve yaratıcı ifade biçimi karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğumuz ivmeyi sağlıyor. Dünya Çelik Davul Günü kutlu olsun.
9: Doğa Takvimi.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi mecliste genel kurulda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan 592 milletvekilinin 562'si genel kuruldaki oylamaya katıldı. Çerçeve yasa 467 milletvekilinin evet oyuyla yasalaştı. 87 milletvekili red oyu verirken 7 milletvekili ise çekimser kaldı.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada teklif 467 kabul oyuna karşı 87 ret oyuyla kabul edildi. Genel kuruldaki oylamada 7 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
3: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
4: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İyi Parti de tüm milletvekilleriyle yasaya hayır dedi. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak, düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu alınan karar gereği tatile girdi. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başlayacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi haberimize de aktardığımız gibi kabul edildi. Şimdi hem genel kurulda yaşananlara hem de partilerin oylama öncesi verdiği mesajlara bir bakalım.
5: Bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin yaşanılmamasını istiyoruz.
6: Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
7: Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız.
8: Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edecek.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi toplantılardan birine imza attı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oturum başlarken meclisteydi. Görüşmeleri sonuna kadar genel kurulda takip edeceğini söyledi.
10: 18 saat dinleyeceksin.
9: Bahçeli kuliste DEM Parti yöneticileriyle sohbet etti. Görüşmeler başlamadan önce gözler Yeni Parti'deydi. Bazı vekiller hayır oyu kullanacağını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kurul mesaisi öncesi kapalı grup toplantısı yaptı. Parti yöneticileri teklife evet deme kararı aldı ama milletvekilleri serbest bırakıldı.
6: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan Yeni Parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız.
9: Özgür Özel'in konuşmasını genel kurulda oturumu takip eden MHP lideri Bahçeli de alkışladı. Bahçeli'nin yüzük ve rozeti de dikkat çekti. Kürtegin yazıtından zamanı Tanrı Yaşar ifadesi hem yüzüğünde hem de rozetinde yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri genel kurula Türk bayraklı atkılarla geldi. İYİ Parti'nin eleştirileri tartışmalara neden oldu.
7: Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez.
6: Gizli kapaklıymış.
5: Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış, bilmem neymiş. Böyle nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Sürecin başından itibaren bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya.
9: Süreç yasasının af getirdiği ve teklifin görüşüldüğü tarihin Servi Anlaşması'nın yıl dönümüne denk getirildiği iddiaları da yalanlandı.
4: Bugün işte Sevr'in yıl dönümüymüş de bugüne getirmişiz. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da tarihin çöp tenekesine atacaktır.
11: Bir devlet politikasıdır. Bazı arkadaşlarımız bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
12: NTV Radyo.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Avusturya Başbakanı Söker'le görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Erdoğan Avrupa Birliği ile ilişkilere dair de önemli mesajlar verdi. İzleyin.
13: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatini olduğunu vurguladım.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne bir kez daha çağrıda bulundu. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vize serbestisinin hayata geçirilmesini de istedi. Cumhurbaşkanı bu mesajları Avusturya Başbakanı Stoker'la düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Erdoğan Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi.
13: 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.
9: Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına

0: So where's Desiree? Where are you? Desiree, you do such a good job. The commission will help ensure we continue to give military spouses our very best, so our military can continue to be the strongest military anywhere in the world, and we're proving that. As you know, we had a conflict with Venezuela, worked out very well, and we have a conflict with... But Lafayette Park is a large park. It was known as the gas for...
1: İran zararları için tazminat talep etti. Ben de bu iyi fikir diye düşündüm. Biz de onların 50 yıllık bir süre boyunca yol açtıkları zararlar için para talep edeceğiz. Ben de tazminat istiyorum.
2: ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı düğümü çözülecek mi? ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ve Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni açıklamalar yaptı. İran'ın son 5 aylık dönemde askeri zararı için tazminat talep ettiğini ifade etti. Bu tazminat talebinin daha önceki görüşmelerde gündeme getirilmediğini iddia etti. Kendisinin de ABD adına meydana gelen zararlar için tazminat istediğini söyledi. İleride yapılacak olası müzakerelerde temsilcilerinden bu konu üzerinde durmalarını isteyeceğini paylaştı. Trump ayrıca İran'ın son 50 yıl içerisinde yüz binlerce protestocuyu öldürdüğünü savunarak Tahran yönetiminin protestocuların ailelerine de tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Son 5 ayda öldürülen 52 bin kişi de bunlara dahildir ifadelerine yer verdi. Trump, İran'ın Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verilen zararlar ve ölümlerden de sorumlu olması gerektiğini iddia etti. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ise tamamen açık olduğunu söyledi.
1: Hürmüz Boğazı artık açık. Şu anda Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutan tek güç Amerika Birleşik Devletleri donanmasıdır. Kusursuz bir abluka uyguluyoruz. Durum biraz karmaşık. Çünkü zaman zaman boğaza mayın bırakıyorlar. Tüm boğazı taramadan geçirdik.
2: İran ekonomisine de değinen Trump, ülkedeki enflasyonun %309 seviyesine yükseldiğini belirtti. Tahran yönetiminin askerlerinin parasını ödeyemediğini savundu.
3: İran'da savaş sürerken dikkat çeken bir görev değişikliği yapıldı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine Muhammed Bakir Zülkadir'in yerine Muhsin Rıza'yı atandı. Sertlik yanlısı olarak bilinen Rıza'yı dini lider Müçteba Hamane'ye yakın bir isim.
4: İran'da sertlik yanlılarının önde gelen isimlerinden Muhsin Rıza'yı terfi etti. Dini lider Müçteba Hamane'nin yakın müttefiki Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine getirildi. 71 yaşındaki Rıza'yı aynı zamanda Hamane'nin konseydeki temsilcisi olarak görev yapacak. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanıyor. Genel Sekreter Konseyin 2 numaralı ismi.
5: Hiç nova Amerika'yı hakkı vurdu ve Halici Fars'a ne dönem.
4: Muhsin Rıza'yı 5 aydır bu görevde bulunan Muhammed Bakır Zülkadir'in yerine getirildi. Zülkadir ise Hamane'nin siyasi danışmanı oldu. Muhammed Bakır Zülkadir, İran siyasetinin etkili isimlerinden Ali Larijani'nin Mart'ta ABD saldırısında öldürülmesinin ardından genel sekreterliğe atanmıştı. Larijani'nin aksine Zülkadir kamuoyuna nadiren açıklama yapıyor. Görev değişikliğine herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Politika değişikliğine gidilip gidilmeyeceği de bilinmiyor. Rıza'yı 1981'den itibaren 16 yıl devrim muhafızlarının başındaydı. Ordudan ayrıldıktan sonra İran'daki müesses nizamın önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Rıza'yı dini lider seçildiği Mart'tan bu yana Müçteba Hamane'ye askeri danışmanlık yapıyor. Muhsin Rıza'yı savaş sırasında sık sık kamuoyuna açıklamalar yaptı. Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kara harekatı olasılığı için harika olur. Binlerce rehini alır. Her biri için milyarlarca dolar kazanırız demişti.
3: Şimdi ekonomideki haberlere bakacağız. Özellikle de altın piyasasına. Çünkü altın fiyatı son bir haftada %8 değerlendirdi. Uzun bir düşüşün dalgalanmanın ardından gram altın 6700 liraya çıktı. Uzmanlara göre yükselişin devam edip etmemesi petrol fiyatındaki o seyre bağlı.
6: Gram altın bir haftada %8 yükseldi. 500 lira birden değerlendi. Fiyatı 6700 liraya kadar çıktı.
7: Özellikle gözümüz Hürmüz Boğazı'nda. Petrol fiyatının gerilemesi altının üzerindeki baskıyı kaldıracak gibi görünüyor.
6: İran savaşı ile birlikte petrol fiyatı yükseldi. Bu da dünyada enflasyon korkusunu tetikledi. Uzmanlara göre faizlerde artış baskısı oluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz yüksek olduğunda

0: dolar değerleniyor. Bu da ons altın fiyatında düşüşe neden oluyor. O düşüşte gram altını geriletiyor. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artış ihtimali azaldı, değerli metaller nefes aldı.
1: Her geri çekilme yeni bir yükselişin habercisi olacak gibi görünüyor. Çünkü genelde Ağustos ortalarından itibaren Ekim sonuna kadar altında her sene yukarı yönlü bir seyir olur. Her o yükselişin farklı hikayeleri olur.
0: Ons altın 2026 genelinde sadece %0,5 yükseldi. Gram altın bu yıl %12 değerlendi.
2: Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Sınırlarımızın dışına çıkacağız. Amerika'ya bağlanacağız. Kolombiya 7,4'lük bir depremle sarsıldı. Ülkenin Cumhurbaşkanı Abelardo de la Estrella can kaybı sayısının 111'e ulaştığını açıkladı. 61 binanın sarsıntıya dayanamayıp yıkıldığını açıklayan Kolombiya lideri yaralı sayısını ise 87 olarak duyurdu. Ülkede ulusal afet ilan edildi. Ayrıntıları gelin öğrenelim. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den. Begüm, en çok yıkımın olduğu Pereira kentinde halk da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Kolombiya'da son durum nedir? Açıklamalar neler, seni dinleyelim.
3: Musa, yerel saatle 7.30'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Kolombiya'da son 10 yıl içerisinde kayda geçen en kuvvetli deprem. Merkez üssü aslında depremin Pasifik kıyısında kırsal bir bölge, yani 5000 nüfuslu bir bölge, ama buna rağmen can kaybının epey yüksek olduğunu söylemek mümkün. En az 111 kişi hayatını kaybetti. Özellikle de Risaralda bölgesinde en az 40 kişi öldü depremde. Yetkililere göre 1500'den fazla da yerleşim yeri hasar gördü. 60'tan fazla bina yıkıldı. 18 sağlık merkezi ve 52 okulunda hasar gördüğü belirtiliyor. Özellikle Kolombiya'nın 3. en büyük kenti Cali'de hasar büyük deprem sebebiyle. Öyle ki başkent Bogota ve Medellin kentlerinden de takviye, destek, yardım talep edildi. Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder bölgede en az 20 binanın çöktüğünü ve enkaz altında kalanların olduğunu açıkladı. Bölgeden gelen görüntülere baktığımızda da hem sağlık merkezleri hem de Cali'deki bir üniversite hastanesinin ağır hasar aldığı görülüyor. Kamu sağlığı yetkilileri hastaneler için, bölgedeki hastaneler için kırmızı alarm ilan etti ve bu hastanede tedavi gören ve durumu kritik olan 22 hasta başka sağlık kuruluşlarına nakledildi. Aynı zamanda Cali'deki üniversite hastanesinde ayakta tedaviler ve daha önceden planlanmış olan ameliyatlarda askıya alındı. Halka da yaşadığınız binada kendinizi güvende hissetmiyorsanız ya da büyük çatlaklar görüyorsanız binada çıkın uyarısı yapıldı. Kolombiya'nın batısında ve orta kesimlerinde aslında küçük bazı sarsıntılar ve depremler yaygın olarak görülüyor ama 6 büyüklüğü ya da 6'nın üzerindeki büyüklükteki depremler biraz daha nadir görülen depremler. Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Estrella da daha cuma günü aslında, yani günler önce yemin ederek yeni göreve başlamıştı ve pazartesi günü de deprem meydana geldi. Kolombiya'nın solcu devlet başkanı Gustavo Pedro'dan sonra bu isim ABD Başkanı Donald Trump tarafından da desteklenen bir isimdi. Göreve gelmeden önce aslında başkentte kalmak yerine doğduğu, büyüdüğü Karayip kıyılarından ülkeyi yöneteceğini ve sık sık seyahat edeceğini söylemişti. Depremin ardından Kolombiya Devlet Başkanı hemen başkent Bogota'ya hareket etti ve orada felakete karşı verilecek karşı cevap ve mücadeleyle, afetle mücadele çalışmalarını oradan yönetmeye başladı. Halka da çağrıda bulundu. Yalnız değilsiniz, devlet burada, biz harekete geçtik ifadesini kullandı. Dolayısıyla bu deprem Kolombiya'nın yeni devlet başkanının da ilk bir anlamda sınavı olmuş olacak. ABD'den de depremin ardından açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio depremin ardından durumu, Kolombiya'daki durumu yakından takip ettiklerini söyledi ve yardım etmeye, destek olmaya da hazırız mesajını verdi Buse.
2: Whisperlar adlı silahlı suç örgütüyle ilgili 548 sayfalık iddianamede pek çok ayrıntı yer alıyor. Örgütün şeması, örgütün suç faaliyetleri, hatta örgütü haraç vermek istemeyenlerin iş yerlerinin kurşulandığı görüntüler iddianamede yer aldı.
4: Adı kanlı eylemlerle anılan Casper'lar suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması deşifre edildi. Örgüt elebaşı Hamuç lakaplı İsmail Atız ve örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve rekor hapis cezaları isteniyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 548 sayfalık iddianamede örgütün suç faaliyetlerine detaylarıyla yer verildi. İş insanlarından sokak hakkı adı altında haraç istendiği, haraç vermeyenlerin de iş yerlerinin kurşunlandığı anlatıldı. O anlara ait görüntüler dosyaya girdi. İddianameye yansıyan çarpıcı detaylar arasında örgüt elemanlarının poz verdiği silah ve mühimmatlar da yer alıyor. Uzun namlulu silahlar, susturuculu suikast tabancaları, roket atarlar, el bombaları ve balistik çelik yelekler suç örgütünün bir cephaneliğe sahip olduğunu gözler önüne serdi. 52 ayrı kanlı eylemden rekor cezalarla yargılanacak örgütün kullan at piyonuna dönüştürdüğü çocukları para vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı. İddianameye yansıyan ifadelere göre çetenin eleman devşirme süreci doğrudan silah verilerek değil, yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve cep harçlığı verme gibi masum görünen adımlarla başlıyor. Ardından süreç silahlı eylemlerle devam ediyor. Örgüte devşirilen çocuklara verilen para eylem başına 10 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Ancak iddianamedeki sanık ifadeleri çocukların dolandırıldığını, eylemi gerçekleştiren çocuklara örgüt yöneticileri tarafından para verilmediğini, kandırılan çocukların cezaevine düştüklerini ortaya koydu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Soruşturmadaki yeni delillere değinen Adalet Bakanı, olaya ilişkinde elde edilen Fethullahçı terör örgütü bağlantılarını anlattı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla bir araya geldi. Soruşturmadaki son durumu anlattı. Kararlılık mesajı verdi.
6: Devlet olarak biz bu cinayeti ortaya çıkartacağız. Yani karanlıkta bir şey kalmayacak. Yani bizim size sözümüz, devlet olarak sözümüz, bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar kim varsa sonuna kadar gideceğiz.
5: Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Bakan Gürek, dosyanın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildiğini hatırlattı. Uzman ekiplerin incelemesinde tespit edilen FETÖ bağlantılarını anlattı. HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğini tespit ettiklerini söyledi.
6: Alarman uçak pilotunun olay öncesinde o tarihte Kemal Batmaz ve Adil Üksüz, yani bir tanesi Hava Kuvvetleri örgütün imamı, bir tanesi de Türkiye imamı. O tarihlerle İstanbul'da özel olarak görüşmesi bile bunların bir örgütsel eylem olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın beraber Türkiye'de uçak pilotuyla, helikopter pilotuyla toplantı yapıp daha sonra da bir gün önce Amerika'ya beraber gittiklerini tespit ettik.
5: Yazıcıoğlu ailesi 17 yıl sonra faillerin tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Umutlarını kaybetmediklerini belirten Fatih Furkan Yazıcıoğlu, bu dosya üzerinde bir gün FETÖ'nün etkisinin kırılacağına inanıyorduk dedi. Tekrar başlatılan soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmış, 19'u tutuklanmıştı.
2: Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sabahattin Şirin dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Asıl adı Muzaffer Şirin olan şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsa, bilet dolandırıcılığı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gibi birçok suçlamayla karşı karşıya. Şirin'in evinde yapılan aramalarda bulunanlarsa şaşırttı.
0: Pazar günü gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sabahattin Şirin'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Asıl adı Muzaffer Şirin olan şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şirin hakkında birçok suçlama var. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın yanı sıra suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kara borsada bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak, tehdit veya hakaret içeren tezahürat, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi suçlamalar arasında. Şirin'in evinde yapılan aramada bulunanlarsa şaşırttı. Bir adet ruhsatsız tabanca, fişekler, 4 adet balistik çelik yelekte, evin farklı yerlerinde 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Evden çıkan bir kasa ise incelenmek üzere emniyete götürüldü. Şirin'in ismi son günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da gündeme geldi. Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor demişti. Muzaffer Şirin'in ismi ilk olarak 1991'de Beşiktaş taraftarı makine mühendisi Oktay Akdemir cinayetiyle gündeme geldi. 30 yaşındaki Akdemir, 14 Aralık 1991'de Galatasaray'ın Ali Samiyen'de Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçtan sonra Şişli'de otobüs beklediği sırada Galatasaraylı bir grup taraftarın saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Muzaffer Şirin de tutuklanarak yargılanmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.
2: Şimdi ekonominin gündemine tekrar bakacağız. Gözler enflasyon raporuna çevrildi. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini içeren raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Toplantıda Başkan Fatih Karahan'ın vereceği mesajlar da takip edilecek.
0: Yurt içinde gözler yılın 3. enflasyon raporunda. Merkez Bankası enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Toplantıda enflasyon tahminlerinin yanı sıra Merkez Bankası Başkanı'nın vereceği mesajlar da izlenecek. Savaşın devam etmesi, belirsizliği sürmesi Merkez Bankası tahminlerinde etkili oluyor. Banka daha önceki toplantıda petrol fiyatlarına vurgu yapmış, fiyat tahminini yükseltmişti.
7: Birinci enflasyon raporuna kıyasla petrol fiyatı tahminini 2026 yılı için yaklaşık 90 dolara çıkartmıştı varil başına. Bu da bir önceki rapordan yaklaşık %47-48 civarında yukarı yönlü bir güncelleme işaret ediyor. Şu anda baktığımızda bu seviyelerin biraz altındayız.
0: Banka bir önceki enflasyon raporunda tahmin çerçevesini değiştirerek alt ve üst bant uygulamasını kaldırmıştı. Bankanın 2026 enflasyon tahmini %26, ara hedefi ise %24 olmuştu. Piyasa aktörleri bu toplantıda bir tahmin değişikliği öngörmüyor.
7: Merkez Bankası bu tahmini yukarı güncellemekten imtina edebilir. Çünkü enflasyon beklentileri tarafından çok ciddi bir bozulma yok. Piyasaya bu anlamda dezenflasyon sürecindeki yavaş da olsa ilerlemenin devam ettiğine ilişkin bir sinyal vermek açısından Merkez Bankası %26'lık tahminini de sabit tutabilir diye ben değerlendiriyorum.
8: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
9: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim dedik ki değişik bir kitap bulalım ya da kitaplar bulalım. Onları takdim edelim bu sefer de. Ve kucağımıza diyeceğim yani düştü bir kitap. Daha doğrusu kitapçıda dolaşırken gözüme çarptı. Hemen aldım Hamur Tatlısı Cinayeti. Rita Falk. Çok da hoşuma gitti. Dedim ki hemen bu haftada bunu takdim edelim. Fakat altında hemen başlığın altında bir taşra polisiyesi 2 yazıyor. Birini bulayım dedim. Adını tespit ettim. Kendisini bulamadım ama. Yani bir zaman sorunu oldu. Yoksa Pegasus gönderecekti. Öbürünün adını da hemen söylüyorum ki nerelerde dolaştığımızı hepimiz bilelim. Kış patatesi köftesi. Yani şimdi kış patates köftesinden de söz edeceğiz tabii, kendini maalesef okuyamamış olmakla birlikte. Ama esas olarak bizim kitabımız hamur tatlısı cinayete. Eğer Alman bir yazar yazarız çünkü, Almancalarını da öğrenmek isterseniz. İlki Winter Kartoffel Knödel, Winter Potato Dumplings, ya da ikincisi de, bunun ama İngilizce adı yok, sadece Almanca adını biliyoruz, Dampfnudel Blues. O da Bir Taşra Polisiyesi 1, Bir Taşra Polisiyesi 2. Evet, çok memnun olduk. Okuduk hemen. Alman arkadaşlarımız gücenmesinler. Bir Alman mizahı örneği tanıtımını görünce de bir parça şüpheye kapıldığımı itiraf edeyim. Çünkü yani ulusların genelde mizahları kendilerine ait oluyor, kendi kültürlerinden kaynaklanıyor. Mesela ben Takeshi Kitano'nun daha bildiğimiz filmleri çevirmez, oynamaz ve yönetmezken, ondan önce çevirdiği bir komediyi görmüştüm. Takeshi Kitano sinemada meşhur olmadan önce televizyonda bir komedyen olarak iki kişilik bir şovları vardı. Çok meşhurdu Japonya'da. Yani kendi filmlerinden çok daha fazla sevilen bir televizyon programıydı. Onun için işte bir de film çevirmişler. Evlere Şenlik diyebilirim. Yani hakikaten demek ki ne kadar farklı kültürler ki, mizah anlayışları da bu kadar, hani birbirine zıt falan da değil. Yani hiçbir şekilde sana komik gelmeyen espriler var ve insanlar, filmdekiler yani, gülmekten yerlere yuvarlanıyor. Onun için burada da böyle benzer, buna benzer en azından bir şey olursa diye endişelenmiştim. Ama boşunaymış, çünkü yani kitabın girişini sevdim, kahramanı sevdim, mekanı sevdik ki bir kurgusal mekan aslında. Kahramanımız, hemen söyleyelim, kendisine bu şekilde hitap ettikleri zaman biraz kızıyor ama Münih'teki bir adli tabip, ki ceset doğrayıcısı diyor ona kahramanımız Franz, ona hep bu şekilde hitap ediyor. Len Sut Niederkaltenkirchen'den Franz Eberhofer. Bu arada iftarla Almancayı doğru telaffuz ettiğimi söyleyebilirim çünkü okulda 2 yıl okumuştum. Ama anlamıyorum. Başka da telaffuzumuz iyi.

Hamur tatlısı cinayeti, bir taşra polisiyesi iki. Bizim kitabımız bu. Bir de bir de var. Ondan da bahsedeceğiz tabii. Death Noodle Blues. Efendim Rita Falk yazarımız. Şimdi yazarımızdan pek söz edemeyeceğiz. Ancak şu kadar. 1964 yılında Oberammergau'da doğdu. Landshut'ta yaşıyor, Almanya'da. Landshut yani kahramanının karakterinin Franz'ın da yaşadığı yer. Bir polis memuruyla evli. Dolayısıyla polisiye yazmak belki daha kolay olmuştur kendisi için düşünüyoruz. Üstelik de aynı yerde çalışan bir polis. Üç çocuğu var. Taşra polisiyelerinin birincisi kış patatesi köftesi. İlk polisiye romanı ama bu romanla kendisinin de beklemediği bir üne kavuşmuş. Doğrusu neden olduğunu anlıyorsunuz. Ayrıca o da belki dışarıda var da bana çok acil lazım olduğu için ve gittiğim kitapçıda olmadığı için, yani sordum çünkü orada yayın evinden falan getirtmeye kalkmıştım. Büyük bir ihtimalle onu da bulabilirsiniz diye. Landshut Niederkaltenkirchen'den Franz Eberhofer. Nasıl birisi? Birisi demiş ki, eleştiren bir iki kişiden biri, hani böyle bir bildiğimiz maço erkek polislerden biri falan. Aslında Franz yani maço erkek denecek birisi de pek değil aslında. Daha doğrusu maço erkek deyince aklımıza gelen şehirli polislerin ve dedektiflerin sergilediği tavırlara girmiyor. Böyle bir adam çünkü işte burada doğmuş, bu az nüfuslu, herkesin birbirini tanıdığı yerde yaşıyor. Ve kendisi gibi bir insandan nasıl davranması beklenirse öyle davranıyor. Ama Franz'ın biraz daha farklı şeyleri var. Mesela bir sevdiğini sonradan anladığımız kız var. Bu kitapta eski sevgilisi Susie. Onunla birlikte olabilmek için kendisinden beklenen şeyleri bir türlü yapmıyor. Bu babasıyla büyükannesini de çok kızdırıyor. Zaten genelde kendisinden beklenenleri pek yapmıyor. Ama anlatıcı olarak cazip bir anlatıcı. Yani onun gözünden bakmaya başlıyorsunuz ama ona kızanların niye kızdığını da anlıyorsunuz. Ve burada bu kitapta söylendiğine göre ilk kitabın bıraktığı yerden başlıyor bu kitap. Ve kendi içinde de bir anlam bütünlüğü taşıyormuş ilk kitapta. Maktulümüz yani öldürülen şahıs bir okul müdürü. Höf müdür. Çok antipatik bir şahıs. Kendinden aşağı olanlara çok zalimce, acımasızca davrandığı söyleniyor. Okulun müdürü gerçekten kimse sevmiyor. Zaten kitabımızda Franz'ın bir duvar yazısını görmesiyle başlıyor. Höflün duvarında geber domuz yazıyor. Ve kimsenin doğru düz yapacak iş bulamadığı kasabada da birden Franz'ın telefonları çalmaya başlıyor. İşte şurada şöyle yazıyor, gelin halledin bulun gibi. Böylece yeni bir maceraya atılmış oluyor.

Evet efendim, hamur tatlısı cinayeti Pegasus yayınları. Pegasus'tan çıktığını söylemiş miydik bilmiyorum. Bu kitabı da Almanca'dan ilk kitap gibi İlhan Yabantaş çevirmiş. Gayet rahat okunan bir çeviri olduğunu söyleyebilirim. Yani farklı konuşma üslupları var insanların. Onlar da oturmuş yerli yerine. Köyde geçiyor. Niederkaltenkirchen'de bir Landshut'ta bir kasaba. Kasaba ile kent arası, şehir arası bir yer. Burası tabii kitabın yazarının da oturduğu yer. Ayrıca burada iki tane çevrilmiş kitap var ama ilk kitabın yayınlandığı 2010 yılından bu yana Almanca'da 5 tane Franz Eberhofer kitabı yayınlanmış. Yani çok başarılı bir karakter dizi olduğu söylenebilir. Karakteristiği olan bir yer olduğunu ima etmiştim. Yani insanların işte pek fazla bir şey yapamadığı, dışarıyla pek ilişkisi olmadığı, burada bütün hayatlarının geçtiği, hayatın yani onlar için yaşamanın burası anlamına geldiği. Niederkaltenkirchen kurgusal bir köy, her şeyden önce onu söyleyelim, gerçek bir köy değil. Ve bir karakter niteliğine sahip. Genellikle İskandinav romanlarında da böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Ve tıpkı Tergin Hall'un kitapları gibi, Vişpuri maceraları gibi, burada da yemek tarifleri var. Onlarda da biliyorsunuz en sevdiği yemekler vardı. Bu da birinci kitabı bilmiyorum ama ikinci kitaptan size hemen cazip tariflerin isimlerini verebilirim. Yer lahanası, tereyağlı geyik kaburga, vanilya sosu, ki bunu büyük annesi yapıyor ve pek beğeniyor. Ve esas olarak tatlı hamur köftesi, yani kitabımıza adını vermiş olan leziz yiyecek. Efendim, hep kaybolmuş her şeyden önce. Kayboldu diye duyurulmuş. Her tarafı arıyorlar, hiçbir yerde bulamıyorlar. Derken vücudunun minik parçalarıyla kafası tren yolunun üstünde bulunuyor. Şimdi mesele intihar mı yoksa kaza mı, cinayet mi? Frans bir noktada bunun cinayet olduğunu düşünmeye başlıyor ama kimseyi ikna edemiyor. Üstlerini de, savcıyı da. Dolayısıyla yani tamamen ucunu bırakmasa da zaten Frans'ın böyle bir şeyi var. Öyle işine çok bağlı, koparan, tutup koparan polislerden değil ama peşini bırakmıyor. Yani o hafif böyle üşengeç şeyiyle, ritmiyle gene de peşinden gidiyor. Şehre gidiyor köyden çıkıp birkaç kere. Başka şehirlere gidiyor ve işte adli tabiplerle, oralardaki polislerle, tanıyanlarla, zaten pek yakını yok rahmetlinin de, onlarla konuşuyor ve bir çözüm bulmaya çalışıyor ciddi olarak. Daha önceki kitapta dörtlü bir cinayeti çözdüğü için belki de diyoruz cinayete alışmıştır. Onun için intihar değil de cinayet olmasını istiyordu. Nüfusu bini geçmeyen bir köyde de elbette dörtlü cinayet vakası kadar şaşırtıcı ve büyük çaplı diyeceğim bir polisiye olay bekleyemezsiniz.

0: Gelelim kış patatesi köftesine. Kış patatesi köftesi gene Niedergarten Kühen'de. Köye alışmış Franz daha önce şehirdeyken disiplinsizlik nedeniyle bu köye sürgün edilmiş zaten. Alışmış, işte ahırdan bozma bir evi var, onu bir şekle sokmuş. Suzi ile ilişkisini yoluna koymuş. İşte otoriteye ve abi Leopold'a her zamanki gibi karşı çıkıyor. Wolfie'nin barına gidiyor gene akşamları. İşte babasının müzik tutkusu, büyük anne Lennart'in eşsiz yemekleri derken günler geçiyor. Tam bu hayatı kabullenmişken, yani artık Münih'i unutmuşken, buraya sürgün edildiği Münih'i, masasına gerçek bir olayın dosyası geliyor. Neuhofer ailesinin üyeleri çok tuhaf şekillerde öldürülmüş. Anne Neuhofer ormanda asılı bulunmuş. Elektrikçi olan baba elektrik verilerek öldürülmüş. Bir tek Hans kalmış. Ve Franz Eberhofer bunları çözmeye kalkıştığında kendini ta Mallorca'da buluyor. Yer demiştim bir karakter gibi diye, ama tabii diğer karakterler de hayli hoş karakterler. Mesela çok güzel yemekler yapan büyük anne tamamen küp gibi sağır. Babası eski bir hippi, arkada tütün diye kenevir yetiştiriyor evin arkasındaki kulübeyi siper alarak kendisine. Bir de işte abi nefret ettiği abi Leopold var. Abi Leopold'un Güneydoğu Asyalı karısı var. Karısı da küçücük bir kız, yani onu da yeni evlenmiş. Boyuna boşanıp evleniyor zaten. Ve ondan bir küçük kızı var, bir torun. Bu küçük kız nedense ona hiç yüz vermeyen, onunla ilgilenmeyen amcası Franz'ı çok seviyor. Bir tek onun kucağında susup, hatta tebessüm ederek uyuyor. Annesi babası dahil ondan başka kimsenin kucağında uslu durmuyor. Hatta o kadar ileri gidiyor ki diyelim, babayla büyük annenin evine bırakıldığı zamanlarda eğer başa çıkamazlarsa arabasına koyup ite ite polis amirliğine getiriyorlar ki amcası sakinleştirsin diye. Göbeğinin üstünde yatıp uyuduğu zaman pek mutlu oluyor. Ama tabii Fransız'ın da takdir ederseniz gündüz işleri oluyor burada. Ne kadar ağırdan alsa da. Evet efendim, birinci kitap kış patatesi köftesi. İkinci kitap hamur tatlısı cinayeti. Yazarımız Rita Falk. Kahramanımız, baş karakterimiz Landshut Niederkalten Kihen'den Franz Eberhofer. Ben şahsen sevdim. Size de tavsiye ederim. Üçüncü kitabı çıktığında birinci kitapla birlikte daha yakından tanıtmaya çalışacağız efendim. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: oturumu.
1: Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini koruyacak. İstanbul ve Bursa'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 34-37 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara ve Eskişehir 33 derece. Ege'de İzmir 38, Manisa 39 derece. Şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Antalya'da 40, Adana'da 44 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan 592 milletvekilinin 562'si genel kuruldaki oylamaya katıldı ve çerçeve yasada 467 milletvekilinin evet oyuyla yasalaştı. 87 milletvekili ret oyu verirken 7 milletvekili de çekimser kaldı.
1: Kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada teklif 467 kabul oyuna karşı 87 ret oyuyla kabul edildi. Genel Kurul'daki oylamada 7 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
2: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Hayırlı olsun.
0: Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İyi Parti de tüm milletvekilleriyle yasaya hayır dedi. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak, düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu alınan karar gereği tatile girdi. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başlayacak.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi. Şimdi hem genel kurulda yaşananlara hem de partilerin oylama öncesi verdiği mesajlara bakalım.
5: Bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin yaşanılmamasını istiyoruz.
6: Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
7: Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız.
8: Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edecek.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi toplantılardan birine imza attı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oturum başlarken meclisteydi. Görüşmeleri sonuna kadar genel kurulda takip edeceğini söyledi.
10: 18 saat dinleyeceksin.
9: Bahçeli kuliste DEM Parti yöneticileriyle sohbet etti. Görüşmeler başlamadan önce gözler Yeni Parti'deydi. Bazı vekiller hayır oyu kullanacağını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kurul mesaisi öncesi kapalı grup toplantısı yaptı. Parti yöneticileri teklife evet deme kararı aldı ama milletvekilleri serbest bırakıldı.
6: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan Yeni Parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız.
9: Özgür Özel'in konuşmasını genel kurulda oturumu takip eden MHP lideri Bahçeli de alkışladı. Bahçeli'nin yüzük ve rozeti de dikkat çekti. Kürtegin yazıtından zamanı Tanrı Yaşar ifadesi hem yüzüğünde hem de rozetinde yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri genel kurula Türk bayraklı atkılarla geldi. İYİ Parti'nin eleştirileri tartışmalara neden oldu.
7: Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez.
5: Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış bilmem neymiş. Böyle nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Sürecin başından itibaren bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya.
9: Süreç yasasının af getirdiği ve teklifin görüşüldüğü tarihin Serra Anlaşması'nın yıl dönümüne denk getirildiği iddiaları da yalanlandı.
3: Bugün işte Sevr'in yıl dönümüymüş de bugüne getirmişiz. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da tarihin çöp tenekesine atacaktır.
11: Bir devlet politikasıdır. Bazı arkadaşlarımız bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avusturya Başbakanı Stoker'le görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıldı. Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilere dair önemli mesajlar verdi.
12: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatini olduğunu vurguladım.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne bir kez daha çağrıda bulundu. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vize serbestisinin hayata geçirilmesini de istedi. Cumhurbaşkanı bu mesajları Avusturya Başbakanı Stoker'la düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi.
12: 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.
9: Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Gazze'de yaşananları hatırlattı.
12: Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemli olan iki devletli çözüme bağlıyız. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
4: Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimde CHP ve Yeni Parti yarıştı. Kazanan AK Parti ve MHP'nin desteğini alan CHP adayı Seda Dilber oldu. Seçimde ilk iki turda Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 18 oy, CHP'nin adayı Seda Dilber 11 oy aldı. Üçüncü turda ise AK Parti ve MHP meclis üyeleri CHP'nin adayı Seda Dilber'i destekledi. Dilber 22, Özdemir de 19 oy aldı. Seçilme yeterliliğinin sağlanamaması üzerine yapılan son turda ise 41 oyun 21'ini alan Seda Dilber başkan vekili seçildi. Konuya

0: Gelen ekipler Değirmencioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedeni adli tıbba kaldırıldı. İlk belirlemelerde yaşlı adamın vücudunda birden fazla bıçaklanma yarası vardı. Olayın cinayet olduğu belirlendi.
1: Buradan görüyorduk biz onu ya. Öldürülen şahsın alt katında oturuyordu o.
0: Ekipler ifadesini almak için ihbarcı komşunun kapısına çaldı. Çelişkili beyanlarda bulununca da gözaltına alındı.
2: Gözaltına alınan şüpheli Agop Değirmencioğlu ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi. Başlayan tartışmada ağır hakaretlere maruz kaldığını ileri sürdü. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Aralarında bir alacak verecek meselesi olduğunu duydunuz mu hiç?
1: Zannetmiyorum. Agop rahmetlinin böyle bir şeye ihtiyacı da yoktu ya. Durumu da vardı adamın.
0: Adliyeye sevk edilen şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı.
3: Hatay'da orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevler kontrol altına alındı. Yangın Antakya'ya bağlı Narlıca mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki zeytinlik ve makilik alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle daha sonra kontrol altına alındı. Üniversite sınavına giren 2 milyon 250 binden fazla aday için tercih süresi doldu. Artık onlar için yeni bir süreç başlıyor. Öğrenciler heyecanla üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyecekler bu sefer de.
4: Lise hekimliğini düşünüyorum ve umarım da güzel olur. Birazcık kararsızdım ne yapsam ne etsem diye ama danışmanlar, tercih danışmanları bana çok yardımcı oldular.
5: 29 Temmuz'da başlayan YKS tercih dönemi bitti. Şimdi üniversite adayları hayallerindeki üniversiteye girebilmek için bekleyecek.
6: Yorucu geçti açıkçası benim için. Çok üniversite gezdim. Uluslararası ticaret düşünüyorum.
7: Şimdi okulları geziyoruz. En iyi okulu tercih etmeye çalışıyoruz. Hangisi güzelse orada okumak istiyoruz yani.
8: Hangi bölümü düşünüyorsunuz?
7: Bilişim sistemleri. Şu an son 2 yıldır revaçta olan bir bölüm.
5: Öğrenciler daha çok bilişim odaklı bölümlere yönelmeye başladı.
9: Özellikle veri bilimi gibi, yapay zeka gibi ya da bunların entegre edildiği bölümlerin çok daha fazla revaçta olduğunu görüyoruz. İşte yönetim bilişim sistemleri gibi yani multidisipliner dediğimiz ya da hibrit dediğimiz bölümler öğrenciler tarafından biraz daha ilgi çekiyorlar.
5: Uzmanlar tercih edilen bölüm için gelecek odaklı düşünülmesini tavsiye ediyor.
10: Elbette ki diploma çok önemli. Çok önemli bir karar veriyor öğrenci geleceği için. Ama aldığı diplomanın, okuduğu yılların ona aynı zamanda kendini nasıl geliştireceğini de öğretmesi lazım. Bilgi, beceri, yetkinliklerin sürekli gelişebilir olması lazım. Diplomanın kazandırdıklarını daha sonraki yıllarda hangi sertifikalarla, hangi eğitimlerle destekleyebileceğini bir yol haritası haline çevirebilmeli öğrencimiz.
3: Liselere geçişte birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Liselere yerleştirme sürecinde ikinci nakil tercih süreci de başladı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 12 Ağustos gün sonuna kadar alınıp sonuçları da 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara başvuruları 17-26 Ağustos arasında alınacak. 28 Ağustos'ta ise yerleştirme süreci tamamlanacak. Okulların açılmasına bir ay var ama alışveriş telaşı şimdiden başladı. Çanta, defter, kalem derken ihtiyaç listesi uzuyor. Ailelerin ayırması gereken bütçe de büyüyor. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar geçen yıla göre ortalama %20 arttı.
5: Yeni eğitim öğretim yılında okullar açılmadan önce öğrencilerin hazırlıkları başladı. Kırtasiyelerde okul alışveriş hareketliliği var.
11: Heyecanlıyım. Çanta bakacağım, kalem bakacağım, defter bakacağım, silgi bakacağım, uç bakacağım.
12: 9'a geçtim. Kendi işte defter, kalem tarzı ihtiyaçlarımı almaya geldim.
13: Kızım için yapıyorum. 3800-4000 civarında çıkıyor tutarlar.
5: Kırtasiye ürünlerinin fiyatları ise geçen seneye oranla ortalama %20 arttı. Okul çantaları 600 ila 8000 lira arasında değişiyor. Beslenme çantası 300, defter 80, kalem kutusu 200, kalemlerin düzinesi ise ortalama 70 lira.
14: Geçen yıla göre ekonomik ürünlerde 1500-2000 liraydı. Bu yıla takriben de bu fiyat 2500-3000 civarı. Bir tık daha lüks ürünlerde ise geçen yıla göre 2500-3000 iken bu yılda 4500-5000 civarı.

0: ve falan malzemesine göre değişebiliyor.
1: Liste kabarık. Listede defterler var, kitaplar var, sözlük, boyalar. İlla ki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşıya uymuyor diyebilirim.
2: Uzmanlar bütçeye uygun ürünler ararken sağlıksız merdiven altı kırtasiye ürünlerine karşı da uyarıyor.
3: İstanbul Maltepe'de park halindeki bir elektrikli araçta nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede ALEDER'e teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sürücü dün sabah saatlerinde elektrikli aracını dükkanının önüne park etti. Yaklaşık 3 saat sonra ise araç bir anda yanmaya başladı. Motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü, aracın tamamını sardı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumanın önlenmesi amacıyla elektrikli aracın üzeri siyah brandayla örtüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İzmir'de bir evde yangın çıktı. 4 yaşındaki çocukla anneannesi hayatını kaybetti. Çiğli ilçesindeki tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangını görenler hemen ekiplere haber verdi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak evde bulunan 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'la 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın yaşamını yitirdi. Yangında ölen çocuk 23 Ağustos'ta 5 yaşına girecekti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Önceki gün birçok ilde şiddetli rüzgar dev dalgalara neden oldu. Yetkililerin denize girişi yasaklamalarına rağmen peş peşe boğulma haberleri geldi. Bir gün içinde 3'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 2 kişi de aranıyor. Ölenlerden biri 34 yaşındaki hakem Hakan Engin'di.
4: Dev dalgalar nedeniyle akıntıya kapıldı. Eski futbolcu ve hakem Hakan Engin hayatını kaybetti. Zonguldak Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişleri yasaklamıştı. Ancak uyarılara rağmen Uzunkum plajında denize giren 34 yaşındaki hakem Hakan Ergin dalgalar arasında kayboldu. Aynı zamanda Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kasa'nın koordinatörü olarak görev yapan Ergin'in cansız bedeni bulundu. Aynı gün içinde kentten bir boğulma haberi daha geldi. Ankara'dan turla Zonguldak'a giden 16 yaşındaki Suriyeli genç Filyos'ta denize girdi. Dalgalara kapılan genci kuzeni kurtarmaya çalıştı ancak o da boğulma tehlikesi geçirdi. Tekrar kıyıya çıktı. Suda arama çalışması sürüyor. Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki Emir Ulaş Usta denizde yüzerken kayboldu. Durumu fark eden dayısı Hasan Voyvat da onu kurtarmak için suya atladı. Ancak ikisi de hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de dev dalgalar vardı. Kumcağı sahilinde denize giren 19 yaşındaki Arif Tosun'la denize girişlerin yasaklandığı Sarısu sahiline yüzmeye giden kişi yaşamını yitirdi. Babalı sahilinde de suda çırpınan vatandaş gözden kayboldu. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da Derya Ülger'le 5 yaşındaki Ada Yakut Fırat Nehri'nde yüzüyordu. İkisi de suda kayboldu. Ülger ve Yakut'un cansız bedenlerine ulaşıldı.
5: Samandağ, Çevrik.
4: Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaymakamlığın yasağına rağmen denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. İkisini ekipler kurtardı. 14 yaşındaki Mehmet Ali Himya ise hayatını kaybetti.
3: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. 8 kişi hakkında gözaltı kararı var. Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumların yakınları, gece yarısı isyan çıktığı iddiasıyla cezaevi önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, mahkum yakınlarına megafonla isyan olmadığını belirten bir duyuru yaptı. Ancak mahkum yakınları sabaha kadar cezaevinin önünde beklemeyi sürdürdü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktı, ölü ve yaralılar var şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması için iletişim kampanyası başlattı. Simge yapılara anlaşmaya taraf ülkelerin bayraklarının renkleri yansıtıldı. Dijital ekranlarda da özel içerikler yayınlandı.
4: Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atakule. Simge yapılara Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bayraklarının renkleri yansıtıldı. Dijital ekranlarda Mekke Anlaşması tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Mekke Anlaşması'na özel iletişim kampanyası başlattı. Kampanyanın hedefi, anlaşmanın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması. Bunun için Ankara ve İstanbul'da dijital ekranlarda özel içerikler yayınlandı. Kampanya kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Telekom binasının dijital ekranında Mekke Ortak Savunma Anlaşması Hayırlı Olsun görseli yer aldı. İstanbul'da ise kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranına yansıtıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Cuma günü Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Amaç, artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Anlaşmayla 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı bir saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı'ndan çıkış yolu aradığı söyleniyor. Ancak Wall Street Journal gazetesi, İran'ın ambargoların kaldırılması, Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesi ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması taleplerinin Trump'ın çıkış yolu bulmasını zorlaştırdığını yazdı.
4: İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen yeniden açarsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump savaşta zafer ilan etmeye hazırlanıyordu. Hatta üst düzey danışmanlarına nükleer anlaşma olmadan da masadan kalkmaya istekli olduğunu dile getiriyordu. Ancak İran'dan gelen yeni taleplerle Trump'ın bu hedefine ulaşması zorlaştı. Bu tespitler Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan analizde yer alıyor. İran hafta sonunda Hürmüz'ü açmak için Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesini, yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını ve savaş tazminatının şart koştu. Bu taleplerle Trump'ın çatışmadan çekilme seçeneklerinin daraldığı belirtildi. Tahran'ın uzun ve yıpratıcı bir çatışmaya hazır olduğunun sinyalini verdiği vurgulandı. Washington Merkezli Düşünce Kuruluşu, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Orta Doğu Programı Direktörü Mona Yakupyan, İran'ın boğazın yeniden açılmasına yönelik son dönemdeki sert talepleri, Trump'ın bu çatışmadan onurunu kurtaracak bir çıkış yolu bulmasını giderek zorlaştırıyor, dedi. Öğrenci Grup Danışmanlık Firmasının İran uzmanı olan Gregory Brev, İranlılar Trump'ın çekinmek istediğine ve boğazı açmaya odaklandığına kesinlikle inanıyor. İşte bu yüzden de sert bir tutum sergiliyorlar, dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla pazarlık kozu haline dönüştürdüğü vurgulandı.
3: Gazze'de Trump'ın planı ile ilgili tartışmalar sürerken insani koşullarda herhangi bir iyileşme sağlanamadı. İsrail Gazze'ye yardım girişlerini de kısıtlamaya devam ediyor. Gazze'liler kavurucu sıcaklarda, çadırlarda hayata tutunmakta zorlanıyor.
4: Gazze'de hem kışın hem yazın çadırda yaşamak zor. Kışın soğukta içeri yağmur suyu sızıyor, yazınsa kavurucu sıcakta güneş altında yaşamak neredeyse imkansız hale geliyor. Üstelik bu sıcakta Gazze'lilerin suya erişimi de sınırlı.
6: Artık buna dayanamıyoruz. Çadırların içinde karton parçalarıyla kendimizi yelpazeliyor ya da vücudumuza su döküyoruz. Sabah saatlerinde bile çadırın içi bunaltıcı derecede sıcak olduğu için dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Kışında çadır kumaşından sızan veya yerden fışkıran sular yüzünden sıkıntı çekiyoruz.
4: İsrail, abluka ve ambargosunun sürdüğü Gazze'ye prefabrik ev veya karamanların girişine izin vermiyor. Gazze'ye iş makineleri ve inşaat malzemelerinin girişi de kısıtlanıyor. Bu nedenle İsrail saldırılarında yıkılan evler yeniden inşa edilemiyor.
3: Kanada'da orman yangınları giderek büyüyor. Britanya Kolombiyası eyaletinde alevlerin yaklaşmasıyla 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 100 kilometre kareyi aşan ormanlık alanda kül oldu. Bir kişi yaşamını yitirdi.
7: Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde orman yangınları büyüyor. Yangınlar nedeniyle Bald Range bölgesindeki binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangın kısa sürede 130 kilometre kareden fazla alana yayıldı. Eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer alevlerin yerleşim alanına yaklaşmasıyla 20 bin kişiyi evlerinden tahliye etti. Yangın nedeniyle ormanlık alana çıkan yollar kapatıldı. Arama kurtarma ekipleri bölgede mahsur kalanlara ulaşmaya çalışırken yangın söndürme uçakları da tahliye çalışmalarına destek verdi. Kuvvetli rüzgar, sıcak hava ve uzun süren kuraklık yangınların genişlemesine neden oluyor. Yetkililer yangının kendi hava sistemini oluşturacak kadar yoğunlaştığı, yıldırıma yol açtığı, durumun kolayca kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Britanya Kolombiyası yönetimi 100 noktadaki yangının ancak yarısının kontrol altına alınabildiğini duyurdu.
3: Hatay'da Türkiye-Suriye sınırında yer alan Cilvegözü Tır Parkı kısa süre önce hizmete girdi. 1200 tır kapasiteli alan, tesis, market ve dükkanlarıyla şoförlere rahat bir nefes aldırdı.
4: Günde 1500 tır giriş çıkış yapıyor. Kısa süre önce açılan Cilvegözü Tır Parkı şoförlerin hizmetinde.
8: Daha önce her taraf çamurdu, saha diye bir şey yoktu. Şimdi çok güzel.
4: Burası Arap Yarımadası ile ticarette kavşak nokta olan Türkiye-Suriye sınırındaki Cilvegözü sınır kapısı. Hatay Valiliği, lojistik altyapıyı güçlendirmek için Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Cilvegözü Tır Parkı projesini hayata geçirdi. 185 bin metrekarelik alan 1200 tır kapasitesine sahip. Tır parkında ticari ve teknik alanlar, tesis, market ve dükkanlar yer alıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kısa süre önce hizmete giren Cilvegözü Tır Parkı'nda incelemelerde bulundu, şoförlerle görüştü.
9: Daha önceden burada kilometrelerce tır kuyruğu oluşuyordu. Buradaki şoförlerimiz gerçekten sağlıksız şartlar içerisinde işini yapmaya çalışıyordu. Başta şoförlerimizin medeni ihtiyaçlarının karşılanması dahil. Diğer taraftan işte 9 tane ticari alanı, onun yanında ibadethanesi de dahil böyle bir tır parkı projesini de tamamlamış olduk.
4: Ülkede dönen Suriyelilerin %65'i Cilvegözü sınır kapısını kullanıyor. Küçük araçlar hariç günde ortalama 1500 tır ülkeye buradan giriş çıkış yapıyor.
3: İlkbaharda tahminlerin üzerinde yağan yağışlar tarımda verimi artırdı. Bal üretimi de yağışlardan olumlu etkilendi. Balda bu sezon verim yüksek.
4: Yağışlar çiçeklere can suyu oldu, bal üretimi arttı. Edirne ilkbahar aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde yağış aldı. Bu sayede bitki örtüsü güçlendi.
10: Yaklaşık 21 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Kesinlikle bu yıl gerçekten çok güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Biz öncelikle ilkbaharda kanolanın bereketiyle arılarımızı, askerlerimizi yetiştirdik, işçilerimizi yetiştirdik. Sonrasında Karaçalı balından balımızı aldık. Arkasından da hayırlısıyla inşallah çiçek balını hasat edeceğiz.
4: Bal üretim merkezlerinden Kars'ta da verim yüksek. Kentte bal sahamı ilerleyen günlerde hız kazanacak.
11: Günlerden bal alma günü. Artık mevsim bitiyor. Bitti sayılır. Artık bundan sonra bal almamız lazım. Satılacakları ayrı, süzülecekleri ayrı yapacağız. Sezonumuz iyi geçti. Şükür. Bazı sıkıntılar oldu tabii. Ama inşallah güzel çıkacak.
3: Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin kaynağını belirlemek için çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. 6 ilde 19 tesisin faaliyeti durduruldu. 52 tesise 118 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Adana'da ise tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekti. Sudan numune alındı.
4: Akdeniz'de plastik kirliliği artıyor. Kirliliğin izleri Adana'daki kanallarda da göründü. Seyhan Nehri'ne bağlanan drenaj kanallarında mikroplastik yoğunluğu tespit edildi. Ekipler sudan numune aldı.
12: Adana, Antalya, Muğla, Antep, Mersin bölgelerimiz için 1 Temmuz itibariyle Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatları üzerine 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyette durdurma kararı verdik. Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz. Müsamaha göstermeyeceğiz. Gerekli olursa kapatırız.
4: Antalya'da da mikroplastik kirliliğine karşı temizlik çalışmaları sürüyor. Deniz yüzeyindeki atıklar deniz süpürgeleriyle toplanıyor.
13: Deniz süpürgesiyle yüzer katı atıklar deniz ortamından uzaklaştırılıyor. İlk 10 günlük çalışma kapsamında toplam 27 metreküp atık toplanmış olup temizlik çalışmaları devam ediyor.
4: Kentte izinsiz faaliyet gösterdiği değerlendirilen işletmelerde denetleniyor. Akarsu ağızlarında atık toplama bariyerleri kuruluyor. Amaç, plastik atıkların denize ulaşmasını engellemek.
13: Plastik kırarak geri kazanım faaliyeti gerçekleştiren işletmelere ve ayrıca merdiven altı olarak tanımlanabilecek işletmelere baskın denetimler gerçekleştirilmiştir.
4: Türkiye genelinde 2021'den bu yana plastik ve geri dönüşüm tesislerine yönelik 43.096 denetim yapıldı. 2 milyar 300 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. 322 tesisin faaliyeti durduruldu.
3: Türkiye, Avrupa Birliği'nin 150 euro ve altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik yeni düzenlemesinden muaf tutuldu. Bu durum Türkiye'deki e-ihracatçılar için Avrupa pazarında önemli bir fırsat yarattı. Sektör temsilcileri bu fırsatı değerlendirmek için kapsamlı bir e-ihracat stratejisine ihtiyaç olduğunu söylüyor.
14: Avrupa Birliği dışından gelen posta yoluyla, e-ihracat yoluyla gelen tüketici alışverişlerinin, online alışverişlerine bir kota getirdi. 3 euro her alışverişe bir vergi getirdi. Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamında bundan muaf tutulması kararı çıktı.
4: Avrupa Birliği 1 Temmuz itibarıyla 107 euro altındaki e-ticaret ithalatlarına tanınan gümrük vergisiz işlem muafiyetini kaldırdı. Bu adımla Avrupa Birliği dışından doğrudan tüketicilere gönderilen 107 euro altındaki paketlerin her birine 3 euro gümrük vergisi getirildi. Ancak Türkiye bu vergiden muaf. Gümrük Birliği kapsamındaki avantaj dijital belgeyle korundu.
14: Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Çünkü Avrupa Birliği e-ticaret, e-ihracat anlamında aşağı yukarı yıllık 100 milyar dolarlık bir pazar. Bizim buradaki pazar payımız %2'lerde. Yani biz 2 milyar dolar yapıyoruz.
4: Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne e-ihracatını yükseltmek için kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç olduğunu söyledi.
14: Bizim öngörümüz Avrupa Birliği dışından gelen ürünlerde %20'ye kadar gidebilecek bir pazar payı almamızı çok doğal buluyoruz.
3: Transfer haberi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan futbol yorumcusu Burhan Can Terzi gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan İstanbul'da gözaltına alınan Burhan Can Terzi adliyeye götürüldü. Savcılıkta adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakimlik futbol yorumcusunu serbest bıraktı. Burhan Can Terzi Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldızı Cemal Musiala ile anlaştığını ve Alman futbolcunun kısa süre içinde sarı kırmızılı takıma katılacağını öne sürmüştü. Terzi'nin söz konusu iddiasının ardından Galatasaray yönetimi haberleri yalanlayarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'da. Sarı lacivertliler 2-0'ın rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak.
15: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda bir engeli daha aşmanın peşinde.
16: Bizim için yarın tek bir amaç var. Sturm Graz maçı ve buradan tur geçerek İstanbul'a dönmek.
15: Üçüncü ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenen Sarı Lacivertliler saat 21.30'da rövanşta Avusturya temsilcisiyle karşılaşacak. Deplasmana avantajla giden Sarı Lacivertliler'de Osterwolde sakatlığı, Musaba ve Ederson'sa sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ilk maçtaki sonucun turu getirmediğini hatırlattı.
17: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz ve avantajımızın farkındayız, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik.
15: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Merkür Arena'daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Bu gece turu geçen taraf playoff'ta Lyon-Sparta-Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse adını 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
3: Trendyol Süper Lig'de Cuma günü başlayacak yeni sezonda taraftarlar farklı bir heyecan yaşayacak. Federasyon futbol severlerin kendi takımlarını kurabileceği Fantazi Ligi milli yıldızlarla tanıttı.
18: Demek ki yarın maça yine aynı taktikle çıkıyormuşuz.
19: 4-6-0 mı?
20: Dikkatli olanlar 4 forvet oynadığımızı anlarlar.
21: Beyler, taktik konuşmayı seviyorsanız sizi Fantazi Ligi alalım.
22: Futbol severler yeni sezonda Trendyol Süper Lig tutkusunu kendi kuracakları takımlarla da yaşayacak. Futbol Federasyonu mobil uygulama ve internet üzerinden oynanacak Fantazi Lig projesini hayata geçirdi. Dijital Ligler Müdürü Polat Güngör oyunun kurallarını anlattı.
23: Oyunun adının neden Fantazi Lig olduğunu soruyor olabilirsiniz. Dünyadaki örneklerden yola çıkarak Fantazi Lig, İngiltere Premier Lig, NBA, La Liga, bunların hepsinin oyunun adı Fantazi Lig. Hesabı oluşturduktan sonra isim, soy isim, doğum tarihi, cinsiyet, ülke, opsiyonel, telefon numarası, şifre, bunları kuruyoruz. Siz bu 100 milyon bütçe doğrultusunda bir takım oluşturacaksınız.
22: Trendyol Süper Lig'in her haftasında 100 milyonluk sanal bütçeyle takımlarını kuracak futbol severler, kadrolarındaki futbolcuların gerçek maçlarda yapacağı skor ve savunma katkılarından puan alacak. Oyunda haftalık ve sezon genelinde dereceye girenler sürpriz ödüller kazanacak.
3: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Ahmet Sportif faaliyetlerin yeni sezondaki maçlarına ev sahipliği yapacak Diyarbakır Stadyumu'nda pazar günü oynanacak Erzurumspor maçı için hazırlıklar sürüyor.
15: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig'e hazırlanıyor. Stadyumda yeni sezon hazırlıklarında sona gelindi.
24: Diyarbakırlı spor severlerin 16 yıllık Süper Lig hasreti bu hafta sona eriyor. Ahmet Spor kendi saha ve seyircisi önünde Erzurumspor'u konuk edecek ve bu arada sahada da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hafta sonu maça hazır hale getirilecek.
15: Diyarbakır Stadyumu 16 Ağustos pazar günü oynanacak Ahmet Sportif faaliyetler Erzurumspor karşılaşmasıyla Süper Lig sezonundaki ilk maçına ev sahipliği yapacak. Statta hazırlıklar sürüyor. Zemin yenilendi, teknik altyapı ve tribünlerde düzenlemeler yapıldı. Taraftarların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri de arttırıldı.
25: Tabii Süper Lig standartları, Futbol Federasyonu'nun standartları biraz farklı geçen seneye göre. Stadyumda bazı değişiklikler, bazı imalatlar yapıldı. Halen de bu süreç kısmen devam ediyor. İnşallah hafta sonuna kadar çok tamamıyla bitirilmiş olacak bu çalışmalar.
15: Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu statta incelemelerde bulundu. Vali Zorluoğlu sezon öncesi birlik ve beraberlik mesajı verdi.
25: İnşallah bu sene Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye bir kardeşlik ve dostluk sesi yükselecek.
3: FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA'yı özelleştirme planından vazgeçmesine rağmen tepkileri dindiremiyor. Üç kıtanın konfederasyonları FIFA Başkanı'na güvenini kaybettiklerini açıklayarak seçim mesajı verdi.
22: Gianni Infantino'nun koltuğu sallanıyor. FIFA'yı özelleştirip %20'lik hissesini 4 milyar dolara yatırımcı grubuna satma planı suya düşen Infantino, özür dilemesine rağmen futbol dünyasını sakinleştiremedi. FIFA başkanına güvenlerini kaybettiklerini açıklayan Avrupa, Asya ve Kuzey Orta Amerika konfederasyonları ortak açıklamayla Infantino'yu hedef aldı. UEFA, AFC ve CONCACAF başkanlarının imza attığı mektupta, futbolda liderlik bir mülk değildir. Liderlik, kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir. Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında bu görev terk edilmiş olur ifadeleri yer aldı. FIFA'nın özür metnine de değinen konfederasyonlar, bu bir iletişim başarısızlığı değildir. Futbolun tanık olduğu şey bir muhakeme ve sağduyu başarısızlığıdır dedi. Bu ifadeler Infantino'ya erken seçim mesajı olarak yorumlanırken FIFA başkanı da destek turlarına başladı. Genel kuruldaki 211 oyun 54'üne sahip olan Afrika Konfederasyonu CAF'la anlaşan Infantino, Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL'le de temaslarını sürdürüyor. FIFA'da değişim isteyen grubun olası erken seçimdeki başkan adayının kim olacağı da merak ediliyor. The Guardian gazetesi, Kuzey Orta Amerika Konfederasyonları CONCACAF'ın Kanadalı başkanı Victor Montagliani'nin harekete liderlik yapacağını iddia etti.
3: Süreç yasasının meclisten geçmesi NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi. Yorumlarla da haber saatini noktalıyoruz. Saat başında yeniden buluşmak dileğiyle.
0: Sayı doğrusu beni şaşırttı. Bugün hem AK Partililerle hem meclis bürokrasisiyle konuştuğumda 420-430 civarında bir kabul oyu beklediklerini söylemişlerdi. Hatta Abdullah Güler de NTV'nin yayınında 400'ün üzeri gibi bir rakam söylemişti ama zannediyorum onlar da bu kadar yüksek bir kabul oyu beklemiyorlardı ya da beklentiyi yükseltmek istemiyorlardı. Şimdi 468 kabul, böylesine bir yasanın, yani toplumun her kesimini ilgilendiren, son derece kritik, son derece riskli, daha önceden travmalarımız olan bir konuda bu kadar yüksek bir kabul son derece önemli ve hayati bir meseledir. Bu siyasetin yelpazesi açısından, toplumsallaşma açısından ve parlamentoda temsil edilen milletin, halkın ekseriyetini temsil eden bir rakam olduğu için son derece önemli ve başarılı bir çalışma. 468 kabule karşın 88 red, o da düşük bir sayı olarak kalabilir ama anayasayı değiştirecek sayıda bir rakam bu. Bundan sonra anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulursa ya da yeni yasama faaliyetlerine ihtiyaç duyulursa bunun da rahatlıkla geçebileceğini görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Tabii bu süreçte bu önemli konuyu sürükleyen Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli önemli bir tarihi olarak önemli bir yere kaydoldu. Sürecin ana taşıyıcısı olan devlet kurumları içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da burada ayrıca anmak gerekiyor. İbrahim Kalın'ın bu konuya vermiş olduğu önem, hassasiyetle planlamaları son derece önemli. Biraz onlar gölgede kalır bu siyasi konularda ama onu da anmak lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve MİT'in ortaklaşa kurdukları güvenlik mimarisinin bu süreçte çok önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz ama bundan sonraki süreç aynı şekilde hassas ve aynı şekilde önemli seyredecektir. %83 oy oranıyla kabul edilmiş başka bir kanun olmadığını ifade ediyor. Mesela bu açıdan zannediyorum bir ilkle karşı karşıyayız. Bir de güvenlik bürokrasisinden önemli bir isimden mesaj aldım. Silahsızlanmayı çok hızlandırabilecek bir yüksek destek olduğunu ifade ettiler. Yani örgütün bu kadar yüksek oyla ve bu kadar yüksek kabulle meclisten bu kanunun geçmesi örgütün silahsızlandırmasını daha da hızlandıracağı kanaatini taşıyorlar. Şimdi toplumsal olarak benim üzerinde durduğum bir konuydu bu. Kanun geçtikten sonra toplumsal kısımdaki tartışmalar daha da artacağını ifade ediyorum hep. Çünkü kanun çıktığında cezaevinden çıkanlar, dağdan inenler, ülkeye gidenler, bütün bunların hepsi bir toplumu etkileyecek konular. Dolayısıyla bu kadar yani %80 oranında bir destek bu tartışmaların alevlenmesini engelleyebilecek bir orandır. Yani oransal olarak, yelpaze olarak, kesimler olarak yani CHP'de var, Hüdapar'da var, DEM Partisi de var, Milliyetçi Hareket Partisi de var. Toplumun her kesimi bu sürece destek veriyorsa bunun tartışması daha da az olur. O yüzden önümüzdeki dönemle ilgili de ümit var bir tablo görüyorum ben. Fakat işimizin çok kolay olmadığını söylememiz gerekiyor. Yani ihtiyatı elden bırakmamak, temkinli olmak ama ümidi de kaybetmemek gerekiyor. Özellikle yürütmenin kuracağı komisyonun yapacağı çalışmalara hassasiyetle herkesin dikkat edeceğini bilmesi gerekir. Oradan çıkacak kararlar çünkü bu kanunun yürürlüğe girmesine neden olacak bir karar. Milli Güvenlik Kurulu'nda da bu ilan edilecek. Ama asıl komisyonun çalışmaları, yani yürütmenin kuracağı komisyonun çalışmaları hayati önem taşıyor. Burada benim bu sürecin başından beri üzerinde durduğum konuyu tekrar dile getirmek isterim. Rehabilitasyon, entegrasyon konularında yani toplumu hazırlamak ya da örgüt çevresini entegrasyona hazırlamak için özel çalışmalara ihtiyaç var. O yüzden bu alt komisyonlardan birinin, yürütmenin kuracağı komisyonun altında kurulacak komisyonlardan birinin bu konuya özel ihtisas sahibi isimlerin katılmasını, profesyonelce destek alınmasını, yani topluma bunu nasıl anlatmalıyız? Topluma psikolojisini nasıl hazırlamalıyız? Bir örgüt mensubunu nasıl entegre etmeliyiz? Gençler artık silah almaması gerekiyor eline. Bunu daha iyi nasıl anlatabiliriz? Neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili özel çalışmalara ihtiyaç var. Bunun örneğini İngiltere'de İRA sürecinde gördük. Bunun için özel komisyonlar kuruldu. Bu komisyonlardan birinin üyesiyle tanışma fırsatım da oldu benim. Profesyonel hizmetler alındı, profesyonel destekler alındı ve bu süreci böyle atlattılar. Yani çok kolay bir süreç olacağını da düşünmememiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Rüstem Hoca'nın altını çizdiği konulara ben de katılıyorum. Herkesin üslubuna, diline özen göstermesi gerekiyor. Hepimiz buna özen göstermemiz gerekiyor. Biraz da karşılıklı adımların atılmasında teşvik edici olmak lazım. Yani şimdi top biraz örgüt tarafına gitti. Örgüt silah bırakırsa, mağaraları teslim ederse, efendim bu konuyla ilgili hızlı adımlar atarsa kanun daha hızlı yürürlüğe girecektir. Bunu teşvik etmek lazım, bunu desteklemek lazım. Özellikle DEM Partisi'nde burada çok görev düşüyor bana göre. DEM Partisi biraz daha örgüte yönelik mesajlar yayınlanmasında, mesajlar vermesinde fayda var. Bu birkaç gündür özellikle bugün genel kuruldaki konuşmalarda DEM Partisi yöneticilerinin oldukça pozitif, oldukça olumlu konuşmalar yaptığını da gördüm. Bu da sevindirici, önemli, güzel gelişmeler. Önümüzdeki süreçte bunu arttırmak lazım. Vatandaşın da kaygılarını, korkuları varsa, eleştirileri varsa bunu da anlayışla karşılamamız gerekiyor. Bunları da gidermek bu süreci yönetenlerin görevidir. İktidarın, komisyonun görevidir. Bunları da yadırgamamak lazım. Eleştiriler olacaktır, tepkiler olacaktır. Bunları yadırgamadan sağlıklı bir şekilde açıklamak lazım, ifade etmek lazım.
1: Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle, oran yüksek. Bu da hakikaten bu meselenin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kabul gördüğünü, çok yüksek oranda kabul gördüğünü gösteriyor. Bu olumlu bir gelişme. Ama ikincisi, bunu anayasaya şu anda yormak bence çok çok erken. Çünkü yani anayasa dinamiği çok daha farklı. Önümüzde seçimler var ve ondan sonra yani meclis nasıl şekillenir vesaire olur. Ya da bu süreç nasıl devam eder? Yani vaktinde gider mi yoksa bir tek maksatlar olur mu? Biraz ona da bağlı. Şimdi kayyum meselesini şey yaptın. Elimde benim meclisin komisyon ya son raporu var. Bugün geçen çok önemli ve hakikaten çok önemli bir eşik olan bu yasa meclis komisyonunun 6. sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri başlığı altında meclis komisyonu raporunda geçiyordu ve bu zaten yasanın da nasıl diyeyim ön adımı burada atılmıştı. 3 aşağı 5 yukarı buradaki maddeler yasaya yazıldı, yedirildi ve onlar geçti. Hakikaten önemli. Onun arkasında 7. madde var. Demokratikleşme ile ilgili öneriler, yani meclisteki o komisyonun meclise sunduğu raporda. Şimdi İyi Parti dışında işte hangi partilerden bir kısmı yeni partiden, başkaları var mı tam olarak bilmiyoruz. Muhtemelen red verme nedenleri işte eski CHP ya da eskiden CHP'lilerde İyi Parti'ye yönelik işte bir takım girişimler, belediye başkanlarının işte cezaevinde olması ya da kayyum atanması, Ahmet Özel ya da Resul Emrah Şahan gibi Şişli belediyesini. Bu tür senin de söylediğin gibi uygulamaların tabii ki özellikle tabii DEM Parti'nin, yani onlarca belediye başkanı, belediyesi kayyum tarafından yönetiliyor. Bunların tabii ki devreye sokulması gerekiyor. Onun için 7. maddenin hayata geçmesi gerekiyor mu bilmiyorum. Yani bu önceden de en azından o toplumsal nasıl diyeyim, barış ya da o toplumsal desteği de arttırmak amacıyla. Çünkü şimdi 468 çok çok önemli. Bundan sonraki adım ne diyoruz? Bunu topluma bir şekilde hakikaten lisan-ı münasiple anlatabilmek, Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini. Ama bunun için de inandırıcı olmak için bir takım adımlar da gerekiyor. Bu 7. maddede toplanan öneriler de bundan sonra bir şekilde yavaş yavaş belki şey yapılmaya başlanacak, tartışılmaya başlanacak. Dediğim gibi mesela yeni partiden muhtemelen red verenler, hani bu 7. maddedeki unsurların olmamasından dolayı red vermiş olabilir ya da öyle gerekçe gösterebilirler. Yani kendi yörelerinde nasıl bir tepki aldıklarını şu anda tabii ki bilmiyorum. Buraya baktığımızda işte AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları, yargılama ve infaza ilişkin düzenlemeler, hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeler diye çok madde var. Hepsini burada tek tek okumuyorum. Ve yerel yönetimler, yerel yönetimlerde de senin dediğin gibi ismi kayyum olmasa bile sonuçta bu yetkinin hani yerel yönetimlerden alınmaması ya da kayyum atanmaması maddesi söz konusu. Dediğim gibi bunlara şey yapılacaktır, bakılacaktır ama bugün bizim bakacağımız, toplumunda bakacağı, meclisin de Cumhurbaşkanlığında takip edileceği sonuçta bu geçen yasadaki 10 madde çerçevesinin nasıl hayata geçeceği, zamanında hayata geçip geçmediği ve sürecin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili, ki bu sürecin tamamlanması gerekiyor ve vaktinde ve başarıyla tamamlanırsa dediğim gibi bu artık 7. maddede yer alan demokratikleşme, toplumsallaştırma, işte kayyumlar, infazlar ya da işte farklı partilere yönelik hareketler ya da genel olarak demokratikleşme anlamında, ki Kürt siyasetinin bundan çok ciddi beklentisi var. Onların çıtaları çok çok daha yüksek. Bunlar tartışılmaya başlanacak. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Bir dönemin nasıl diyeyim? Artık kapısının kapandığı, yeni bir kapının açıldığı bir döneme geçiyoruz.
2: Yani hapishaneden çıkanlar, yurt dışından gelenler ya da işte örgütün işte Irak'taki alanlarından gelenlerin yeni bir yaşam biçimi ya da siyaset yapma biçimi olarak değerlendiriyorum ben bunu. Ama onun dışında da ilk başta da söylediğimiz gibi atılması gereken başka adımlar da var. Yani genel Kürt kitlesinde de şu var. Bugün kimsenin sesi çıkmıyor ama ile hemen sesler yükselmeye başlayacak. Bu bütün düzenlemeler örgüte dönük. Genelde Kürtler ne kazandı gibi bir yer yer bu sesler çıkıyor, konuşuluyor. Dolayısıyla genel kitleye dönük, belki yani Türkiye'nin genelinde rahatsız etmeyecek adımlar gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Demokratikleşme ile ilişkili olarak bunlar. Bunlar da mutlaka yapılmalı aynı zamanda. Ama bir de bu sayıdan sonra şu da yapılmamalı. Yani büyük destek var. Şimdi hepimiz hayırlı olsun diyoruz. Evet, tekrar meclisi de kutluyoruz. Ama bundan sonra da şu destekledi, bu desteklemedi, bu bizim çabamızla oldu. Yani bunu bir siyasi rantada dönüştürmemek lazım diye düşünüyorum. Yeni şeyler üzerinde konuşmak lazım. Ne kadar böyle konuşursan karşı çıkanlar da olur. Yani bu görüldüğü gibi işte 3 partinin, yani AK Parti, MHP ve DEM'in oylarını aşan bir oy üzerinde kabul edilmiş oluyor. Dolayısıyla bu meclisin bir büyük ölçüde destek vermiş olduğu bir yasa. Önemli olan bundan sonra gerçekten sürecin sağlıklı yürütülmesi. Sürecin sağlıklı yürütülmesi derken sadece bu 12 maddenin kapsamındaki süreçten söz etmiyorum. Yani bundan sonra yeni bir dönem diyoruz. Yeni bir bakış açısı, bu sürecin sağlıklı yürütülmesi gerekir. Burada herkesin dikkat etmesi gerekir dedim, onu söyleyeyim. Bir buçuk senedir diyelim bir tartışma ortamı ortaya çıktı. Ama yine içine kapanık bir tartışma var. Yani Kürt siyasetçiler daha çok kendi aralarında tartışıyorlar. Ne olur? Hatta işte bölgedeki Kürtler, diğer ülkelerdeki Kürtlerin dayanışması vesaire, buradan çıkmak lazım. Yani Kürt siyasi partiler vesaire de bir konuyu tartışırken, diğer siyasi partilerle de, hatta sivil toplum tartışırken farklı görüşlerle bunu tartışmak gerekir. Ne kadar içine kapanık tartışılırsa, kendi mahallesinde herkes bunu konuşursa, Türkiye'de o beklenen, işte gelecekte bunu konuşmayalım, birlikte yaşama vesaire gibi şeylerden öte yine giderek belli bir kimlik üzerinde yoğunlaşma başlar diye düşünüyorum. Bundan sonraki faaliyetleri hem Türkiye'nin genel siyasi partilerinin hem de demin bu şeyde daha bir ortaklaşa Türkiye sorunları üzerine yoğunlaşırsa bence bu çözüm süreci daha sağlıklı olarak sonuca erişmiş olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi benim dikkat çekmek istediğim nokta şu. Yani bu işte nasıl şey yaparsak bir 6 ay hatta belki 9-10 ayı bulacak bir süreç. Bu süreçte hiçbir şey yapmayacağım diye, yani süreç bir nihayete ersin, ondan sonra diğer demokratikleşme yönünde adımlar atarım diye beklemenin çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Biraz önce sorduğunuz bu kayyum meselesi gerçekten ciddi bir mesele. Çünkü şöyle bir şey, yani yerelde belediye başkanının insanlar tanıyor, hizmetini biliyor vesaire. Milletvekilini o kadar önemsemez, tanımaz ama belediye başkanıyla her zaman yüz yüze. Onun için oy verdiği partinin ya da belediye başkanının görevde olmasını istiyor. Şimdi bir insan suç işleyebilir, olabilir. Bunu görevde uzaklaştırdığın zaman orada partisi var, parti meclisi var. Yani diğer adli suçlardan nasıl yerine parti meclisi seçiyorsa, bir an önce bunun parti meclisini seçerek, burada en az şey belediye meclisini seçerek belediye başkanlarının göreve başlaması lazım partilerde. Eğer bu yasa beklenirse, bakın yasada şey var, yani cezası tamam ertelenecek, ondan sonra 2 senede bir şey, hak yoksunluğu var. Dolayısıyla eğer sadece bu yasayla sınırlı kalırsa kayyum süresini uzatmış oluyorsun. En azından diğer seçime kadar. Bundan sonra kayyum atanamaz artık. Ortada örgüt kalmadığı için vesaire. Ama mevcut kayyumlardan da bir an önce vazgeçip, yani topluma da bak bu yasadan sonra örgüt ortadan kalkınca demokratikleşme yolunda şunlar yapılıyor, ileride de bu daha bir umut olabilir mesajının verilmesi doğru olur diye düşünüyorum.

0: yolculuğu. Yüksek sıcaklıklar 3 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul'da hava yine çok bunaltıyor. Hissedilen sıcaklık 35-37 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 34 derece. İzmir'in kuzeyinde rüzgar şiddetli esiyor. Sıcaklık 38 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da hava açık, rüzgar sert. Edirne 36, Kocaeli 32 derece. Cuma günü hava hızla serinleyecek. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 33, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 39, Muğla 38 derece. Manisa'da şiddetli Poyraz devam ediyor. Akdeniz bölgesinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 39 derece. Karadeniz'de Samsun-Rize arasında kısa sürelerle yağmur geçişi olacak. Bolu az bulutlu 31, Samsun 30 derece. Doğu'da Erzurum-Kars, Erzincan-Bingöl'de sağanak geçişi var. Erzurum 26 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 39 derece. Hava durumu.
1: Masal Buya.
2: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
1: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
2: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nar Tane.
1: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
2: Bambaşka bir Türk kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Türk kedisi versiyonu o.
1: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
2: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
1: Masal Buya, NTV Radyo'da.
2: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
1: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
2: Büyükleri masal başlıyor.
1: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz. NTV Radyo.
3: 87 milletvekili retoyu verirken 7 milletvekili ise çekimser kaldı.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
5: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada teklif 467 kabul oyuna karşı 87 ret oyuyla kabul edildi. Genel Kurul'daki oylamada 7 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
6: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
7: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti tam destek verdi. Teklife destek verme kararı alan Yeni Parti ise milletvekillerini serbest bırakmıştı. Bu çerçevede Yeni Parti'den 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Teklife destek kararı açıklayan CHP'de ise 2 milletvekili hayır oyu verdi. İyi Parti'de tüm milletvekilleriyle yasaya hayır dedi. 12 maddelik yasa mecliste kabul edildi ancak yürürlüğe girmesi için bir ön şart bulunuyor. O ön şartsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması. Bu gerçekleştiğinde düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak, düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Çerçeve yasanın kabulünün ardından Meclis Genel Kurulu alınan karar gereği tatile girdi. Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başlayacak.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi düzenleme geçti. Şimdi hem genel kurulda yaşananlara hem de partilerin oylama öncesi verdiği mesajlara bakalım.
8: Bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin yaşanılmamasını istiyoruz. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
9: Biz hayır diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız.
10: Bu süreç kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edecek.
11: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi toplantılardan birine imza attı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oturum başlarken meclisteydi. Görüşmeleri sonuna kadar genel kurulda takip edeceğini söyledi.
12: 18 saat dinleyeceğiz.
11: Bahçeli kuliste DEM Parti yöneticileriyle sohbet etti. Görüşmeler başlamadan önce gözler yeni partideydi. Bazı vekiller hayır oyu kullanacağını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kurul mesaisi öncesi kapalı grup toplantısı yaptı. Parti yöneticileri teklife evet deme kararı aldı ama milletvekilleri serbest bırakıldı.
8: Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan yeni parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız.
11: Özgür Özel'in konuşmasını genel kurulda oturumu takip eden MHP lideri Bahçeli de alkışladı. Bahçeli'nin yüzük ve rozeti de dikkat çekti. Kültegin yazıtından zamanı Tanrı Yaşar ifadesi hem yüzüğünde hem de rozetinde yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri genel kurula Türk bayraklı atkılarla geldi. İYİ Parti'nin eleştirileri tartışmalara neden oldu.
9: Kapalı kapılar ardında şekillenen bir mutabakat meclisin iradesiymiş gibi önümüze getirilemez.
8: Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar ardında hazırlanmış bilmem neymiş. Böyle nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez.